Osmanlı ülkesinin neredeyse yarısı kaybedildi. Sayılma kaybedilen ülkeleri Bosna ve Hersek, Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs, Kars, Ardahan, Batum, Mısır, Tunus. Bunların hepsi 93 Harbi denilen bu felakette kaybedildi. Ondan sonra bunlardan sadece Kars, Ardahan, Batum da değil, geri alınabildi. Onun dışındaki hiçbirisi tekrar ele geçmedi. İşte böyle bir felaket. Bu felaketin hemen arkasından o zamanki padişah Sultan Abdülhamit Ramazan kararnamesi diye bir kararname yayınlayarak Avrupalılarla anlaştı. Ve Osmanlıların dış borçlarının faizlerinin kaldırılmasını sağladı. Avrupalılar bari ana parayı alalım diye buna razı oldular. İkinci teklifi de şuydu: ana paradan üçte bir tenzilat yapın, bunun karşılığında sizin borcunuzu teminat altına alayım. Bunu da kabul ettiler ve böylece Düyun'u Umumiye İdaresi kuruldu ve Osmanlı Devleti'nin inhisar gelirleri, gümrük ve inhisar gelirleri yani tuzla tütün gelirleri doğrudan Düyun'u Umumiye İdaresi'ne gelerek buradan dış borçların ödenmesi için bir fon oluşturuldu. Böylece Avrupalılar Osmanlı borçlarını alabildiler. Osmanlı Devleti bu borçların büyük bir ağırlığından kurtuldu. Sultan Abdülhamit hali saltanatında bu borçların tamamını ödedi. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra İttihat ve Terakki hükümeti başta Almanya olmak üzere Avrupa devletlerinden yüklü miktarda borç aldı. Cumhuriyet devrine intikal eden ve ödenmesi 25 yıl süren Osmanlı borçlarının esası işte İttihat ve Terakki idaresi zamanında alınan hesapsız borçlardan ibarettir. Bunu çok kimse bilmez ve bu konuda çok yanlış spekülasyonlara varırlar. Onu da yeri gelmişken anlatmak istedim.

Fred Barnaby'nin İstanbul'da görüştüğü Ermeni ileri gelenleri Rus hakimiyeti altına girerlerse şimdikinden 10 kat kötü duruma düşeceklerini, Osmanlılardan tek istediklerinin mahkemelerde Hristiyanların da sözüne Müslümanlarınki kadar değer verilmesi olduğunu belirtmişler. Malum İslamiyet'e göre Müslümanlar arasındaki davalarda Hristiyanların şahitliği kabul edilmez. Hanefi mezhebinde bu mümkün değildir. Ancak gayrimüslimlerin kendi aralarındaki davalarda kendi aralarından şahitlerin kabulü mümkündür. Osmanlı Devleti'nde de bu esas uygulanıyordu. Yani Müslümanlar aleyhine gayrimüslimin şahitlik yapması mümkün değildi. Ama gayrimüslimler kendi aralarında şahit olabilirlerdi. Müslümanların şahidi ancak Müslümanlardan olabilirdi. Bu esastan vazgeçilirse Ermeniler çok memnun olacaklarını söylemişlerdir. Osmanlı Devleti sonuna kadar bu şeyi kabul etmemiştir. Bu talebi kabul etmemiştir. Osmanlı Devleti yıkılana kadar bu devam etmiştir.

Fred Barnaby uzun seyahatine çıkmadan evvel Çatalca'daki istihkamlarda vazifeli eskiden tanıdığı bir İngiliz albayını ziyaret etmiş. Trenle Hadımköy'üne giderken kompartıman arkadaşı olan İngilizler Türkiye'de hükümetin verdiği kilometre garantisi sebebiyle yabancı demiryolu şirketlerinin düz hat yapmadıklarını, yolu dolaştırdıklarını, ayrıca Krupp'unda 150 sterlin değerindeki topları Osmanlı ordusuna 750 sterline sattığını açıklamışlar. Hadımköy istasyon şefinin ayda 80 sterlin maaşlı bir Macar olduğunu da Barnaby yazmaktadır.

Fred Barnaby İstanbul'da sadece iş için değil, gezmemiş, biraz da eğlenmiş. Gayrimüslimlerin gittiği ve çalıştırdığı müzikollere devam etmiş. Burada Fransız, Macar ve İtalyan konsomatristlerin çalıştığını söylüyor. İstanbul'da yol için bir uşak lazım. Bir uşak kiralıyor Barnaby. Ayda 4 sterlin pound maaşla bir yerli uşak kiralıyor. 5 tane de at satın alıyor ve yola düzülüyor. Galata'dan araba vapuruyla Üsküdar'a geçiyorlar. O zamanlar İstanbul'da araba vapurları vardı ki dünyada ilk defa araba vapuru İstanbul'da Osmanlılar zamanında kullanılmıştır. Araba vapuruyla karşıya geçiyorlar. Vapurda ince Müslüm peçelerinin arkasından yüzlerini hayal meyal gördüğü üst sınıf Türk kadınları hakkında acıma hissi duyduğunu söylüyor. Bunların binde birinin okuma yazma bilmediklerini, yani bunların binde birinin okuma yazma bildiğini, çoğunun okuma yazma bilmediğini söylüyor ve buna şaşmadığını, çoğu sadece dedikodu yapmak ve yemek içmekle oyalandıkları için zihin melekeleri körlenmiş diye bir yorum yapıyor Barnaby. Tabii o zamanki İngiliz hayatına alışmış bir kimse için bu normal bir tavır. Fakat şöyle bir gelenek vardı tabii Osmanlılarda. Kadınlar o zaman mektebe gönderilmezdi ama kadınlar bir kadına lazım olan terbiyeyi, kültürü, tahsili evlerinde ve tanıdık hocalar, hanımlar marifetiyle alırlardı. Bundan dolayı kadınların bir eksikliği söz konusu değildi. Kadınlar okumayı da gayet iyi bilirlerdi. Yazmayı bilen sayısı az olduğu doğrudur ama eski kültürde zaten yazmak ve okumak birbirinden ayrı iki enstrümandı. Onun için çoğunun dedikodu yapmak ve yemek içmek için oyalandıklarını söylemesi doğru değil. İstanbul hanımlarının becerileri, el maharetleri, yemek yapmaktaki, dikişteki, nakıştaki becerileri ve Osmanlı kültürüne, İslam kültürüne olan vukufları çok kimsenin hayranlığını çekmiştir. Fred Barnaby'nin uzaktan peçe arkasında gördüğü kadınlar için böyle düşünmesi gayet normal ama işin aslında pek öyle olmadığını da çok kimse bilmektedir.

Devlet Bahnevi İzmit'te telgraf müdürünü, İzmit valisini ve Ermeni psikoposunu ziyaret ediyor. Sapanca yolunda Bulgaristan'dan dönen başıbozuklarla konuşuyor. Bunların çoğu Gümrü yakınlarındaki bir köyden gelme Çerkezlermiş. Kadınları ve çocukları Ruslar doğradıkları için biz de onlardan öcümüzü aldık şeklinde konuşmuşlar. Geyve'deki nahiye müdürü Ruslara karşı Afgan emiri Yakup Han'ın 50 bin kişilik ordusuyla sultanın yardımına geleceğini söylemiş. Barnaby nasıl geleceklerini sorunca deniz yoluyla cevabını vermiş. Barnaby daha sonra Mudurnu ve Nalla Han'a uğramış. Eski bir handa hasta bir ihtiyara biraz kinin vermiş. Adam teşekkür ettikten sonra onun elini öpmüş ve nereli olduğunu sormuş. İngilizim deyince şaşırmış. Müslüman değil misin demiş. Değilim demiş. Ya nesin demiş. Protestanım demiş. Protestan ha demiş. Bunu hep hatırlayacağız demiş. Bir Hristiyan ilacı olsa bile bana vermez. Köpek gibi öleyim diye bırakırdı demiş. Barnaby bundan Müslümanların Ermeni ve Rumlara nasıl baktıklarını anlıyor ve Doğu Hristiyanlarının tek saf dinin adını böyle kötüye çıkartmış olmalarına üzülüyor.

Barnaby Bey Pazarı üzerinden Ankara'ya varıyor. Ankara'nın mahalli ileri gelenlerinden Süleyman Efendi'nin evinde kalıyor. İngiliz konsolos yardımcısı, ki bu bir fahri konsolos olsa gerek, bir tüccar bu. Bununla bir Bulgar tüccar kendisini orada görmeye geliyorlar. Bu sırada İstanbul'da Kanun-ı Esasi'nin ilan edildiği haberi alınıyor ve Ankara'da 101 pare topla yeni Kanun-ı Esasi, yani yeni anayasa selamlanıyor. Bulgar tüccar şüpheci, hükümetin asla yerine getiremeyeceği bir sürü vaatlerde bulunduğunu söylüyor. Barnaby de ülkedeki yaygın bilgisizliğe bakarak parlamentonun pek devam edeceğine inanmıyor. Ama Osmanlı Meclis Umumisi'nin pekala işlediğine dair sonradan İstanbul'daki İngiliz sefirinin yazdığı resmi bir raporu da kitabının sonuna sevinçle koyduğunu söylüyor ve kitabın sonunda bu raporu görmek mümkün.

Barnaby burada 3 Ermeni milletinin, yani kadim Gregoryan Ermenilerin, Protestan Ermeni ve Katolik Ermenilerin ayrımından bahsediyor. Malum Ermeni diye bir ırk var. Bu Ermeniler Aziz Gregor tarafından Hristiyanlığa, İseviliğe alınmış. Daha sonra uzun yıllar bu şekilde devam etmiş. 16. asırda Fransız misyonerlerinin tesiriyle Ermenilerin bir kısmı, özellikle Kilikya bölgesindeki Ermeniler, Adana ve havalisindeki Ermeniler Katolik mezhebine girmiş. Böylece Katolik ve Gregoryan olmak üzere iki mezhep doğmuş Ermeniler arasında. Üçüncü bir oluşumda 18. asrın sonlarında başlayan İngiliz Amerikan misyonerlerinin Ermeniler arasındaki faaliyetleri neticesinde çok az da olsa Protestan Ermeni teşekkül etmiş. Bunların üçü de Osmanlı topraklarında yaşıyor. Üçü de birbirinden farklı. Bunlar birbirlerini neredeyse tekfir ediyorlar ve birbirinden hayat hakkı tanımayacak kadar da nefret ediyorlar. Süleyman Efendi diyor ki, yani Ankara'da evinde kaldığı Süleyman Efendi, Ermeni kilisesine bağlı bir adam göğün merdiveninin yarısına kadar çıkmışken Amerikalı bir misyoner arkasından sesleniyor. Nereye gidiyorsun diyor. Cennete diye cevap veriyor Ermeni. Yanılıyorsun diyor. O yoldan gidilmez diyor. Gel ben sana doğru yolu göstereyim diyor. Ermeni iniyor ve bu misyonerin gösterdiği merdivenden çıkmaya başlıyor. Yine yarı yoldayken bu sefer bir İtalyan misyoneri sesleniyor. Nereye gidiyorsun diyor. Cennete diyor. Yanılıyorsun diyor İtalyan misyoner. Hemen in diyor, yoksa cehenneme gidersin diyor. Netice o ki Ermeni durmadan merdivenleri iniyor, çıkıyor. Bir yere eriştiği de yok diyor Süleyman Efendi Fred Barnaby'ye.

Ankara Paşası'nı, yani o zamanlar valiye paşa denildi çünkü valiler paşa rütbesinde olurdu. Ankara Paşası'nın oğlunu anlatıyor Fred Barnaby. Bir sürü Fransızca kitabı olduğunu söylüyor. Bu bey hususi okullardan sonra üniversiteyi bitirmiş, 10 İngiliz'in 9'undan daha bilgili diye hayretlerini söylüyor. Bizde meşrutiyet yürümez diyor bu delikanlı. Yalnız seçmenlerin değil, meclise seçileceklerin yarısı da cahil kimseler olacak. Bize zaman gerekiyor, demir yolları ve muhabere vasıtaları. Dışarıdan siz Hristiyanlardan bile öğreneceklerimiz var. Yollarımız yapılsa bize 50 anayasadan daha yararlı olur diyor Vali Paşa'nın oğlu. Ki bu da Sultan Abdülhamit'in tahta çıktıktan sonra tatbik ettiği politikanın aynısıdır. İngiliz konsolos yardımcısı olan o Fahri Tüccar zaten kanun esası işletilmeyecek. Yalnızca İstanbul'daki konferansın ecnebi murakhaslarının delegasyonunun gözünü boyamak için yapıldı diyor.

Yakınlarda Sivrihisar'da bir yangın olmuş. Hristiyanlar 30 milyon kuruşluk zarara uğramışlar. Türkler evsiz kalan Hristiyanları kendi evlerine almakta isteksiz davranmış. Misafirlikleri bitince de gavurun vücudu değdi, kirlendi diye yataklarını atmışlar. Ama gene evlerini almışlar yani. Türklerin bağnazlıkların ispatı olarak kendisine anlatılan bu hikayeden sonra Barnaby onlara hak veriyor. Yolculuğum boyunca Ermenileri iyi tanıdım. Bir kere Türkler onları evlerine almak istememekte çok haklılar. Sonra da yattıkları yatakları yok etmekte çok haklılar. Çünkü öylesine pisler ki hepsi bitli, leş gibi kokuyor ve aylarca, yıllarca yıkanmıyorlar diyor. Bunu söyleyen Fred Barnaby.

1873 ve 1874 yıllarının mevsiminde Ankara civarlarında büyük bir kıtlık yaşanmış. Kaht. Halk hükümete 1,5 milyon lira vergi borcunu, toprak vergisi borcunu ödeyememiş. 1872'den sonraki önceki alacakların hepsi affedilmiş. Kıtlık sırasında 18 bin kişi vefat etmiş. Sonra da tabii kıtlığın tesirlerinden dolayı 25 bin kişinin daha vefat etmiş. Bunu Barnaby rivayet ediyor.

Ankara'da yıllardır yaşayan bir İtalyan doktorla tanışıyor Barnaby Gasparini adında. Şişman bir Türk'ün evinde bir ziyafet veriliyor. Ziyafette içki de içiliyor el altından. Türk doktora, yani Gasparini'ye hazım güçlüğü çektiğinden yakınıyor. İtalyan doktor Gasparini de diyor ki Türkler peygamberlerinin sözünü dinleyip de içkiden uzak dururlarsa sağlıkları çok daha iyi olacak diyor.

Ziyafetten sonra Alaturka müzik konseri veriliyor. Barnaby'nin müşahedeleri enteresan. Türklerin müziği de yemekleri gibi sürprizlerle dolu diyor. Çalgıcı crescendo'ya hiç çıkmadan andante'den bir koşuya geçiveriyor. Aşçı da önce bal gibi tatlı bir yemek sunuyor. Sonra sirke gibi ekşi bir sosla midelerimizi şaşırtıyor. Balık yerken birden önünüze bir pelte konuveriyor. Derken bir sebze yemeği, sonra yine bir tatlı. Barnaby, Türklerin yemekte birbirini nötrleştiren yiyecekleri peş peşe verme adetini yadırgamış.

Daha sonra bir Ermeninin evine misafir oluyor Barnaby. Ermenilerin giyim ve kuşamlarının Türklerinkinden farksız olduğunu söylüyor. Ve Türklerle Ermenilerin çok iyi geçindiklerini kaydediyor. Ne zaman bir Türk'ün evine gitsem Ermeni konukları oluyor. Bir Ermeninin evinde yemek yerken de Müslüman misafirleri oluyor. Burada vaziyetlerinin iyi olduğunu ama Anadolu'nun başka yerlerinde, bilhassa Sivas'ta Hristiyanların eziyet gördüklerini anlatıyorlar. Halbuki İzmit'teyken bana Ankara'daki Ermenilerin zulüm altında inledikleri söylenmişti. Ankara'ya gelince bunun böyle olmadığını gördüm. Böyle olunca Sivas hikayesinin doğruluğundan da şüphelenmeye başladım diyor Barnaby.

Paşa'nın oğlu, yani Ankara valisinin oğlu, aşağı yukarı 10 cilt tutan bir Osmanlı İmparatorluğu tarihi kitabını beğendiğimi görünce bunu bana hediye etmeye kalktı diyor Barnaby. Acaba Hammer'in tarihi midir? Cevdet Paşa daha henüz tarihini yazmadı. Hangisidir acaba? Belli değil. Hammer'in Fransızca tercümesi mi artık kim bilir? Osmanlı Türkçe tercümesi zaten yok. Taşıyamam diye güç bela reddediyor Barnaby. Türklerin cömertlik geleneğidir diyor. İngiltere'de Türk milletini kötüleyen ve onları güneşin altındaki her melanetle suçlayanlar risale yazmayı bırakıp Anadolu'yu biraz gezseler iyi ederler. Kendilerine Hristiyan diyen yazarların Anadolu'daki Türklerden öğrenecekleri çok şey var diyor Fred Barnaby.

Türkmenlerle konuşuyor. Ona Moskovların Teke Türkmenlerine yaptığı zulümlerden şikayet ediyorlar. Bu Türkmenlerden kastı Türkmenistan'dan gelen Türkmenler. Teke Türkmenleri Türkmenistan halkıdır. Ruslar o sırada oraları işgal etmiş ve bu Türkmenlere çok büyük eziyetler yapmış. Çoğu vatanlarını bırakıp başka bölgelere, İran, Mazenderan, Horasan ve Afganistan'a dağılmışlardı. Anadolu'da da bu bölgede Türkmenler yaşıyordu. Kışın Suriye, yazın Orta Anadolu'da kışlamaktaydılar. Barnaby'nin geçişi kış olduğu için muhtemelen buradaki Türkmenler Anadolu Türkmenleri değil, burada yerleşik Türkmenler veya Türkmenistan'dan buraya gelen Türkmenler olsa gerek.

Değerli dinleyiciler, 18. asır sonlarında 1876 yılında Anadolu'yu bir baştan bir başa gezen Fred Barnaby'nin hatıralarından bir nebze sizlere anlattık. Önümüzdeki programlarda inşallah Barnaby'nin diğer seyahatlerinden bahsederiz. Yozgat ve ötesinden bahsederiz. Bu haftalık bununla iktifa edelim. Haftaya bir başka hatıralar programında sizlerle buluşuncaya dek hepinize veda edelim. Hoşça kalın.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağıraşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, öyle bir şey oluyor ki bazen bakıyoruz, birilerini görüyoruz, işte adam suç işliyor. Ne bileyim, düzenbazlık yapıyor. İşte onu bunu çarpıyor. Üçkağıtçılık yapıyor. Veya işte adam öldürüyor. Bir kazaya sebebiyet veriyor. Ve öyle bir şey ki hani kısa sürede yattı çıktı veya hiç yatmadan çıktı. Ne bileyim işte şartlı salıverdiler filan. İnsan ister istemez diyor ki ya adama bak, yaptığı yanına kar kaldı. Şimdi bir yerde bu adaletsizlik duygusunu da ortaya çıkarıyor yani. Gerçekten bazılarının yaptıkları yanına kar kalır mı? Veya hesapsız, hesap sorulmadık bir şey var mıdır? Öyle sorayım.
1: Şimdi Mustafa Bey, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanı acula kelimesi geçiyor. Aceleci olarak yaratmış.
0: Acula.
1: Acula. Evet. Yani aceleci olarak yaratmış. Dolayısıyla biz birisi bir şey yaptığı zaman hemen bunun başına bela gelsin. Veya bu bir şey yapınca hemen bunun karşılığı nimet olarak gelsin diye bekliyor. Öyle değil o. Öyle değil. Tohum bile ekersin de 6 ay beklersin, tamam mı? Buğday tohumu.
0: Biz hemen bir gökten gelsin bir şey bela olarak.
1: Meyveyi tohum olarak ekecek olursan bir 10 sene 20 sene beklersin.
0: Beklemen lazım.
1: Beklemen lazım. Dolayısıyla bir şey hemen, peki Cenab-ı Hak isterse dilerse hemen yaratır mı? Yaratır, o ayrı bir mesele. Ama adeti ilahiyesi öyle değil. Öyle değil. Dolayısıyla bir kimse herhangi bir kimseye zulmetse, haksızlık yapsa, gasp etse, dövse, sövse, ırzına, namusuna tecavüz etse, bu kimse kendini gizlese, işte ortaya çıkmasa, görülmese, bu yaptığının bu cezasını çeker mi, çekmez mi, görür mü, görmez mi? Yoksa yaptığı yanına kar mı kalır?
0: Evet.
1: Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kanunu açık, net bildirmiş. Zilzal suresinin 7-8. Ayet-i kerimeleri, 7. ve 8. ayet-i kerimelerinde orada buyuruyor ki zerre kadar iyilik karşılık görür. Zerre kadar kötülük karşılık görür. Zerre kadar bu.
0: Zerre kadar.
1: Evet, zerre kadar.
0: Kaçmaz yani.
1: Ya kaçmaz. Muhakkak olur. Kitaplarda enteresan bir hadise anlatılır. Anlatan da Amr bin Dinar Hazretleri anlatıyor. Önceki ümmetlerden birisi bir deniz sahiline gider ve orada yüksek sesle beni gören kimse bir başkasına asla zulmetmeyecek diye bağıran bir kimse görür. Yanına yaklaşır. Ey Allah'ın kulu, senin bu sözün nedir? Ne demek istiyorsun diye sorar. Yüksek sesle bağıran kimse başından geçenleri şöyle anlatır. Başından geçen. Ben diyor bir zamanlar diyor emniyet mensubuydum. Emniyet mensubuydum. Yani bir makamım vardı diyor. İşte sahilden geçerken diyor, deniz kenarıyım işte. Ben sahilden geçerken baktım balıkçı diyor. İşte balıklar tutup bana verdi demiş, bunu demiş ev için yani ayırdım, satmayacağım falan. Adamı diyor kırbaçladım, hırpaladım, elinden aldım, para da vermedim diyor. Sallaya sallaya gelirken diyor. Tam eve yaklaşınca diyor balık diyor şak diye elimi ısırdı diyor parmağımı. Çırptın, bızdın falan filan diyor. Yok diyor, kurtaramadım. Eve girdim diyor. Evdekiler yaklaştım. Balık parmağımı iyice kaptı. Parmağımı kurtarmak için yere atmak istedim. Fakat bırakmadı. Ve eve girip içeridekilerden yardım istedim. Onlar da uzunca bir zaman uğraştılar. Neticede zorlukta parmağımı kurtardık. Lakin parmak şişti. Balığın dişlerinin izleri göz göz açıldı. Bunun üzerine iyi bir doktora gittim. Parmağımı görünce bu kangren olmuş. Eğer kesilmesi helak olursun dedi. Parmağımı kesti. Bu defa hastalık elime sıçradı. Tekrar gittiğimde eğer elini kesmesek helak olursun diyerek rızam üzerine elimi de kesti. Bu defa hastalık koluma geçmişti. Yine doktora koştum. Hastalığım kola yayılmış olduğunu söyleyip kolumu da kesti. Hastalık bu defa bazıma çıkmıştı. Korku ve şaşkınlıkla evimden çıktım. Deli gibi koşuyor ve hayvanlar gibi bağırıyordum diyor. Oralarda büyük bir ağacın gölgesine sığındım. Dalları arasında uyudum kaldım. Rüyamda birisinin benim yanıma geldiğini gördüm. Bana senin uzuvların kaç kere kesildi ve parça parça atıldı. Hakkını sahibine götür ver. O zaman kurtulursun dedi. Adamın elinde zorla balığı aldıydı ya.
0: Evet. Onu da unutmuş herhalde.
1: Unutmuş. Uyandığında aklım başıma geldi. Hak sahibini hatırladım. Bu bana Allah-u Teala'dan gelen bir ceza dedim. Hemen deniz kenarına gittim. Balık avcısını buldum. Ağını denize atmıştı. Ona çekinceye kadar bekledim. Çok balıklar çıkardı. O zaman balıkçıya seslenip efendim ben senin kölenim dedim. Bana dönüp sen kimsin dedi. Ben de efendim falan zaman sizi dövüp zorla balığınızı gasp eden kimseyim dedim. Sonra ona kolumu gösterdim. Onu görünce böyle beladan Allah-u Teala'ya sığındı. Sen şimdi serbestsin, gidebilirsin dedi. Ayrılmak istedim, bana dur dedi. Sonra bir balık için sana beddua da bulunmuştum. Kolunu geri veremem ama diyerek beni elimden tutarak evine götürdü. Oğlunu çağırıp bahçedeki bir yeri gösterip orasını kazmasını söyledi. Oğlu orasını kazınca içinde 30 bin dirhem olan bir kese çıktı. 10 bin dirhemini bana verip bunlarla ihtiyacını gider dedi. Sonra yine bir 10 bin dirhem daha verip bunları da komşularına ve akrabana dağıt dedi. Ben ayrılmak istediğimde ona Allah için bana söyle nasıl beddua ettin dedim. O da bana dedi ki sen bana vurup balığı aldığında çok gücüme gitmişti ve acizliğimden ağlamıştım. Sonra da ya Rabbi onu da beni de sen yarattın. Onu kuvvetli, beni zayıf kıldın. Sonra onu bana musallat eyledin. Onun zulmünü benden geri çevirmedin. Beni de onun zulmüne mani olmaya kuvvetli kılmadın. Kudretin hakkı için onu aleme ibret olacak hale koy dedim diyor.
0: Fena.
1: Ve bu hasi Amr bin Dinar Hazretleri yazmışlar. Şimdi efendim ben istedim ya serbestsin paşa gönlüm bilir. İster inan ister inanma ister yap ister yapma ama her şeyin sahibi var. Allah-u Teala acele etmez. Allah-u Teala acele etmez. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var sözünü de hiçbir zaman unutmamalıdır. Herkes ne ekerse mutlaka onu biçecektir. Herkes ne ekerse onu biçecektir. Bu değişmez. Yani bizdeki atasözleri ya bir ayet-i kerimeden veya bir hadis-i şeriften veya bir din büyüğünün sözünden mülhemdir. Oradan ilham alınmıştır. Efendim ben yaptım da yanıma kar kaldı. Öyle bir şey yok. Olmazdı zaten. İmam-ı Taki Hazretleri buyuruyor ki zulüm yapan zalime yardım eden ve bu zulme razı olan bu zulme ortaktır. Sadece zulmeden değil bak.
0: Yardım eden
1: ve bu zulme de rıza gösteren.
0: Sesini çıkarmıyor.
1: Evet. Yardım eden de rıza gösteren de onun gibi ortaktır. Evet. Onun gibi ortaktır. Zalimin adaletle geçen günü kendisine mazlumun zulüm gördüğü günden daha ağır gelir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü vaktiyle böyle zalim gattar birisi varmış. Evliyadan bir zatı çağırmış huzuruna. İşte diyor bana bir diyor hani çok ben kötü davranıyorum. Bir tavsiyem var mı? Sen diyor hep uyu diyor hiç uyanma. Hükümdar kızıyor ne diyorsun diye. Eğer uyursan diyor zulmedemediği için sana da fayda. İnsanlar da zulmünden kurtulur onlara da fayda. Tamam? Onlara da fayda. Ama sen uyanık kaldığın müddetçe diyor. Uyanık kaldığın müddetçe. Bu huyunu da terk etmediğin müddetçe zulmedeceksin. Kendine de insanlara da yazık edeceksin. Onun için hani başında demiştin ya. Yani insanların arasında böyle bazen kalıyor. Ya bu hüküm anlatılmamış, duymamış veya okumamıştır. Dolayısıyla yaptığı yanına kar kaldı ya. Yaptığı yanına kar kalmaz. Yaptığı yanına kar kalmaz. Herkes yaptığının bedelini mutlak surette görür. Zerre kadar iyilik karşılık görecek buyuruyor. Zerre kadar kötülük de karşılık görecek. Kim buyuruyor bunu? Her şeyin sahibi Cenab-ı Hak. Böyle buyuruyor.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamette günahı sevabından çok biri cehenneme götürülürken, ya Rabbi dünyada sana hep hüsn-i zan ettim, rahmetinden ümit kesmemiştim der. Allahü Teala da onu bırakın, kulumu beni zannettiği gibi karşılarım buyurur. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Salebe bin Hatip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, malımın çok olması için bana dua buyur," dedi. Bunun üzerine, "Vah sana ey Salebe! Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan iyidir," buyurdu. Salebe tekrar, "Ya Resulallah, dua et, Allahü Teala bana çok mal versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Vah sana ey Salebe! Benim gibi olmayı istemez misin? Eğer şu dağların altın olmasını ve benim yanımda hareket etmelerini dileseydim olurdu." Salebe tekrar, "Ya Resulallah, dua eyle ki Allahü Teala bana çok mal versin. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için malım üzerine düşen her hakkı eda edip yerine getireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Ey Salebe, şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan iyidir," buyurdu. Fakat Salebe ısrar edip yine, "Ya Resulallah, dua et de Allahü Teala bana çok mal versin," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Salebe'yi çok mal ile rızıklandır," diye dua etti. Salebe bir miktar koyun satın aldı. Allahü Teala bu koyunlara öyle bereket verdi ki koyunlar çoğalıp Medine'ye sığmaz oldu. Koyunlarını alıp Medine'nin dışına çıktı. Gündüz mescide namaza gelir, gece gelmezdi. Koyunları zamanla daha çok arttı. Çok uzaklara gitti. Artık Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidine cumadan cumaya gelirdi. Koyunları daha da artınca öyle uzağa gitti ki asla mescide ve cemaate gelemez oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem epey zamandan beri Salebe'yi göremeyince halini sordu. Halini anlattılar. Bunun üzerine, "Vay Salebe bin Hatiba," buyurdu. Bir müddet sonra Allahü Teala zenginlere zekat vermeyi farz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zenginlerin zekatını toplamak üzere iki kişi vazifelendirdi. Salebe'ye ve Beni Süleym kabilesinden zengin bir kimse var, ona uğrayınız," buyurdu. O iki kimse Salebe'nin yanına gidip zekatını istediler. Salebe, "Elinizdeki mektubu göreyim," dedi. Mektubu gösterdiler. Salebe, "Bu istediğiniz haraçtan başka bir şey değildir. Hele siz gidin, başkalarından bir toplayın bakalım," dedi. O iki kimse Salebe'nin yanından ayrılıp başka yere gittiler. Süleym kabilesine mensup olan zengin kimse, onların kendisine zekat almak için geldiklerini haber alınca onları karşıladı. "Develerimin en iyilerini zekat için alınız," dedi. O iki sahabi, "Sana farz olan zekat bunlardan azdır," dediler. O kimse ise, "Bu iyi develeri alınız. Allahü Teala'nın rızasını malımın en iyisiyle kazanayım," dedi. Sonra o iki sahabi tekrar Salebe'nin yanına geldiler. Salebe tekrar mektubu gösterin," dedi. Mektubu gösterdiler. Salebe, "Bu haraçtır. Siz gidin ben bir düşüneyim," dedi. O iki sahabi Medine'ye dönüp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Henüz onlar söze başlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Vay Salebe bin Hatiba," dedi. Süleym kabilesinden olan ve zekatını veren zengin kimseye ise berekete kavuşması için dua etti. Allahü Teala Salebe hakkında Tevbe suresi 75 76. ayetlerinde mealen, onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişti: eğer bize lütf ve kereminden ihsan ederse, muhakkak zekatını vereceğiz, gerçekten salihlerden olacağız. Ne zaman ki Allah kereminden isteklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı, buyurdu. Salebe'nin kabilesi bunu işitince, Salebe'ye haber verip, helak oldun, Allahü Teala senin hakkında ayet-i kerime gönderdi, dediler. Salebe, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, işte malımın zekatı kabul eyle, dedi. Resulullah, Allahü Teala senin zekatını kabul etmekten beni men etti, buyurdu. Salebe ağladı ve başına toprak serpti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen kendi kendine ettin. Sana söyledim, sözümü dinlemedin, buyurdu. Ve onun zekatını almadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Salebe zekatını Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh getirdi. Ya emir el müminin, zekatımı kabul eyle, dedi. Hazreti Ebu Bekr, ben Resulullah'ın kabul etmediğini nasıl kabul edebilirim, buyurdu. Daha sonra Hazreti Ömer'e radıyallahu anh getirdi. O da kabul etmedi. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh halifeliği sırasında kendi içtihadına binaen kabul etti. Salebe, Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliği sırasında vefat etti.

0: Her farz namazı kılınca Ayet-el Kürsi okumaya çalışmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Farz namazlardan sonra Ayet-el Kürsi okuyan kimse ile cennet arasında ölümden başka mani yoktur." 5 vakit namazdan sonra sessizce 33 kere kelime-i tenzih, Sübhanallah ve 33 kere tahmid, elhamdülillah ve 33 defa tekbir, Allahu ekber ve en sonra bir kere la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumit ve huve ala külli şeyin kadir demelidir ki hepsi 100 olur. Her gün ve her gece 100 kere Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim demelidir. Çok sevaptır. Her sabah bir kere Allahümme ma esbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halkike feminke vahdeke la şerike leke felekel hamdü ve leke şükr demeli ve her akşam ma esbaha yerine ma emsa diyerek hepsini aynen okumalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu duayı gündüz okuyan o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca o gecenin şükrünü ifa etmiş olur. Abdestli okumak şart değildir. Her gün ve her gece okumalıdır.
1: Bugün de sizlere Antalya ilimizin şirin ve turistik ilçesi Finike'den sesleniyorum. Finike'de çarşı içerisindeyiz. Esas tarihi yerleşim yeri içinde olan bir camiden sesleniyoruz. Finike Merkez Camii diyorlar. Belki eskiden adı başka olabilir. Daha önce burada bir mescit olduğu söyleniyor. Caminin hemen minaresinin yanına kadar denizin geldiği söyleniyor. Hatta minareyi son dönemlerde yapmışlar. Belki önceki mescidin de minaresi olabilir. Çünkü mescitlerde de minare olduğuna rastlıyoruz biz. Mescitlerde ancak minber olmaz. Çünkü kalabalık namazlar mescitlerde kılınamaz. Mihrap olur, minber olmaz. Niye? Cuma ve bayram namazları orada kılınamaz. Onun için de hutbe verecek yere ihtiyaç yok. Ama zaman içerisinde bu mescitlere de minberler koymak suretiyle oralarda da namaz kılınacağına dair fetvalar alınmıştır. Dolayısıyla bir şehirde, Finike gibi nüfusu çok fazla olmayan bir şehirde, o zamanlar için söylüyorum, Osmanlı dönemi için, efendim, bir tek camide cuma namazı kılınır, bayram namazı kılınır idi. Ona da Ulu Cami derlerdi. Finike'de çok eski bir 1390'lardan itibaren, hatta 1300'lerden itibaren bir Müslüman toprağı olduğu için Menteşe oğullarından itibaren 700 sene öncesinde de buradaki insanların mutlaka namaz kıldığı cami ve camiler vardı. Zaman içerisinde bunlar harap olmuş olabilir. Yerine yenisi yapılmış olabilir. Türkiye büyük yokluklar geçirdi. Birinci Dünya Harbi sırasında insanlar yiyecek ekmek bulamıyorlardı ki camilerine, masrafesinlerine yıkılmaktan kurtarsınlar. Demeyin ki o dönemin insanları camilere harap etti. İmkanları yoktu. Şimdi çok şükür memleketimizin ekonomisindeki güzellikler arttıkça vakıflar idaremiz olsun, Kültür Turizm Bakanlığımız olsun bu konuda masraf edebiliyorlar. Ve insanların geçim standardından da herhangi bir kısıntıya gidilmiyor. İşte bu Finike Merkez Camii'nin yerinde bulunan mescidi tam tespit edemedik. Bu mescidin arka tarafı olduğu gibi dağlara dayalı ve bir kayalık bir kısım. Oralardan da güzel bir su akarmış. Hatta yağmurlu zamanlarda böyle şelale gibi aktığı da olurmuş. Ama zaman içerisinde onlar da yukarılara, tepelere de evler yapılınca artık sel de garibim geçecek yol bulamadı. Herhalde başka taraflara gitti. Şimdi biz camiyi anlatacağız. Bu caminin Minaresi 1945'lerde yapılmış ve sedir ağaçları, bu bölgede malum sedir yani katran ağaçları bol miktardadır ve suya karşı da dayanıklıdır. Çeşitli iskele kazıkları da bunlardan yapılır, kestane ağaçlarına veya sedir ağaçlarından yapılır ki böcü börtü de kendisini dışarıda kalanları yemez. Burgulara karşı dayanıklıdır, zehirlidir katranı çünkü. Minareyi de 1945'lerde yapan usta denizin suyun üstüne kazıklar çakarak yapmıştır. Cami dikdörtgen bir alan. Kıbleye doğru kısa kenarı dikdörtgenin, geriye doğru uzun kenarı olacak şekilde yapılmıştır. Bir son cemaat yeri yapılmış. Yeni tipte bir son cemaat yeri. Son cemaat yerinin üstüne de bir üst mahfil yapılmış. Bir de müezzin mahfiliyle arka mahfiller dediğimiz yere de yine efendim onun üstüne de bir üst mahfil yapılmış. İki tane üst mahfili var. İki kademeli üst mahfili olmuş ki caminin biraz daha çarşı cemaati çok kalabalık olur. Esnaf çünkü akşam namazını belki evinde kılar veya yatsıyı, ama diğer namazlarını burada dükkanına yakın yerde, hele öğleyle ikindiği mutlaka yaz kış burada kılması lazım. Onun için de çarşı diğer evler bölgesindeki camilerden daha kalabalık bir cemaat alır. Şimdi böylece kapasitesi biraz daha arttırılmış, yüksek yapılmış. İki kademeli pencereleri var görüldüğü gibi. Şimdi biz minberden başlayarak her camide yaptığımız gibi bilgi vermeye çalışalım. Efendim buradaki minberi ahşaptan ta külahına kadar, korkuluklarına külahına kadar ahşaptan yapılmış. Herhalde sedir ağacındandır. Ben sedir ağacının mobilyasını fazla tanımadığım için dışarıdan, bir de burası sedir bölgesi. Güzel sağlam bir şey yapılmış. Efendim mihrabı Osmanlı camileri stiliyle yapılmış kademeli olarak, ama nişli şekil değil de kavsaralarla beraber yapılmış. Vaaz kürsüsü yeni, Türkiye'de yeni yeni camilerimizde ve cami kapılarında yayılmaya başlayan tik ağacından olma ihtimali var. Eğer kestane değilse, onu da tam uzmanı değilim, bilemiyorum. Pencerelerin üstünde Elmalı'daki camilerde olduğu gibi üstünde çeşitli hat sanatı yazıları var. Bunlar efendim hani fabrikalarda falan güvenlik levhaları olur ya, motorunu durdur, işte kaskını giy, şunu yap, insanın tehlikeden korunması için. Bunlar da, bu yazıları hepimiz okusak, manalarını bilsek, bunlar da güvenlik belgeleridir. Kim bilir, herhangi birine canı sıkılmış, öfkeli öfkeli camiye gelen bu levhalardan birine bakarak sükunet bulacaktır. Ama okuma olmayınca, manasını anlama olmayınca oradan bir kopuş var. Şimdi bu caminin Allah-u Teala'nın ismi şerifi, Efendimizin aleyhissalatü vesselam ismi şerifiyle beraber Hulefai Raşidin ve Hazreti Hasan ile Hüseyin efendilerimizin isimleri bütün camilerimizde, Türkiye genelinde, hatta dünyada da bu adet halindedir. Yüzlerce yıldır, bin küsür yıldır bu böyle devam etmektedir. Fakat Elmalı'da gördüğümüz gibi, Elmalı'daki eski camide gördüğümüz gibi, burada da dört tane daha levha konmuş. Azrail, İsrafil, efendim Cebrail ve Mikail aleyhisselamın isimleri de buraya yazılmış, konmuş. Dolayısıyla burada da böyle onları da insanlara hatırlatan, çünkü bu isimler Cebrail aleyhisselam İslamiyet'i Efendimiz'e aleyhissalatü vesselama getirip tebliğ eden, efendim Kur'an-ı Kerim'i getiren melektir ve diğerlerinde kendilerine göre vazifeleri vardır. Şimdi bu camideki anlattıklarımızı burada noktalayacağız. İnşallah Finike'de bir camiye daha gideceğiz efendim. Bugün o camiyi de göreceğiz. Şimdi burayı bitirdik, geçelim yeni bir camiye efendim. Finike'de sizlere bir tarihi cami daha tanıtacağız. Biraz önce söylemiştim, ikinci bir camiye gidiyoruz diye. Bu cami, bu bölgede rastladığımız, Elmalı'da dahil, Elmalı'daki Ketenci Ömer Paşa Camii'nden sonra Osmanlı döneminde yapılmış önemli bir camidir. Her ne kadar bunu 1616. yüzyıl ve 17. yüzyıla tarihliyorlar ise de, yani 1500'ün içinde 1600'ün içine kadar olan bir tarih, 100 yıllık bir ara vermişler ki yani bu yapı bir vakıf eseridir, bir vakfiyesi vardır, arşivlerde bunun kayıtları vardır, hepsi de gitmedi. Yani bir cami 100 yıl içine tarihlenmesi uygun değil. Biz buna Vakıflar Camii olarak rastladık ismine, öyle geldik. Burada da minaresine efendim belediye bir şey yapıştırmış, efendim levha yapıştırmış. Diyor ki bu cami işte Hasyurt beldesinin eski camidir. Burada çok kısa mesafeler için 7-8 tane belde var belediyelik olarak. Tabii yeni çıkacak kanunlarla ne hale gelir onları ben bilemem. Ancak bu Anadolu'da, hatta Bursa'da da diyebilirim, rastladığım birçok caminin birebir kopyası gibi. Çok güzel, çok yakışıklı ama bir eksiği var. Cami kapalı. Caminin cemaati yok. Bakıma muhtaç hale gelmiş. Buraları bir restorasyondan geçmiş. Bu restorasyon neticesinde şuralar, sütun başları, sütunlar betonarmeden yapılmış. Sütunları nerede? Bu sütunlar maalesef yok. Avlunun bir köşesinde kırıkları duruyor. O da küçük kırıkları duruyor. Büyük kırıkları birileri bir yerlerde kullanmak için mi aldı bilemiyorum. 4 tane bunun şöyle 3'te biri kadar boyda mermer yatıyor. Belli ki buranın kırığı. Düzeltilseydi, burası taş memleketi. Finike'nin dağları da 7-8 tane taş ocağı çalışıyor. Bunlardan bir sütun ebadına kesilip de mermer atölyelerinde düzeltilseydi hakikaten de görülecek bir cami haline gelirdi. Aynı şekilde şuradaki sütun başları mermerle yapılması başka, başlık olarak beton dökülüp de kalıptan çıkması başka. Şimdi bu camide, Selçuklu camilerinde sık sık rastladığımız tavanların dışarı çıkan saçağının testere dişli olması hususu. Bu minarede de var, burada da var. Belli ki bu belki de 1400'lü yılların, 1300 küsürlü yılların burada Menteşe oğulları zamanında yapılmış bir cami olma ihtimali kuvvetli. Araştırmacı gençler, Finikeliler, meraklıları veya devlette bulunan efendim yönetimdeki kıymetli idarecilerimiz birilerini bu konuda yönlendirirlerse bu caminin hakiki tarihi ortaya çıkabilir ve burası da Finike bölgesindeki en esaslı görünen tarihi bir camidir. Bunun üstüne daha ben herhangi bir cami görmedim yani. Onun için bunu böylece ortaya çıkarmak gerekir, aslına kavuşturmalıyız. Şimdi kapısı göründüğü kadarıyla taç kapısı mermerden bir kapı üstü kemeri var. Yanlarda da söveleri var ama kapı sonraki senelerde yenilenmiş. Kitabesi yok. Kitabe yerine bugünkü sarı efendim bir pirinç levhadan bir şeyler yazılıp konmuş. Uyar mıydı bu camiye, uymaz mıydı onu bilemem. Ama böyle camilerimize vakıflar idaremiz tarafından bir standart tespit edilse de herkes kendi bildiğine bir levha yaptırmasa, bir yektesaklık olsa bence iyi olur. Cami kubbeli bir mekan. İçerisi görüntüye müsait olmadığı için, yoksa anahtarı bulup açtırır içerisine de girerdik ama müsait olmadığı için, yani restorasyona muhtaç bir halde, bazı yerler duvarlarda sıvaları falan dökülmüş bir halde. Onun için biz bunu dışarıdan anlatıyoruz. Tek kubbeli bir mekan. Kubbesi de tıpkı Tokat'taki Selçuklu camilerinde olduğu gibi sekizgen bir kubbe. Ve kubbe kasnağı da, yani kubbe kasnağı sekizgen, kubbe yuvarlak tabii. Kubbe kasnağı da çok yüksek tutulmuş. Tokat'ta, Tokat ilimizde malum Selçuklu eserleri çok fazladır. Osmanlı Ali Paşa Camii falan var ama Selçuklu eserler de var. O eserlerde gördüğümüz kadarıyla kubbe kasnakları aynı şekilde yüksektir ve hatta pencerelidir. Minberi ve mihrabını bilmiyoruz. Onları size gösteremediğimiz için de onlardan da bahsedemiyoruz. Geniş bir avlusu var. bu geniş avluda ben inanıyorum ki bir hazire vardı. Yani hem kıble tarafında hem kıblenin sol tarafı çok geniş duruyor. Sağ tarafı da öyle. Buralarda ecdada ait kabirler vardı ama hepsi düzlenmiş. Karoları getirmişler, döşemişler, böyle büyük bir alan meydana getirmişler. Bu da niye böyle bir beton alan meydana getirildi? Onu da doğrusu ben camilerle uğraşan birisi olarak çözebilmiş değilim. Cami şu anda cemaatsiz. Cemaati çok alsın diye biz bunları genişlettik derlerse onu da bir izahı yok. Bir şadırvan yapmışlar. Keşke o şadırvanı yapmasalar. Duvara bir abdest alma muslukları, önüne de bir havt yapsalar idi. Yani şadırvan deseniz şadırvan değil. Bir şey gibi, hoparlör direği gibi bir direk dikmişler. Üstüne de çok küçük ve güdük kalacak şekilde kiremitten güya bir şey sundurma yapmışlar. Ama abdest alan insanları yağmurdan, şiddetli yağan yağmurdan koruyacak bir düzende yok. Yani şadırvanı olmamış, yakışmamış. Bu cami nerede, bu şadırvan nerede? Bu birlik ve beraberliği artık sağlayacak güçteyiz çok şükür efendim milletçe. Yani yakışanı yapmak lazım. Bakıyorsunuz insanın üstünde çok hoş bir gömlek ama ayağında partal bir ayakkabı. Olur mu efendim şimdi? Ya o gömleği giyme arkadaşı ekonomik durumun yoksa ya da ekonomik durumun iyiyse ayakkabını da düzelt demezler mi insan efendim? Kıymetli seyircilerim, Filike'deki tarihi yerleri anlatmaya devam edeceğiz. Burada bunları şikayet maksadıyla söylemiyorum ama ilgililer de biraz can kolayla dinlerler, seyrederler ve güzel hayırlı kararlar verirlerse niyetiyle bunları arz etmiş oldum. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyorum. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sizin en fenanız söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz adak. Sevgili dinleyicilerimiz, adanan şeyin yapılmasının lazım olması için adağın şartlara uygun olması gerekir. Bu konuya örnek verelim isterseniz. 1. Bir farz-ı ayın veya vacip cinsinden olması gerekir. Mesela oruç, namaz, sadaka gibi. Şu işim olursa 100 metre koşacağım şeklinde bir adak sahih olmaz. 2. Başlı başına bir ibadet olması gerekir. Abdest almak başlı başına bir ibadet olmadığı için adak olmaz. 3. Kendisi günah olmamalıdır. Haram bir şeyi adamak yemin olur. Bunu yapması günah olur. Mesela birini öldürmeyi adayan onu öldürmez. Yemin kefareti verir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki günah işlemek için adak olmaz. Kefareti de yemin kefaretidir. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Fakat orucun kendisi haram olmadığı için Kurban Bayramı günü oruç adamak caiz olur. Başka gün tutması gerekir. Bunun gibi nafile namazı cemaatle kılmayı adayan kimse mekruh işlememek için bu namazı yalnız başına kılar. Tesbih namazını cemaatle kılanları görürsem mekruh işledikleri için dövmek nezrim olsun diye adakta bulunsa dediğini yapmaz, yemin kefareti verir. 4. Yapması kendine zaten farz olan bir şeyi adamak sahih olmaz. Mesela bu seneki Ramazan orucumu tutacağım demek adak olmaz. 5. Adanan şeyin mal olması, mülkünden çok olmaması ve başkasının malı olmaması gerekir. Mesela bir kimsenin gözünü falanca kimseye vermek için adaması sahih olmaz. 1 lirası olan 1000 lira sadaka vermek için adakta bulunsa 1 lirayı verir. Oğlum iyileşirse onun maaşından bir hayvan keseceğim diye adakta bulunmak sahih olmaz. Kendi malından adaması gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah'a masiyet olan veya malik olmadığı şeyde adak olmaz. 6. Adak kurbanının belli 3 günde kesilmesi gerekir. Bu günler gelmeden önce kesilirse kurban olmaz ve adak yerine getirilmiş olmaz. Adak kurbanı belli 3 günde kesilemediyse altın veya gümüş olarak değeri veya diri olarak kendisi fakirlere verilir. Belli 3 günden sonra kesilip de eti fakirlere dağıtılırsa etin değeri diri kurban değerinden az olmamalıdır. 7. Adak kurbanını kesmeyip bedelini tasadduk etmek caiz değildir. Çünkü adağı yerine getirmek vacip olduğu için bedeli verilmez. Eğer kurban bayramında kesilememişse bedeli tasadduk edilir. Kurban denilmemişse adak hayvanı her zaman kesilebilir. Gecikse de yine bedeli verilmez, kesmek gerekir. 8. Kurban denmeden adanırsa, mesela bir koyun keseceğim denirse, gün ve yer belli etse bile, Kurban Bayramı günleri dahil, istediği zaman ve istediği yerde kesebilir. 9. Sevabını ölüye göndermek için kesilecek kurban da, her kurban gibi yalnız Allah rızası için kesilir. Kesilen kurbanın sevabı bütün ölülere gönderilebilir. Ölü için, varisi veya başkaları her zaman kendi malından hayvan kesip sevabını o ölüye hediye edebilir. Bunların etinden kesen de yiyebilir. Çünkü adak değildir. 10. Adak kurbanını Kurban Bayramı'nda kesemeyen bedelini altın olarak fakire verirken bu kurban adamın bedeli demesi gerekmez. Hediye dense de caizdir. 11. Kurban adayan bayramdan önce kesse, sonra da bayramda kesileceğini öğrense, bayramda da keseceği için bunun etinden kendisi yiyebilir. Fakir veya zengin adakta bulunursa
adak hayvanın etinden yiyemez ve zekat verilmesi caiz olmayan anasına, babasına, dedesine, evladına, torununa, kocasına veya karısına fakir olsalar da yediremez. Yerse veya bunlara yedirirse yenilen etin kıymetini fakirlere sadaka verir. Yeniden hayvan kesmek gerekmez. Akrabasından ve evinde bulunanlardan zekatını vermesi caiz olan büyük küçük herkes yiyebilir. Kardeş, kayınvalide, kayınpeder, gelin, üvey anne, üvey baba, üvey evlat, süt anne, süt baba ve süt kardeş de yiyebilir. Bunların içinde zengin olanlar yiyemez. Yerlerse adak sahibi bunların yediklerinin kıymetini fakirlere verir. Bir adağı Allahü Teala için adamalı ve türbelerdeki fakirlere vermelidir. Ya Rabbi, hastamı iyi edersen falan velinin türbesi yanındaki fakirlere şu parayı senin için adak ettim, sadaka sevabını da bu velinin ruhuna bağışladım demelidir. İmam-ı Sübki Hazretleri buyuruyor ki, Resulullah'la tevessül etmek, yani ondan şefaat istemek güzel bir şeydir. Yalnız İbn-i Teymiye bunu inkar etti. Böylece doğru yoldan ayrıldı. Resulullah hakkı için diyerek veya Resulullah'ın varisi olan evliya hürmetine Allahü Teala'dan bir şey istemenin caiz olduğunu Maruf-u Kerhi Hazretleri de bildirmektedir. Herhangi bir müçtehidin caiz olur dediği bir şeyi yapana mani olmamalıdır. Bunun için kabir ziyaret edenlere, evliyanın mezarlarıyla teberrük edenlere, hastası iyi olmak için veya kaybolan şeyi bulmak için bunlara nezir yapanlara mani olmamalıdır. Adak yaparken evliyaya adak demek mecaz olup türbeye hizmet edenlere adak demektir. Geçmiş evliyaya dil uzatmak, öldükten sonra da keramet gösterdiklerine inanmamak ve ölünce velilikleri biter sanmak ve onların kabirleriyle bereketlenenlere mani olmak da haramdır. Ölmüş bir veli için nezir eder ve adak ettiği malın ölünün olmasını niyet ederse bu nezir sahih olmaz. Ölünün olmasını niyet etmezse nezri sahih olur. Evliya için adak yapan hiç kimse adak olunan malın ölüye verileceğini düşünmez. Ölünün bir şey almayacağını, bir şey kullanmayacağını, bu malların fakirlere veya türbede hizmet edenlere verileceğini bilmeyen yoktur. Hayvan kesmeyi Allahü Teala için şartsız olarak adamalıdır. Etleri fakirlere dağıtıp bunların sevabını bir veliye, büyük zata hediye etmek caiz olur. Sonra bu nezrin ve sadakanın ve bu velinin hürmetine muradın hasıl olması için dua edilmelidir. Yahut filanca işim olursa Allah için, mesela Eyüp'te bir koyun kesip etlerini Eyüp Sultan Hazretlerinin komşusu olan fakirlere dağıtıp sevabını onun ruhuna hediye edeceğim diye adamalıdır. Böyle şartlı adak hayvanı murat hasıl olmadan önce kesilemez. Hayvanı mezarın yanında kesmemelidir. Türbelere bez, iplik bağlamak, mezarlara mum yakmak da dinimizde yoktur. Bunları Hristiyanlar yapar. Mezara mum yakılmaz. Türbeye hizmet eden, orada ibadet eden fakirlere mum götürülürse sadaka sevabı olur. Bu sevap ölüye bağışlanır. Ölüye mum lazım değildir. Müminin kabri cennet bahçesidir. Nur içindedir. Kafirinki ise cehennemden çukurdur. Azap doludur. Mum onu azaptan kurtarır.

Molla Cami Hazretleri buyuruyorlar ki, sana lazım olmayan bilgileri elde etmeye uğraşma. Zaruri bilgiyi öğren ve onunla amel et.

Cennet nimetlerinin dünyadaki hayali, dinin emirleridir, namaz, oruç misali. Keza, cehennemin de misali var dünyada. İçki ve kumar gibi haramlardır bunlarda. Öyleyse, verme fırsat nefsine bir an bile ve amel defterini kirletme günah ile. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey insanlar! Bilin ki her amelden ahirette hesap var. O gün bütün günahlar olur hep aşikare. Mahcubiyet çok olur, bulunamaz bir çare. Halbuki o işleri lalettayin bir insan görecek olsa eğer mahvolur utancından. Ve hele sevdikleri anne, baba, kardeşi görecek olsa eğer ne hal alır o kişi? Dünya ve ahirette mahcup olmamak için isyan etmemelidir emrine Rabbimizin. Zira buyuruldu ki haram ateş gibidir ve günah işleyenler ateşte yanabilir. Dünyada haramları gülerek işleyenler mahşerde ağlayarak cehenneme girerler. Bir günde buyurdu ki, Müslüman tembel olmaz, para kazanır ama ona gönül bağlamaz. Rızkın onda dokuzu ticarettedir ama yaparken düşmemeli bir günah ve harama. Bütün ibadetlerin onda dokuzu ise helalden yemektir ki bu lazım asıl bize. Gömleğin bir düğmesi haramdan olsa şayet, kabul olmaz onunla yapılan bir ibadet. Haram ve günahlardan kaçmaya takva denir. Takva, ibadetlerin en faziletlisidir. Haram ve günahlardan kaçmadıkça bir mü'min, göremez faydasını hiçbir ibadetinin. Yani ibadetleri indallah kabul olmaz. Borcunu ödese de hiç sevap kazanamaz. Temeli takvadır ki bütün iyiliklerin önce takva sahibi olmalıdır her mümin. Bu dünyada rahata ve huzura kavuşmak, takvaya sarılmakla müyesser olur ancak. Ebediyen cennete girmek de ahirette yine bu takva ile mümkün olur elbette. Nefesler sayılıdır. Tükenir bir gün elbet. Allah'ın huzuruna çıkacağız akibet.

Ahmet bin Ebul Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, akıllı kişi Allahü Teala'yı daha çok tanır. Daha çok tanıyan hedefine daha çabuk ulaşır.

0: aklınızda bulunsun.
1: Buzdolabınız yeterince soğutmuyorsa bu sorunla birlikte akla gelen ilk yöntem buzdolabının ayarını yükseltmek olacaktır. Ancak buzdolabınızın ayarını yükseltmeden enerji tasarrufu yaparak da bu sorunu giderebilirsiniz. Bir torba tuzu buzdolabınıza yerleştirin. Böylelikle tuz dolaptaki nemi emerek daha fazla soğutacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere erkeklerin korkulu rüyası olan prostat

0: Prostattan bahsedeceğiz. Prostat nedir? En çok kimlerde görülür? Tedavi yöntemleri nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz, üroloji uzmanı Sayın Doktor Ahmet Talha Işık ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Şimdi prostat hastalığı, halk arasında prostat oldum diye bir tabiri var. Yani prostat bir organdan mı bahsediyoruz yoksa bir hastalık mıdır? Öncelikle prostat nedir? Bize bahseder misiniz?
1: Prostat erkek olmanın bir sonucu. Hı hı. Sadece erkeklerde bulunan, temel görevi erkek üreme fonksiyonunda yer alan bir organ. Yani yeni doğan erkek bebekte de var, erişkin bir erkekte de var, yaşlı bir erkekte de var. Yani dolayısıyla aslında bir organın ismi prostat. Hı hı. Yani prostat oldum demek şuna benziyor. Hani bazı hastalar İşte ben kalp oldum,
0: evet,
1: der gibi. Yani oysa ki yani prostat oldum demek son derece yani normal, yani şey değil, doğru olan bir terminoloji değil. Hı hı. Ve aslında erkek doğduğu günden öldüğü güne kadar kendisinde mevcut olan bir organın ismi. Fakat alt üriner sistem içerisinde yer alan bir organ ve erkeğe has bir organ olduğu için dolayısıyla erkekler bu noktada, yani toplumda biliyorsunuz erkek gücün sembolüdür. Erkekler bu noktada yani prostat hastalığına hem yakalanmak istemiyorlar, erkekliklerine bir helal geleceğini düşünüyorlar ve üroloğa gitmekten çekiniyorlar. Gelenler de bunu zaten bir sır gibi saklıyorlar.
0: Evet hocam.
1: Dolayısıyla erkeklerin dediğiniz gibi işte korkulu rüyası. Bu prostat dediğimiz organ birçok hastalığı var. Özellikle genç yaşta gördüğümüz iltihabi hastalıkları. 35 yaştan sonra artık yavaş yavaş büyüyen bir prostatla, vücuttaki bir takım hormonal dengelerle ve vücudun fizyolojisiyle alakalı olarak prostatta büyümeye başlıyor. Ona bağlı olarak idrar yolunu tıkamasıyla ortaya çıkan bir takım belirtiler meydana geliyor. Daha ileriki yaşlarda da işte kanser, prostatın yani bu organın kanserleriyle karşılaşıyoruz.
0: Evet hocam. Peki hocam, prostat kanseri genetik midir?
1: Prostat kanserinin genetik özelliği var.
0: Evet.
1: Yani özellikle 40 yaş civarında genç, eğer kişinin ebeveyni, babası veya amcası veya dedesinde 40 yaş civarında prostat kanseri, genç yaşta prostat kanseri görülmüşse bu erkek mutlaka işte 40'lı yaşlardan sonra düzenli takip altında kendini bulundurması lazım. Bir üroloğa başvurması lazım. İşte muayenesini yaptırması lazım. Bir takım kan profillerini, kan tetkiklerini yaptırması lazım.
0: Hocam peki dikkat edebileceği hususlar var mı prostat olmaması için hastanın?
1: Prostat olmaması için prostat kanseri olmaması için mi, evet, yoksa prostat büyüme? Şimdi bir kere şöyle bir şey var.
0: Evet.
1: Şimdi alt üriner sisteme ait işte sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrarın tam boşalmamış hissi gibi şikayetleri olan hastalar, bu aslında bu saydığım şikayetler birçoğu hem prostatın iltihabi durumlarında,
0: evet,
1: hem prostatın büyümesinde hem de prostatın kanserinde görülebilen ortak bulgular. Yani semptomatoloji bulgular genellikle ortak olduğu için, benzer olduğu için genç yaştaki erkekler mesela bize geliyorlar, diyorlar ki ya işte bir takım sıkıntıları oluyor, demin saydığım şikayetleri oluyor, işte ben de prostat büyümesi mi oldu, hani o yaşlılıktaki ameliyat gerektiren, düzenli ilaç tedavileri gerektiren prostat büyümesinin kendilerinde çok genç yaşta oluştuğu vehmine kapılarak geliyorlar. Ama genellikle biz genç yaşta dediğim gibi prostatın iltihaplarını görüyoruz.
0: Evet.
1: Ama daha ileriki yaşlarda prostat büyüyor. Dediğim gibi bir takım hormonal dengeler erkek vücudunda değişiyor. Fizyolojik bir takım proseslerin, gelişimlerin sonucunda prostat büyümeye başlıyor. Yaşlılıkta gördüğümüz prostat büyümesi ya iyi huylu olarak büyüyor, yani bu prostatın iyi huylu bir tümörü gibi düşünülebilir, yahut da kanserleşerek büyüyor.
0: Evet hocam.
1: Bu ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. Prostatın iyi huylu büyümesi bir kere kaçınılmaz.
0: Evet.
1: Nasıl her erkeğin saçı bir gün beyazlıyor, prostatı da mutlaka büyüyor. Hı hı. Ama her erkeğin saçı, yani kimisi 40 yaşında beyazlıyor, kimisi 60 yaşında beyazlıyor, kimi 70 yaşında beyazlıyor. Aynen prostatın büyümesi de böyle. Kimi erkek var 45 yaşında bakıyorsunuz daha genç, işte aktif, üretken, daha erişkin bir birey geliyor. Bakıyorsunuz gerçekten prostatı büyümüş, ciddi semptomlara, ciddi şikayetlere yol açmış vaziyette bize başvurabiliyor. Ama bir bakıyorsunuz ki 70 yaşında bir erkekte hayatı boyunca hiçbir şikayeti olmadan 70 yaşına kadar gelmiş. Eğer o kişi de yeteri miktarda yaşarsa, o da bir gün prostat büyümesine ve bu tip şikayetlere sahip olacak. Yani dolayısıyla burada her erkeğin bir gün prostata ait şikayetleri olacak ama bunun yaşı belli değil.
0: Evet. Hocam şimdi prostat büyümesinden sonra prostat kanserine geçiş dönemi mi, yoksa ikisi de aynı şey mi?
1: İkisi farklı şeyler. Farklı tamamen şeyler. Farklı hı-hı. şeyler. Yani prostatın iyi huylu tümöründe benim prostat hipertrofisi diyoruz veya selim prostat hipertrofisi diyoruz biz buna. Bunun kanserle hiç uzak yakın alakası yok. Evet. Prostat kanseri ve prostatın büyümesi de zaten prostatın farklı bölgelerinden kaynaklanıyorlar. Hı-hı. Farklı bölgelerinden orijin alıyorlar.
0: Peki hocam biraz iyi huylu prostattan bahsedebilir misiniz bize? Nedir?
1: Yani iyi huylu prostat büyümesi vücutta demin belirttiğim gibi yaşlanmayla beraber gelişen değişiklikler sonucunda prostatın yavaş yavaş büyümesi. Büyüyen prostat, şimdi sonuçta bu üç boyutlu bir organ. Hı hı. Eğer dışarı genişleyerek büyüyorsa şikayetlere yol açmıyor.
0: Evet.
1: Ama içeri doğru genişleyerek büyüyorsa, içeri doğru ekspansi olarak büyüyorsa, o zaman çok kısa sürede şikayete yol açıyor. Şimdi bir de şu var, halk tarafından yanlış algılanan bence en önemli şeylerden biri de bu. Benim prostatım büyümüş.
0: Evet.
1: Prostatın büyümesi bizi çok ilgilendirmiyor. Prostatınız varsın büyüsün. Asıl önemli olan prostatınızın büyümesinin sizin işeme fonksiyonunuza bir zararı var mı yok mu? Hı hı. Bu önemli. Öyle hasta var ki normalde bir prostat işte gençlerde 18-20 gram civarındadır. Ondan sonra yaşta yavaş yavaş büyür. Öyle hasta var ki mesela 70 yaşında, 60 yaşında 100 gram prostatı var.
0: Evet.
1: Ama bakıyorsunuz hastanın hiçbir bulgusu yok. Hiçbir şikayeti yok. Hı hı. Yani normal bir şekilde işeme fonksiyonunu yerine getiriyor. Herhangi bir şikayeti kendisinde söz konusu değil. Biz o hastaları güle güle diyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz, gönderiyoruz. Yani prostatın büyümesi değil burada sorun olan.
0: Evet.
1: Ama öyle hasta var ki 25 gram prostatta geliyor. Ya benim prostatım küçük ama doktor diyor. Hı hı. Ama biz ona ameliyat ediyoruz. Çünkü işeme fonksiyonu tamamen bozulmuş vaziyette.
0: Evet.
1: Yani burada hastanın idrarını yaparken oluşturduğu debi, İçeride kalan idrar miktarı ve kendi şikayetleri, yani bir takım bulgular hastada tedavi yapılıp yapılmamasını, işte medikal ya da cerrahi tedavi yapılıp yapılmamasını belirleyen ana faktörler. Yani prostatın büyümesi çok sorun şey değil, bir problem değil. Prostatın büyümesini, yani prostatın büyüklüğü bize sadece ve sadece hastaya eğer bir cerrahi tedavi gerekiyorsa, hatta medikal tedavide de önem taşıyor. Prostatın büyüklüğü sadece yapacağımız tedavinin tipini belirlemekte rol alıyor. Yani öyle hasta var ki mesela işte 100 gramın altında prostatı olan hastalarda kapalı cerrahiyi daha çok tercih ediyoruz. 100 gramın üstündeyse açık cerrahiyi gündeme getirebiliyoruz. Yine uygulayacağımız, kullanacağımız İlaçlı tedavilerde, medikal tedavilerde de işte hangi ilacı kullanırsak, işte hastanın prostatının büyüklüğüne bakıyoruz. Hı hı. Hangi ilacı kullanırsak bu hasta daha çok fayda görür, onu belirlemede prostatın büyüklüğü sadece ve sadece bir işte fonksiyonu orada oluyor. Onun dışında hayır.
0: Evet hocam. Hocam peki idrarı tutmak prostata neden olur mu?
1: Hayır. Halk arasında
0: toplumumuzda böyle bir duyum alıyoruz.
1: Şimdi sürekli. Bir kere şöyle bir şey var. Ne idrarı tutmak ne de ayakta idrar yapmak prostata yol açmaz. Halk arasında bunlar yanlış bilinen gerçekler. İşte geliyorlar diyorlar işte ben hep oturarak idrar yapıyordum ama prostatım büyüdü. Evet. Ama bununla uzak yakın alakası yok. Prostat dediğim gibi yaşlanmayla beraber her erkekte günün birinde karşımıza gelecek bir sorun. Ama işte şöyle ama şu da bir gerçek. İdrarı tutmak alt üriner sistemin fonksiyonunu bozan bir davranış tarzı. Dolayısıyla bizim hatta ürolojide bir şey vardır yani bir söz vardır. En iyi idrar kesesi boş idrar kesesidir denir. Evet. Dolayısıyla idrarı bekletmemek iyi bir şey. Hatta şöyle de bir şey var. Prostat hastalarının yani yaşlanmayla birlikte büyüyen prostatı olan insanların ve buna bağlı şikayetleri olan insanların idrar kesesini hep boş tutmaya çalışmaları lazım ve idrar hissini duyduklarında tuvalete gitmeleri lazım. Hiç bekletmemeleri lazım. Neden derseniz idrar kesesi bir adeleden oluşmuş bir organ. Evet. Adeleden oluşmuş içi boş bir organ. Zaten önünde bir engele karşı devamlı idrar yapıyor. Hani büyümüş prostat önünde duruyor ya ve her seferinde o büyümüş prostata engeline karşı idrar yapan bir organ. Zaten bu hastalarda yorgun bir idrar kesesi var. Evet. Yorgun bir adele var. Bir de beklettiğiniz zaman iyice yorgun düşüyor. Evet. Ve özellikle büyük prostatı olan hastalarda eğer hasta idrarını bekletiyorsa bir müddet sonra hiç idrar yapamaz hale geliyor.
0: Evet. Bu da ilerideki...
1: Hatta benim asistanlık yıllarıma ait bir ufak bir anekdot var. Aziz Nesin Ali Kırca'nın canlı yayınına çıkmış.
0: Evet.
1: Ondan sonra canlı yayının ortasında idrarı gelmiş. Çiş hissi gelmiş. Fakat Ali Kırca'dan müsaade istemiş. Kusura bakmayın demiş. Canlı yayındayız. Hı-hı. Gidemezsiniz. Program bitmiş. Bu sefer Aziz Bey hiç idrar yapamaz hale gelmiş. Ben o dönemde asistandım Çapa'da. Gecenin saat 12'si yarımıydı. Aziz Nesin'i işte apar topar Çapa'ya getirmişlerdi. Neyse sondayı taktık. Ondan sonra Aziz Nesin rahatladı. Rahatladıktan sonra şu sözü hiç aklımdan gitmiyor. Doktor buraya gelene kadar yolda biri beni görseydi Aziz Nesin imana geldi derdi dedi. Gelene kadar Allah dedim dedi.
0: Evet.
1: Çünkü idrar yapamamak insanoğlu için insanoğlunun en acılı süreçlerinden bir tanesidir. İdrarınızı eğer yapamazsanız
0: sosyal yaşantıyı da etkiliyor.
1: Yok hocam, hayır evet. çok kötü bir durumdur. Evet. Yerleri tırmalarsınız.
0: Evet doğru.
1: Evet.
0: Hocam ben bir de prostatit nedir? Yani bir nevi prostatın iltihaplanma durumu mudur? Biraz
1: evet prostatit zaten eğer tıpta bir organı söylüyorsanız ve arkasından da it kelimesini getiriyorsanız bu iltihabını işaret eder. Prostatit prostatın iltihabi durumlarıdır. Şöyle bir durum var. Prostatın da akut iltihapları var. Kronik iltihapları var. Biz bu hastalığı genellikle genç yaş erkeklerinde görüyoruz. Ve akut iltihaplarında prostatın akut iltihapları son derece gürültülü bir tablodur. İşte titremeyle yükselen zangır zangır titreyerek yükselen bir ateş tablosu söz konusudur. Hasta işte idrarını yapamaz, yangılı yapar, idrar yapmada güçlük çeker. Dediğim gibi hastayı hakikaten çok güç duruma sokan bir tablodur. Evet. Biz genelde o hastalarda işte antibiyotikleri devreye sokuyoruz. Parenteral tedaviler uyguluyoruz ve sonuçta da bu hastalar tedavi oluyorlar. Bir de kronik prostatit denen aslında tam olarak da çok ne dendiği bilinmeyen tıp dünyasının özellikle ürologların hiç sevmediği bir hasta grubu var. Çünkü kronik prostatit dendiği zaman tam olarak ne dendiği ortada değil. Genellikle işte alt üriner sisteme ait bir takım şikayetleri olan ama hiçbir tedaviye yanıt vermeyen ortada dolaşan genç bir hasta grubu var. Ve bu hastalar işte doktor geziyorlar. Yani bir doktora gidiyor, bir takım tedaviler alıyor. Bu doktor da işe yaramadı diyor. Ondan sonra bir başka doktora gidiyor. Yok diyor, bu da evet, işe yaramıyor diyor. Bu hastalarda yaptırdığınız yani muayenede çok belirgin bir şey ortada yok zaten. Hı-hı. Belirgin bir muayene bulgusu yok. Evet. Ama hastanın şikayetleri var. Yaptırdığımız tetkiklerde de çok elle tutulur, gözle görülür bir şeyler bulamıyoruz. Ve zaten bu hastaların da ancak tıp dünyası şu an %50 civarında bir grubunu tedavi ediyor. Kalan %50'si de doktor gezmeye devam ediyor.
0: Evet. Peki bu kronikleşmiş hastalar için ne yapmanız gerekiyor hocam? Yani ameliyat gerektir mi?
1: Yok, hayır. Kronikleşmiş hastalarda cerrahi tedavinin yeri yok. Çünkü sonuçta yapacağınız bir cerrahi tedavi hastaya bir fayda sağlamıyor.
0: Evet.
1: İşte bir takım medikal tedaviler, ilaçlar bu hastalara öneriyoruz. İşte bir takım yaşam değişiklikleri öneriyoruz ve bu şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz.
0: Peki hocam, prostat iltihaplanmasından bahsettik. Ben bir de prostat kanserine gelmek istiyorum. Prostat kanserini biraz bize açabilir misiniz? Nedir?
1: Prostat kanseri akciğer kanserinden sonra dünyada en çok ölüm, yani erkeklerdeki ölüm nedenleri arasında ikinci sırayı yer alıyor. Prostat kanseri sonuçta, biraz önce de söyledim size, bir takım semptomlar, hiçbir şikayet vermeyebilir.
0: Evet.
1: Yani günün birinde bir erkek tesadüfen bir kan tahlili, PSA adı verdiğimiz bir kan tahlilini yaptırıp işte PSA'sı yüksek saptanabilir. PSA'sı yüksek saptandığı için de muayene sonucunda ve yapılan incelemeler, biyopsiler sonucunda da prostat kanseri saptanabilir. Prostat kanseri özellikle ilk erken dönemlerinde herhangi bir klinik bulgu vermeyen bir hastalık.
0: Evet.
1: Ancak işte kişinin ebeveynlerinde, akrabasında, genetik yükünde yani bir prostat kanseri riski varsa o zaman erken takibe kendini aldırmalı. Ama onun dışında her erkeğe biz şunu tavsiye ediyoruz: 50 yaşından sonra özellikle senede bir defa bir üroloji muayenesinden geçmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Yani 50 yaşından sonra her erkek senede bir defa bir üroloğa gidip muayene olmalı ve PSA adı verdiğimiz prostat kanserinin tanısında yol gösterici bir kan tahlilinin yaptırmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Ha, prostat kanserinin İlerleyen evrelerinde işte alt üriner sisteme ait, işte sık idrara çıkma, işte idrarı tam boşaltamamış hissi, gece idrara kalkma, idrar yaparken yanma, idrarı başlatmada güçlük gibi semptomlar, bulgular, şikayetler oluşabilir. Ama daha ileri, geç evrede tanı konulan hastalarda prostat kanserinin uzak yayılımları ile ilgili bulgular ortaya çıkar. İşte bunlar nelerdir? Kemik ağrıları gibi.
0: Hocam, 50 yaşından sonra her erkekte olacak diye bir kural var mı?
1: Hayır. Her erkekte olacak diye bir kural yok.
0: Her prostat büyümesi kanser midir?
1: Hayır, her prostat büyümesi kanser değildir. Şimdi keşke bizim görsellerimiz vardı. O görseller ekrana gelme şansı var mı? İhtimali var mı?
0: Tabii, MR'cimize iletelim.
1: Tamam. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. İdrar kesesinin hemen altı...
0: Ekranımızda da gözüküyor gördüğünüz gibi.
1: Evet. Bir başka görselimiz daha olacak.
0: Diğer görseli de alalım.
1: Evet. Bu bir erkeğin tam ortadan kesilmiş ve yandan bakılırken görülen resmi.
0: Evet.
1: Yukarıda gördüğümüz içi kapalı boşluk idrar kesesi. Onun hemen altında de bir top gibi duran prostat dediğimiz organ. Ve hemen idrar kesesinin altında yer alıyor ve içerisinden idrar yolu geçiyor.
0: Evet.
1: İdrar yolu geçiyor. Bunu bir portakala düşün. Bir portakal şekillendirin kafanızda. Bir portakal. Bu portakalın kabuk kısmı kanserin çıktığı yer.
0: Evet.
1: İyi huylu büyüme dediğimiz yer meyve kısmı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani prostatın iyi huylu büyümesinin orijin aldığı yerle prostatın kanserinin başlangıcı olan yer birbirinden farklılar.
2: Evet hocam.
1: Aynı zamanda dediğim gibi her prostat büyümesi de kanser değildir. Çünkü o iç kısımdan meydana geliyor. Normal iyi huylu prostat büyümesi iç kısımda, yani portakalın meyve kısmı dediğimiz yer gibi düşünelim. Oysa ki kanser kabukta meydana geliyor.
2: Evet,
1: ve dolayısıyla ikisinde yaptığımız cerrahi tedavi de farklı. Hı hı. İyi huylu büyümelerde biz prostatın tamamını çekip almıyoruz.
2: Evet.
1: Sadece portakalın içini boşaltıyoruz. Yani meyve kısmını çıkartıyoruz.
2: Evet hocam.
1: Oysa ki prostat kanserinde organı tamamen hemen idrar kesesinin altından ve prostatın bittiği yerden kesip tamamen çıkartıyoruz.
2: Evet.
1: Yani dolayısıyla yapılan tedaviler de birbirinden farklı. Oluştukları yerler de birbirinden farklı. Yani dolayısıyla aslında bir prostat büyümesine ait şikayetlerle başvuran bir hastada işte mesela bize zaman zaman çeşitli şekilde sorular geliyor. Telefonla hastalarımız arıyor. İşte benim prostat büyümem var. İşte ne tedavi gerekir? Yani sizin prostat büyümeniz var ama ne tedavi gerekir sorusunun cevabını verebilmek için siz iyi huylu bir prostat büyümesi hastası mısınız? Yoksa bir prostat kanseri hastası mısınız? Bunu ayırt etmek gerekiyor. Çünkü tedaviler tamamen birbirinden farklı.
2: Hocam prostatın PSA ile mi anlaşılıyor? Yani prostatın olduğunu anlamamız.
1: PSA bir kan tahlili.
2: Evet.
1: Prostat tarafından salgılanan bir kimyasal madde aslında. Biz PSA'yı prostat kanserinin tanısında yardımcı bir kimyasal metot olarak kullanıyoruz. PSA dediğim gibi prostattan salgılanan bir madde. PSA yüksekliği, PSA değerindeki, ki bu da kişinin yaşına göre, işte prostatının büyüklüğüne göre vesaire değerlendirilmesi lazım. PSA yüksekliği ne, biz bir prostat kanserlerinde, iki prostatın iltihabi durumlarında görüyoruz. Bunu da ayırt etmek gerekiyor.
2: Bunlar genelde zaten çok karıştırılıyor hocam. Yani prostat büyümesi, prostatit, prostat kanseri, bunu toplumumuzda ayırt edemiyoruz maalesef. Bunlarla ilgili ben açıklamada isterim sizden.
1: Yani dolayısıyla PSA'sı yüksek olan bir hastada öncelikle işte idrar tahlilini görmek lazım. Bir enfeksiyon durumu söz konusuysa hastanın öncelikle enfeksiyonunu tedavi edip arkasından PSA'sının düşüp düşmediğini gözlemlemek lazım. Eğer PSA'sı düşüyor ise sorun yok demektir zaten, PSA değerleri düşüyorsa. Ama PSA değerleri düşmüyor ama olduğu gibi aynı yerde kalıyorsa, o zaman hastaya biyopsi mutlaka yapılmalı. Peki PSA yüksek.
2: Evet.
1: Yine de PSA, yani siz hastanın enfeksiyonu yoktu ya da enfeksiyonu vardı, tedavi ettiniz, hala PSA yüksek. Bu hasta %100 prostat kanseri midir? Değildir. Bir hastada PSA yüksek saptanıyorsa prostatta tümör saptama ihtimali %25'lerdedir.
2: Evet hocam. Hocam peki prostat kanser riskini azaltabilecek faktörler var mıdır? Neler yapması gerekir prostat kanseri hastalarının?
1: Yani likopenler dediğimiz, işte hani bu domatesin çekirdeğinde de var olduğu söylenen bir takım, işte domates yiyin deniyor. İşte kilo almamaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü obezlerde daha çok görülebiliyor. Ama çok belirgin bir şey hani öneriliyor mu? Hayır. Hayır.
2: Peki hocam, kanser varlığı tespit edildikten sonra yapılacak tetkikler var mıdır?
1: Şimdi burada önemli olan şey şu. Prostat kanseri saptadık. Biyopsi yapıldı hastaya ve prostat kanseri. Bu kanser organın içinde mi, sınırlı mı, yoksa uzak yayılımı söz konusu mu?
2: Evet.
1: Biz eğer bir prostat kanserinde cerrahi tedavi öngörüyorsak mutlaka demek ki tümörün organın içinde sınırlı olduğunu düşünüyoruz demektir. Çünkü siz organın dışına çıkmış bir prostat kanserini ameliyat etseniz de artık tümör dışarıda da olduğu için çok bir faydası yoktur hastaya.
2: Hı hı.
1: Dolayısıyla biz ileri evrelerde değil, genellikle organa sınırlı olan hastalarda cerrahi tedaviyi gündeme getiriyoruz. Öbür taraftan şimdi ileri evre prostat kanserinde genelde medikal tedaviler, medikal tedaviler ön planda oluyor. Bu hastalara çeşitli ilaçlar vererek bundan sonraki tümörün ilerleme hızını, çünkü artık tamamen organın dışına çıktığı için bunları tamamen sağaltmak, şifaya ulaştırmak mümkün değil. Ama hiç olmazsa tümörün ilerleme hızını yavaşlatmak amacıyla bir takım medikal tedaviler veriyoruz. Fakat prostatın büyüklüğünün de hastanın işeme fonksiyonunu bozduğunu eğer tespit ediyorsak ancak ve ancak o zaman cerrahi tedavileri gündeme getirebiliyoruz.
2: Hocam, o seçeneklerden biraz bize bahsedebilir misiniz? Yani cerrahi müdahale, bir de robotik bir müdahale çıkmış. Bunlardan hiç uygulamalar yaptınız mı kendiniz?
1: Ben robotik cerrahi şimdiye kadar uygulamadım. Radikal prostat cerrahisi çok yapmış bir cerrahım. Açık olarak hiç robotik uygulama da bulunmadım. Evet, bir seçenek midir? Seçenektir. Ülkemizde yapılmakta mıdır? Yapılmaktadır. Kendine göre işte avantajlı yanları da var, dezavantajlı yanları da var. Daha yani ücret olarak, hastaya maliyet olarak daha yüksek maliyeti olan bir tedavi şekli.
2: Evet.
1: Aynı zamanda işte içeride tümör, kimi çalışmalara göre içeride tümör kalma riskinin açık cerrahiye göre biraz daha yüksek olduğu düşünülen bir tedavi yöntemi. Ama yurt dışında, Amerika'da özellikle, şu an Avrupa'da da çok yaygın olarak robotik cerrahi yapılıyor. Bizim ülkemizde de yapılıyor. Ama ben yapmadım.
2: Hocam, yaygın görülen bir hastalık mı prostat? Yani size gelen hastalarınızdan yola çıkarak.
1: Prostat büyümesi. Evet, yani sonuçta yaşlı erkek popülasyonunda sık gördüğümüz bir rahatsızlık şekli.
2: Önemli bir konu aslında. Günlük hayatın kalitesini bozan bir tablo. Hocam, Mehmet'e şöyle bir soruya geçmek istiyorum. Prostat hastalığı kısırlığa neden olur mu erkeklerde?
1: Prostat hastalığı erkeklerde kısırlığa yol açmaz. Ancak eğer siz prostat hastalığına, yani prostatın iyi huylu büyümesine bağlı olarak, hastada ciddi şikayetler artık meydana gelmiş, işeme fonksiyonu bozulmuşsa, uygulayacağımız medikal tedaviler veya cerrahi tedaviler sonrasında hastada dışarıya ejekülat çıkamayacağı için kısırlığa tedavinin sonucu olarak kısırlığa yol açabilir. Kısırlığa değil de çocuk sahibi olmada güçlüğe diyelim yol açabilir. Çünkü sonuçta cerrahi tedavi uygulamış da olsak veya medikal tedaviye bağlı olarak da hastanın ejekülatı dışarı çıkamıyor ise, o zaman şu an artık gelişen teknolojiyle birlikte testisten sperm alınaraktan pekala kişi sahip çocuk sahibi olabilir.
2: Evet hocam. Hocam, birazcık da bize medikal tedaviden bahsedebilir misiniz? Medikal tedavi ve cerrahi tedaviden.
1: Şimdi medikal tedavinin ve cerrahi tedavi, hangi hastada hangisini yapalımı belirleyen çeşitli faktörler var.
2: Evet.
1: Bir, kişinin işeme hızı, idrar yapma hızı, idrarın debisi ne bakıyoruz. Burada işte saniyede eğer 10 mililitrenin altında idrar yapıyorsa hasta, cerrahi tedaviyi gündeme getiriyoruz.
2: Evet.
1: Yine hakeza idrarını boşalttıktan sonra eğer içeride idrar, geride kalan idrar miktarı yüksek oranda ise, 150 mililitre civarında ise, o zaman yine cerrahi tedavi iyi öngörüyoruz. Yine hakeza hasta sık idrar, yani prostatı büyümüş ve geride kalan idrarın oluşturduğu, geride kalan fazla miktarda kalan idrarın oluşturduğu sık idrar yolu enfeksiyonları söz konusuysa hastada,
2: evet,
1: yine cerrahi tedaviyi öngörüyoruz. Bunun gibi eğer cerrahi tedaviyi belirleyen faktör, yani cerrahi yapmamıza belirleyen kriterler var. Bir de işte eğer hasta hani işeme hızı, idrar yapma hızı azalmış ama işte 10 mililitre saniyede 10 mililitrenin altında değil. Hı hı. Ama işte içeride kalan idrar miktarı 60-70 cc'lerde, 60-70 mililitrelerde. İşte şikayetleri orta derece şikayetler söz konusu. O zaman cerrahi bir kenara bırakıp öncelikle hastaya medikal ilaçlı tedavi, evet, uygulayıp ilaçlı tedavinin den fayda görüp görmediğine bakıyoruz. İlaçlı tedavilerde iki tip tedaviler var. İki tip tedavi var. Birincisi prostatın volümünü, hacmini küçültmeye yönelik, hı hı, tedaviler. Bir de idrar yolunun tonusunu, idrar yolunu gevşeterekten hastanın daha rahat idrar yapmasını sağlamaya yönelik ilaçlı tedaviler var. Genellikle biz ikinci grup ilaçları daha çok tercih ediyoruz. Bunlara işte alfa bloker dediğimiz ilaçlar. Ama prostatın volümünü küçültmeye yönelik ilaçları daha az tercih, evet, ediyoruz. Çünkü bu ilaçların kişide daha sonra işte erkeklik fonksiyonunu etkileyebilecek, hı hı, bir takım yan etkileri söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla alfa blokerler daha ön planda şu an.
2: Yani bir nevi hastanın gidişatına göre siz de, evet, ona göre bir tedavi şekli uyguluyorsunuz.
1: Bütün tedaviler zaten, hı hı, tıpta hastalık yoktur.
2: Evet.
1: Hasta vardır. Yani her tedavi her hastaya uygulanmaz. Yani işte bizde öyledir ya, üst kat komşusu, onun da prostatında prostat şikayeti vardır. Üst kat komşusu bir ilaç kullanıyordur. Ya sen de bundan, evet, kullan derler. Hı hı. O da ondan kullanır. Oysa öyle değildir. Tedavi bir kişiye özeldir. Hı hı. Yani her hasta her tedavi tolere edemez.
2: Evet.
1: Yani kişinin sosyal durumu, kültürel durumu, hastalığının hangi seviyede olduğu, hep bunlar kişiye özeldir. Yani bireysel tedavi söz konusudur.
2: Peki hocam, prostat kanseri tekrarlar mı?
1: Yani eğer organa sınırlı, hı hı, olan evrede, eğer organa sınırlı olan evrede hastalığı yakalarsanız, evet, ve radikal bir cerrahi yaparsanız hastayı aşağı yukarı %70 oranında tam kür haline getirebilirsiniz. Çok nadir de ya, bu kalan diğer %30'luk hastada mikroskopik hücresel düzeyde, hı hı, çeşitli yerlere yayılım olduğu için işte PSA düzeylerinde yükselme, işte veyahut da işte özellikle leğen kemiği çevresindeki lenf gruplarında nüksler görebiliriz.
2: Evet hocam. Hocam PSA'dan bahsettik ama erkekler prostatı kendileri tespit edebilirler mi yani? Test edebilirler mi?
1: Şikayetleriyle ortaya koyuyorlar, evet, zaten. Yani işte gece çok sık idrara, hı hı, kalkma, işte tuvalete gittiğinde çişini, idrar yapmayı birden başlatamama, idrarın tam bitmemiş hissi, idrarın dağılarak yapma, ince çaplı idrar yapma, idrar projeksiyon hızında azalma. Yani, hı-hı, bu şikayetlerine bakaraktan, evet ya acaba ne oluyor, işte benim prostatım büyüdü mü diye sorgulayabilirler. Ama muayenesini yapabilirler mi? Hayır, yapamazlar. Bizim yani hastaların özellikle en çok tedirgin olduğu, evet, konulardan biri de şu. Şimdi görsellerde biraz önce, hı-hı, ekrana gelmişti. Prostat, işte mesela göz muayenesi olmaya gittiğiniz zaman gözünüz dışarıda bir yerde.
2: Evet.
1: İşte ne bileyim, burun muayenesi olmaya gittiğiniz zaman burnunuz hakeza öyle. İşte kalp muayenesi olmaya gittiğiniz zaman işte doktor işte bir dinleme cihazı koyuyor, kalbinizi dinliyor falan falan. Şimdi prostat muayenesi erkeklerin en çok sevmediği.
2: Evet hocam.
1: Ama hala hazırda, hı hı, dünya üzerinde önemini koruyan bir muayene metodu. Çünkü prostata, biz malum prostatı yaparken erkeklerde tuşeyle ancak prostatı muayene ediyoruz. Dolayısıyla hastalar bundan son derece,
2: evet,
1: memnuniyetsiz bir tavır takınıyorlar. Ama bunun dışında prostatın işte vücuttaki konumu itibariyle bunun dışında prostatı muayene edebilme yöntemi söz konusu değil. Burada da hastalar işte muayeneden sonra büyümüş mü doktor diye, hı-hı, soruyorlar. Biz tuşede prostatın büyüklüğüne bakmıyoruz.
2: Evet hocam.
1: Tuşede prostatın büyüklüğü değil. Çünkü ultrason zaten bize prostatın ne kadar büyüyüp büyümediği konusunda fikir veriyor. Biz tuşe yaparken, yani prostatı muayene ederken özellikle baktığımız şey, prostatta tümör şüphesi var mı, yok mu? Bunu belirliyoruz. Yani şu şekilde yaptığımız zaman avucumuzun içerisinde normal prostat işte şu şekilde muayene edilirken eğer bir tümör varsa birden çok ciddi bir sertliğe elimiz dokunuyor. Acaba bu hastada tümör var mı şüphesini o zaman gündeme getiriyoruz.
2: Evet hocam. Hocam kısa bir ara veriyoruz tekrar.
1: Peki.
2: Hocam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Prostat ameliyatı korkulacak bir ameliyat mıdır hocam?
1: Şimdi bir kere prostat ameliyatı şöyle söyleyeyim. 1900'lü yılların başında ameliyat olan her üç erkekten biri ölüyormuş.
2: Evet.
1: O yüzden geçmişten kötü sabıkası olan bir ameliyat. Hatta 1980'li yıllara kadar yine hakikaten işte hem bilimsel verilerin, bilimsel yöntemlerin tam gelişmemiş olması nedeniyle, hem ülkemizin dünyaya kapalı olup elimizdeki cerrahi materyallerin son derece kısıtlı olması nedeniyle,
2: Evet
1: o dönemlerde zor ve korkulu bir ameliyattı. Hatta ben asistanlığıma başladığımda işte nasıl ki ihtilal kansız olmaz, prostat ameliyatı da kansız olmaz diye çok ciddi böyle asistanlık hayatımızda bize söylenirdi. Prostat kanlanması çünkü çok fazla olan bir organ ve dolayısıyla prostat ameliyatı o dönemlerde halkımızda işte gözünde büyüttüğü bir ameliyat. Fakat hem ilerleyen bilimsel yöntemler hem de artık dünyanın daha artık global bir dünya oldu. Her şey her yerde söz konusu. Yani Amerika'da bir yöntem geliştiriliyor. Bir bakıyorsunuz çok kısa süre içerisinde Türkiye'de de artık uygulanabilir hale geliyor. Dolayısıyla artık eskisi kadar korkulu bir ameliyat değil.
2: Evet hocam.
1: Yani artık mesela işte dediğim gibi ilk başlangıçta sadece açık ameliyatlar bu hastalığın cerrahi tedavisinde yer alırken, daha sonra işte kapalı prostat rezeksiyonları ameliyatı, ki o ne diye sorarsanız onu da şöyle kısaca tarif edeyim. Yani biraz önce dedim ya, bir portakala benzetelim prostatı veyahut da bir kavuna benzetelim. İçine giriyorsunuz, kavunun içerisini kaşıkla boşaltıyormuşsunuz gibi düşünün. Kapalı yöntemde yaptığımız şey de bu zaten. Ondan sonra kapalı ameliyat yöntemleri, daha sonra şimdi işte lazer cerrahisi yöntemleri gibi bir dolu yöntem geliştirildi ve bunların hepsi de cerrahi tedavi olarak gündemdeler. Ama burada şöyle de bir yanlış algı var. Mesela hastalarımız şunu zannediyorlar: her cerrahi tedavi her prostatta uygulanıyor.
2: Evet.
1: Maalesef her cerrahi tedavi her prostata uygun değil. Mesela karşımıza işte küçük prostatı olan ama şikayetleri olan bir erkek geliyorsa, biz ön planda kapalı cerrahileri gündeme getiriyoruz. Ama işte çok büyük bir prostatı var hastanın, 150 gram, 180 gram gibi büyük prostatı olan bir hastada da açık cerrahinin hastaya daha çok fayda vereceğini düşünüyoruz ve nitekim de öyle oluyor. Lazer cerrahisi burada en çok halkımızın merak ettiği şeylerden bir tanesi. Lazer cerrahisi de küçük prostatı, işte 60-70 grama kadar prostatı olan hastalarda daha faydalı bir yöntem. Ama 60-70 gramdan daha fazla prostatı büyük olan hastalarda çok efektif, çok etkili olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü çok kısa sürede hastalar tekrar eski şikayetlerine geri dönüyorlar.
2: Lazer cerrahide bu mümkün olmuyor
1: Dolayısıyla hastalarımızın korkmasına gerek yok, bir. Hastalarımız sosyal yaşamdan ne kadar süreyle, yani biz bu ameliyat olacağız ama bunun için hayattan ne kadar korkacağız, ne kadarlık bir süreyi ayıralım diye sıklıkla geliyorlar. Hastanede yatış süresi kapalı cerrahide 2 ila 3 gün kadar oluyor. 2 gün civarında oluyor genellikle. Açık cerrahide 4 ila 5 gün kadar oluyor. Peki eve çıktıktan sonra
2: evet,
1: ne
2: hocam,
1: kadar,
2: ne kadar zaman?
1: Evet. Eve çıktıktan sonra genellikle bir hafta içerisinde hasta artık dışarı çıkar.
2: Normal
1: sosyal aktivitelerini yapar hale geliyor. Ama tamamen prostatı aldığımız yerin iyileşmesi 6 haftalık bir süreci kapsıyor.
2: Evet,
1: bu süreç içerisinde hastanın hafif yanmaları olabilir. Evet. Hafif minik kanlı idrar yapma şikayetleri olabilir. Bunun gibi benzeri.
2: Peki hocam dikkat etmesi gereken yöntemler var mı hastanın bu evre süresince? 6 haftalık evre süresince.
1: 6 haftalık yani prostat ameliyatı olan bir hastanın özellikle ameliyattan sonraki dönemde işte kan sulandırıcı ilaçlar kullanmaması gerekiyor. Aspirin ve benzeri ilaçlar, kan sulandırıcı diye halk arasında tabir edilen pıhtılaşma sistemini bozan hastalıkları ilaçları kullanmaması gerekiyor.
2: Evet.
1: Onun dışında işte karın içi basıncını arttıran hareketlerden işte ağır bir şey kaldırma, ıkınma gibi hareketleri yapmamasını öneriyoruz. Uzun süre oturmamasını, işte ya hareket halinde olmasını yahut da yumuşak bir yere oturmasını özellikle salık veriyoruz. Onun dışında özellikle o 6 haftalık dönemde suyu bol içmesini öneriyoruz. Çünkü suyu bol içmezse prostata aldığımız yer üzerine kapanarak iyileşebilir. Düzgün iyileşmez. Dolayısıyla o bölgeden ne kadar çok idrar geçerse orası daha rahat, daha iyi iyileşiyor.
2: Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicinize neler söylemek istersiniz? Onları da alalım sizden.
1: Bir kere 50 yaşından sonra her erkeğin düzenli olarak senede bir defa prostatını muayene ettirmesi ve gerekli tetkikleri yaptırmasını öneririm. Eğer ailede özellikle prostat kanseri açısından ebeveynlerde, işte amcalarda, büyük babalarda veya babada prostat kanseri, genç yaşta görülmüş bir prostat kanseri söz konusuysa bu yaş sınırını 40 yaşlara doğru çekmesini öneririm ve korkmamalarını öneririm.
2: Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.
3: Sağlıklı Türkiye. Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 18, Sure, Nur Suresi 54-64. Ayetler, Furkan Suresi 1-20. Ayetler, sayfa 356-360.

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh, yürüyen ölü gibi Allah adamlarından büyük bir evliyadır. Kalpleri aydınlatan nasihatları vardır. Ona bir gün sordular, ahirette azaba düçar olmamak için ne yapmalı acaba? Buyurdu ki, dünyada kurmayın uzun emel. Çünkü hep yaklaşıyor arkadan size ecel. Şu anda vaki olsa şiddetli bir zelzele, hepimiz ölürüz de sağ kalmaz

bir fert bile, ne kadar çok olsa da para, pul, tapu, senet, hiçbirinin orada faydası olmaz elbet. Her kim geçirdiyse ömrünü ibadette, onlardan fayda görür yalnızca ahirette. Ona bir gün metini yaptılar bir kişinin. Buyurdu ki, kalbinde ne vardır ölüm için? Dediler ki, ölümden bahsetmez hiç o kimse. Buyurdu, iyi adam değildir öyleyse. Bir gün Resulullah'a sordu biri Ensar'dan, en akıllı kimlerdir acaba insanlardan? Buyurdu ki, ölümü en çok yad edenlerdir ve hazırlık yapmakta acele edenlerdir. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Öyle yaşayınız ki bu dünyada siz hatta yürüyen ölü gibi bulunun bu hayatta. Bir veli buyurur ki, kalbim sıkıldığında ölümü hatırlayıp rahatlarım anında. Ömer bin Abdülaziz toplayıp alimleri, ölüm ve ahiretten bahsederdi ekseri. O kadar ağlardı ki sonra da kederinden cenaze çıkmış gibi olurdu evlerinden. Hasan-ı Basri dahi otursaydı bir yere, ölüm ile kabirden bahsederdi ilk kere. Hazreti Ayşe'ye sual etti bir hanım. Dedi ki, kalbim katı, acaba ne yapayım? Ölümü çok hatırla, yumuşar, dedi ona. Dediği gibi yapıp kavuştu muradına. Rebi bin Heysem dahi bir mezar kazdı evde. Çoğu vakitlerini geçirirdi o yerde. Derdi ki, az bir zaman unutsam ölümü ben, kalbimin karardığı belli olur halimden. Ömer bin Abdülaziz buyurdu ki bir zata, ölümü düşünürsen kavuşursun rahata. Resulullah gördü ki bir grup insanları yüksek sesle gülerek geçiyor zamanları. Yaklaşıp buyurdu ki, siz bu toplantınızda lezzetleri yıkanı hatırlayın biraz da. O nedir ki deyince buyurdu ki, ölümdür. O bütün lezzetleri temelinden götürür. Fakir

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ilmin kabı amel, amelinki de ihlastır. Her şeyin bir kabı vardır. Kap, içine konulanı muhafaza etmek, yani zayi olmasını önlemek için gerekli olan nesnedir. Mesela su bardakla, çorba tabakla verilir. İlmin kabı ameldir. Amelin kabı da ihlastır. İhlasla yapılmayan ameller de zayi olmuştur. İhlas her şeyin sadece Allah rızası için yapılmasıdır. Dinin kabı ise haya ve edeptir. Resulullah Efendimiz haya imandandır buyurarak edebin içinizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanınızdır buyurarak da güzel ahlakın önemini bildirmiştir. Dinimize hizmet ederken bize karşı çirkin söz ve davranışta bulunanlar olabilir. Bu durumdaki insanlara kızmak yerine acımak lazımdır. Soru sormak kişinin ilmini, konuşmaksa sıfatını ortaya koyar sözü meşhurdur. Bu durumda çirkin sözlerle hakaret edenler kendi sıfatlarını ortaya koyuyorlar. Mümin, müminin aynasıdır hadisi şerifi gösteriyor ki, onlar sizin aynanızda kendilerini, hakiki sıfatlarını görmekte ve gördüklerini söylemektedir. Zan yoluyla Allah'ın yasak ettiği bir işle sizi itham edenler, gerçekte o çirkin işe müptela olan kimselerdir. Mesela sizi yalancılıkla itham eden kimseler, biliniz ki yalan söyleyenlerdir. Zira zan delil değildir. Delil olmadan bir kimseye itham etmek de suizandır ve haramdır. Muhatabını çirkin sözlerle incitmek, onu küçük görmek, kendini büyük görmekten kaynaklanmaktadır. Bu ise kibirdir. Allahü Teala şirki ve kibri affetmeyeceğini bildirmektedir. Cenab-ı Hak Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e verdiği müjdelerden birinde, "Şirk koşmayanlar mutlaka cennete gidecektir." buyurdu. Allahü Teala kibri affetmiyor. Çünkü kibrin ucunda, sağında ve solunda şirke doğru yollar vardır. O bakımdan Peygamber Efendimiz gizli şirkten sakının buyuruyor. Gizli şirkin çeşitlerinden biri kendini beğenmek, başkasını beğenmemektir. Allahü Teala bazı yetkiler, bazı imkanlar, bazı güzellikler verdiği zaman çok korkmak ve bunun bir imtihan olduğunu anlamak lazımdır. Bir iş ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa o kadar uzun ömürlü olur. Peygamber Efendimiz en çok sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. O halde hak olan dini de kendi de bildirdiği gibi kıyamete kadar sürecektir. Peygamber Efendimizin varisleri de çok çektiler. Dolayısıyla iman yani inanmak çok zor, inandırmak daha zordur. İman Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimetten biridir. İmanı olanlar sevinçten oynasa yeridir. Peygamber Efendimiz Ümmü Haniye Miracı söyleyince, "Aman kimseye anlatma, kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer." dedi. Peygamber Efendimiz de, "Anlatmam lazım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük temel üzerine bina olmaz, ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın." buyurdu. Akıl durdu, zaman durdu, her şey durdu, iman başladı. Miraç imandır. Peygamber Efendimizin hiç yalan söylemediğini müşrikler de biliyordu. Cenneti cehennemi gidip gören mi var diyenler oluyor. Evet var. Hayatında hiç yalan söylememiş olan Muhammed Aleyhisselam var. Mübarek geceler kıymetlidir fakat Miraç gecesinin ayrı bir özelliği vardır. Izdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. Peygamber Efendimiz bir ay Taif'te İslamiyet'i anlattı, hiç kimse inanmadı, alay ettiler, çocuklara taşlattılar. Gece amcasının kızının evine geldi, "Ümmü Hani haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok." dedi. Peygamber Efendimiz "Yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer bana yeter." buyurdu. Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a "Habibim çok üzüldü. Onu ben teselli edeceğim. Git Habibimi bana getir." buyurdu. Önce Mescid-i Aksa'ya geldi, sonra göklere çıktı.
Allahü Teala'yı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde zamansız, mekansız olarak gördü. Ya Rabbi, ümmetim içinde bunu isterim dedi. İşte beş vakit namaz bize Miraç olarak verildi. Miraç'ta ne hikmetler vardır? Namaz kılmayan Miraç'tan mahrumdur. 1400 yıldır devam eden başka bir olay yoktur. İşte Miraç böyledir. Miraç, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Miraç, namazdır. Allahü Teala namaz gibi bir nimeti insanlara ihsan etti. Namaz, Allah sevgisini artırır, duanın kabulüne de sebeptir. Namaz varsa hayat vardır. Namaz yoksa insan bir işe yaramaz. Namazdan mahrum olan her şeyden mahrumdur.

Dedemin Evlilikleri. Senaryo Ünal Bolat.

0: Babacım, lütfen dedemin evliliklerini anlat. Hadi babacım, ne olur.
1: Evet evet, ne olur baba, hadi.
2: Tamam. Durun, anlatacağım ama önce şu patırtıyı bir kesin bakalım.
0: Peki.
2: Evet çocuklar. Dedeniz 1920'li yılların hızlı kaplanlarındandı. Ömrünün yarısı su üstünde geçmiş desem yalan olmaz. Tabii kimi zaman bir ayda dönerim derken iki ayda, hatta üç ayda döndüğü bile olurmuş.
0: Kendisi mi gelemezmiş?
2: Hayır kızım, denizcilikte zamandan önce iş gelir. İş buldu mu geri dönmeden o liman senin, bu liman benim dolaşır dururlar.
1: Aa, anladım, taksiciler gibi müşteri buldukça sağa sola gidiyorlar, öyle değil mi?
2: Evet, aferin Ali, aynen öyle. Dediniz demiş ki hanımına.
3: Hanım, bu böyle olmaz. Allah'a şükür durumumuz iyi. Gel sana Üsküdar'dan iki katlı bir ev alayım. Birinde oturur, diğerinin kirasıyla zor da kalmazsın. Ben de ne zaman gelirim bilinmez ki.
2: Gel zaman git zaman, dedeniz bir hanım daha almak istemiş. Ne de olsa kaptan, hangi kız demez.
1: Aslan dedem, helal olsun.
2: Tabii, ilk hanımına haber vermiyor. İlk defa evleniyormuş gibi güzel bir düğün yapıyor.
0: Peki onu da mı Üsküdar'a getiriyor?
2: Hiç olur mu? Bakın dedenizdeki parlak zekaya.
1: Diyor ki:
3: hanım, biliyorsun ben kaptanım. Günlerce, aylarca eve uğramadığım oluyor. İstediğin zaman elinde para olması lazım. Başını sokacak bir ev olması lazım, değil mi?
4: Sen ne iyi insansın bey.
3: Sana şöyle iki katlı bir ev alayım.
1: O evleri nereden buluyor baba?
2: Bu iki daireyi de Fatih'ten alıyor. Nasıl olsa eve gelmediğinde nerede kaldın diyen yok. Dede bir ayında birinin, öbür ayında diğerinin yanında kalmaya başlıyor. Hanımlar beyleri yanında yokken görevde diye gayet rahat ve huzur içindeler. Hiç endişeleri yok.
0: Çok meraklandım. Hadi babacığım devam et.
1: Bir daha evleniyor mu?
2: İyi bildin. Evet, dedeniz nasıl olsa formülü bulmuş. Aynı şekilde bir hanım daha alıyor. Yine ilk evlilik gibi, yine düğünlü dernekli. Ona da Bakırköy'den ev alıp oturtuyor.
0: Aa, o da mı iki katlı?
2: Evet, o da iki katlı. Nasıl olsa kaptan, para pul var. Ve çocuklar, yıllar birbiri ardına geçip giderken tahmin ettiğiniz gibi dedeniz dördüncü evliliğini de yapıyor.
1: Vay be!
0: Ay, hayret etmeyi bırak da dördüncü hanıma kalacak yer bulalım, hadi.
2: Hiç merak etmeyin çocuklar. Dedeniz ona da Beşiktaş'ta ev alıyor. Hem de iki katlı. Üstelik birinci hanımının, yani annemin haberi olmadığı gibi ikinci ve üçüncü hanımının da haberi olmuyor. Yalnız şu şart var ki babam bütün hanımlarına adil davranırmış. Hangisine bir şey alsa diğerlerine de aynından alırmış. Ta ki emekli olana kadar.
0: Ay, çok heyecanlandım. Hepsinin de haberi olacak mı babacığım?
2: Emekli olunca dedenizi almış bir düşünce. Öyle ya. Önceden sefere çıkıyorum deyince kimse merak etmiyordu. Şimdi ne diyecek?
1: Hakikaten ne yapmış dedem?
2: Bir çözüm yolu bulmuş. Bakın anlatayım. Sırayla önce ilk hanımını ve çocuklarını alıp Kağıthane semtinin eskiden güzel mesire yerleri vardı. Oraya götürmüş. Piknik yapmışlar. Bu arada söylemiş ilk hanımına:
3: hanım, bu yeri ve bu ağacı iyi belle, tamam mı? İleride lazım olur. Belki yine geliriz.
2: Hanımı beyine itaatkar. Peki demiş ve aklına yazmış orayı. Ertesi gün Bakırköy'deki hanımı ve çocuklarını alıp gelmiş aynı yere. Üçüncü ve dördüncü günde diğerlerini alıp gelmiş sırayla. Hepsine aynı yeri ve ağacı tembih etmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Sus da dinle.
2: Aradan bir hafta mı, iki hafta mı ne geçmiş? Dedeniz sırayla hanımlarına tembih etmiş yeniden.
3: Hanım, falan gün falanca yerde bir piknik yapmıştık ya.
4: Evet.
3: bu yere falan gün falan saatte çocukları da al gel. Yalnız senden bir şey istiyorum. Sana önceden aldığım falan renkteki eşarbınla falan renkli mantonu giy. Canım öyle istedi de.
2: Bu isteğini ve buluşma saatini diğer hanımlarına da aynı şekilde teminlemiş.
0: Sonra?
2: O gün piknikten bir saat önce dedeniz piknik malzemelerini hazırlayıp bir köşeye saklanarak beklemeye başlamış. Vakit tamam olduğunda ilk gelen üçüncü hanımı olmuş. Yanında çocukları da var. Fakat o da ne? Az sonra oraya aynı kıyafette bir kadın gelmiyor mu? İkisi de şaşırmış kadınların. Ama onunla kalsalar iyi. Hemen ardından iki kadın daha çocuklarıyla. Üstelik aynı kıyafette aynı yere geliyorlar. Zavallı kadınlar. Birbirlerini tanımadıklarından her biri çocuğunu yanına alıp kocasını beklemeye başlamış. Bakın olanlara. O sırada dedeniz ortaya çıktı. Biz hep bir ağızdan baba babacığım diye koştuk. Öyle ya, çocukların hepsinin babası. Fakat herkes sadece kendinin babası zannediyor. Çocukların anneleri neye uğradıklarını şaşırmışlar. Nihayet dediniz her biri kendisini sevip sayan hanımlara demiş ki:
3: bakın hanımlar, bugüne kadar hiçbirinizin gönlünü kırmadan dördünüzü de idare ettim. Birinize ne aldımsa öbürüne de onu aldım. Hiçbirinizin diğerine üstünlüğü olmamış bir adamım. Öyle semt semt dolaşacak halim de yok. Bundan sonra da siz beni idare edin.
2: Ve ilave etmiş babam:
3: satalım diğer evleri ve dört katlı bir bina alalım.
0: Ha, şimdi anladım. Üsküdar'daki dört katlı binanın sırrı buymuş.
2: Evet. Orası dedenin en son eviydi kızım. Ama artık dedeniz yok. Ardında böyle güzel bir yadigar apartman ve birbirini seven torunlar bırakıp gitti.
0: Canım dedeciğim, seni öyle çok görmek isterdim ki.
1: Bu akşam yatarken dedenin ruhuna da Fatiha okuyacağım.
0: Ben de okuyacağım.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, nişanlı bir kızımız soruyor. Nişanlanmışlar. Bu arada dini nikah da yapılmış. Ancak mehir falan yok, verilmemiş daha. Ve düğün olmadan önce de nişanlılık müddeti içerisinde bazı anlaşmazlıklar çıkmış ve ayrılmışlar. Şimdi erkek tarafı işi inada bindirmiş. Biz nikahı vermiyoruz. Efendim, kızınızı da alın işte, evinizde oturtun falan gibi böyle bir durumla karşı karşıya kalmışlar. Şimdi ne yapacağız diyorlar. Yani erkek nikahı vermiyormuş, vermiyorum işte falan diyormuş yani.
1: Bu herhangi bir eşya gibi değil ki. Herkes tabii altyapısı olmadığı için, ben böyle yaparım, vermem böyle falan. Mesela birisi geldiydi, böyle bir genç. Ben dedi vermiyorum falan dedi. Dedim peki kız seni istiyor mu? Hayır dedi, istemiyor falan. Sen istiyor musun? Hayır dedi, ben de istemiyorum dedi. İstemiyor musun? Hayır istemiyorum dedi. Dedim bitti işte, koptu bağ dedim.
0: İstemiyorum dedi.
1: Bitti yani. Ne demek o dedi. Dedim aynı şekilde mecaz kelimeler var. Mecaz kelimeler var. Yani ben de istemiyorum diye açıkça söylüyorsun bunu dedim. Açıkça söylüyorsun. Ve aynı şekilde bu kavgalı anda da bir sürü böyle bir şeyler söylediniz. Ve çoktan nikah akdini feshettiniz gittiniz. Yoksa ben vermiyorum onu falan. Öyle değil o. Hani nikah akdini ben feshedeceğim falan demeye gerek yok. Çünkü mesela açık kelimeler var. Boş o, şart olsun kelimeler kullanırsın. Ondan sonra mesela defol git dersin. Ondan sonra ben seni istemiyorum dersin. Bilmem ne dersin. Bunlar aynı şekilde hakikaten istememek. Yani ondan uzaklaşmak, ayrılmak niyetiyle söylediğin an takır takır takır bayin talak olur ve biter iş. Zaten bir defa o mecaz kelimelerden birisini söylediğin bayin talak olur. Kopar bağın birisi otomatikman. İddet müddetinden sonra tekrar nikah hakkı yapması lazım. Öbür iki bağla evlilik devam etmesi için. Kız diyecek ki hayır ben istemiyorum. Bitti yani. O bir tek bir talakla da aynı şekilde ebediyen birbirlerinden ayrıldılar.
0: Bunlar evlenmemişlerdi daha zaten. Düğün olmamış yani.
1: Yok, dini nikah hakkı olmamış. Zifaf olmamış.
0: Zifaf olmamış.
1: Alvet olmamış falan. Ama mehir meselesinde mehir misli vermesi gerekir.
0: Mehir de verilmemiş.
1: Mehir de verilmemiş falan. Şu anda bu dinleyicilerimiz bizi dinliyorlarsa, bu kargaşa anında veyahut da oğlan işte arkadaşlarına, yakınlarına, ya ben de istemiyorum onu, ben de attım. Başın çaresine baksın. Buna benzer sözler söylediyse iş bitmiştir. Talak olmuştur.
0: Sonradan ben vermiyorum nikahımı falan demesi.
1: Bir kıymet ifade etmesi. Yok yani. Yok, bir kıymet ifade etmesi.
0: Yani bu da genç bir kız herhalde. Belki de başka isteyenleri de var. Hı-hı. Onun için böyle bir telaşa girmişler yani.
1: O iş bitmiş.
0: İskat konusunda bir dinleyicimiz diyor ki, bir din görevlisi, bunların bir yakını vefat etmiş de, tamam biz iskat yapalım demiş. Müslüman fakirlerle, beş vakit namazını kılan insanlarla yapılması lazım. Yok demiş, hatta tam tersine 9 tane namaz kılmayan adamla yapılacak bu demiş.
1: Ya bak bunları... Bunları bize öğretmedin Mustafa Bey. Ya.
0: Nereden çıkıyor bu sayılar bana? İnsan şaşırıyor.
1: Ya ama deseydik papazlar da yapılır şimdi. Yavrular da yapılacak falan diye. Allah Teala muhafaza buyursun. Ve bu da bir din görevlisi. Din görevlisi, din adamı diye ortaya çıkıyor falan. Yürekler acısı. Din adamı buysa cemaatini sen düşün. Efendim kitaplarda açık net bir şekilde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında, hayattayken daha doğrusu, bir Ramazan-ı Şerif'te Ashab-ı Kiram'dan bir zatın işte babası veya annesi Ramazan-ı Şerif'in sonunda vefat ediyor. Tabi o Ramazan-ı Şerif'te hasta geçirmiş vaziyetini. Vefattan sonra Resulullah Efendimiz'e gelmiş. Demiş ki işte annem veya babam Ramazan-ı Şerif'te hastaydı, oruç tutamadı, namazlarını da kılamadı. Ben diyor onun evladıyım. Onun yerine kılmadığı namazları kılsam, tutmadığı oruçları tutsam olur mu? Olmaz buyuruyor. Kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. O zat bir soru, sual arz ediyor. İyi ki arz etmiş. Peki diyor bir şey yapamaz mıyım? Fidye ver buyuruyor. Kılmadığı namazlar, tutmadığı oruçlar için. İskat bu hadis-i şerife dayalı. Yani menşei var. Hani bazısı oturduğu yerde yok ya sen de olur menşei şey falan. Sana göre mi olacak? Sana göre mi olacak? Kitaplarda yazıyor. Tam İlmi Hasaret'te bir kitabı bu hadis-i şerifte naklediliyor. Ve birçok Hanefi fıkıh kitabı da zikrediyor. Burada böyle böyle böyle böyle anlatılıyor diye. Ve kameri tarihe göre, kameri takvime göre aynı şekilde yaşı belirlenir. Diyelim ki efendim 70 yaşında, 30 senede bir sene ilave ediyorsun. Dolayısıyla 70 yaşında olunca 72 yaş kabul ediyorsun. Erkekse 12 yaş çıkartılır, sabi kabul ediliyor. Geri kalan işte 60 sene. Her sene için 66 vermek lazım. Çarpı 66 kere 6, 36, 3600 adet altın eder bu. Peki yani gram olarak elimizde var. 3600'ü çarpı 7.2 ile, bir altın 7.2 gram çarparsın. İşte 22-23 kilo falan altın eder. Neyse bu. Bu kadar altın namaz için devir yapılacak. Kiminle yapılacak? 5 vakit namazını kılan ehli sünnet itikadında olup fakir olan Müslümanlarla yapılır. Kadınlarla da yapılmaz buyuruluyor kitaplarda. Dinimiz ne emrettiyse ona göre yapılacak. O fakirler ehli sünnet itikadında olması, 5 vakit namazı kılması bu meseleyi biliyor demektir o fakirler. Yani ölmüştür, ölen acilen aynı şekilde ona yardım etmek gerekir. Onlar Allah rızası için oturur. Ve o 23 kilo altını devir yoluna hediye ederler. Ama meyitin sahibi, geride kalan mirasçıları, o şeye oturan, iskata oturan, devre oturan fakirlere, herkes gücüne göre, bu iş pazarlık meselesi değil, onlar Allah rızası, sen de dedin 5 kişiyle mi yapıldı? 150 lira versin, 500 lira. Yok efendim fazla veririm, 250 liradan 1000 lira verirsin. Efendim benim o kadar gücüm yetmez. Ben işte 50'şer lira versem 5 kişi 250 lira. Bu işin hani o gönlünden ancak tutanı vermen lazım. Yani onların da gönlünü alman lazım. Bu şekilde yapılır. Peki efendim böyle yapınca bu adam aynı şekilde namaz borcundan kurtuldu mu? Oruç borcundan, zekat borcundan kurtuldu mu? Bir kimse namazını kılınca namazlarının kabul olduğuna aynı şekilde garanti edebilir mi? Yok. Ben edemem. Orucum edemem. Zekatım edemem. Ama sebeplere yapışarak Allah-u Teala'nın emrine uyarak yapmaya çalışıyorum. Kabul edip etmemek Allah-u Teala'ya aittir. Eğer ölen imanlı gittiyse, arkasından bu iskat yapılınca, şartlarına uygun yapılınca, Allah-u Teala meleklerine sorar, bu kulumun nesi var? İşte ya Rabbi bir şeysi yok ama arkasından işte salih Müslümanlar bir araya geldi, bunun iskatını yaptılar. Allah-u Teala o kullarımın hüsnü zannını ben kabul ettim, bunun günahlarını da sildim. Mülkün sahibi o. Biz sebebi yapışırız. Yoksa efendim biz iskatını yaptık, tamam tertemiz oldu falan filan. Hani bir zamanlar hep anlatıyorduk ya, işte Almanya'da bir kadıncağızın birisi aradı. Dedi ki bugün dedi bir işte böyle bir kadın kendine göre bir cemaati var falan dedi. Türkiye'de bir şeyhi varmış dedi, o kadının ona bağlıymış. O kadının vekil oluyor artık Türkiye'deki şeyhin. Annesi ölmüş, annesi ölünce o şeyhini aramış. Demiş ahiretteki durumu bu gece bir bakayım demiş. Bakmış, cehennemle cennet arasında kısmış kalmış kadın. Çıkamamış yani, gidememiş falan. Demiş çare 3000 euro göndereceğim demiş. Gözümün içine bakma, sen hep bedava yaptırıyorsun bak, 3000 euro.
0: İyi para.
1: Ondan sonra dedim herhalde göndermemiş. Yok göndermiş dedi. Para eline geçince bu gece bakacağım demiş. Bakmış, tamam demiş, cennete geçti. 3000 euro ile yani vizeyi aldı ve geçti. Böyle sahtekarlar da var. Bunlar da şeyh adı altında geziyor. Tam sopalık herifler. Dinle alakalı yok. Tam zındık bunlar. Tam zındık.
0: Bunlara inanan var. İnanan var. Arkasından giden var.
1: Evet, inanan ve arkasından giden
0: İnsan
1: var.
0: İnsan ona şaşıyor hocam. Çok özür dilerim. Hani konuyu dağıtıyoruz ama bu da bir büyük bir sorudur aslında. Bazı operasyonlar yapıldı mesela geçmişte, işte Adnan Oktar'mış, FETÖ'ymüş falan filan. Yani adamların yaptığı şey belli. Orada işte kadınları oynuyor falan. Dinin haram ettiği şeyleri bir dini cemaatmiş gibi gösteriyor. Ve bunu göre göre bunun peşinden giden insanlar oluyor.
1: Evet.
0: Yani hiç mi aklınız yok, kafanız çalışmıyor diyorsun da gidiyor yani adamlar.
1: Gidiyor.
0: Yani acaba neden yani bu insanlar?
1: Şimdi mesela bir zamanlar ekran dolaşan o Yaşar Nuri denen adam namazda dalga geçiyordu. Emevi namazı, bilmem ne namazı falan filan diye. Onu savunan, onun peşine gidenler de var. Kitaplarını alanlar var falan. Şak şakçılık yapanlar da var. Zamanımızda da var öyle. İşte Kur'an'dan öğren falan diye. Şimdi insanlar mesela o FETÖ meselesinde Türkiye'de yani hali vakti yerinde olup da zengin olanlardan onlara yardım etmeye yok gibiydi. Biz biliyorduk onları.
0: Doğru.
1: Yok gibiydi. Adam şimdi namaz yok, niyaz yok. O işverende. Ama bunlar yaklaşıyorlar falan filan. Ondan sonra işte böyle böyle işte fakir çocuklar, talebeler falan filan bir şey koparıyorlar. Adamın damarına girip oradan mı koparıyorlar? Koparınca bir başkası gidiyor. Bizim arkadaşım birisi işte Medine'de rüya görmüş, seni rüyada görmüş. Peygamber Efendimiz senin o yaptığın hayırdan çok memnunmuş.
0: Hatta kılmadığın namazların yerine o kondu
1: deniyor. Veya adamları davet ediyorlar o yurtlarına. Gece seher vakti o çocukları kaldırıyorlar. Orada namaz kılıyor, bunları görüyor falan. Bunlara yardım ediyor. Üff. Yani sen cennette baş tarafı. Adam şimdi namaz yok, oruç yok, içki var, her türlü halt var. Ulan diyor 3-5 para verince diyor kendimi temize çıkarmış oluyorum böylece.
0: Kendini rahatlatıyor yani.
1: Ha, kendini rahatlatıyor. Vicdanını rahatlatıyor tabii, böylece. Tabii. Vicdanını rahatlatıyor. Yani o parayı veren de aynı şekilde dinini bilmiyor, öbürsü de bilmiyor. Farkında bile değildir. İhanet ettiğinin farkında bile değildir. Yani dinle oynadığının farkında bile değildir. Dine zarar verdiğini de farkında değildir. Dolayısıyla piyasada böyle insan çok. Mesela siz de şahitsiniz, zaman zaman bize telefon açıp efendim diyor benim diyor şöyle bir işim var diyor, bir dua söyleyiverin. Hay hay, sihirli değnek, şunu okudum mu bunu olacaksın, bunu okudum mu aynı şey güzel olacaksın, bunu okudum mu uzun boylu olacaksın, bunu okudum mu makam mevki sahibi olacaksın, bunu okudum mu villan köşkün araban olacak. Yok öyle bir şey. Allah-u Teala her birimizi ayrı ayrı yaratmıştır. Hepimizin hakkında Allah-u Teala'nın ezeldeki bir takdiri vardır, kaderi vardır. Onları yaşayacağız, burası imtihan yeridir. Yerine göre ağlayacağız, yerine göre üzüleceğiz, yerine göre güleceğiz, yerine göre neşeleneceğiz. Yerine göre aynı şekilde üzüntülere gark olacağız. Hastalanacağız. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Dolayısıyla kalkıp da aynı şekilde efendim işte şöyle şöyle yapayım, böyle böyle yapayım falan. İnsanlar böyle bedavacılığa alışmış. Güldüm de hatırıma geldi. Şimdi çocukluğumda değildi. Adam birisi konuşuyor falan. Birisini şey yapıyordu. Adam o kadar cimri ki bedava kabir bulsa onun içine girecek diye. Tamam mı? Hakikaten böyle sözler de söyleniyor. Belki evet. Duymuş olabilirsin doğru, sen. Doğru. Adam diyor bedava kabir bulsa onun içine, girecek. Onun içine girecek. Adamların önüne bedava bir cennet koyuyor. Diyor ki ama sana ya sen en uzun var diyor ya sen diyor inanıyorsun ya bitti o diyor ya Allah kerimdir diyor.
0: Cennetten tapu diyor. Dağıtıyor adamlar.
1: Tabii.
0: Yer tapusu dağıtıyorlar. Yani kurtuluş beratı veriyorlar, ne bileyim işte yanmaz kefenler filan veriyorlar yani.
1: Dolayısıyla insanlar böyle bozulunca, altyapıda göçünce bedavadan da aynı şekilde vicdanını rahatlatmak istiyor. Onun için araştırmaya bile gerek kalmıyor. Mesela Hristiyan bir ülkede doğdu büyüdü, araştırmaya ihtiyaç hissetmiyor. Nasıl diyor ya, haftada bir gidersin günahları da affettiriversin. Herifle öyle bir getirmiş. Tam nefse uygun bir şekilde İsa Aleyhisselam şeriatını yok etmişler. Getirmişler. Aynen demişler. Tamam demişler ya sen papaza git. 3-5 kuşta ver.
0: Sıfır ibadet.
1: Sıfır. İbadet yok. Oruç yok. Namaz yok. Ondan sonra içki serbest. Zina serbest. Hepsi serbest. Şimdi aynı şekilde diyor ki her şeyi serbest bırak. Cenneti de baş köşesinde bana yer ver. Böyle insanlar olunca diyor ki salak çok. Bunlar... Ayrıca tokatlama kolay diyor. 3-5 serseri de çıkıyor. Bunları tokatlıyor. Hadise bunlar ibaret yani.
0: Bir başka dinleyicimiz, Norveç'te yaşıyormuş dinleyicimiz. Burada bir Müslüman kabristanı var. Ama tabutsuz gömmeye izin vermiyorlar. Tabutla olur mu?
1: Tabutla olur tabii. Yani oradaki tabut değil de çivisiz tabut. Çivisiz tabut. Yani Hristiyanlar genellikle tabutla gömüyorlar. Evet. Bizde yaygın değil. Marmara bölgesi Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi Tam Hilmi Hazretleri bir kitabında yazmışlar. Doğrusunu yazmışlar. İtiraz ediyorlar. Tabutla gömülür müymüş falan. Şimdi yağan son zamanlarda yağan yağmurlarla İstanbul'da elen falan yerde bilmem ne çöktü. Filan yerde şu çöktü. Feşmeken yerde bu çöktü.
0: İstinat duvarları çöküyor.
1: Çöküyor. Patır patır. İşte Karadeniz bölgesi, işte Rize bölgesi bir yağmur yağıyor. Patır patır patır patır evler gidiyor, şeyler gidiyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi Tam İlmi Hazretleri biriyle buyuruyor ki nemli yerlerde, kaygan zeminde olan yerlerde tabutla gömmeli.
0: Marmara, Karadeniz gibi.
1: Tabutla gömmeli bunlarla. Orada da inecek. Norveç'te soğuk. Yani zaten adamlar diyor ki tabutla, tamam diyor benim istediğim tabut böyle olacak deyince o istediği tabutla gömülebilir.
0: Bir de diyor buraya birini gömerken kazdıkları çukurun altında su varmış. Böyle bir yere diyor gömülebilir mi diyor.
1: Tabutla olunca altını işte toprakla koyacağım. Başka yapacak bir şey de yok yani oralarda. Ama su olması bedene zarar verir. Bedene zarar verdiği için ruh da ızdırap duyar ondan.
0: Evliyadan bereketlenmek için onun diyor kabrinden bir eşya veya toprak veya bir parça işte örtü parçası filan almak uygun olur mu diyor.
1: Bereketlenmek, teberrük etmek niyetiyle caizdir. Peki ondan maksat nedir? Ondan maksat nedir? O toprak, o eşya değil. O toprağı, o eşyayı gördükçe o zatı hatırlamak ve onun bildirdiği şekilde hareket etmek maksat odur. Yoksa hemen bazıları efendim toprağın nesi olur falan. Ya toprağın bir şeysi olmaz arkadaşım ya. En kıymetli toprak Peygamber Efendimiz'in mübarek bedenine temas eden topraktır diye kitaplarda yazıyor. Toprak topraktır. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri Hacer-i Esved taşına bakıyor. Diyor ki netice itibariyle cennetten de gelse sen de bir taşsın diyor. Taşsın. Neticede taş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni öptü diye ben seni öpüyorum diyor.
0: İşi anlatmış yani.
1: Tabii. İşin mahiyeti bu.
0: Mahiyeti bu.
1: Mahiyeti bu. Yani o zatın kabrinden getirilen toprakla hani ona baktıkça bu Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kabrinden, bu Hüseyin Hilmi Efendi'nin kabrinden, bu Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'nin, bu Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, neyse katasallahu teala sirrahül akdes. Şimdi onlarla bereketlenmek, onları hatırlamak içindir.
0: Makine kesimleriyle kesilen tavukların besmeleyle kesildiği belli değil, yenir mi?
1: Kesilmediği de belli değil. Böyle durumlarda üstün zannedilir. Yoksa işin içinde çıkamazsın. Açıkça besmelesiz kesildiği bilinmediği müddetçe yenir.
0: Ramazan'la alakalı bir soru ama dinleyicimiz şimdi göndermiş. Yine de soralım. Mukabele oluyor ya Ramazan Şerif ayında. Ramazan ayı girmeden diyor başlanabilir mi mukabeleye?
1: Tabii başlanabilir canım. Yetiştirebilmek için. Mesela bazıları. Mesela hanımları söyleyeyim. Muayyen günler zuhur edeceği için hatim inecek mesela. Şaban ayının 15'inden itibaren başladı Kur'an-ı Kerim okumaya. Her gün bir cüz okuyor. Ramazan-ı Şerif'te muayyen günü zuhur ettiği zaman bırakacak onu. Dolayısıyla 15 gün önce veya 10 gün önce başladığı için Ramazan'ın sonunda o hatimi bitirmiş olacak.
0: Son olarak esnaf diyor müşterinin dikkatini çekebilmek için mesela Noel Baba kıyafeti giyebilir mi?
1: Uygun değil. Yani Hristiyanların veyahut da onların dini bir şey yapmışlar. Motif olarak kullanıyorlar. Doğru ya. Dini motif olarak kullanıyorlar artık onu. Ha, ticaret maksadıyla kullanıyorlar ama ona bakınca Hristiyanlık hatırlanıyor. Dolayısıyla uygun değil.
0: Peki bir sanatçı, aktör diyelim. Papaz rolü oynasa?
1: Mecbur olmadığı müddetçe tavsiye edilmemiş kitaplarda.
0: Peki böyle bir sete, film setine papaz kıyafeti diken terzinin durumu nedir? Yani filmde diyor adamı ısmarlamışlar demişler ki işte böyle.
1: Onu mahsur yok ki. Yani Müslüm'de gayrimüslim'de terziye gelir diktirir. Dolayısıyla o diker, o nasıl giyirse giysin, bizi ilgilendirmez.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalın.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız her zaman olduğu gibi bizim yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, şimdi edeple ilgili bir soru var da, hani insan zaman zaman bir konuyu anlatırken konuyu söyleyip geçtiğimiz oluyor. Yani ayrıntısına girmeden. İşte edepli olmak lazımdır, iyidir deniyor. Bir izleyicimiz mesela öyle soruyor. Ama diyor, siz bunu söylüyorsunuz, tamam onu biliyoruz da edep ne demektir diyor. Yani edepli olmak nasıl olur?
2: Çekilerek diyorsun.
1: Yani ne anlayacağız onu soruyor.
2: Efendim şimdi kitaplarda birçok tarifleri var. Mesela buyuruyor ki edep haddini bilmek. Edep haddini bilmek. Kendisi için tayin edilen hududu, sınırı geçmemek.
1: Evet. Hatta o zaten. Evet. Sınırı, çizgiyi geçmemek.
2: Sınırı geçmemek. Geçerse edepsizlik olur, terbiyesizlik olur. Din büyükleri hududa, sınıra riayet etmek, onu taşmamaktır diye tarif etmişler İslam alimleri. En büyük edep ise ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir diye tarif etmişler.
1: O ne demek?
2: Cenab-ı Hakk'ın çizdiği bir hudut var. Mesela diyelim ki içki haramdır, yalan haramdır, nemmamlık haramdır, laf taşımak haramdır, gıybet haramdır. E sen şimdi o hududu geçiyorsun. Yani gıybet ediyorsun, yalan söylüyorsun.
1: İçki içiyorsun.
2: İçki içiyorsun, zina ediyorsun. Ne oldu? Cenab-ı Hakk'ın çizdiği hududu geçiyorsun. Yasak bölgeye girdin. Edepsizlik ettin, terbiyesizlik ettin. Bedelini ödeyeceksin tabii ki. Bedelini ödeyeceksin. Peki edebe riayet edilmezse, yani o hududa riayet edilmezse, bu hudut Allah-u Teala'nın koyduğu bir hudut var. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam çizdiği var. İnsanların kendi aralarında koydukları hudutlar var. Ve dolayısıyla bunlara riayet edilmesi gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Mesela anne baba evlat arasında bir hudut var. Komşular arasında hudut var. Veyahut da öğretmenle öğrenci arasında bir hudut var. Devlet büyükleriyle vatandaş arasında bu hudut var. Belli bir çizgi var yani. Bunu geçtiğin zaman edepsiz mi olursun tabii. Yani şimdi bir cumhurbaşkanının karşısında veya bir başbakanın karşısında veya bir valinin karşısında ayakları dikerek aynı şekilde oturmak, şey yapmak falan edepsizliktir, terbiyesizliktir. Hududu geçmektir.
1: Ayıptır.
2: Hocam o da insan, benim elbette o da insan, sen de insansın. Ama sen onun yerine geçtiğin zaman birisi böyle paldır küldür, ne haber vali bey dese, bu terbiyesize bak dersin. Niye terbiyesiz diyorsun o zaman? Daha önce öyle düşünmüyordun. O da insan, ben de insan diyordum. Tamam işte o sana benzeyen bir insan geldi böyle affetti. Niye o zaman ağırına gitti? Ha, öbür türlü onu hafife almak istiyorsun. Maksadın, niyetin o. Edepsizlik yaparak, daha doğrusu nefsine uyduğun için o sıfatın meydana çıktı. Edepsiz halin ortaya çıktı. Cenab-ı Hak herkes için bir sosyal bir varlıkız. Hepimiz için belli bir sınır çizmiştir. Rabbimizin bildirmiş olduğu hudutları, daha doğrusu yani onun dinini iyi öğrenir isek, bir, önce Rabbimize karşı onun çizdiği hududu gözettiğimiz için edepsiz olmayız. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla geliyor. Onun çizdiği var. Peygamber Efendimiz'e karşı aleyhissalatü vesselam edepsiz olmayız. E tabi bunlara uyunca da insanlara karşı edepli oluruz. Sınırı geçmeyiz. Ukalalık etmeyiz. Sınırı geçmeyince de herkes memnun ve razı olur. Tabi Cenab-ı Hakk'ın takdirine o zaman itiraz da kalkar. Ve Cenab-ı Hakk'ın gönderdiklerine razı olursun. Razı olunca da problem kalkar mı? Tabii ki kalkar. Ve İmam-ı Rabbani Kutuzetleri'nin sık sık tekrar ettiği bir söz var. Bir edep olan vasıl ilallah olamaz diye. Ne demek o? Yani edepsiz olan bir kimse Allah-u Teala'nın rızasına kavuşamaz buyuruyor. Mümkün değil bu buyuruyor. Edebe riayet etmeyen bir kimse buna kavuşamaz. İbadetlerde bile var. Mesela ibadetlerin farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. müstahaplar var. O müstahaplarına edep deniyor. Yani ibadetlerdeki, emredilen ibadetlerdeki bir edebe riayet etmek diye, yani terazinin onu bir kefesine koyuyorsun, dünyanın içindekileri bir kefeye koyuyorsun. O daha ağır geliyor, onun sevabı. Onun karşısında verilen ecir ve ücret daha fazladır buyuruyor. Bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Mesela başka bir tarif yapılmış. Edep, insanın kendisini Hak Teala'nın iradesine tabi etmesidir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyup yasaklarından sakınan bir kimse. Şimdi yalan söyleyebilir mi? Hayır. Kul hakkına tecavüz edebilir mi? Hayır. Hayvanlara eziyet edebilir mi? Hayır. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki bunlar benim mahlukum. Bunlara eziyet etme, zulmetme. Hududa dirayet ediyor. Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde göndermiş olduğu o kanunlara ittiba ediyor. Uyuyor. Uyunca da komşunla iyi geçin diyor. Alışveriş yapıyorsan kimseyi kandırma. Hile yapma. Sahtekarlık yapma. Dolandırıcılık yapma. Bu edebe riayet ediyorsun sen. Bu sınırlara riayet ediyorsun. On sana insanlarla konuşurken onların kalbini kırma. Şimdi göz kaş işaretiyle, el kol işaretiyle veyahut da dalga geçerek, alay ederek. Ne oldu? Karşısının kalbini kırdın. Dinimiz ne diyor? Kalp kırma diyor. Cenab-ı Hak kalp kırma. Dolayısıyla ne oldu? Adamın hakkına riayet ettim karşımdakinin. Allah-u Teala'nın kulu olarak kabul ettim. Onunla dalga geçmedim. Onunla alay etmedim. Edebe riayet ettim. Edebe riayet edince, yani buradaki tarife göre Allah-u Teala'nın iradesine kendimi teslim edince, dolayısıyla Allah-u Teala'nın diğer mahluklar da benden memnun ve razı olur. Evet, edepli kimseden herkes memnun ve razı olur. Bütün hayvanat da aynı şekilde ondan zarar görmez ki. Niye? Cenab-ı Hakk'ın tayin etmiş olduğu hududa riayet ediyor. Ve mesela evliya-i kiram diyoruz. Bunlar hiçbir canlıya eziyet edemez. Öldürmez de. Mesela hayatlarına bakıyorsun bazen. Hayatlarına bakıyorsun. Ya bir sineğe bile şey yapıyorlar. Pencere açıyor diyor ya. Ben de zora sokma dedi. Çek de gitti. Çek de gitti. Ya öyle mi? Evet, öyledir onların hayatları. Dolayısıyla bu kimseden herhangi bir kimseye zarar gelebilir mi? Hayır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela tanımını yapıyor, tarifini yapıyor. Elinden ve dilinden hiç kimsenin rahatsız olmadığı kimsedir Müslüman buyuruyor. Yani edepli kimsedir. Edepli kimseden maksat budur. Yoksa ceketini ilik diyor. Ondan sonra da öbür taraftan adamın malını gasp ediyor. Ne bileyim ben, aynı şekilde dalavere yapıyor. Yalan söylüyor. Gıybetini ediyor. Sahtekarlık yapıyor. Yüzüne gülüyor. Arkasından kuyusunu kazıyor. Bu adam edepli değil ki. Edepsin tekidir bu. Emrisi sadece aldatmak için öyle gösteriyor. O da sahtekarlıktır. Halbuki edepli kimse sahtekar olamaz. Edepli kimse yalancı olamaz. Edepli kimse riyakar olamaz. Edepli kimse kibirli olamaz. Edepli kimse kimseye suizan edemez. Dedikodu yapamaz. Laf taşıyamaz. İnsanlara da hayvanlara da eziyet edemez. Zulüm yapamaz. Allah'tan yasak ettiği hiçbir fiili işleyemez. Bakın bir şey var da, hadis-i şerif dediği zikrediliyor. Şerefül insan bil ilmi vel edep, la bil mali vel hasep buyuruyor. Yani insanın şerefi, kıymeti ilim ve edep ile ölçülür. Malı, baba, dedeleriyle değil. Şems-i Tebrizi Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hocası buyuruyor ki Ademoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir buyuruyor. Çok ağır bir ifade. Ademoğlu ile hayvan arasındaki fark budur. Hayvan her şeyi canını saldırır. Ama insan değil. İnsan edeplidir. Ha der, yok başkasına.
1: Hayvan edep yoktur. Edebi gözetmez yani.
2: Öyle bir şey yok. Muhatap da değil ona, yani. Onunla. Abbasi halifelerinden Ebu Cafer Mansur ile İmam Malik Hazretleri Medine-i Münevvere'de Resulullah Efendimiz'in mescidinde bulunuyorlardı. Halife Mansur yüksek sesle bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Malik bin Enes Hazretleri, ey müminlerin emiri, bu mescitte sesini yükseltme. Çünkü Allah-u Teala Hucurat Suresi 2. ayet-i kerimesi mealen, ey iman etmekte şereflenenler, sesinizi Nebiyullah'ın, Allah-u Teala'nın peygamberinin sesinden yukarı çıkarmayınız. Ona karşı birbirinize bağırdığınız gibi seslenmeyiniz. Ona saygısızlık gösterenlerin ibadetleri yok olur buyurarak bir kavmi terbiye eyledi buyuruyor. Dikkat et ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin yanında. Ama vefat ettikten sonra. Evet, vefat ettikten sonra da onlar diridirler. Onlar diridirler. Mesela yine İmam Malik Hazretleri'ne soruyor. Halife Mansur, ey imam diyor, Resulullah'ın huzurunda dua ederken kıbleye mi döneyim yoksa Resulullah'a mı yüzümü çevireyim? Dediği zaman, ey müminlerin emiri, yüzünü Resulullah Efendimiz'den başka tarafa çevirme. Çünkü Resulullah Efendimiz Allah-u Teala katında dileklerimiz için vesilemizdir. Bundan dolayı da yüzünü Resulullah'a dönme. Dönmeli. Onun şefaatini dilemelisin. O zaman Allah-u Teala onu sana şefaatçi kılar buyurarak, onlar nefislerine zulmettikten sonra gelirler, Allah-u Teala'dan af dilerler, Resulüm de onlar için istiğfar ederse Allah-u Teala elbette tövbeleri kabul edici ve merhameti çok bulurlar. Mealindeki Nisa suresinin 67. ayet kerimesini okur İmam Malik rahmetullahi teala aleyh. Yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam huzurunda da aynı şekilde ona riayet edilmesi gerekir. Mesela İslam alimleri kitaplarında anlatırlarken buyuruyor ki mesela bilenin huzurunda, tamam anlayamadığın varsa sorarsın, o ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Şimdi gerçekten alimse, bilen birisi ise senin maksadın oraya niçin geldin? Hani kabını doldurmak için. Ama bak bir dakika ben bir şey anlatayım falan. O alim ağzına bir dakika bir şey anlatayım falan. Madem çok biliyordun niye geldin arkadaşım? Hani büyüklerden bir zat bir talebesini göndermiş. Başka bir zata göndermiş. Daha sonra sormuş. Talebin nasıl buldun? Çok keves ediyor. Allah Allah. Ne oldu diyor. Ben ismini sordum. O babasının ismiyle beraber söyledi bana diyor.
1: Çok bir keves. Kelime fazla
2: söylemiş. Bir kelime fazla söylemiş. Dolayısıyla edep haddini aşmamak, hududu korumak, Allah-u Teala'nın koyduğu sınırı taşmamak, ileri geçmemek. Peygamber, Allah-u Teala'nın hakkı var, Peygamber Efendimiz'in hakkı var, devletin hakkı var, insanların hakkı var, ana babanın hakkı var, komşunun hakkı var. Dolayısıyla bu haklar sınırlarla belli edilmiştir. Allah-u Teala'nın koyduğu emirler var, yasaklar var. Bu emirlere ittiba, emredildiği şekilde yapmak onları, yasaklardan da sakınmak. Edep midir? Evet, edeptir. Konuşmada da, oturmada da, kalkmada da ve bütün insanlarla yapılan muamelede de Rabbimizin bildirmiş olduğu sınırı aşmamak de

radıyallahu anh, oğlu Muhammed bin Hanefiye'ye ulaşır. Soyu Hazreti Fatıma validemize dayanmadığı için seyyid değildir. Annesi evliyadan Şeyh Musa'nın Ayşe isimli kerimesi olup saliha, mütteki ve afif bir hatun idi. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1194 Hicri 590 senesinde Yesi'de vefat etti. Ahmet Yesevi Hazretleri annesini çok küçük, babasını da 7 yaşında kaybetti. Babası son nefesinde Gevher Şehnaz ismindeki kızına, "Ey benim kızım, kardeşin bu dünyaya ender gönderilen mübarek bir kişi olacaktır. Ona göz kulak ol. Benim dergâhımda bağlı bir sofra durur. Ahmet o sofrayı kendi başına açtığı zaman, onun cihan mülkünde görünme vaktinin geldiğini bilmelisin. Zamanı gelmeyince bu sırrı kimseye açma," dedi. Gerçekten Ahmet Yesevi Hazretlerinde çocukluğunda garip haller ve yaşından beklenilmeyen fevkaladelikler görülüyordu. Hızır aleyhisselam ile görüşüp sohbet ediyor, onun manevi terbiyesiyle olgunlaşıyordu. Bu sırada meydana gelen bir hadise, şöhretinin bütün Türkistan'a yayılmasına yol açtı. Menkıbe'ye göre, o sırada Türkistan'da Yesevi adında bir hükümdar saltanat sürmekteydi. Bu hükümdar yaz gelince Türkistan yaylalarına çıkar, kışında Semerkant kışlalarında kalırdı. Ceylan avından çok hoşlanan hükümdar, bir defasında ceylan peşinde koşarken yolu Karaçuk Dağı'na çıktı. Karaçuk Dağı'nın yamaçları sarp, kayaları yalçındı. Atı kan tere battı ve avını kaçırdı. Buna ziyadesiyle üzülen hükümdar, "Bu dağı ortadan kaldırmak gerek," diye söylendi. Nitekim ülkesindeki velileri toplayıp dualarının bereketiyle bu dağı ortadan kaldırmayı düşündü. Toplanan veliler dua ve niyazda bulundular. Ancak istenilen netice elde edilemedi. Bunun üzerine oraya gelmeyen bir velinin olup olmadığı araştırıldı. Neticede Hacı İbrahim'in oğlu Ahmet küçük olduğundan kimsenin aklına gelip de çağrılmadığı anlaşıldı. Nihayet haberci gönderildi ve gelmesi istendi. Çocuk daveti ablasına danışınca, ablası, "Babamızın vasiyeti var. Senin tanınma zamanının gelip gelmediğini türbedeki ekmek sofrası tayin edecektir. Eğer o sofrayı açabilirsen, tanınma zamanın geldi demektir. Var git," dedi. Babasının türbesine giden Ahmet, sofrayı bulup açınca, dosdoğru hükümdarın istediği yere geldi. Kendisini bekleyen velilere, sofradaki bir parça ekmeği gösterip dua etmelerini isteyince, veliler Fatiha okudular. O da ekmeği oradakilere taksim etti. Ve hepsine kâfi geldi. O toplantıda tam 9000 kişi vardı. Bu kerameti görenler, Hacı Ahmet'in büyüklüğünü ve mertebesinin yüksekliğini anladılar. Hacı Ahmet Hazretleri, sırtındaki babasından kalma hırkaya bürünerek duasının neticesini bekliyordu. Birdenbire gökyüzünden yağmur boşanarak her yer suya gark olunca, velilerin seccadeleri su üstünde yüzmeye başladı. Sonunda Hacı Ahmet hırkasından başını çıkarınca yağmur durdu ve güneş çıktı. Oradakiler baktıklarında Karaçuk Dağı'nın ortadan kalktığını gördüler. Bu keramete şahit olan hükümdar, Hacı Ahmet Hazretlerinden kendi adının kıyamete kadar baki kalması için niyazda bulunmasını diledi. Hacı Ahmet Hazretleri de, "Âlemde her kim bizi severse, senin adınla bizi yad eylesin," dedi. Bundan dolayı o günden beri ikisinin ismi birlikte, Ahmet Yesevi şeklinde anılır oldu. Ancak

0: Hacı Ahmed'in daha çok Yesili olduğundan Yesevi nisbesiyle şöhret bulduğu kabul edilmektedir. Ahmed Yesevi Hazretleri sohbetlerinde talebelerine buyurdu ki: "Ey dostlar, cahillerle dostluk kurmaktan sakınınız. Akıllı ve uyanık kimseysen dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketlerden felaketlere sürüklenirsin de hiç haberin olmaz. Himmet, yardım kuşağını sıkı sıkıya beline sarmayan insan dünyaya meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda gözyaşları dökerek ağlamadıkça Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir. İslamiyetin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse insanı Allahü Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbiyle dünya düşünce ve işlerinden sıyrılıp yalnız Allahü Teala'ya yönelmedikçe hakikat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrak edip anlayıp bilmekten uzaktırlar. Ey dostlar, bir kimse Allahü Teala'nın aşkıyla yanıp yakılarak bu denizde çok usta bir dalgıç olmadıkça bundan çok daha derin olan vahdaniyet denizine giremez. Ona girmek için çok usta ve dikkatli bir dalgıç olmak gerekir. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk için de hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahkâm-ı İslamiyye'yi, İslami hükümleri tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bunlar abdeste, namazda, alışverişte bir takım noksanlarının bulunduğunu ve yiyip içtiklerinin haram olduğunu bilmezler. Kendisinde var zannettiği o haller şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Günahlar sebebiyle paslanan gönüllerin kurtuluşu Allahü Teala'ya çok tövbe istiğfar etmek ve her zaman Allahü Teala'yı düşünmek, onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman ondan gafil olmamakla mümkündür. Malının çokluğu dillere destan olan Karun bile malının hayrını, faydasını göremedi. Nihayet toprak altında yok olup gitti. Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsva olmuştur. Artık yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariplere merhamet etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Nerede bir garip görsen ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme. Tefekkür 5 çeşittir. 1. Allahü Teala'nın yarattığı şeylere bakıp onun yüceliğini düşünmek. Bundan marifet, Rabbini tanımak hasıl olur. 2. Allahü Teala'nın nimetlerini ve ihsanlarını düşünmek. Bundan muhabbet hasıl olur. 3. Allahü Teala'nın vaad ettiği nimetleri ve mükafatları düşünmek. Bundan ibadete karşı rağbet ve ibadet yapma şevki hasıl olur. 4. Allahü Teala'nın azabını düşünmek. Böyle tefekkür eden kimse Allahü Teala'ya isyan etmekten sakınır. 5. Allahü Teala'nın verdiği nimetler ve ihsanları yanında nefsin kötülüklerini düşünmek. Bundan da geçmiş günahları hatırlayarak Allahü Teala'ya karşı haya, utanma hasıl olur. İnsanın kalbine nur yerleşince azaları iyilik yapar ve iyiliği konuşur. Allahü Teala'ya en yakın olan kimseler fakirlerle bulunmaktan hoşlanan kimselerdir. Ebedi olanı geçici olana tercih edenler ve kazaya rıza gösterenlerdir. Bir kimsenin bir Müslümanı hor görmesi iman ve marifet zayıflığındandır. Yol belli ve açık. Delil alimler, müçtehitler. Azık tam, binek kuvvetli. Fakat insana asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştıran şeyler var. Bunlar alimlere, müçtehitlere uymadan kendi görüşüne uymak, nefsinin istekleri peşinde koşmak, azığı, yiyeceği gayrimeşru yerden toplamak, mesuliyeti unutup bineği zayıflatmaktır. İnsanların felaketine sebep asıl işi bırakıp boş şeyler ile uğraşmaları, nefislerinin isteklerine uymaları ve harama dalıp şüphelilerden sakınmamalarıdır. İnsanların en kötü ahlaklısı, dostunu düşmanını ayırmayan ve sohbet ehlinden uzak yaşayandır. Kalp ve vakit, insan için sermayedir. Fakat kalbini kötü zanlarla, düşüncelerle meşgul eder. Vaktini de boş şeylerle geçirir, zayi eder. Bu ne acı bir haldir. Sermayeyi kaybedene kim kâr getirebilir? Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Bir gün Hazreti Hace'ye iftira etmek istediler. Bir yere toplandılar. İçlerinden birinin öküzünü getirip mezbahada kestiler. Sadece ayaklarını bıraktılar. Ertesi günde kadıya gidip şikayet ettiler. Öküzlerinin çalınıp mezbahada kesildiğini, kanları akarak aceleyle götürüldüğünü, kan izlerini takip ettiklerini ve öküzlerinin Ahmet Yesevi Hazretlerinin tekkesine götürüldüğünü anladıklarını bildirdiler. Kadı izin verip Hacenin tekkesine girip öküzlerini arayabileceklerine izin verince gelip durumu bildirdiler. Hazreti Hace kalp gözleriyle ve yüksek firasetiyle iftiracıların hazırladıkları çirkin tertibi görmüş ve anlamıştı. Talebeler bundan habersiz olduklarından çok şaşırdılar. Nihayet içeri girmelerine izin verildi. İftiracılar doğruca gece bıraktıkları öküzün yanına vardılar. Tam maksatlarına kavuşmuş olduklarını zannediyorlardı. Bu sırada Hacı Hazretlerinin kerameti tecelli edip ortaya çıkıp iftiracıların hepsi bir anda köpek oldular. O öküz etine hücum edip kısa zamanda bitirdiler. Böylece esas halleri anlaşılmış oldu. Ahmet Yesevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine buyurdular ki, İşlenen günahlar ya örtülür ya kazınır. İstiğfar günahları örter, mağfiret kazır. Günahlarınız için mağfiret dileyin. İyilikler günahları giderir. Her iyilik bir günaha kefarettir. Namaz hasenattır. namaz kılmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez. İsterse cami yaptırsın. 5 vakit namaz kılıyor ise her iyiliğine sevap verilir. Önce namaz olacak. Namazsız insan olmaz. Namaz kılmayanın hangi dine mensup olduğu bilinmez. Namaz kılmayanlarla ortaklık yapmayın. Namaz kılmayanla dostluk olmaz. İman ile namaz ikisi bir bütündür. Namaz imandan bir parça değildir. Namaz İslam'ın birinci şartıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde iman ile namazı birlikte zikretmiştir. Namaz kılmayan kılmadığı namazları kaza eder. Vaktinde kılmadığı namazlar için üzülür, tövbe ederse namazı vaktinde kılmama günahından kurtulacağı umulur yazıyor kitaplarda. Kaza namazı borcu olanlar bu namazları kaza ettikten sonra kazaya bıraktığından dolayı pişman olacak, üzülecek, tövbe edecek ve çok kitap dağıtacak. Allah iki cihanda yüzümüzü ak eylesin. Din ve dünya saadeti versin. İrham ya Rab, İrham ya Rab. Bir gün Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama sordu. Cebrail kardeşim, dünya ile ahiret arasındaki mesafe ne kadardır? Cebrail aleyhisselam cevaben, ya Resûlallah, göz açıp kapayıncaya kadar yakındır, buyurdu. Bir gün Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam bir müşriği karşısına almış, ona İslamiyet'i anlatıyordu. Her anlatışta o müşrik Cenab-ı Peygamberle alay ediyordu, inkâr ediyordu. Bu bir müddet devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamadı, kılıcı aldı geldi. Ya Resûlallah yeter bu kadar, destur dedi. Hayır ya Ömer, git yerine otur buyurdular. Hazreti Ömer gitti yerine oturdu. O yine nasihat etmeye devam etti. Müşrik yine inkâr etti, alay etti. Ama kalkıp gitmedi. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o müşrik, pes ya Resûlallah, bir kimseye bu kadar da sabırlı olamaz. Muhakkak ki senin dinin haktır. Yoksa bu kadar tahammül etmezdin deyip, halisane bir niyetle kelime-i şehadeti getirip tam bir Müslüman oldu. Cenab-ı Peygamber Hazreti Ömer'i çağırdı. Ya Ömer, eğer sana peki deseydim, bu ebedi cehennemlikti. Oysa şimdi kardeşiniz oldu. Ben bu dini iki şeyle yaydım, sabır ve merhamet. Hazreti Peygamber sabır ve merhametle İslamiyeti yaydı. Kızgın insan başarılı olamaz. Kızmak başarıya tamamen engeldir. Kindarla dindar bir arada olamaz. İki zıt şey bir arada bulunmaz. Siz toprak olacaksınız. Her türlü bitki, çiçek, meyve topraktan oluyor. Topraktan yetişiyor. Toprak beni çiğnediler diye kızıyor mu? Kokan güller bu toprak üzerinde yetişiyor. Siz hem merhametli hem de sabırlı olacaksınız. Külli şeyin kahr. Bütün üzüntüler, sıkıntılar, kahr, stres bu dünyada, sonunda da burada kalacak. Ahirete gitmeyecek. Ama sevgi, muhabbet bu dünyadan bizle beraber ahirete gidecek. İki zıt şey bir arada bulunmaz, yan yana gelmez. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Sevmenin mazereti, kusuru, yanlışı, doğrusu olamaz. Sevgi yok olmaz. Adama niye seviyorsun diye sorulmaz. Sevene hiç hesap soranı duydunuz mu? Seviyorum işte kardeşim. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim, 17 aylıkken vefat edince, mezara koymak için Eshab-ı Kiram'dan iki kişi kabre inip defnettiler ve lahdin önünü kerpiçle ördüler. Kerpiçlerden bir ikisi hafif eğri olmuştu. Peygamberimiz mezara iniyor, kerpiçleri düzeltip çıkıyor. Buyuruyorlar ki, bu iki kerpicin yamuk durmasının ölüye de diriye de zararı yok. Ama benim gönlüm rahat etmedi. Yaptığınız bir işten dolayı gönlünüz rahat değilse, o iş birilerine sıkıntı verir. Ehl-i sünnetin düşmanı çok. Herkes düşman. Evvela 72 bid'at fırkası düşman. Bunlar ehli kıble. Cehennemde ebedi kalmayacak, günahlarını çekip tekrar cennete girecek olan fırka. Diğerleri direkt cehenneme. Onlar zaten düşman, ebedi cehennemlik. İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp kalplerin kararmasına 4 şey sebep oldu. Bildikleriyle amel etmemek, bilmeyerek yapmak, bilmediklerini öğrenmemek, başkalarının öğrenmelerine mani olmak. İnsanların en arifi Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirme hususunda gayret sarf eden ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olanlardır. Er-Rahman demek Allahü Teala'nın dünyada iyi ve kötü herkese ihsan etmesi demektir. İlim kaledir. Cehalet meçhuldür. İyi arkadaş rızıktır. Kötü arkadaş keder ve üzüntüdür. Akrabayı ziyaret etmek hasenedir. Sıla-i rahmi kesmek musibettir. Sabır kuvvettir. Cüret acizliktir. Doğruluk kuvvettir. Yalan zayıflıktır. Marifet doğruluktur. Akıl tecrübedir. İlim 3 kısımdır. İlmi billah, Allahü Teala'yı kamil sıfatlarıyla bilmektir. İlmi minallah, zahiri ve batini bilgiler, haram ve helal bilgileri, emir ve yasaklar ile alakalı bilgilerdir. İlmi maallah, havf ve reca ilmi, Allahü Teala'dan korkup bununla beraber ondan ümidini kesmeme, ona sevgi ve muhabbet ilmidir. Şükrün neticesi Allahü Teala'yı sevmek ve ondan korkmaktır. Dil ile zikretmek günahlara kefarettir. Kalb ile zikir Allahü Teala'ya yakınlık ve mertebenin yükselmesidir.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, faziletlerin en üstünü, sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmendir. Bugünkü konumuz, nasıl evliya oldular? Sevgili dinleyicilerimiz, evliya zatların asırlardır unutulmayıp, herkesçe sevilmelerinin sebeplerinden bazıları şunlardır. 1. Kendi hocalarının rızalarını kazandılar. Bütün büyükler, ümmeti arasında peygamber neyse, talebesi arasında hoca odur hadisi şerifine uyarlardı. Buyururlardı ki, bizim yaptığımız bunca hizmetin ecri sadece mübarek hocamızadır. Çünkü hocamızı tanımasaydık, doğruyu bulamazdık. Bu hizmetler sadece onlar vasıtasıyla olmaktadır. Bize ait bir şey var dersek, felakete uğrarız. Bu hizmetlerin zerresini kendimizden bilirsek, yanarız, mahvoluruz. Bizi doğru yola sevk eden o büyüklerdir. Onların haklarını ödeyemeyiz. 2. Ömürleri iyilik etmekle geçti. Kendilerini insanlara iyilik yapmak için adarlardı. Evlada yapılan iyilik, anaya babaya yapılmış demektir. Allahü Teala da kendi kullarına yapılan iyiliği sever. Allahü Teala'nın sevdiği kişiyi de herkes sever. Sevgi Allah'tan gelir. Allahü Teala'nın sevgisini kazanmak isteyen, salih kulların sevgisini kazanarak insanların hayırlısı olmalı. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır hadisi şerifi de hayırlı insanın kim olduğunu bildirmektedir. 3. Doğruluktan hiç ayrılmadılar. Hiç kimse için kötülük düşünmezlerdi. Hak neyse onu söyler ve yaparlardı. Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir hadisi şerifine uygun yaşarlardı. Müslüman, her yönüyle doğru insan demektir. İmanı doğru, ameli doğru, sözü doğru, özü doğru kimsedir. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz, doğruyu söyleyeceğim hadisi şerifine uygun yaşarlardı. 4. Çok sabrettiler. Öfkelenip kalp kırmazlar. Allahü Teala sabredenleri sever ve sabreden zafere kavuşur hadisi şerifine uyarak hep sabrederlerdi. 5. Huyları çok yumuşaktı. Allah yumuşaktır, yumuşaklığı sever hadisi şerifine uyarak hep tatlılıkla, şefkatle muamele ederlerdi. 6. Fitneden uzak dururlardı. Müslüman, Allah'tan başka kimseden korkmaz, ancak kendisinden korkar. Bilir ki, benim yanlış bir hareketim, yanlış bir sözüm, bütün Müslümanlara zarar verir. Müslüman, fitne uykudadır, onu uyandırana Allah lanet etsin hadisi şerifine uyarak, taşıdığı elbisenin, kendi elbisesi değil, İslamiyetin ve bağlı olduğu büyüklerin elbisesi olduğunu bilir. Buna bir şey dökülmesin, buna bir laf gelmesin diye titrer. Bilir ki kendisi yüzünden bir Müslüman zarar görürse bunun vebali çoktur. 7. Kalp kırmaktan çok korkarlardı. Kalp kırmak 70 kere Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalp kırmakla küfür arasında çok ince bir perde vardır. Kalp kırmanın kapısı açılınca küfre girilebilir. Küfrün hemen yanında kalp kırmak vardır. Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen kimsedir. Mümin hep güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Müminin ağzından kötü söz çıkmaz. Evliya bir zata Allahü Teala'nın en çok sevmediği nedir diye sorulunca, o zat Allahü Teala'nın en çok sevmediği iman etmemek, kafir olmak, bundan sonra da en çok sevmediği kalp kırmaktır buyurur. 8. Emir vermekten sakınırlardı. İnsanları felakete sürükleyecek olan huy emir vermektir. İnsanların hücrelerinde emir vermek arzusu vardır. Bu can çıkmadan önce en son çıkacak huydur. İnsanlar için en büyük felaket emir verme sevgisidir. Bu sevgi olmayan emir verebilir ama bu arzu ve heves varsa verilen her emir kul hakkına girer. Büyükler bize çavuş değil er lazım derlerdi. Er emir vermez peki der. Er olmak, kul olmak en şerefli meziyet, en şerefli rütbedir. Ben Allah'ın kuluyum hadisi şerifi kulluğun er olmanın önemini göstermektedir. Er olmayı kabul etmeyen kaybeder. Çünkü sular daima denize doğru akar, tepeye doğru akmaz. Bu nefsin azgınlığını durdurmak zor iştir. Bunu durduracak en iyi ilaç peki demektir. Çünkü nefs hayır der. Yaratılışı öyledir. Ama peki derse dünya ve ahiret saadetlerine kavuşur. Eshab-ı kiram devenin üstündeyken kırbaçları yere düşse deveden inerler, kırbacı kendileri alır tekrar binerlerdi. Deveye binmek zahmetli bir iştir. Buna rağmen emir vermemek için böyle yaparlardı. 9. Kibirden çok korkarlardı. Allahü Teala azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana ortak olursa ona hiç acımam yakarım buyuruyor. O halde küfürden sonra en kötü ahlak, en büyük günah kibirli olmaktır. İnsanın kalbinden kibri çıkarmak, iğneyle dağı toz haline getirmekten daha zordur. aile içerisinde, cemiyet içerisinde her çektiğimiz sıkıntı kibirdendir. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez hadisi şerifine uymaya çalışmalı. Kibri çıkarmadan cennete girmek zordur. Güzel ahlak kalp kırmamaktır. Kibirli olan, öfkeli olan kalp kırar. 10. Hep güler yüzlüydüler. Müslüman tatlı dilli, güler yüzlü olur hadisi şerifine uygun hareket ederlerdi. Herkesin bir derdi vardır. Onlara yeni bir dert katmayıp o derdi yok etmeye çalışmalıdır. Bunun da bir ibadet olduğunu bilen Müslüman onları neşelendirir, ferahlandırmaya uğraşır. 11. Kul hakkından çok korkarlardı. Kul hakkı İslam ahlakının temelidir. Ahirette herkes kul haklarından hesaba çekilecektir. Peygamber Efendimiz Sırat Köprüsü'nde sorulacak 7 sualden sonuncusunun kul hakkı olduğunu, bundan peygamberlerin bile korktuklarını bildirmiştir. Bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremez. Kul hakkı o kadar önemlidir ki, bir dank yani yarım gram gümüş hak için cemaatle kılınmış, kabul olmuş 700 namazın sevabı alınıp hak sahibine verilecektir. Sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Müslüman önce senin hakkın, sonra benim hakkım. Önce senin menfaatin, sonra benim menfaatim. Önce sen rahat et, mutlu ol, sonra ben. Çünkü senin hakkın çok büyüktür. Allahü Teala bana senin hakkından soru soracak diye düşünür. Müslümanlık su gibidir. Hayat suyla başlar. Ateş suyla söner. Suyu sevmemek olmaz. Müslüman da herkes tarafından sevilen ve aranan su gibi olmalı. Hiç kimse ondan şikayet etmemeli. Ama herkesin ihtiyacı olmalıdır. Müslüman demek, hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa, son nefeste imanı tehlikededir. Nitekim, eğer bir Müslümana yaklaşmak zorsa, bu onun felaketine sebep olabilir hadisi şerifi bu durumu açıklıyor. 12. Tevazu ehliydiler. Allah için alçak gönüllü olanı Allahü Teala yükseltir hadisi şerifine uyarak tevazu sahibiydiler. Kendini yüksek gören kimse yalnız kendisi kendisini yüksek bilir. Herkes ondan nefret eder. Kibirliği Allahü Teala sevmediği gibi insanlar da sevmez. 13. Çok cömertlerdi. Hiçbir cimri Allah dostu olamaz. Cömertlik öyle bir haslettir ki insanın kötü huylarını örter. Cimrilik de insanın iyi huylarını örter hadisi şerifine uyarak hep vermişlerdir. Verdiği zaman alandan daha çok sevinen hakiki mümindir. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği bir ahlaktır. Bu her kula nasip olmaz. Cömert olan bir kafire son nefeste iman nasip olma ihtimali yüksektir. 14. Anlaşılmaları kolaydı. İnsanlara akılları derecesinde konuşun hadisi şerifine uyarak kısa, açık ve herkesin seviyesine göre konuşurlardı. İslamiyet nedir diye soran bir bedeviye, Resulullah Efendimiz Allahü Teala'nın bütün emirlerine hürmet etmek, beğenmek ve onun bütün mahluklarına acımak, şefkat göstermektir diye cevap vermiştir. Allah'ın emirlerine hürmet etmektir deniyor. Onları yapmaktır denmiyor. Öyle deseydi kaç kişi Müslüman olabilirdi? İmanla ölmek için elbette yapmaya çalışmak da şarttır.

Ebu Bekir Kettani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala bir mümin kulunun dilini özür dilemek için açtığı zaman peşinden de af ve mağfiret kapısını açıyor.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Ahiret sonsuzdur. Abdülkadir Geylani buyurdu ki, ey insan, dikkat et, ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için, nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize, sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır velakin ahirette. Dünyayı aziz tutan zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer kıymet. Süslenmiş gelin gibi cezbeder dünya seni. Ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet, bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp nazargah-ı ilahidir aşikar. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına. Velakin hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep, yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan, sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır. Sadece malın artar. Eğer hırslı olursan dünya toplamak için, üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet, işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki, kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar 1000 sene bekletilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız cehennemde çeksek de acı azap. 1000 ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise 1000 dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler arş-ı âlâ altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün dine hizmet uğrunda çalıştılar gece gün.

0: Cafer Huza Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya ve ahirette iyilik sabırla ele geçer.
1: Aklınızda bulunsun.
2: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

0: Gününüz aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan, halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşeyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.

0: Sabah Meltemi.
1: Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık ılık esen Meltem rüzgarlarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz? Hadi yavrum, ben seni bugün için doğurdum. Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Türk evladı odur ki, yurdu olan toprağı, ana ırzı bilerek yad ayağa bastırmaz. Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan hiçbir yere astırmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi oğlum, hadi git, ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum, köyüne, nişanlına veda et. Sabanın tarlanı, her şeyini feda et. O silaha sarıl ki böyle günde bir erkek bu dualı demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi oğlum, hadi git, ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum, kendine sen de yiğit er, yiğit er dediler. Büyüdüğün gaziler ocağına can getir. O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın yedi iklim, dört bucak içerisine ün salsın. 500 yıllık ecdadın kabirlerde titreyen kemikleri öc alsın. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi oğlum, hadi git, ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum, bugün de dertli ninen ağlasın. Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın. O yaşları saçsın ki senin aslan göğsünde benim kanlı gözyaşım düşman için kin olsun. Kara yerin yüzünde ayağının bastığı dağlar beller leş dolsun. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi oğlum, hadi git, ya gazi ol, ya şehit.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlerle Saadettin Kaplan'ın kalemiyle tarihte bir gezinti yapacağız. Onlar ki gökyüzünde sönmeden parlayan birer parlak yıldızdır. Onlar ki tarihe şan veren ecdadımızdır. Balıkesir büyük bir caminin inşaatıyla meşguldü. Fatih Sultan Mehmet Han'ın büyük kumandanlarından Zuhanos Paşa bu ilde güzel bir cami yaptırıyordu. Bu caminin hem yüce dinimize hem de Osmanlı ihtişamına uygun olması için Zuhanos Paşa bizzat inşaatın başında bulunuyordu. Sadece bulunmak mı? Bizans'a ecel gibi saldıran, kılıcından şimşekler çakan bu heybetli kumandan Allah rızası için yaptırdığı caminin inşaatında bir işçi gibi çalışıyordu. Yaşını aldırmadan kocaman kocaman taşları omuzluyor, yüksek iskelelere tırmanıyordu. Caminin mimar başısı, ustalar sürekli paşaya bundan vazgeçmesi için yalvarıyorlardı ama o direniyordu. Neden? Neden kazanacağım sevaba mani olmak istiyorsunuz? Ben sizin Zuhanos Paşanızım ama yüce Rabbimin aciz bir kuluyum. Bırakın da Allah rızası için bu fani bedenimizi biraz yoralım, diyordu. Koskoca Zuhanos Paşa, daha fazla da karşı duramıyorlardı. Kimin haddine düşmüş? Efendim, Zuhanos Paşa, harç karılacaksa paça kasnak harca dalıp harç karıyordu. Taş kırılacaksa taş kırıyordu. Herhangi bir genç işçi gibi o yandan o yana, bu yandan şu yana koşturup duruyordu. Tabii paşayı böyle gören işçiler ve ustalar da coşup büyük bir gayretle çalışıyorlardı. Günlerden bir gün ortaçağ karanlığına bir güneş gibi doğmuş, köhnemiş Bizans'ı Halic'in sularına boğmuş olan büyük padişah Fatih Sultan Mehmet Han Balıkesir'e gitmişti. Zuhanos Paşa'yı ve onun yaptırmakta olduğu camiyi görmek istedi. Yanındakilerle birlikte atını o yana doğru sürdü. Derken caminin yapıldığı yere vardılar. Cami inşaatı arı kovanı gibiydi. Kimsenin gelenden gidenden haberi yoktu. İşlerine öyle büyük bir heyecanla dalmışlardı ki koskoca padişahın oraya geldiğini bile kimsecikler fark etmedi. Şanlı padişah bu kahraman kumandanın uzun zamandan beri görmüyordu. Doğrusu özlemişti de atının dizginlerini çekti. Zuhanos Paşa'yı aradı gözleri ama baktı ki Zuhanos Paşa bir taş işçisi gibi sırtına aldığı kocaman bir taşla birlikte iskelenin merdivenine tırmanmakta. Koca padişahın gözleri yaşardı. Zuhanos Paşa'nın arkası dönüktü. Taşın ağırlığından ve yorgunluktan dizleri titriyordu. Diğer çalışanlar da büyük bir aşkla ve tekbir sesleriyle ağırlıkları hafifletiyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han bir anlık sessizliği yakalar yakalamaz aşağıdan yukarıya doğru seslendi. Kolay gelsin Zuhanos. Zuhanos Paşa arkasına dönmeden cevap verdi. Sağ olun devletli padişahım. Allah sizden razı olsun. Mehmet Han, padişah da yanındakiler de hayretle içinde kaldılar. Zuhanos Paşa en az bir yıldan beri görmediği ve Balıkesir'de olması düşünülmeyen padişahın sesinden mi tanımıştı? Yoksa nasıl olurdu? Bu arada padişahı gören işçiler, ustalar Zuhanos Paşa'ya haber verdiler ve hep birlikte inip padişahı karşıladılar. Mihbarbaşı Zuhanos Paşa'nın emriyle padişah ve yanındaki kumandanlara şerbet ikram etti. Ayaküstü kısa bir sohbetten sonra caminin çevresi gezildi. Yapılan işler yerinde incelendi. Müzik
Koca Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han bir ara dayanamayıp sordu. Bre Zanos, ben sana kolay gelsin dedim. İyi de sen arkana bile dönmeden beni nasıl tanıdın? Taaccüp ettim doğrusu. İstanbul ve daha nice yerlerin fethinde bulunan koca kumandan bir aslan gibi kükredi. Bunda şaşılacak ne var padişahım? Ben ki Zanos Paşa'yım. Padişahımdan gayri kimin haddine düşmüştür ki bana Zanos desin? Tarihimize şan veren bu yiğitler bir Allah'a bir de padişaha baş eğerlerdi. Ve Osmanlı buydu. Bugüne kadar ilk yaptıkları günkü ihtişamlarıyla duran camiler, hanlar, saraylar, çeşmeler işte böylesine bir heyecan, böylesine bir aşkla inşa edildiler. Terle, tekbirle karılan harcın yapıştırdığı taşları ayırmak zordur. Sayın TGRT FM dinleyicileri, sırada TGRT FM muhabirinin yaptığı tarih röportajlarından birini tarihin mikrofonunda hep birlikte dinleyeceğiz. Tarihin mikrofonu. Eğer hayırsız ve bahtsız isem,

Seslendiren sanatçılar: Muhabir Selçuk Dinçer, Sultan Doğan Bavli, Sabit Bey Erhan Özgen.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü Tarihin Mikrofonu programında sizlerle beraber olmadan önce ne kadar yoğun ve ne kadar sıkıcı bir hafta geçirdiğimi öncelikle hepinize belirtmek istiyorum. Bunun sebebi mi? Bir dava yüzünden adliye koridorlarında günlerce süründüm durdum. Malumunuz benim ismim Barış Çetin'di. Yani babam öylesine koymuş adımı ben doğduğumda. Geçenlerde muhterem bir amcayla sohbet ederken bana Müslümana güzel isim yakışır. Gel senin ismini de Fatih olarak değiştirelim. Ne dersin dedi. Doğrusu çok hoşuma gitti bu teklif. Ve adımı değiştirmek için o koridor senin, bu salon benim, İstanbul mahkemesinde günlerce cirit attım durdum. Allah'a şükür sonunda da bu zor işi başardım. Gerçi soy ismimi de değiştirmek isterdim ama aileme karşı ayıp olur diye o işi şimdilik kaydıyla erteledim. Yarın öbür gün kafama eserse gidip soy ismimi de değiştireceğim. İşte böyle sevgili dinleyiciler. Bundan sonra lütfen beni Fatih Çetin olarak çağırın ve böyle hatırlayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu hususa açıklık getirdikten sonra bugünkü ziyaret yerimizden ve yanına misafir olacağımız muhterem şahsiyetten bahsedeyim biraz da. Sultan Abdülmecit Han'ın oğlu, Osmanlı sultanlarının 35.'si ve İslam halifelerinin 100.'sü olan Mehmet Reşat Han'ın misafiri olacağım sizlerin adına. Önce kısaca da olsa biraz bilgi vereyim sizlere. Çünkü özellikle zamane gençleri tarafından pek bilinmez ve tanınmaz bu sultan. Fatih Sultan Mehmet veya Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsetsek iyi kötü herkesin bir parça malumatı vardır da iş son dönem padişahlara gelince bu bilgi kırıntıları da yerini kulaktan dolma bilgilere bırakır. İşte bu sebeple siz sevgili TGRT FM dinleyicilerine malumat verdikten sonra asıl konuya geleceğim. Efendim, Sultan Reşat 2 Kasım 1844 tarihinde doğdu. İyi bir tahsil görerek yetiştirildi. Halim ve merhametli bir şahsiyete sahipti. Çok nazik ve hatırşinastı. Saray adetlerine, teşrifat ve protokollere hassasiyetle riayet ederdi. Dini vecibelerini şartlarına tam uyarak ve geciktirmeden yerine getirirdi. 1909 senesinde Sultan Abdülhamit Han tahttan indirilip 27 Nisan günü Mehmet Reşat Han sultan ilan edildi. O gün için yürürlükte olan Meşrutiyet Anayasası çerçevesinde devleti idare etmek istemişse de İttihatçıların devletin yıkımına sebep olan icraatlarının önüne geçememişti. Tabii ki bu durumun meydana gelmesinin çeşitli sebepleri vardı. Öyle hemen ön yargıyla koskoca padişah olmuş, neden yanlış olan şeyleri düzeltememiş demek hepinizin takdir edeceği gibi biraz insafsızlık olur. Öyle değil mi? Teşekkür ederim fikirlerime katıldığınız için. Ben şimdi Yıldız Sarayı'na bir gideyim. Bakalım orada neler oluyor bir öğreneyim.

Sevgili dinleyiciler, Sultan Mehmet Reşad'ın sadık bir hizmetkarı olan, eshapçı başısı olan Sabit Bey'in yanındayız. Kendileriyle biraz sohbet etmek istiyoruz. Ama ortada sanki fevkalade

Sevgili dinleyicilerimiz, şu anda ameliyathane haline getirilen odanın kapısının önündeyim. Az önce Sultan Mehmet Reşat, esvapçı başısı Sabit Bey'in omuzlarına yaslanarak ve zorlukla yürüyerek önümüzden geçti ve ameliyat yapılacak odaya girdi. Ameliyatı gerçekleştirecek olan Alman profesör de ekibiyle yandaki salonda hazır vaziyette beklemekteler. Daha ameliyat salonuna alınmadılar. Şimdi ben de içeri giriyorum. Bakalım Sultan Hazretleri ameliyata nasıl hazırlanıyorlar?

0: sevgili dinleyiciler. Şu anda ameliyat odasındayım. Onun için böyle kısık sesle konuşuyorum. Sultan Hazretleri burada hazır bulunan Türk doktorlarla helalleşiyor. Şimdi de kıble yönüne döndüler. Sanırım dua edecekler. Ben de susarak mikrofonu Sultan Reşad'a yaklaştırıyorum.
1: Ey büyük Allah'ım! Eğer ben milletim ve vatanım için hayırsız ve bahtsız isem, beni şu ameliyat masasının üzerinden sağ kaldırma.
0: Sevgili dinleyiciler, duasını tamamlayan Sultan Mehmet Reşad Hazretleri büyük bir cesaret ve tevekkülle ameliyat masasına uzandı. Yan salondan Alman profesör ve yardımcılarını çağırdılar. Bana da artık dışarı çıkıp operasyonun neticesini beklemek kalıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, ameliyat başarıyla tamamlandı. İnşallah Padişah Hazretleri uzun ve hayırlı bir ömür geçirir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Tarihin Mikrofonu programını burada bitiriyoruz. Başka bir programda ve yerde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Bize ayrılan zaman burada sona erdi sevgili dinleyiciler. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.
2: Sabah Meltemi.

0: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
1: Gül Bahçesi.
2: Sayın dinleyenler, konumuz
3: yalan yere övmek. Bu dilin afetlerinden bir tanesidir. Dilin afetleri tabii çok önemli olduğu için ve insanların çoğunun dilinden dolayı cehenneme girecekleri söylendiği için onun üzerinde hassasiyetle durmamız lazım. Gerçekten çok önemli bir husustur. Efendim, övmenin mahsurlu tarafları var. Övmek eğer mübalağalı bir şekilde ise, aşırı bir şekilde ise hem

0: yalan söylemiş olur metheden kişi, metholunan kişi de kibir ve gurura sevk olmuş olur. Kibirlenir, gururlanır. İşte evet, ben böyleyim, şöyleyim, benim falanca methediyorlar. Hele bir fasık metholunduğu, övüldüğü zaman Cenab-ı Hakk'ın gadabını celbeder. Yani bir fasık metholunursa Cenab-ı Hak buğz eder o insana. Tabi bu övmenin en büyük kabahatlı olan tarafı insanın kendi kendini methetmesidir. Bazı insanlar da öyledir. Kendi kendilerini överler. İşte ben şöyleyim, böyleyim, bunu yaptım, kimse yapamazdı falan. Bir gün kafileler halinde tabi Medine-i Münevvere'ye, Mekke-i Mükerreme'ye geliyorlar. Şam'a geliyorlar insanlar. Hazreti Muaviye birine soruyor. Bir gelen kafileye diyor ki, genç biri, diyor ki bu kafilenin reisi kimdir diyor. Benim diyor. O genç diyor ki benim efendim diyor. Hayır diyor, sen olsaydın söylemezdin diyor. Yani kendi kendini methetmezdin diyor. Sen değilsin diyor. İnsan kendi kendini methetmemesi lazım, övmemesi lazım. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh övüldüğü zaman diyordu ki ya Rabbi, ben kendi nefsimi bunlardan daha iyi biliyorum, daha iyi tanıyorum. Onlar beni benim kadar tanımıyorlar. Sen de beni benden daha iyi tanıyorsun. Beni muahize etme, yani bunların söylediklerinden beni sorgulama. Ve onların zannettiklerinden daha iyi bir halde olmamı nasip eyle diye dua buyururdu. Bir insan birini överken ona muhabbetini gösteriyor. Yani ben seni seviyorum demek istiyorum. Eğer bu sevgi samimi değilse o zaman münafıklık yapmış olur, riyakarlık yapmış olur, evet. Yani Allah korusun. Efendim, övmenin hem övene zararları var demiştik sohbetimizin, hı-hı, başında, hem de övülene zararları var. Öven mübalağa yapar, yalan söyler. Övülen de kibir ve ucuba düşer, o da ikisi de büyük bir zarara girerler. Eğer övülmekten memnun oluyorsa, seviniyorsa bir kişi, o kişi hastadır demektir. Onun kalp hastalığı var. Ama eğer övülen kişide bu gurur ve kibir tehlikesi yoksa, o zaman övülebilir. Mesela bilseniz ki bir adamı methetmekle, hı hı, onun kalbine kibir ve gurur girmiyor.
1: Evet.
0: Onu övebilirsiniz. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri çok ashab-ı kiramı övmüştür. Mesela bunlardan bir tanesi sahabilerin en büyüğü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh için böyle buyuruyor. Eğer Ebu Bekir'in imanı bütün insanların imanıyla tartılsa, yani Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh'ın terazinin bir kefesinde, bütün insanların öbür kefesinde Ebu Bekir'in daha ağır gelir imanı. O kadar kuvvetli bir imanı var buyuruyor. Tabii bu çok büyük bir medh, övme.
1: Kesinlikle.
0: Eğer ben gönderilmeseydim, peygamber olarak gönderilmeseydim, Ömer gönderilecekti. Hadis-i şerifi de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın büyüklüğünü gösteriyor. Bu da tabii onu methetmiş olmaktır. Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında buyuruyor. Oturuyorlar bir gün, mübarek ayakları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkmış. Yani dizden aşağı avret mahalli değil de açıkmış. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gelmiş. Hazreti Ömer gelmiş. Hazreti Osman gelince kapatmış Peygamberimiz Aleyhisselam mübarek dizlerini. Ve demişler ki niye onlara kapatmadınız? Osman'dan melekler bile utanır buyuruyor. Ben nasıl utanmayayım bir kişiden ki melaikeler ondan utanıyor, hicap ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hakkındaki metiyeler var. Tabi bunlardan çok var hadis-i şerif ama biz, evet, birer tanesini arz etmeye çalışıyoruz. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Bu da tabi övmektir ama bunlar haşa bu övülmekle ne gurura ne kibre giriyorlardı. Böyle bir şey de onlar hakkında düşünülemezdi. Övülen kişi düşünmesi lazım ki, birisi bizi övüyorsa düşünmemiz lazım ki bu benim kabahatlerimi bilmiyor. Bilse beni övmezdi. Eğer benim ne kadar günahkar olduğumu bilseydi bu methiyeleri bana serd etmezdi, söylemezdi.
1: Bunu kendisine söylemesi gerekiyor.
0: Yani kendi kendine, içinde düşünmesi lazım, hı, ve kibire düşmemesi için yani.
1: Evet.
0: Kibirlenmemesi için. Hulasa, övmeyi ölçülü yapmalıyız. yalan olmasın, münafıklık olmasın, riyakarlık olmasın.
1: Evet.
0: Öbürsünü de, karşıdakini de kibre, ucba sevk etmesin. Eğer doğru da yapsak yine mahsurludur o karşıdakini kibre sevk ettiğimiz için. Yalan olsa zaten büyük günahtır. Dilin afetlerinden bir diğeri de söz taşıyıcılıktır.
1: Evet.
0: Onun sözünü ona götürmek, onun sözünü öbürüne getirmek, bu da çok günah ve çok ayıptır. Nemmam diyorlar ona, Nemmam. Söz taşıyanlara. Cennete girmez Nemmam, hadis-i şerifte buyuruluyor. Çok büyük günah.
1: Bu kadar kesin.
0: Evet, ve sana bir söz getiren senden de başkasına söz götürür. Yani bunu iyi bilmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: O kesinlikle öyledir yani. Hazreti Muaviye radıyallahu anh bir gün bir adama der ki, sen benim hakkımda şöyle şöyle söylemişsin diyor. Hayır diyor, ben söylemedim. Ama diyor, çok güvenilir biri bana anlattı senin bu söylediklerini. Güvenilir adam gelip sana söz söylemez, söz taşıyıcılık yapmaz demiş. Ne demek, söyleyen güvenilir değil demek istemiş. Güvenilir adam nemmamlık yapmaz demiş. Bir adam da gelir ve hep bir münebbi hazretleri vardır rahimeullah. Ona diyor ki, efendim falanca adam senin hakkında şöyle şöyle konuştu. Çok kızıyor adama. Diyor ki, şeytan senden başkasını bulamadı mı bana göndersin? Seni gönderdi. Ya demek ki o nemmamı şeytan gönderiyor. Müslümanlar evet. arasını açmak, birbirine düşman yapmak. Hasan-ı Basri hazretleri hakkında da rahimeullah böyle bir hadise vukuya gelmiştir. Bir adam gelir der ki, efendim falanca adam senin hakkında şunları şunları söyledi. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor. Ne zaman söyledi? Bugün söyledi. Nerede söyledi? Evindeydik. Bizi davet etmişti. Evinde yemek yerken sizin hakkınızda bunları söyledi. Peki kaç çeşit yemek yediniz? Kaç türlü vardı? Sayıyor, şu vardı, bu vardı, bu vardı. 8 türlü yemek yemişler. Peki demiş, sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? 8 türlü yemek yedin, onlar içinde kaldı. Birkaç sözü içinde saklayamadın mı? Bunu niye gelip bana söylüyorsun? Ayıp değil mi? Günah değil mi? O yemekler nasıl saklandıysa onlar da saklanabilirdi.
1: Peki hocam, şimdi genelde merak edilir ve hep o sebebe sığınılarak zannedersem söz taşınır. Zarardan korumak. Yani ben karşımdaki arkadaşımı seviyorum. Bir yerde, aynı ortamda olduğum müddetçe onun hakkında söz söylendiğini duyuyorum. Karşı bana söyleyeni sevmesem de veya karşı taraftan kulağıma bir bilgi gelse de. Biz bu arkadaşı uyarmak maksadıyla söylediğimizde de söz taşımış oluyor muyuz?
0: Efendim, o arkadaşı eğer uyarmak maksadıyla söylüyorsak, ikaz etme maksadıyla söylüyorsak söz taşımamış oluyoruz ama... Fakat bunu çok ölçülü yapmamız lazım.
1: Çok ince, yani bir, ayarı
0: ince bir ayarı var. Evet, onun birbirlerine küsmemeleri, kırılmamaları esas alınmalıdır. İki Müslüman arasını açmamak lazım. Bu hususta çok dikkatli olmamız lazım. Nemime, Mus'ab, Nemmamlar, yani hakkında çok büyük şeyler var, tehlikeler var. Mus'ab bin Zübeyr Hazretleri buyuruyor. Ben söz taşıyanı sözü söyleyenden daha kötü bilirim. Mesela bir adam kötü. Bu kadar kötü yani. O sözü getiren bana sözü söyleyenden daha kötüdür. Eğer söz taşıyan doğru dahi söylese ondan sakınınız. Gene büyüklerin tavsiyesi. Doğru dahi söylüyorsa sakınınız. Yalan söylüyorsa zaten iftira ediyor ona. O size söylemediği halde size o sözünü getirmiş, nakletmiş ve iftira yapıyor. Ayrıca da nemmamlık yapıyor. Nemmamın şerri çok büyüktür. Çok büyük fitneler meydana gelir. Bir adam eskiden köle alınırdı malum.
1: Evet.
0: Bir adam köle satıyor. Öbürü de alıyor, müşteri. Diyor ki, kölenizin kusuru nedir diyor. Bu kölenin nedir kusuru diyor. Efendim, hiçbir kusuru yok diyor. Çok çalışkandır, çok iyidir, dürüsttür, emre itaat eder. Yalnız söz taşıyıcıdır, nemmamdır. Ne olacak diyor, onun bir mahsuru yoktur diyor, ben alayım diyor. Satın alıyor köleyi, getiriyor evine. Bir müddet sonra, tabii o fitneci ya, söz taşıyıcı, gidiyor hanımına diyor ki, efendisinin hanımına diyor ki, benim seyidim diyor, efendim diyor, senden başka hanımlarla ilgileniyor. Seni sevmiyor. Başka hanımlarla işte irtibatı var, görüşüyor, konuşuyor falan. Halbuki yalan. İnandırıyor hanımcağızı. O diyor ki peki çaresi nedir bunun? Diyor ki çaresi bana onun sakalından birkaç kıl eğer kesebilirsen diyor. Ben büyü yapacağım onun üzerine, okuyacağım. Ve beyin sana aşık olacak. Muhabbeti artacak sana karşı. Ve seni sevecek artık. Başka hiçbir hanımla ilgilenmeyecek diyor. E o kolay diyor. Bunu yaparım diyor. Beyine gidiyor diyor ki ha diyor bu gece şey yap diyor. Uyurken işte bir usturayla falan birkaç kıl da kafidir diyor. Koparsan kafi bana. Beyine diyor ki sen haberin var mı senin hanımının yaptıklarından? Hayır diyor. Niye? Biz çok iyi geçiniyoruz, huzur içindeyiz falan. Hayır diyor, öyle değil diyor. Hanımın diyor başka erkeklerle ilgileniyor. Ve seni öldürmeye de karar vermiş onunla evlenebilmek için. Nasıl olur böyle şey diyor. Ben inanamam diyor. Mümkün değil. Sen bilirsin diyor. Hatta bu gecede programları odur. Seni kesecekler diyor. Adam öyle mi diyor. Ben bir tecrübe edeyim diyor. Geliyor eve işte uyuyacağım diyor hanımına. Yatağına giriyor ve uyuyormuş gibi yapıyor. Tabii gözleri yarım açık, hafif. Hanımı da zavallı işte birkaç sakalından kıl alıp beyi kesecek de büyü yapılacak üzerine. Beyi bağlansın diye iyi niyetle. Beyin de usturayla beyine yaklaştığını görünce beyi tamam diyor. O kölenin dediği doğru, bu beni kesecek diyor. Ustura da elinde buna doğru geliyor. O köle doğru diyor, hemen yerinden fırlıyor ve hanımını öldürüyor. Zavallı hanımı, günahsız hanımını öldürüyor. Tabii hanımın bu sefer adamları geliyor, kardeşleri geliyor. Sen bu hanımı niye, nasıl öldürdün, neden öldürdün, suçu kabahati neydi? Bu sefer onlar da eniştelerini öldürüyorlar. Onların adamları onları öldürüyor ve iki iyice büyüyor ve yüzlerce insan ölüyor. Bir tek adamın bir fitnesiyle, yani bu kadar kötüdür bu söz taşıma, annem mamcılık çok kötüdür.
1: Gerçekten hocam hep dikkatimi çekmiştir. Gerek fitne olsun, gerek yalan söyleyenler olsun, gerek kötü huyları olan insanlar olsun. Hep böyle gizemli, sihirli, büyüyle uğraşan insanlar. Tabii. Hepsi bütün kötülükleri bir arada kendisinde bulunduruyorlar. Doğru. Bir tanesinin kapısını açtığınız zaman diğerleri de giriyor. Hep saydığımız kötü huylar hepsinde kendisinde toplanmış oluyor.
0: Tabii hepsi olur. Zincirleme birbirine bağlı yani.
1: Evet efendim. Bir de dedik sözü taşıyana yapılacak davranış nedir? Yani sonuçta bir arkadaşımız olabiliyor bu veya bir dostumuz olabiliyor. Diyor ki arkadaşım bak şu arkadaş var. Senin hakkında şöyle söyledi, böyle söyledi. Kendini buna göre tedbirini al diyor. Evet. Karşı taraftaki de sevdiğimiz bir insan, bize getiren de sevdiğimiz bir insan. Buna rağmen biz ona inanmamamız mı gerekiyor?
0: Tabii şimdi ona bir kere yüz verirseniz, hoşunuza gidiyorsa, yani anlıyorsa siz bundan hoşlandınız. Hı hı. Bu sefer ikinci gün yalan haber size getirir.
1: Evet.
0: Sizin şeyinizi almak için, sevginize, hı hı, kavuşmak için bu sefer yalan uydurur. Efendim bunu da dedi, şunu da dedi ve ikinizin arasını büyük bir şekilde açar ve iki düşman haline getirir sizi. Şimdi ona şunu söylemek lazım. Söz taşıyıcılık iyi bir şey değil. Bunu yapmasan iyi olur. Sen onun sözünü bana getirdiğin gibi benim sözümü de ona götüreceğine eminim. Veya benim sözümü başkasına da götüreceğine eminim. Bu iyi bir şey değil. Bunu terk edersen iyi olur falan. Şey, deminki sohbetimizin başlarında arz etmiştik.
1: Evet.
0: Bu Vehhab bin Münebbih Hazretleri, şeytan senden başkasını bulamadı mı bana göndersin.
1: Evet.
0: Tabii bunu belki söylersek kırmış oluruz ama, hı hı, gerçi öyleleri kırmakta fayda var yani. Bir, doğru, daha yapmasın o kötü huyu. Zevk alıyor yani bazı insanlar bu işi yapmakla, yani hoşuna gidiyor.
1: Zevk, yani arayı bozmanın zevki de gerçekten onun biraz... Tabii,
0: mesela yılan sokmaktan bozuldu, zevk alır mesela. Sokarken zevk alır. Akrep mesela sokarken zevk alır. Akrebin hiçbir düşmanlığı yoktur insana. Belki hayatında insan da görmemiştir ama gördüğü yerde ilk fırsatta insanı sokar.
1: Öyle bir huyu var.
0: Huyu var. Yaratılışı öyle yani. Hoşuna gidiyor sokma.
1: İşte onlara karşı tedbirli olmakta da büyük fayda var.
0: Tabii.
1: Peki efendim şimdi söz söyleyen geldi bize. Dedi ki arkadaşım böyle söylüyor, şöyle söylüyor. Biz ona gel beraber gidelim, bu işi onunla beraber halledelim dediğimiz zaman belki bizden kaçacak.
0: Tabii.
1: Karşı tarafa, bize lafı taşınan insana hakkımız geçiyor mu? Yani biz inanırsak, diyelim ki birisi bana laf taşıdı. Dedi ki şu arkadaşın söylüyor. Bana laf söyleyene eğer söylediyse yine de hakkımız geçer mi? Onunla helalleşmemiz gerekiyor mu?
0: Şimdi ona kırıldıysanız, belki onun hiç haberi yok mesela. Diyelim bizden, benden sana laf getirdiler. Halbuki ben onları söylememişim. Siz bana kırılmış oluyorsunuz. İçinizde niye bunu söyledi? Halbuki ben söylememişim. Yani gelip benden helallik almanız lazım. Hani beni helal edin, hakkını helal et. İşte ben sana kırıldım veya sana buğz ettim şeklinde. Öylelerine de fırsat vermemek lazım.
1: Kul hakkına bile sebep olur
0: Tabii,
1: sonuçta.
0: sebep olur tabii. Çok önemli bir husustur. Yani buna çok dikkat etmemiz lazım. Bütün insanlık olarak buna dikkat etmemiz lazım.
1: Peki bilgilendirme nasıl olmalı? Yani sevdiğimiz arkadaşı bilgilendirmeyi nasıl yapacağız?
0: Bilgilendirmeyi şöyle yapabiliriz. Mesela ondaki bir kötü huyu mu var? Diyelim sizin mesela bazı kötü huylarını söylüyor. Zaten iyi huylar gelip anlatılırsa iyidir. Mesela işte şu halleri var. Onu falanca yaptı isim vermeden işte böyle deniyor senin hakkında. Denebilir. Yani onu ikaz bakımından. Mesela işte senin hakkında şunlar söyleniyor.
1: Denilmesi.
0: Denilebilir yani, onu ikaz etme bakımından isim vermemek lazım. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri öyle yaparlardı. Bir sünnet-i seniyeye uyarsak, onun yaptıkları gibi yaparsak hem dünyada hem ahirette büyük bir saadete kavuşmuş oluruz.
1: O zaten belli.
0: Tabii şimdi bir ashab-ı kiramdan bir tanesi diyelim bir hata işledi. Onun ismi zikredilmezdi. Ve buyururdu hutbelerinde, sizden bazılarınız şöyle yapıyorlar. Oysa böyle değil. Böyledir bunun doğrusu. O yanlıştır yapılan. Ama isim yok. Sizden bazılarınız böyle yapıyor. O öyle olabilir.
1: Yani bu şekilde isimsiz bir şekilde uyarılabilir.
0: Tabii isimsiz uyarılabilir. Mesela illa isim vermesi şart değil mesela. Falanca sizin hakkınızda böyle dedi. Sizin hakkınızda böyle deniyor. Acaba doğru mu? Bunlar sizde var mı? Ona teşekkür etmek lazım işte o adamı. Eğer doğruysa İnsan onlar ikaz edilmiş olunur ve onları şey yapar, kendinden uzaklaştırır. Eğer yalan da söylemiş olunursa gene de işte madem ki böyle düşünülüyor benim hakkımda, ben öyle olmamaya çalışayım. Öyle olma hissini verdirmeyeyim falan, biraz kendine çekidüzen verir. Ama isim veriyorsa ondan çekinmek lazım, inanmamak lazım, ikaz etmek lazım onu.
1: Hocam bir de genelde şu var. Birisine hatasını söylediğiniz zaman nefis devreye giriyor ve hatayı kabul etmiyor.
0: Evet.
1: Uyarı da olsa hatayı kabul etmiyor. Kendisine insanın hatası söylendiği zaman ne yapması gerekiyor? Yani o nefsin kabarmaması için.
0: Efendim minnet duyması lazım. Hata söylendiği zaman minnet duyması lazım. Şimdi sizin sırtınıza bir akrep dolaşsa, sizi birisi ikaz etse, dese ki sizin sırtınızda akrep dolaşıyor, siz ne yaparsınız o adamı? Teşekkür edersiniz. Minnet duyarsınız. Hemen tabii sırtınızdakini de atarsınız. Bu bir çocuk dahi olsa sizi inandırır, çünkü tehlike haberi. Çocuk da dese ki işte amca sırtında akrep dolaşıyor, hemen sırtındakini atarsın. Acaba doğru mu, yalan mı,
1: Düşünme.
0: çocuktur, düşünemiyoruz. Çünkü tehlike haberi insanı çok etkiler. Akrep, sırtımızdaki akrebi gösterene minnettar oluyoruz. Bizim hatalarımızı söyleyene daha çok minnettar olmamız lazım. Çünkü akrebin sokması bizi belki birkaç gün yatakta bırakırdı. Birkaç gün bizi sancılar içerisinde kıvrandırırdı. Veyahut nihayet ölümümüze sebep olurdu. Zaten ölecektik. Yani bu dünyada misafir hayatı yaşıyoruz malum. Fakat bizim öbür kötü huylarımız akrepten çok daha kötüdür. Bizim ebedi hayatımızla ilgilidir. Ebedi hayatımızın mahvına çalışıyor. Onların ikazı daha önemlidir. Onlara teşekkür etmemiz lazım. Minnet duymamız lazım. İşte sen, ben ikaz ettin, teşekkür ederim, Allah razı olsun dememiz lazım. İnşallah bundan sonra o huylardan uzak duracağım demek lazım. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: Anlatamadım aşkımı. Tanımıyor. Ne kağıt, ne de kalem. Bilmiyor, anlamıyor halden hiç kimse. Bu deli yüreğimi, yangınımı anlatamadım sana. Anlamadın Gülizar,

Nereden bilirdin? 3 yaşında Sivas'tan geleceğim, Malatyalı birine gönlümü kaptıracağım. Nereden bilirdin? Sorgulanır yüreğim yokluğunda ve sana hasretim her an acı veriyor artık. Sensiz

sen varsın. Her baktığım yerde sen varsın. İçtiğim su, yediğim ekmek gibisin Gülizar. Her yerden kokun geliyor. Bunalıyorum artık bu

olsa. Anlatamadım aşkımı sana. Her yere adını yazmak istedim. Ve seni anlatmak istedim. Seni, sevgimi. İstanbul Boğazı'na, Marmara Denizi'ne, Anadolu Hisarı'na, Rumeli Hisarı'na, Eminönü Köprüsü'ne seni anlatmak istedim.

derdin ya, Allah'ın Sivaslısı, seni çok seviyorum diye. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Allah'ın Malatyalısı. Gülizar, bilirsin, ölmek de var bu dünyada, ayrılık da. Hiç sevmem veda etmeyi. Nasıl söylerim sonsuza kadar elveda diye? Nasıl kabullenirim? Nasıl anlatırım yüreğim ayrılığı?

olsun. Ben seni hala çok seviyorum Gülizar. Söyle, söyle nedir seni benden alan şey? Nedir bu kadar değiştiren? Söyle, ben de bilmek istiyorum. Söyle gitsin bu içindeki yabancı. Ben seni istiyorum.

salmıyor Gülizar. Sen gelirsen eğer, dönersen, bak çıkıra çıkıra söylüyorum. Eğer dönersen,

ve gururumu ayağının tozu yapmışım. Ve her gün yokluğuna gözyaşı akıtmışım. Ve her gün her köşede seni aramışım. Ve sen istemesen de seni gönlümün boyundan büyük sevmişim Gülizar. Belki de onun için bu kadar ağır sevgin. Ve taşınmaz acılar içindeyim yokluğunda. Kimi sevdin bu kadar diyorlar. Kim bu feryadın sebebi? Bu kanayan kalp yarası. Bir vefasız diyorum. Gönlümde unuttuğum ama aşkını asla unutmadığım biri. O bir hayal.

anlamadın aşkımı Gülizar. Şimdi sen yüreğimin en ağır yüküsün. Taşımakta zorlandığım en ağır yük. Bir gün sebebim olacaksın zalim. Hani kızardın, derdin ya Allah'ın Sivaslısı, içimi yaktın diye. Allah'ın Sivaslısı senden başka bir şey düşünmüyor, düşünemiyor Gülizar. Ve geceleri uyuyamıyor. Ve Allah'ın Sivaslısı seni hala deliler gibi seviyor Gülizar.

0: TGRT FM Haber.
1: Mayıs'ı unutmadık, 15 Temmuz'u da unutmayız diye yazılmış yine Numan Kurtulmuş'un efendim sözleri var ve suikastçı hain 10 yıl saklandı ama kaçamadı başlığı da yer alıyor. Hepsinin detaylarını inceleyeceğiz. F-16'lara özgür güç. Milliyet gazetesinde Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimine dair bir haber var. Neler yazıyor içeriğine birazdan ekranlara getireceğiz. Akit gazetesi de karma eğitim ideolojik bir bataklık başlığını atmış. Gelelim ekranın sol tarafına. Sabah gazetesi. Süreci menziline ulaştıracağız. Yine Numan Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sözleri burada yer alıyor. Önümüzdeki hafta meclise gelmesi bekleniyor. Ve yine 10 yıl sonra kıskıvrak 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin engellenmesiyle ilgili. O gün bu suikastın içinde olan kişinin kıskıvrak yakalandığı anlar. Ekranlarda yine Numan Kurtulmuş'un 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz sözleri de Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. 100 yıl geçse de aman yok. Suikast timindeki FETÖ'cü hain 10 yıl sonra yakalandı demiş Akşam gazetesi. Ve son olarak da Türk Gün gazetesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin röportajının devamı yer alıyor. Çerçeve yasaya destek verilmeli demiş. Hepsini okuyacağız efendim. Ekranlarınıza getireceğiz. Gün başlıyor etiketine. Sosyal medyadan da mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Twitter'dan yani X'ten etiketimiz gün başlıyor. Yazın, gönderin, sizin görüşleriniz bizler için önemli. O zaman başlatalım programı.
2: AK Parti saflarına 3 belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kolumuza girenle mezara kadar yol arkadaşlığı yaparız sözleriyle yeni katılımlara dikkat çekti. AK Parti'ye geçen İstanbul, Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarına da rozetlerini taktı. Az sonra. İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Şehirde tüketici fiyatları aylık %2,6 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Zam şampiyonu ise sağlık grubu oldu. Az sonra. Avrupa'ya kabus yaşatan olayda ilginç bir gelişme yaşandı. Fas sınırından geçerek İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Ceuta'ya akın eden 50 bin göçmen yiyecek hiçbir şey bulamayınca geri döndü. Az sonra.
1: İlk haberimize başlayalım. AK Parti saflarına 3 belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kolumuza girene mezara kadar yol arkadaşlığı yaparız sözleriyle yeni katılımlara dikkat çekti. AK Parti'ye geçen İstanbul, Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
3: AK Parti 25 yıldır sizinle AK Parti.
4: Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce bu sözlerle mesaj verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile meclis üyelerine AK Parti rozeti taktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türk siyasetinin en güçlü çekim merkezi olduğunu belirten Erdoğan, üye sayısındaki artışa dikkat çekti.
4: Üye sayımız 11.710.000'e ulaştı. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.
5: Erdoğan konuşmasının devamında muhalefeti de hedef aldı. Muhalefetin kendi arasındaki kavgalara değindi.
4: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor.
5: Muhalefetin gündeminde Türkiye'nin değil kendi iç tartışmalarının bulunduğunu dile getirdi.
4: Bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar verdi. Sürecin provokasyonlarla sekteye uğratılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
4: Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. İnşallah süreci menziline ulaştıracağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, savunmada kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Kaan ve Kızıl Elma'nın sadece teknolojik bir kazanım değil, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli olduğunu belirtti.
6: Gök kubbeyi yırtan Kaan'ın çelik kanatlarından kendini gösteren irade, yerli ve milli savunma davamızın insansız muharebede sahasındaki öncüsü Kızıl Elma, karada, denizde, havada ve uzayda hükümranlık haklarımızın tavizsiz muhafızlarıdır.
5: Savunmada kurumsallaşma vurgusu yaptı. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi.
7: Savunma sanayinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Üreten olma gerçeğimizle doğrudan alakalıdır.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Dış politika ve güvenlik konularına değindi. Türkiye'nin bölgede etkin olabilmesi için egemen devlet niteliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.
7: Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir.
5: Bahçeli, milli üretim ve ekonomik bağımsızlığın önemine vurgu yaptı.
7: Milli devletin temel esaslarından biri, hatta belki de en temel esası bağımsızlıktır. Türk devleti ve milleti boyunduruğun hiçbir türlüsünü tarihin hiçbir evresinde kabul etmemiştir. Etmeyecektir. Milli üretim ve gelişmiş milli ekonomi bu ülke çerçevesinde durmaksızın yerine getirilmesi gereken bir hedeftir.
1: Aydın, Balıkesir, Antalya, İzmir ve Kocaeli. Birçok kentimiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. 260 yangından 258'i söndürüldü dedi. Yangınlarla mücadele de aralıksız sürüyor.
8: Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık.
5: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir'in Marmara Adası'nda ve Erdek'te ormanlık ve makilik alanlardan alevler yükseldi. Yangının çıktığı Topağaç Mahallesi'ne hemen ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde de makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgede havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları başladı. 5 uçak, 2 helikopterle çok sayıda araç ve 70 personelle müdahaleler devam ediyor. Bir yangın haberi de Antalya'nın Alanya ilçesinden geldi. Tepe Mahallesi'nde ormanlık alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye hemen orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin hızlı ve yoğun çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldü. Burası da İzmir'in Buca ilçesi. Tınaztepe mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan etkili yangın söndürme çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yangının büyük ölçüde kontrol edildiğini açıkladı. Rüzgarların çalışmaları zorlaştırdığı bölgede 450 hektar ormanlık alan zarar gördü.
8: Aydın Çin'e yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.
5: Aydın'ın Çin'e ilçesinde ise günlerdir devam eden yangının enerjisi düşürüldü. Büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ise birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvanla yaban hayvanları kurtarıldı.
1: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler önümüzdeki dakikalarda adliyeye sevk edilecek. TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman bizi adliyenin önünde bekliyor. Oraya döneceğiz, son durum alacağız. Şerif Ali, günaydın. Nedir şu an soruşturmanın seyri? Neler bekliyor bizi bugün? Söz sende.
9: Evet, biz de Batı Adliyesi'nin önündeki yerimizi aldık. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le beraber, hatırlanacağı üzere 30 Temmuz sabahın ilk saatlerinde Etimesgut Belediyesi'ne geniş kapsamlı bir yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında da Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 de belediye yardımcısının da yer aldığı 42'si belediye personeli, toplam 55 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Artık önümüzdeki dakikalardan itibaren adliyeye sevk edilmeleri ve burada savcılık ifadelerine geçilmeleri bekleniyor. Buradaki savcılık ifadelerinin ardından ise hakimliğe sevk edilecek şüpheliler. Sabahın ilk saatlerinden itibaren demiştik, burada çok sayıda polis ekibi ve çelik kuvvet de yerini aldı. Herhangi bir taşkınlık ve asayiş sorunu yaşanmaması için biraz da soruşturma dosyasının içeriğine yönelik bilgiler verelim. Öncelikle soruşturma dosyasına yönelik ilk açıklamayı savcılık tarafından gelmişti. O açıklamada Etimesgut Belediyesi'ne yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği gibi iddialar üzerine soruşturma başlatıldı ifadeleri kullanıldı. Tabii bu çerçevede ise şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, aynı zamanda rüşvet, irtikap ve zimmet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Dosyada neler var? Dosyada daha önce tutuklanan bir belediye çalışanının etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler var. O ifadede de yer alan iddialar ise şu şekilde: bazı belediye ihalelerinin belirli firmalara adrese teslim şekilde gerçekleştiğini ileri sürdü eski bir belediye çalışanı, şu an tutuklu bulunan. Öbür taraftan MASAK tarafından mali incelemeler de devam ediyor. Orada da önemli tespitler yer alıyor. Bazı şüpheliler ile şu an gözaltında bulunan belediyede iş yapan kişiler arasında para trafiği tespit edildi. Bir diğer nokta ise belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu ifade edilen bir restoranttan iki işlem hacminde belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na toplam 975 bin TL'lik bir para transferinin gerçekleştiği tespit edildi. İşte savcılık söz konusu para transferlerinin kaynağını, belediye ile bir ilgisinin olup olmadığını detaylı bir şekilde inceliyor. Dosyada tabii ki müşteki beyanları da var. Bazı imar ve ruhsat işlerinde rüşvet talep edildiği iddiaları da yine dosyada yer alıyor. Bir müteahhitin ifadesi de dikkat çekici. O müteahhit belediyede bir görüşmede İSKAN için kendisinden 2 milyon talep edildiğini, buna karşılık ise 1 milyon TL ödeme gerçekleştiğini ileri sürdü. Dosyanın içeriğindeki bilgiler bu şekildeydi. İşte bu soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi'ne 30 Temmuz sabahı bir operasyon düzenlendi. O operasyonda CHP'li belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. O şüphelilerin emniyetteki işlemi tamamlandı. Artık önümüzdeki dakikalardan itibaren Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Biz de Batı Adliyesi'nin önündeki haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Şerif Ali teşekkürler. Kolay gelsin. Ankara'dan Şerif Ali Duman bize aktardı soruşturmanın seyrini. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 2026 YKS İstanbul şampiyonlarıyla buluştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yasa teklifinin gelecek hafta siyasi partilerin ortak imzasıyla meclise sunulacağını açıkladı. Artık bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek dedi.
10: Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak.
5: Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir döneme girileceğini söyledi. Yasa teklifinin de önümüzdeki hafta meclise sunulacağını açıkladı.
10: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması programına katıldı.
10: Bu dünyada özellikle geleceğin Türkiye'sini hazırlayacak olan sizlerin fevkalade güçlü bir şekilde yolunuza devam etmeniz lazım.
5: Meclis Başkanı konuşmanın devamında terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Bu sürecin güçlü Türkiye vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu söyledi.
10: Terörsüz Türkiye hedefi yeni güçlü büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından birisidir. Terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar.
1: CHP'de krizler, istifalar ve tartışmalar bitmek bilmiyor. O iddialardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevden alındığı yönündeydi. İstanbul'da partiye katılanlara rozet takma töreninde konuşan Tekin, "Görevimin başındayım." dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı butlan gerilimi sonrası yeni tartışmalar yaşanıyor. Onlardan biri de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'i görevden aldığı, yerine Mehmet Ali Yüksel'i il başkanı olarak atadığı iddiasıydı.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşunu vurdurmayacağım size.
5: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin il başkanlığında rozet takma töreninde konuştu. O iddialara cevap verdi. "Görevimin başındayım." dedi.
12: 10 Temmuz'da mahkeme vardı. 16 Ekim'e ertelendi. 16 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Tekin, "Troll ordularının saldırısı altındayız." diye konuştu.
12: Hüseyin Gün diye bir tane vatandaş 153 bin kişilik ordu kurdum diyor. Sosyal medyada o görmüş olduğunuz troll çetelerinin tamamının 11 aydır saldırısının altındayız. Hiç de umurumuzda değil.
5: Tekin, arınma komisyonu kurduklarını belirtti.
12: İftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse, benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz. Çünkü burası, biraz önce ifade ettim, Türkiye'nin arınma merkezi olacak.
1: Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği başkan vekili seçimi için 5 Ağustos tarihini belirledi.
13: Burada gelir yargılar, olandır olmayandır, girer iki tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
5: Rüşvet soruşturmasında yeni perde açıldı. Belediyede koltukta sarsıldı. Bir tutuklama da Üsküdar'da yaşandı. Sinem Dedetaş cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı Dedetaş'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Süreç Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasıyla başlamıştı.
13: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
5: Soruşturmada belediyede yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit, 300 bin dolarlık rüşvetin çikolata kutusuna benzer bir karton kutu içinde teslim edildiğini öne sürdü.
13: Geldiğimizin ilk 2 yılında 350 bin kişiye dokunan imar değişikliklerini yapmış isimdir.
5: Bir başka itirafçıysa toplanan rüşvetlerin dağıtımına Başkan Sinem Dedetaş'ın karar verdiğini iddia etti. Dedetaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Dedetaş'la birlikte 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan Sinem Dedetaş cezaevine gönderilirken İçişleri Bakanlığı da Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Görevden uzaklaştırmanın ardından belediye başkan vekili seçimi için de tarih belli oldu. İstanbul Valiliği Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını duyurdu.
1: ...15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçışı son buldu. Pilotluktan ihraç edilen FETÖ'cü hain Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. Evinden servet değerinde altın ve dövizle uyuşturucu madde çıktı. İşte operasyonun detayları.
14: ...15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçışı böyle son buldu. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin ilk hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. O sırada Marmaris'te olan Erdoğan'ın konakladığı otele suikast timi gönderdiler. Helikopter pilotu eski yüzbaşı Burkay Karatepe de tim içinde yer alıyordu.
15: Buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim ve şu anda da milletimin arasında olacağım.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan tim ulaşmadan otelden ayrıldı. Son kurşunlarına kadar FETÖ'cülerle çatışan iki polis memuruysa şehit oldu.
15: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
14: Suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tümgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve diğer tim üyeleri olay sonrası tek tek yakalanıp tutuklandı. Ancak Burkay Karatepe 10 yıldır firari durumdaydı, kırmızı bültenle aranıyordu.
15: Bizim Mehmetçiklerimiz işgal kuvvetlerinin askeri değildir. Bu milletin askeridir. Elindeki silahı bu milletin evlatlarına asla doğrultmamalıdır.
14: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ısrarlı takibi bırakmadı. Teknik ve fiziki arama çalışmaları devam etti. Afyonkarahisar ve Eskişehir Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla operasyon yapıldı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. Karatepe'nin 37 kişilik suikast timinin firari son üyesi olduğu belirlendi. Böylece 15 Temmuz'da Marmaris'teki suikast timinde yer alan bütün hainler yakalanmış oldu. Karatepe'nin yakalandığı hücre evi ve binada elektrik olmadığı ortaya çıktı. Karatepe'nin yakalandığı evinde servet ve uyuşturucu çıktı. İkamette yapılan aramalarda 98 atı altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro, 13.525 lira, 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca teröriste yardım eden bir şüpheli daha gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de FETÖ ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir açıklaması.

0: Para %9,77 arttı. Sağlığı, ulaştırma harcamaları takip etti. Temmuz ayında fiyatların gerilediği tek harcama grubuysa giyim ve ayakkabı. Yıllık bazda en yüksek artış %54,56 ile eğitim oldu. Eğitimi konut harcamaları takip etti. Konutta yıllık artış %50,60. Aylık artışta zirveye çıkan sağlık grubunda yıllık artış %38,84 oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler %38,16, lokanta ve otellerde %34,84 artış gerçekleşti.
1: Tarladan markete fiyat uçurumunun şampiyonu havuç oldu. Üreticiden markete gelene kadar havucun fiyatı tam %461 oranında arttı. Markette en çok zamlanan ürün %86 ile sivri biber, en çok ucuzlayan ürün ise %49 ile karpuz oldu.
2: Sebze fiyatları ucuz. Sebze meyve bayağı ucuz.
0: Tarlayla market arasındaki fiyat makası her geçen gün açılıyor. Üreticiden raflara ulaşana kadar fiyatlar katlanıyor.
3: Hesaplı yani, normalde marketlere falan göre bakaraktan bayağı hesaplı burası yani.
0: Temmuz'da üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı havuçta görüldü. Havuç üreticide 11 liraya satılırken markette 61 lira 73 kuruşa kadar çıktı. Yani fiyat %461,2 oranında arttı. Tarlada 18 lira 75 kuruş olan elma 102 lira 7 kuruşa, 24 lira 21 kuruş olan yeşil mercimek 81 lira 50 kuruşa, 17 lira 64 kuruş olan kabak 58 lira 49 kuruşa ve 6 lira 82 kuruş olan maydanoz markette 21 lira 79 kuruşa satıldı.
4: Fiyatlar biraz düştü. Kışın daha pahalı. Birazcık herhalde mevsim olarak bollaşmaya başladı. Özellikle kiraz çok ucuzladı. Erik ucuzladı.
0: Temmuz ayında markette 39 ürünün 19'unda fiyat artışı, 20'sinde fiyat düşüşü görüldü. Fiyatı en fazla artan ürün %86,2 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat artışını %53,3 ile kuru soğan, %23,4 ile mısır özü yağı, %22,8 ile kuru üzüm ve %15,5 ile patates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %49'la karpuz oldu.
3: Salatalık aldım, domates aldım. Her şey mevsimde yiyeceksin. Dur.
1: Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. İran'a yönelik saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir adım geldi. Washington bölgedeki 10 büyükelçiliği aracılığıyla vatandaşlarını uyardı. Uçuş iptalleri, hava sahalarının kapanması ve yeni güvenlik risklerine karşı dikkat çağrısı yapıldı.
5: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim tırmanıyor. Washington yönetiminden yeni güvenlik uyarısı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki 10 büyükelçiliği vatandaşlarına yönelik peş peşe uyarılar yayımladı. İran'a yönelik saldırıların ardından bölgede gerilimin daha da artabileceği belirtildi. Büyükelçilik açıklamalarında Orta Doğu'daki güvenlik durumunun karmaşıklığını koruduğu, Amerikan vatandaşlarından dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi. Olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı. Orta Doğu'ya seyahat planlayan Amerikan vatandaşlarına ise planlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiye edildi. Washington ayrıca İran ve İran destekli grupların dünya genelinde Amerikan çıkarlarını, şirketlerini ve Amerikan vatandaşlarıyla bağlantılı noktaları hedef alabileceği iddiasında bulundu.
1: Avrupa'ya kabus yaşatan olayda ilginç bir gelişme yaşandı. Fas sınırından geçerek İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Ceuta'ya akın eden 50 bin göçmen yiyecek hiçbir şey bulamayınca geri döndü. Kriz, ABD Başkanı Trump'ın ise ekmeğine yağ sürdü.
0: Bu görüntüler İspanya Başbakanı'nın koltuğunu salladı. Avrupa liderleri panikledi. Ancak onlar için tehlike şimdilik geçti. Fas sınırında yer alan İspanya'da

0: İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Seuta'ya yüzerek akın eden 50 bin göçmen cuma akşamı geri döndü. Göçmenler Fas'tan sınırdaki Seuta'ya böyle akın etmişti. Bazıları tek başına, bazıları eşleri ve çocuklarıyla yanlarına hiçbir şey almadan bir umut kırıntısı için sınıra koştu. Olayda 60'a yakın göçmenin öldüğü açıklandı. İspanya hükümeti görüntüler karşısında eleştiri bombardımanına tutuldu. Başbakan Pedro Sánchez harekete geçti. Basında yer alan bilgilere göre göçmenler Seuta'da açlık ve barınma sorunu yaşayınca cuma akşamı kendi rızalarıyla Fas'a geri döndü. Göçmen akınının ardından İspanya Seuta kıyısına yüzer deniz bariyeri yerleştirdi. Yetkililer sayı azalsa da göçmen akınının devam ettiğini açıkladı. Göçmen kaosu en çok da ABD Başkanı Donald Trump'ın ekmeğine yağ sürdü. Sosyal medyada görüntüleri paylaşan Trump, ülkemizin böyle yok edilmesine izin vermeyin, cumhuriyetçilere oy verin dedi. ABD Başkanı, Avrupa'nın krizini kendi seçim kampanyasına taşıdı.
1: Efendim şimdi biraz da gazete okuyalım. Hafta sonu pazar sabahı kalktınız, televizyonunuzu açtınız. Belki bir yandan kahvaltınızı yapıyorsunuz. Sizler için de gazeteyi ben okuyacağım efendim. Öncelikle Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Manşetinde sistemden kaçış var efendim. Başkanlar İmamoğlu'nun rüşvet çarkına isyan etti diye yazılmış. Bakalım detayına. 28 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bunların büyük kısmı kaostan ve İmamoğlu'nun rüşvet sisteminden kaçtı diye yazılmış. Aynı zamanda Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz sözleri de Cumhurbaşkanı yer almış yine gazetenin manşetinde. Devam edelim. Paranızla eşyanızı çürütüyorlar diyor hemen sol altında. Kentsel dönüşüm, yüksek kiralar ve uzaktan çalışma eşya depolama sektörüne ilgiyi artırdı. Ancak ucuz diye tercih edilen birçok depoda sıkıntı yaşanıyor. Eşyalar rutubet, küf ve toz içinde çürütülüyor. Uzmanlar sözleşme öncesi mutlaka depoyu görün ve sigorta yaptırın diye de uyarıyor. Özellikle son dönemde kentsel dönüşümle birlikte Türkiye'de eşya depoları çok sayıda artmaya başladı. Kiralar da aslında bir hayli yüksek. Neredeyse bir ev kirası kadar da eşya deposu kirası var. Son suikastçı 10 yıl sonra yakalandı diye sağ tarafta gazetede görünüyor. Sahte kimlik kullanan FETÖ'cü teröristin yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlığı yaptığı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gönderdiği timde yer alan eski pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe Afyon'da hücre evinde yakalandı ve dünyanın en büyük bomba imha merkezi, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü kapılarını gazetemize açtığı yazmış Türkiye Gazetesi Gamze Erdoğan'ın haberi ve burada Bomba İmha merkezinde yapılan incelemenin detayları da yine yer almış. Türkiye Gazetesi'ni böyle ön sayfasını tamamlamış olalım. Geçelim Sabah Gazetesi'ne efendim. Sabahın manşetinde ne var? Onu da okuyalım. Hurdacı kılığındaki suikastçıya operasyon, 15 Temmuz ihanet gecesi Başkan Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden 37 kişilik FETÖ'cü timin son üyesi yakalandı diye yazılmış efendim Halil Turan'ın haberinde Sabah gazetesinde ve süreci menziline ulaştıracağız. Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin il danışma meclisi programında önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı cümlesi yer alıyor. Halkımız terörün çözülmesini istiyor dedi Erdoğan ve kararlıyız, menzile varmamıza kimse mani olamaz diye konuştu. Aynı zamanda 260 milyonluk danışmanlık bilmecesini açıklayamadı. Başlığı da yer alıyor. Tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş'ın savcılık ifadesine çarpıcı çelişkiler ve itiraflar damgasını vurdu diye yazılmış. Geçelim Akşam Gazetesi'ne efendim. 100 yıl geçse de aman yok, suikast timindeki FETÖ'cü hain 10 yıl sonra yakalandı. Yine aynı haber Akşam Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyor. Cezaevinde sus tehdidi hemen gazetenin alt sayfası alt tarafında. Kuşadası Spor Başkanı Zenginoğlu rüşvet dosyasında itirafçı oldu. CHP'li Tezcan beni cezaevinde ziyaret etti, susmamı istedi. Cezaevinde bu şekilde tehdit edildiğini iddia etmiş Başkan Ferdi Zenginoğlu. Yeni Şafak gazetesi 27 Mayıs'ı unutmadık, 15 Temmuz'u da unutmayız başlığı var. 5. Şehit Mustafa Canbaz fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Ve 27 Mayıs'ı unutmadık, 15 Temmuz'u unutmayız sözleri de yine Numan Kurtulmuş'a ait darbelerden bahsetmiş, bu şekilde bir göndermede bulunmuş. Suikastçı hain 10 yıl saklandı ama kaçamadı başlığı da diğer gazetelerde de okuduğumuz gibi. FETÖ'cü suikastçı Marmaris'e giden timde yer alan Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasının haberi yer almış. İstanbul'da kiralık konut müjdesi yazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesinde kiralamaların Eylül ayında başlayacağını da açıkladı diye yazılmış efendim. Ve ilaç depolarına vurdu. Tabii ki İsrail'den bahsediyoruz. Gazze'de Hamas'ın silah bırakmasına karşılık saldırıları durdurarak Gazze'den çekilmesini öngören anlaşmaya rağmen savaş suçu işlemeye devam ediyor İsrail. Dair el Belah'ta binlerce sivilin yaşadığı çadır kampı yakınlarındaki ilaç depoları savaş uçaklarının hedefi oldu. İki ilaç deposu tamamen yok edildi. Hürriyet yine 10 yıl sonra kız kıvrak diye manşeti görüyoruz efendim. FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasının haberi Fevzi Kızılkoy'un imzasıyla yer almış. 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ve ormanlar cayır cayır. Ne yazık ki ciğerlerimiz yanıyor efendim. Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınlar vardı. Büyük bir bölümü söndürüldü. Sadece iki tanesi kontrol altına alınamamıştı ve 5 ilden de yine korkutan haberler geldi. Şu anda Aydın Çine'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Devam edelim efendim. Beni seçemezsiniz, Ceuta'yı yaşarsınız dedi. Ve bu da Trump'ın İspanya ile Fas arasındaki krizini başlığıydı efendim. Tabii Fas ile İspanya anlaşınca da mülteciler geri döndü. Beni seçmezsiniz, Ceuta'yı yaşarsınız diyor Donald Trump. Tabii mültecilerin geri dönmesini de görmezden geldi. Oradaki olayları da efendim birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Neler yaşandı, nasıl gittiler, nasıl geri döndüler izleyeceğiz. Milliyet gazetesi F-16'lara özgür güç başlığı var. Savaşan şahinler için meteorun muadili olacak. Yerli ve milli görüş ötesi füzeleri Gökhan ve Gökbor'a gelecek. Hava kuvvetleri ilave güç kazanacak diye yazılmış. Ve yine aynı zamanda İstanbul'a kiralık ev müjdesi başlığı da var. Demin bahsetmiştik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında başlayacağını açıkladığı sosyal kiralık konutlardan söz edilmiş Milliyet gazetesinde. Türkgün, çerçeve yasaya destek verilmeli. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunulduğunu belirterek, bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini söyledi. Türkgün'ün özel haberinde yer alıyor efendim bu sözleri Devlet Bahçeli'nin. Gazeteleri de yavaş yavaş bitireceğiz. Bahçeli neler söyledi, bir ondan bahsedelim. Bahçeli toplumsal mutabakatla çatışmacı değil, uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, kavgacı değil, barışçı, ötekileştirici değil, kucaklayıcı, bölen değil, birleştiren, kaostan değil, huzurdan beslenen bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız bulunduğunu ifade etti. Terörsüz Türkiye'nin Batı'nın tuzaklarını bozma iradesiyle geri dönülmesi mümkün olmayan tarihi bir adım olduğunu belirten Bahçeli, terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleştirme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir dedi. Aynı zamanda tarihi bir sorumluluk olduğundan bahsetti. Hedefe ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Bahçeli, başarmak için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir. Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk diye konuştu efendim. Ve aynı zamanda Enerjide bağımsızlık kızıl elma diye de bahsetmiş. Türkiye'nin bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi haline geldiğine dikkat çeken Bahçeli, Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. Ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangından 258'inin kontrol altına alındığının açıklaması da yine Türk Gün Gazetesi'nde yer almış. Şiddetli rüzgar mücadeleyi çok zorlaştırdı ancak Balıkesir, Mersin ve Aydın'daki yangınlar kontrol altına alındı. An itibarıyla tehlike oluşturacak bir yangın yok dedi yaptığı açıklamasında efendim. Türk Gün Gazetesi'nin de başlıkları bu şekilde. Tabi önümüzdeki 2 saat boyunca da yine gazeteleri okumaya, haberlerden bahsetmeye, sizin mesajlarınızı almaya devam edeceğiz efendim. Gün başlıyor etiketine sizin mesajlarınızı bekliyoruz. Oraya da yazın, gönderin. Önümüzdeki saatlerde yine CHP'li belediyelerden AK Parti'ye geçişleri, aynı zamanda İspanya-Fas arasında neler yaşandı, dış gündemde neler var, İran-ABD savaşında son durum ne, ekonomide neler yaşanıyor, bunların hepsini tek tek konuşacağız efendim. Ve tabii ki Yeşil Vatan'daki mücadelemiz, yangınların da bir an evvel sönmesi için hem buradan dua edip hem de haberleri de ekranlara getirmeye çalışıyoruz efendim. Şimdi araya gideceğiz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından tüm bu bahsettiğim başlıklarla gazetelerimizle devam edeceğiz efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Alüminyum kapaklar için pratik bilgiler. Alüminyum kapların zamanla kararması insanın mutfakta çalışma zevkini kaçırır. Halbuki bunu kolayca önlemek mümkündür. Alüminyum kaplarınızı su ve bolca sirke koyarak kaynatın. Hepsi pırıl pırıl olacaktır. Bakır tencerelerinizi ve bu malzemeden yapılan diğer tüm eşyalarınızı da kaya tuzu ve sirke ile silerek ilk günkü ışıltısına kavuşturabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Medyada canlı yayın yaptı. Yangınla ilgili dikkatli olunması gerekenleri anlatıyordu.
5: Kötü bir tablo ama bu kötü tabloyu neden olmam?
4: Ama rüzgar şiddetliydi. Akın konuşurken havada uçuşan kor parçaları üzerine geldi. Kor parçalarından biri Akın'ın boğazına geldi. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
6: Dondurma dükkanı kana bulanmıştı. Şüpheliler yakalandı. Hepsi tutuklandı. Olay Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurma dükkanında yaşanmıştı. Silahlı saldırıda Yusuf Erdem, Mustafa Mert Bahtıkarı'nın kurşunlarının hedefi olmuştu. 29 yaşındaki Erdem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan ve cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalandı, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.
7: Tırın kapısından zehir çıktı. 132 kilogram uyuşturucu bulundu. Samsun'da yabancı uyruklu şoförün kullandığı tırda uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda tır durduruldu. Narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Tırın kapısına gizlenen 132 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı. Kalaşnikov ve tabancaların konuştuğu saldırıda hedef o değildi. Ancak kaçan saldırganı durdurmak isterken kurşunların hedefi oldu. 31 yaşındaki Samet Aksoy verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Adana'da motosikletle gelen iki saldırgan kebapçıda bulunan aralarında husumet olduğu öne sürülen 4 kişiye kalaşnikov ve tabancayla ateş açtı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi sürerken karşıdaki otelde çalışan Samet Aksoy kaçan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden Aksoy gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. Hindistan'ın güneyinde muson yağmurları hayatı durma noktasına getirdi. Kerala eyaletinde etkili olan sağanaklar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yollar ve iş yerleri sular altında kaldı. Pamba Nehri taşınca Patanamtitta bölgesindeki alçak kesimlerde yaşayanlar ekipler tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. İdukki bölgesindeki toprak kaymasında bir kişi öldü. Muson yağışları ülke genelindeki yağış açığını azaltırken bazı bölgelerde risk sürüyor.
8: İkindi namazı kılınırken yangın çıkıyor. Cemaat buradan müdahale etmeye çalışıyor fakat edemiyor.
7: Cemaat namaz kılarken yangın çıktı. Alevler bir anda büyüdü. Tüm camiyi sardı. Çevredekiler büyük korku ve panik yaşadı.
8: Yangının çıkış noktası burası. Buradan başlıyor yangın. Ondan sonra bütün camiye zarar veriyor. Bir anda büyüdü. Burada rahleler vardı. Plastik rahleler vardı. Hocamız burada şey okutuyordu. Öğrenci okutuyordu. Onların da olmasıyla daha çok tutuşmuş.
7: Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Temelli Türk Obası Yurt Camii'nde yangın çıktı. İlk anda küçük bir duman olarak yükselen alevler kısa sürede büyüyerek caminin içine yayıldı.
8: Elektrik kontağından çıktı. Bütün camiyi is duman perişan etti.
7: Dumanı fark eden vatandaşlar vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
8: Biz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir an önce camiyi tekrar faaliyete sokmak istiyoruz.
9: Düşmeyesin de hocam.
7: Yine başıboş sokak köpeği saldırısı yaşandı ama bu sefer dağ keçisine saldırdılar.
9: Kuzum seni parçaladılar mı? Gel. Vay hayvan vay ya.
7: Olay Elazığ Pertek Feribot iskelesi yakınlarında yaşandı. Yavuz Ölçücüoğlu başıboş sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan dağ keçisini fark etti.
9: Kilili sen nereden ayrıldın? Sen nereye gittin? Geldim böyle. Ha?
7: Önce köpekleri kovaladı, sonra da dağ keçisini kucağına alarak dağlık alandan indirdi. Bacağından yaralanan dağ keçisine su veren Ölçücüoğlu kucağında taşıdığı dağ keçisini yetkililere teslim etti. Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.
9: Bacağından yaralanmış herhalde. Bacağından yaralanmış.
7: Oltasına 2 metre uzunluğunda bir köpek balığı takıldı ama asıl haber bu değil. Wow. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles sahilinde yaşanan olayda balıkçı dev köpek balığını kıyıya kadar çekti. Ardından balığın ağzındaki iğneyi çıkardı. Kısa süreli bir mücadelenin ardından balıkçı hayvanı kuyruğundan tutarak yeniden okyanusa doğru sürükledi. Çevredeki insanlar balıkçının rahat tavırları karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Cesur bir doğa dostu olan balıkçının görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni aldı. Alevler çatıyı sardı, kedi mahsur kaldı. Çareyi 5. kattan atlamakta buldu. Burası İstanbul Avcılar. Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokağı'nda 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. O terasta bir de kedi vardı. Dumandan ve alevden korkan kedi 5 katlı binadan atladı. Neyse ki kedinin burnu bile kanamadı. Aşağı düştüğü gibi kaçmaya başladı. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde örnek bir uygulama başladı. Guanyi Chiao metro istasyonunda çocuklara özel geçiş oluşturuldu. Boyu 1 metre 30 santimin altındaki çocuklar artık doğrudan bilet gişelerinden geçebiliyor. Böylece ebeveynler çocuklarını kucakta taşırken kart okutmak zorunda kalmıyor. Geçişler daha hızlı, daha güvenli hale geliyor. Tavan ve zemindeki yönlendirmeler kapılardaki boy sınırı işaretleriyle birleşiyor. Renkli uygulama hem ailelerin yüzünü güldürüyor hem de metrodaki yoğunluğu azaltıyor. ABD'li kadınların evlilik tercihleri değişti. Harvard ve Yale üniversitelerinde yapılan bir araştırma tartışmalı değişimi gözler önüne serdi. Verilere göre öncelikle üniversitelerdeki kadın sayısı erkekleri geride bıraktı. Eğitimli erkek sayısı azalınca üniversite mezunu kadınlar da partner seçiminde paraya odaklandı. Diploması olmasa bile çok kazanan erkekler artık eğitimli kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Yüksek gelirli ve diplomasız erkeklerin eğitimli kadınlarla evlenme oranı %9,6'ya yükseldi. Bu durum, üniversite mezunu olmayan kadınların evlilik seçeneklerini büyük oranda daralttı. Zengin ama diplomasız bekar erkeklerin sayısı yarı yarıya eridi. Uzmanlar, 1990'ların ortasında doğan ve diploması olmayan kadınların yarısının ise hiç evlenemeyeceğini öngörüyor. Kosova'nın başkenti Priştine, dünya ünlü pop yıldızı Katy Perry'nin coşkulu konserine sahne oldu. Perry, Kosovalı hayranlarıyla etkileşime girmek isteyince Türk sürpriziyle karşılaştı. Ön sıralardaki seyircilere "Nerelisin?" diye sordu. Perry mikrofonu kime uzattıysa üst üste Türkiye cevabını aldı. Ünlü yıldız şaşkınlığını gizleyemedi. Renkli gecede Perry Kosova bayrağı da dalgalandırarak büyük alkış aldı. Çin'in teknoloji merkezi Shenzhen yeni nesil turizmin gözdesi oldu. Yabancı turistler artık tarihi yapılardan çok robotları ve yapay zekayı görmek için kente geliyor. Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde geleceğin teknolojileri ilgi görüyor. Robot mağazalarında yapay zeka gözlükleri deneniyor. Robot köpeklerle vakit geçiriliyor. Akıllı cihazlar ve giyilebilir teknolojiler turistlerin alışveriş listesinin başında yer alıyor. Teknoloji şirketlerine düzenlenen özel turlarda yoğun ilgi görüyor. Yetkililer teknoloji odaklı turizmin her yıl yaklaşık %30 büyüdüğünü belirtiyor.

0: TGRT FM Haber.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TGRT FM Haber.
6: Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile meclis üyelerine AK Parti rozeti taktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türk siyasetinin en güçlü çekim merkezi olduğunu belirten Erdoğan, üye sayısındaki artışa dikkat çekti.
7: Üye sayımız 11.710.000'e ulaştı. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.
6: Erdoğan konuşmasının devamında muhalefeti de hedef aldı. Muhalefetin kendi arasındaki kavgalara değindi.
7: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor.
6: Muhalefetin gündeminde Türkiye'nin değil kendi iç tartışmalarının bulunduğunu dile getirdi.
7: Bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar verdi. Sürecin provokasyonlarla sekteye uğratılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
7: Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. İnşallah süreci menziline ulaştıracağız.
8: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yeniden şekillendirecek Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
7: Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün gerisinde tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır.
6: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
7: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.
6: Erdoğan başkanlığında toplanacak olan şuraya Cumhurbaşkanı yardımcısıyla Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak. Şura'da kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişiklikleri de gündemde olacak. Daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Emekliye ayrılması halinde yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yalçın'ın atanması bekleniyor.
7: Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademizle, kapasitemizle en üst düzeydedir.
6: Görev süresi geçen yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevine devam etmesinin önünde yasal engel bulunmuyor. Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi halinde ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın göreve getirilmesi öngörülüyor. Yaş toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeyi terfi edecek 332 general ve amiralin dosyası karara bağlanacak.
8: Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerle ilgili soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı. Bas kayıtları ve HTS verileriyle ortaya çıkarılan olayda şüphelilerin sigortalı oldukları belediye iştiraklerinde değil, Özkan Yalım'a ait işletmelerde oldukları belirlendi.
6: Önce yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış, ardından da yasak aşklarıyla gündeme gelmişti. Şimdi de kendi şirketlerinde çalışanlarına belediyeden verdiği maaşlarla gündeme oturdu.
9: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
6: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım iddiaya göre otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalışan bazı kişileri belediye şirketlerinde sigortalı göstermişti. Görevden uzaklaştırılan Yalım'a ve diğer şüpheliler hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
10: Biz milliyiz. Ben Uşaklıyım. Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savuruyorum.
6: HTS kayıtlarıyla daraltılmış baz istasyonu verileri tek tek incelendi. Şüphelilerin mesai saatlerinde belediyede değil Yalım'a ait işletmelerde bulundukları tespit edildi. 22 kişiye yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerince 29 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve Yalım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen bir şüpheli de Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu.
9: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
6: 4 kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklanırken 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmada daha önce tutuklanan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu şüpheli için adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
7: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki faili meçhul cinayetin daha çözüldüğünü duyurdu. Çözülen dosyalardan biri Balıkesir'deki 17 yıllık bir bebek cinayeti. Diğeri ise 4 yıl önce Adana'da gerçekleşen bir olaydı.
11: Ortada bir suç varsa mutlaka bir faili vardır.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıkladı. İki faili meçhul cinayetin daha çözüldüğünü duyurdu.
12: Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir.
6: 17 yıl önce 10 Mayıs 2009'da Bandırma'da bir çöp konteynerinde poşette kız bebek cesedi bulundu. Bebeğin annesine yargılama sonucu 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak bebeğin babasının kimliği belirlenemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı ekipleri harekete geçti. Dosya yeniden açıldı. Bebeğin bulunduğu poşet incelendi. Adli tıp kurumu otopsisinde poşette erkek parmak izi tespit edildi. Yapılan DNA incelemesiyle bebeğin babası tespit edildi. Tanık beyanları, cezaevi ziyaretçi kayıtları ve teşhis işlemleri dosyaya girince zanlı tutuklanarak hapse gönderildi. (Gülüyor) bir fail meçhul daha aydınlatıldı. 4 yıl önce Adana'nın Ceyhan ilçesinde Eyüp Özbadem motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıda öldürüldü. Ancak failleri kesin olarak belirlenemedi. Soruşturmanın yeniden başlatılmasıyla olay yeri, HTS ve bas kayıtları, kamera görüntüleri ve kriminal raporlar dosyaya girdi. Tanık ve şüpheli ifadeleri çelişince 7 şüpheli tespit edildi. 5 zanlı tutuklanırken 2 şüpheli de adli kontrole serbest bırakıldı. Bakan Gürlek açıklamasında iki dosyayı da çözen ekiplere teşekkür etti. Hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır dedi.
8: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı. Bakan Kurum, muhalefetten gelen bazı eleştirilere, madem devlet yoktu, 11 ile bizi kim ayağa kaldırdı diye cevap verdi. Kurum ayrıca doğa sisteminde toplam 62 milyon ambalaj toplandığını da açıkladı.
7: Kahramanmaraş'ımızı hep birlikte geleceğe taşıyacağız ve Türkiye yüzyılının parlayan şehri Kahramanmaraş için bu mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz.
6: 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş yeniden ayağa kalktı. Yapımı tamamlanan konut ve projeler için açılış töreni düzenlendi.
7: Bugün enkazların yerinde dimdik, sapasağlam yükselen Kahramanmaraş'ımızın hem merkezinde hem de ilçelerinde 74 bin sağlam güvenli yuvalara bakıyoruz.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'taydı. 8200 sosyal konuta ek projeyi duyurdu.
7: 4500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz.
6: Bakan Kurum, deprem zamanı muhalefetten gelen bazı eleştirilere bir kez daha cevap verdi.
7: Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı? Gerçekler er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı.
6: Türkiye şu sıralar dört bir yanda orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bakan Kurum, mağdur olan vatandaşların yüreğine su serpti.
7: Yangından zarar gören tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde yuvalarımızı yapacağız. Unutmayın, devletimiz daima yanınızdadır.
6: Murat Kurum, doğa sisteminde son detayları paylaştı. Projeye büyük bir destek olduğunu belirtti.
7: 62 milyon ambalaj toplandı ve günde 2 milyona yakın ambalaj çöp kutusuna değil, ekonomiye gidiyor.
8: Türk Akıncı TİHA'ları Batı Afrika semalarında. Mali ordusu Türkiye'den tedarik ettiği insansız hava taarruz araçlarını tören eşliğinde orada envanterine dahil etti.
6: Türk savunma teknolojisi Afrika kıtasına yayılıyor. Batı Afrika ülkesi Mali, Türk savunma devi Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ları orada envanterine kattı. Yüksek teknolojiye sahip TİHA'lar Mali Hava Kuvvetleri'ne resmi tören eşliğinde teslim edildi. Yüksek irtifada uçabilen ve uzun süre havada kalma kabiliyeti bulunan Akıncı, gelişmiş radarları ve hassas taarruz yeteneğiyle Mali ordusunun gözü kulağı olacak. Daha önce de Türkiye'den Bayraktar TB2 sistemlerini satın alan Mali ordusu, Akıncı hamlesiyle birlikte insansız hava filosu kapasitesini en üst seviyeye çıkardı.
8: Rusya-Ukrayna hattında gerilim artarak devam ederken bu kez Rus istihbarat servisinin emekli generalinden korkutan bir açıklama geldi. Açıklamada eski generalin cehennem başlıyor, hedef Kiev'i teslim almak sözleri dikkat çekti.
6: Even stopping for gas in Ukraine can help. Rus-Ukrayna hattında alevler yükseliyor, ateşkes umutları sönüyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin eski generali Leonid Reshetnikov yeni bir ateşkes anlaşmasına karşı çıkarak sadece zafer istiyoruz dedi. Reshetnikov, nihai hedef Kiev'i tam teslimiyete mecbur bırakmak, cehennem başlıyor. Ukrayna'nın bugünkü sınırlarıyla var olması artık imkansız ifadelerini kullandı. Sahadaysa Rus ordusu Kiev'e balistik füzelerle yine ağır bir saldırı düzenledi. Çok sayıda yerleşim yeri yıkıldı.
13: Even stopping for gas in Ukraine can help.
6: Saldırılarda en az 9 sivil hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise ağır yaralandı. Haziran ve Temmuz aylarında Ukrayna genelinde 200'den fazla sivil akaryakıt istasyonu kamikaze dronlarla vuruldu. Daha önce de Ukrayna, Rus petrol rafinerilerini İHA'larla vurmuştu. Rusya'nın sivillere yönelik artan saldırıları Putin'in intikam hamlesi olarak yorumlanıyor.
8: Katliamcı İsrail ordusu Gazze'deki El-Aksa Şehitler Hastanesi'nin tıbbi malzeme deposunu vurdu. Binlerce hasta ilaçsız kaldı.
6: Hamas'ın silah bırakma kararı aldığı günün gecesi İsrail Gazze'de insanlık dışı bir saldırıya imza attı. İşgalci İsrail güçleri Gazze'nin sağlık altyapısını tamamen çökertmek amacıyla büyük bir tıbbi malzeme deposunu vurdu. El-Aksa Şehitler Hastanesi'ne ait olan tıbbi malzemelerin ve diyaliz ilaçlarının saklandığı dev depo, gece yarısı düzenlenen bombardımanla tamamen yok edildi. Binlerce Filistinli ilaç ve tedavi imkanlarından yoksun bırakıldı. Hastanedeki doktorlar İsrail'in sağlık sistemini kasten yok ettiğini söyledi.
14: İsrail işgal güçleri hastanemize karşı korkunç bir suç işledi. Gece yarısı tıbbi malzeme depomuzu hedef aldılar. Depo tamamen yok edildi. Hastalar ve yaralılar büyük korkuya kapıldı. Hastane altyapısı yok edildi.
6: Bombaların düştüğü noktanın hemen yanında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları da yerle bir oldu. Bölgedeki siviller oysa ateşkes ilan edildi sanıyorduk dedi.
15: Buranın güvenli bir yer olduğunu sanıyorduk. Dün bize ateşkes olduğu söylendi. Durumun düzeldiğini sandık. Gece üzerimde ne varsa onunla kaçtım. Geri döndüğümüzde ortada tesis diye bir şey kalmamıştı.
6: Diyaliz hastalarının ilaçlarının küle döndüğü Gazze'de hijyen ve sağlık hizmetleri bitme noktasına geldi. Binlerce ağır hastanın yaşamı tehlikede.
8: Türk boğazları artık sadece gözle değil dijital zekayla da korunacak. İstanbul ve Çanakkale boğazında 7 gün 24 saat veri toplayacak yeni bir sistem devreye giriyor. Sis, fırtına, akıntı, hatta deniz kirliliği bile an be an izlenecek.
16: Ülkemize denizci ülkeler sıralamasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasına ülkemizi yerleştirdik.
6: Her gün yüzlerce geminin geçtiği dünyanın en yoğun ve en stratejik su yollarından biri olan Türk boğazlarında yeni bir dönem başlıyor. Artık boğazlarda yalnızca radarlar değil, denizin içine yerleştirilecek akıllı sistemler de görev yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hayata geçireceği denizciliğin interneti projesiyle boğazlar adeta dijital bir sinir ağıyla örülecek. Boğazın farklı noktalarına yerleştirilecek 3 akıllı şamandıra ve 1 yüksek teknoloji fener kulesi klasik seyir yardımcılarının çok ötesine geçecek.
16: Biz Türkiye olarak kadim denizcilik mirasımızı geleceğin vizyonuyla birleştirerek bu yarışta ön sıralarda yer almaya kararlıyız.
6: Bu sistemler sadece yol göstermeyecek, denizin nabzını da tutacak. Sis çöktüğünde ilk onlar haber verecek. Rüzgar şiddetlendiğinde merkezleri anında uyaracak. Akıntının yönünü, dalga yüksekliğini, görüş mesafesini ve hatta denizde oluşabilecek kirliliği saniye saniye ölçerek operasyon merkezlerine aktaracak. Toplanan tüm veriler tek merkezde birleşecek. Gemilerin rotalarıyla hava ve deniz şartları aynı ekranda izlenecek. Böylece olası riskler daha oluşmadan tespit edilecek. Kaza ihtimali azalacak. Arıza ya da acil durumlarda müdahale süresi önemli ölçüde kısalacak. Projede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise haberleşme altyapısı. Kurulacak uzak menzilli iletişim sistemi mevcut altyapıya yedek olarak çalışacak. Yani herhangi bir iletişim kesintisinde veri akışı durmayacak. Akıllı şamandıraların enerji sistemleri ve çalışma performansı da uzaktan anlık takip edilecek. Denizciliğin interneti projesi bakanlığın deniz trafiğinde yürüttüğü dijital dönüşümün en önemli halkalarından biri olarak görülüyor. Bir yandan milli gemi trafik radarları geliştiriliyor, diğer yandan otomatik tanımlama sistemi, radar ve alarm verileri tek çatı altında buluşturuluyor. Donanım ve yerleşim planlarında sona yaklaşılan projenin 2027 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.
8: Kıbrıs'ta Kavurucu sıcaklıklardan etkilenen illerden biri de Ankara. Bu durumu göz önünde bulunduran Ankara Büyükşehir Belediyesi ilginç bir projeye imza attı. Başkentin en kalabalık yerlerinden biri olan Kızılay'a yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu. Bu sistem kısa süreliğine de olsa vatandaşa serin bir yürüyüş deneyimi sunuyor.
17: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcaktan bunalan vatandaşları bir nebze ferahlatabilmek için başkentin kalbi Kızılay Meydanı'na serinletme sistemi kuruldu. Tam tamına 170 metre boyunda. Peki serinlediniz mi?
18: Gayet serinledik bu sıcak havalarda. Lazımdı böyle bir şey.
6: Kavurucu sıcaklar başkentlileri de olumsuz etkiliyor. Dışarıda işi olanlar özellikle öğle sıcağında kanter içinde kalıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Ankara Büyükşehir Belediyesi ilginç bir projeye imza attı. Başkentin en kalabalık yerlerinden biri olan Kızılay'a yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu.
17: Gerçekten farklı bir deneyim. Kızılay'a doğru ilerliyoruz. Terlememek elde değil ama bir yandan da serinliyoruz.
19: Serinletiyor yani, şu sıcaklarda iyi olmuş. En azından serinliyoruz bu yoldan geçerken.
17: Peki siz serinlediniz mi?
20: Evet, biz serinledik. Gayet mantıklı bir hareket olmuş. Biz beğendik.
17: Peki yeterli mi?
20: İki taraflı olması daha iyi olur.
6: Toplam 170 metre uzunluğunda paslanmaz borulardan oluşan sistem, damlacık halinde yaydığı suyu püskürterek bölgede hissedilen sıcaklığın düşmesini sağlıyor. Kendini suyun altına atan vatandaş bir nebze de olsa serinleme imkanı buluyor.
21: Malum havalar sıcak, o yüzden güzel olmuş. Normalde hissettiğinde seriniyoruz ama bu olunca daha güzel oluyor.
22: Vallahi süper ya, Ankara'mıza yakışıyor bu. Yani bu çok iyi.
8: Kavurucu yaz sıcaklarında gıdaların sağlıklı bir biçimde muhafaza edilmesi daha büyük önem taşıyor. Açıkta bekleyen gıdalarda bakteriler hızla çoğalıyor ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açıyor.
23: Keyifli bir dönem hepimiz için yaz dönemi. Aynı zamanda yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış gözlüyoruz.
6: Kavurucu sıcaklar bastırdı. Açıkta bekleyen yiyecekler sağlık için risk oluşturmaya başladı.
23: Bunun başlıca sebebi sıcak aylarda bakteriler, virüsler, parazitlerin çoğalması da artıyor.
6: Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte bakteri, virüs ve parazitler daha hızlı çoğalıyor. Uzmanlara göre pişmiş olsa bile açıkta bekleyen gıdalarda birkaç saat içinde milyonlarca bakteri ortaya çıkıyor. Bu da hastalık riskini artırıyor.
23: Özellikle açıkta bulunan gıdalarda saatler içerisinde hastalık oluşturacak boyutta mikroorganizma artışı olabiliyor. Ve biz de bu gıdaları aldığımızda, yediğimizde enfekte oluyoruz.
6: Bu hastalıklarda en sık görülen belirtilerse karın ağrısı, ishal, kusma ve ateş olarak öne çıkıyor.
23: Özellikle yaşlılar, çocuklar, gebeler ve immünsüpresi hastalarda bu enfeksiyonlara yakalanma, yaz enfeksiyonlarına yakalanma riski biraz daha fazla ve enfekte olunca da semptomlar daha ağır seyredebiliyor.
6: Gözlerde çökme, dilde kuruluk, aşırı halsizlik, bilinç değişikliği, uzun süren ateş ve kanlı ishal durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.
23: Ağızdan alamayacak kadar kusması varsa kişilerin sağlık kuruluşuna başvurup damardan sıvı desteğinin sağlanması gerekmekte.
6: Yaz aylarında havuzlarda da dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle çocukların havuz suyunu yutmaması, ishali olan çocuklarınsa enfeksiyon riski nedeniyle havuza girmemesi gerekiyor.
23: Ayrıca tabii yaz mevsiminde sıcakla beraber insanlar serinleme ihtiyacı duyuyor. Özellikle çocuklara su içmemesi, havuzlarda su içmemesi tembih edilmeli.
8: Kars'ta Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim üssü kuruldu. 340 kovan tek bir tır dorsesinde yer alıyor. Yerli sistem ihtiyaç duyduğu elektriği güneş panellerinden üretiyor.
24: Garza giderim, garza, oy meşeri dağlar, çiçeği döşeri dağlar.
6: Arıcılıkta devrim yapıldı. Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim tesisi Kars'ta hizmete girdi.
25: Bu yerli ve milli teknoloji ülkemize ve Kars şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Şehrin yüksek rakımlı yaylalarında coğrafi işaretli bal artık son teknoloji mobil üste üretiliyor.
25: Bu ölçekte, bu donanımda bir sistemin dünyada nadir, Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim üssüdür.
6: Mobil arı üretim üssünde tek bir tur dorsesinde 340 arı kovanı bulunuyor. Akıllı iklimlendirmeyle arılar korunuyor.
25: Tasarımı, mühendisliği ve kurulumu patenti tamamen bana ait olan 340 kova kapasiteli mobil arı üretim üssüdür.
6: Mobil arı üretim tesisinin enerji altyapısı da dikkat çekiyor. Sistemin ihtiyaç duyduğu elektrik güneş panellerinden karşılanıyor.
25: Kendi enerjisini kendi üreten kesintisiz bir sistem kurduk. Akıllı yönlendirmesi ve yaşam alanıyla tam bağımsız ve üretim merkezi haline getirdik. Çiçeği döşen.
8: Konya'nın kırsalında asırlık üretim geleneği kadınların emeğiyle sürüyor. Dağdan dönen koyunlardan sağlanan süt el emeğiyle doğal koyun peynirine dönüştürülüyor.
6: Dağdan dönen koyunlar Konya'nın kırsalında sadece süt değil, yılların emeğini de taşıyor. Konya'nın kırsalında gün daha güneş doğmadan başlıyor. Gece boyunca merada otlayan koyunlar köye dönüyor. Ardından kadınlar yıllardır değişmeyen yöntemlerle koyunları tek tek elle sağıyor. Geleneksel yöntemlerle doğal koyun peynirine dönüşüyor.
0: Tahm yapıyoruz, süzüyoruz, peynir mayalıyoruz, kesiliyoruz, kesiden çıkartıyoruz, tuzluyoruz. Yani yaptığımız işlem bu.
6: Toplanan süt bekletilmeden mayalanıyor, peynirler keseleniyor, tuzlanıyor ve salamuraya bırakılıyor. Üretimin her aşamasında kadınların emeği var. Yaklaşık 28 yıldır aynı işi yapan aile sipariş kadar üretim yapıyor. Doğal koyun peynirleri ise yıllardır oluşan müşteri ağına ulaşıyor.
0: 27-28 senedir bu sektördeyiz. Müşterimiz var, ona göre yapıyoruz. Mayıs'ın 6'sında başlıyoruz. İşte Ağustos'un ortalarında falan bitiriyoruz.
6: Ailenin erkekleri de üretimin bir parçası. Koyunlar her gece dağlarda doğal otlarla besleniyor. Üreticilere göre peynirin lezzetinin sırrı da burada saklı.
1: Yem döksen bu hayvan süt vermez. Sütün lezzeti olmaz. Dışarıda illaki ot yiyecek. Kardeşim götürüyor yayılıma. İşte sabaha kadar yayıyor, geliyor. Yayılımdan illaki lezzetli olur yani. Yem verdiğin hayvanda sütün lezzeti olmaz, zade olmaz peynirin.
6: Konya kırsalında kadınların emeğiyle şekillenen bu gelenek hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de doğal üretimi sürdürüyor.
8: Ankara'nın Çubuk ilçesinin verimli topraklarında yetişiyor. Sirke, sarımsak ve özel otlarla harmanlanıyor. Ortaya ünü Türkiye sınırlarını bile aşan Çubuk turşusu çıkıyor. İşte o turşularda kullanılan salatalıkların hasadı başladı.
2: Sezona başladık, bismillah dedik. Burada tarlada topluyoruz. Burada topladığımızda akşam Çubuk'ta üreticilere, fabrikalara götürüyor. Orada fabrikalara veriyoruz.
6: Tohumlar Mayıs ayında özenle ekildi. Artık hasat zamanı geldi. Meşhur Çubuk turşusu için hummalı bir çalışma başladı. Turşu denilince akla Çubuk turşusu geliyor. Öyle ki ünü sınırları aşmış durumda. Onu özel kılansa verimli topraklardan ürünlere geçen o tazelik ve lezzet. Bir de sarımsak, sirke ve yine çubuğa özgü aromalı otlarla harmanlanınca ortaya muhteşem bir tat çıkıyor. İşte o tada ulaşmak da çok kolay değil. Ekmek, biçmek, toplamak hepsi ayrı çaba gerektiriyor. Şartlar zor, sıcaklar kavurucu. Üstelik bu yıl ürüne pire ve kırmızı örümcek de dadandı.
2: Havalardan dolayı hastalık var. Pire var, kırmızı örümcek dediğimiz bizim buraların bitkimize biraz kırmızı örümcek var. Bunlarla mücadele ediyoruz. Gece gündüz işte bir şekilde üretmeye uğraşıyoruz.
6: Ekildikten yaklaşık 1,5 ay sonra olgunlaşan salatalıklar tazeliğini kaybetmeden hızla toplanıyor. Kurulan turşular 1 aylık olgunlaşma sürecinin ardından sofralardaki yerini alıyor. Çubuk turşusu 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
2: 2015'ten sonra turşularımızı kurarız. Dünyanın her bir tarafına ihracatımızı yaparız. Meşhur Çubuk turşumuzu dünyaya adını duyurduk.
8: İstanbul Kağıthane'de yaz spor okulları şölenine yoğun katılım sağlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 12 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini açıkladı. Bakan Bak ayrıca Kağıthane'de 1 milyar lira spor yatırımı yapıldığını ifade etti.
6: Kağıthane'de yaz spor okulları şöleni düzenlendi. Etkinlik renkli anlara sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milyonlarca çocuğa yüzme öğretildiğini ifade etti.
3: Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Neden? Yüzme bilmeyen...

0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu hafta bir forvet transferi yapacaklarını açıkladı. Aziz Yıldırım Kante'nin satışı için Ertan Torunoğulları'na yetki verdi. Fenerbahçe Başkanı ayrıca Acun Ilıcalı ile mahkemelik olduğu loca krizi hakkında da konuştu.
1: Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ben yapacağım, bunu bilin.
2: Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Başkan Aziz Yıldırım taraftara transfer müjdesi verdi.
1: Bir tane santrafor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. İhtiyacımız olursa bu 10 artı 4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1, 2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için ama hep transferler nokta atışı olacak.
2: Aziz Yıldırım, Ertan Torunoğulları'nın transfer açıklamasına yanıt verdi.
1: Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. Ben ama şimdi sana Kante'nin yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak.
2: Ayıp. Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı ile yaşanan loca krizi hakkında açıklama yaptı.
1: Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. O loca ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktı. Benim değil. Benimle ilgisi yok.
2: Fenerbahçe Başkanı kızına hakaret edenlere sert tepki gösterdi.
1: Onlar paralı köpek. Paralı. Köpekler. Onlar köpekler. Birisi bayan galiba, ikisi erkek. Bakın onlara söylüyorum. Bak gidelim evlerine. Korkmam bir şeyden yani, hiçbir şey. Yani abi orada bir şey oldu, hapse gittim. Gidelim, rahat yatalım. Orası da rahat ediyor adam. Tamam da bilsin.
2: Toplantıda Aziz Yıldırım'la Fenerbahçe eski genel sekreteri Orhan Demirel arasında gerilim yaşandı.
3: Turşu musun baba? Ne miyim? Turşu musun?
2: Fenerbahçe'nin toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğu açıklandı.
0: Başkent'in yeni stadı ortaya çıkmaya başladı. Yapımında sona yaklaşılan 51 bin kişi kapasiteli yeni Ankara stadında tribün koltuklarının montajı yapılıyor. Kırmızı ve beyaz koltuklarla tribünlerde Türkiye yazısı oluşturuldu.
2: Başkentin yeni stadı her geçen gün tamamlanmaya bir adım daha yaklaşıyor. Yeni Ankara stadında tribün koltuklarının montajına başlandı. Kırmızı ve beyaz renkli koltuklarla tribünlerde Türkiye yazısı oluşturuldu. Stad görseliyle de dikkat çekmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa edilen stadyum 51 bin seyirci kapasitesiyle hizmet verecek. Yapım çalışmalarında sona yaklaşılırken tribün koltuklarının montajı ile birlikte çevre düzenleme çalışmaları da hız kazandı. Yeni stadın Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olması hedefleniyor. Projeyi yürüten yetkililer inşaatta son aşamaya gelindiğini belirtiyor. Hedef 2026-2027 futbol sezonunun başında stadın kapılarını taraftara açmak. Yeni Ankara stadı sadece futbol maçlarına değil, uluslararası organizasyonlara ve büyük spor etkinliklerine de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
0: Van Gölü'nün derinliklerinde saklı tarihi batıklar ve dev mikrobiyalitler dalış tutkunlarını eşsiz bir sualtı yolculuğuna çıkarıyor. Yaklaşık 100 bin yıllık doğal oluşumlarla 1905'e uzanan Rus batığı bölgenin dalış turizmindeki cazibesini her geçen gün arttırıyor.
2: Van Gölü'nün sessiz suları, yüzeyde huzur, derinliklerde ise binlerce yıllık bir tarih saklı. Dalgıçlar bu kez mavinin altındaki eşsiz mirası keşfetmek için suya indi. Bitlis'in Tatvan ilçesi açıklarında gerçekleştirilen dalışta 32 kişilik ekip yaklaşık 17 metre derinliğe indi. Dalgıçlar 1905 yılına uzanan yaklaşık 40 metre uzunluğundaki Rus batık gemisini görüntüledi. Ardından rotalarını dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine çevirdi.
4: Türkiye'de ve dünyada bir sürü suni batık var ama bu bir gerçek batık. Bir savaş

0: geçirmiş birçok olaya da ve doğal afetlerden dolayı batan gerçek bir batık. Dolayısıyla buradaki dalışseverler de en çok bu doğal batığı görmek istiyor.
1: Yaklaşık 100 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen bu dev doğal oluşumlar su altında adeta başka bir gezegeni andıran görüntüler oluşturuyor.
2: Derine indikçe evet soğuk oluyor. Bazen zorlanıyoruz ama onu görmek, o mikrobiyalitleri görmek çok güzel keyif veriyor. Her şeye bedel yani.
1: Yüksek görüş mesafesi ve akıntısız yapısıyla Van Gölü özellikle yaz aylarında dalış tutkunlarının gözde adresleri arasında yer alıyor.
3: Mikrobiyalitlerden sonra Rus batığına da daldık. Orada da yani ilk Van Gölü'ndeki tek batık zaten Rus batığı. Çok güzel bir görsel var. Herkesi oraya dalışa davet edebiliriz.
1: Hem tarihi miras hem de eşsiz doğal zenginlikler kayıt altına alınırken Van Gölü'nün su altındaki dünyası dalış turizmine de yeni bir soluk kazandırıyor.
4: Efendim şimdi yeniden bir gazetelere göz gezdirelim, bakalım manşetlerde neler var, hangi haberler yer almış. Türkiye Gazetesi ile başlayalım, bakalım manşetinde ne var Türkiye'nin. Sistemden kaçış diye belirtilmiş manşette. Başkanlar İmamoğlu'nun rüşvet çarkına isyan etti. 28 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bunların büyük kısmı kaostan ve İmamoğlu'nun rüşvet sisteminden kaçtı diye yazılmış efendim. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de yer alıyor. Terörsüz Türkiye'yi bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz dedi. Yasa teklifinin meclise gelişiyle terörsüz Türkiye sürecinin ivme kazanacağını düşünüyoruz. Süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyanın en büyük bomba imha merkezi Gamze Erdoğan imzalı haberi okuyalım. Bomba imha ve inceleme şube müdürlüğü kapılarını gazetemize açtı diye yazılmış. Hata yapma lüksü olmayan imha ekipleri yerli robotları elleri kolları gibi kullanıp gerçek senaryolarla eğitim görüyor. Tabi Gamze Erdoğan da yine o 35 kilogramlık bomba imha ekibinin kıyafetini giyip bu şekilde ekiple birlikte bir fotoğraf gazeteye taşımış. Metrodan camiye, AVM'den okula, şehirlerdeki yapıların birebir örneklerinin bulunacağı bu zemde uzmanlar gerçeği aratmayan senaryolarla eğitilecekler. Ve aynı zamanda her 5 evden 4'ü sigortasız başlığını da sol altta görüyoruz. Orman yangınları vahim tabloyu ortaya koydu. Ülkemizde evlerin sadece %20'si sigortalı. DASK'ın karşılamadığı yangın ve sel gibi afetlerde evini kaybedenler 3000 liraya sigorta yaptırıp milyonluk hasarla baş başa kalmayabilirdi diye yazılmış. Devam edelim efendim. Sabah gazetesiyle. Manşetinde hurdacı kılığındaki suikastçıya operasyon yazıyor. Özel haber başlığıyla girilmiş Halil Turan'ın haberi. 15 Temmuz ihanet gecesi, Başkan Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden 37 kişilik FETÖ'cü timin son üyesi yakalandı. Sabah 10 yıldır gizlenen hain Burkay Karatepe'ye yönelik film gibi operasyonun detaylarına ulaştı yazılmış. Bakalım o operasyonun detaylarına. Özel kuvvetlerde görevli Karatepe, Erdoğan'a suikast planı başarısız olunca Marmaris'teki otelden kaçtı. 17 gün süren operasyonun ardından tüm suikast timi ele geçirilirken Karatepe izini kaybettirdi. Salih Kod adlı İhraçkurmay Yüzbaşı Karatepe yurt dışına kaçtı, süsü vererek Afyonkarahisar'da saklandı. Şubat 2026'da Özcan Ağa'ya ait GSM hattı hakkında yapılan araştırmada FETÖ'cü hainin izine ulaşıldı ve İHA ve termal kamerayla takip edildi. Çantasında sahte pasaport ve toplam 6,4 milyon lira ele geçirildi. Kaçma planı yapıyordu. Hemen altında da 260 milyonluk danışmanlık bilmecesini açıklayamadı diye yazılmış. Tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesine çarpıcı çelişkiler ve itiraflar damgasını vurdu diye yazılmış efendim. Dedetaş ruhsat karşılığı 10 milyon lira rüşvet talep edilmesini ise dedikodu diye geçiştirdi yazılmış efendim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci menziline ulaştıracağı sözleri de Sabah gazetesinde yer almış. Aslında gazetenin en üst tarafında bir de futbol haberi var, ondan da bahsetmem gerekiyor. Trabzonspor Muhammed Salah'la anlaşmak üzere yıllık 17 milyon avro ve bonuslarla el sıkışıldı. Eğer diğer detaylarda olumlu sonuçlanırsa haftaya Trabzon'a gelecek Muhammed Salah. Beşiktaş'ın yapmak istediği transferi de Trabzonspor bitirmek üzere. Zaten Beşiktaş tarafında bu transferin rafa kalktığı açıklanmıştı efendim. Akşam gazetesi. 100 yıl geçse de aman yok. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gönderilen timin tek firari üyesi olan Yüzbaşı Burkay Karatepe Afyon Karahisar'daki ininde ele geçirildi diye yazılmış. Muhalefetin gündemi Türkiye değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, bizim gündemimizle muhalefetin gündemi arasında dağlar kadar fark var dedi. Ve Iraklı günlük 750 bin varillik petrol anlaşması. Türkiye-Irak ham petrol boru hattının etkin kullanımı için imzalar atıldı yazılmış. Efendim 750 bin liralık varillik kapasiteyi kapsayan bir yıllık geçiş anlaşması imzalandı. Ve yine sayfanın altında da cezaevinde sus tehdidi yazıyor. Bu da ne? Kuşadası Spor Başkanı Zenginoğlu. Rüşvet dosyasında itirafçı oldu. CHP'li Tezcan beni cezaevinde ziyaret etti. Susmamı istedi diye yazılmış. Yeni Şafak. 27 Mayıs'ı unutmadık, 15 Temmuz'u da unutmayız başlığı var. Numan Kurtulmuş'un sözleri. Yeni Şafak'ın 15 Temmuz şehidi Mustafa Canbaz adına bu yıl 5.sini düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Törene katılan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 27 Mayıs 1980 ve 28 Şubat darbelerini unutmadığımız gibi 15 Temmuz'u da unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız, unutursak tekrar birilerinin iştahı kabarır dedi. Suikastçı hain 10 yıl saklandı ama kaçamadı. Nurbanu Aras imzasıyla yayınlandı bu haberde. Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtilmiş. Ve İstanbul'da kiralık konut müjdesi de. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesinde kiralamaların Eylül ayında başlayacağını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Erdoğan, hak sahiplerini kura ile belirleyeceğiz. Bu konutlar piyasa rayicinin altında kiraya verilecek. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak dedi. Bakalım piyasayı nasıl etkileyecek? Vatandaşların da böyle bir şeye zaten ihtiyacı olduğunu söylemek gerekiyor. Hürriyet. Yine 10 yıl sonra kıskıvrak. Fevzi Kızılkoyun'un haberi. Hürriyet gazetesinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suikast timinde olan ve tek firari olan o FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasının haberi manşette yer almış. 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz manşeti de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı açıklama gazetede. Ormanlar cayır cayır. Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşambadan bu yana 260 orman ve orman alanı dışında yangın çıktı. 258'i kontrol altına alınırken dün 5 ilden yine korkutan haber geldi yazılmış efendim. Bu da Hürriyet gazetesinin manşetiydi. Milliyet'e de bakalım. F-16'lara özgür güç. Savaşan şahinler için Meteor'un muadili olacak yerli ve milli görüş ötesi füzeleri Gökhan ve Gökbar'a gelecek. Hava kuvvetleri ilave güç kazanacak denilmiş. Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut hava gücü büyük ölçüde 240'ın üzerindeki F-16 savaş uçağına dayanıyor. Şehitler Köprüsü 3 gece kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Hazırlık Gece isimli belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3-4-5 Ağustos'ta 1-5 saatleri arasında geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak efendim. Yine İstanbul'a kiralık ev müjdesi diye de yazılmış. Az önce Hürriyet gazetesinde okuduğumuz sosyal kiralık konutlarla ilgili suikast timindeki terörist yakalandı başlığı var. Ve bununla birlikte de Türk Gün gazetesine geçelim. Türk Gün gazetesinde de Devlet Bahçeli ile yapılan özel röportaj var. Çerçeve yasaya destek verilmeli. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunulduğunu belirterek bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini söyledi diye yazılmış efendim. Barışa ihtiyaç var ve bundan geri dönmek imkansız başlıkları da atılmış. Enerjide bağımsızlık kızıl elma diye de söylenmiş. Devlet Bahçeli'nin sözleri bu. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. İstanbul Ticaret Odası yayını olan İstanbul Ticaret Gazetesi'ni de okuyalım. Orta teknoloji tuzağından çıkmalı diye yazılmış. Neyden bahsediyor? Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşunda üretilen katma değerin %66,3'ü düşük ve orta düşük teknoloji sektörlerden geliyor. Bu yapı sanayinin ekonomi içindeki ağırlığını yeterince zenginleşmeden kaybetmesi anlamına gelen erken sanayisizleşme riskini büyütüyor denilmiş efendim. Yine aynı zamanda gençler okurken sahaya inmeli. İTO Başkanı Şekip Avdak için sözleri. Sanayicimizin önceliği diplomadan ziyade üretim hattını çalıştıracak eleman dedi. Staj ve işbaşı eğitim fırsatları iyi değerlendirilmeli. Okurken sahaya inilmeli tavsiyesinde bulundu efendim. İstanbul Ticaret Gazetesi'nde böylelikle tamamlayalım. Şimdi ikinci saat dilimimizde artık tamamladı. Şimdi yine bir araya gideceğiz. Aranın ardından gün başlıyor, devam edecek.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Askeri uğurluyorlar.
3: Bu ne lan böyle akşam akşam? Oğlum cenazemiz var içeride.
4: Abi gözümü sevdin mi aşağı? Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
3: Yukarıda cenaze var.
5: Aklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
6: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: TGRT FM Haber.
8: Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yangınla ilgili dikkatli olunması gerekenleri anlatıyordu.
9: Kötü bir tablo ama bu kötü tabloyu neden olmam?
8: Ama rüzgar şiddetliydi. Akın konuşurken havada uçuşan kor parçaları üzerine geldi. Kor parçalarından biri Akın'ın boğazına geldi. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
10: Dondurma dükkanı kana bulanmıştı. Şüpheliler yakalandı. Hepsi tutuklandı. Olay Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurma dükkanında yaşanmıştı. Silahlı saldırıda Yusuf Erdem, Mustafa Mert Bahtıkarı'nın kurşunlarının hedefi olmuştu. 29 yaşındaki Erdem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan ve cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalandı, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.
8: Tırın kapısından zehir çıktı. 132 kilogram uyuşturucu bulundu. Samsun'da yabancı uyruklu şoförün kullandığı tırda uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda tır durduruldu. Narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Tırın kapısına gizlenen 132 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.

0: Kalaşnikov ve tabancaların konuştuğu saldırıda hedef o değildi. Ancak kaçan saldırganı durdurmak isterken kurşunların hedefi oldu. 31 yaşındaki Samet Aksoy verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Adana'da motosikletle gelen iki saldırgan kebapçıda bulunan aralarında husumet olduğu öne sürülen 4 kişiye kalaşnikov ve tabancayla ateş açtı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi sürerken karşıdaki otelde çalışan Samet Aksoy kaçan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden Aksoy gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. Hindistan'ın güneyinde muson yağmurları hayatı durma noktasına getirdi. Kerala eyaletinde etkili olan sağanaklar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yollar ve iş yerleri sular altında kaldı. Pamba Nehri taşınca Pathanamthitta bölgesindeki alçak kesimlerde yaşayanlar ekipler tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. İdukki bölgesindeki toprak kaymasında bir kişi öldü. Muson yağışları ülke genelindeki yağış açığını azaltırken bazı bölgelerde risk sürüyor.
1: İkindi namazı kılınırken yangın çıkıyor. Cemaat buradan müdahale etmeye çalışıyor fakat edemiyor.
0: Cemaat namaz kılarken yangın çıktı. Alevler bir anda büyüdü. Tüm camiyi sardı. Çevredekiler büyük korku ve panik yaşadı.
1: Yangının çıkış noktası burası. Buradan başlıyor yangın. Ondan sonra bütün camiye zarar veriyor. Bir anda büyüdü. Burada rahleler vardı. Plastik rahleler vardı. Hocamız burada şey okutuyordu. Öğrenci okutuyordu. Onların da olmasıyla daha çok tutuşmuş.
0: Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Temelli Türk Obası Yurt Camii'nde yangın çıktı. İlk anda küçük bir duman olarak yükselen alevler kısa sürede büyüyerek caminin içine yayıldı.
1: Elektrik kontağından çıktı. Bütün camiyi is duman perişan etti.
0: Dumanı fark eden vatandaşlar vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
1: Biz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir an önce camiyi tekrar faaliyete sokmak istiyoruz.
2: Düşmeyesin de hocam.
0: Yine başıboş sokak köpeği saldırısı yaşandı ama bu sefer dağ keçisine saldırdılar.
2: Kuzum seni parçaladılar mı? Gel. Vay hayvan vay ya.
0: Olay Elazığ Pertek Feribot İskelesi yakınlarında yaşandı. Yavuz Ölçücüoğlu başıboş sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan dağ keçisini fark etti.
2: Kilili sen nereden ayrıldın? Sen nereye gittin? Geldim böyle. Ha?
0: Önce köpekleri kovaladı, sonra da dağ keçisini kucağına alarak dağlık alandan indirdi. Bacağından yaralanan dağ keçisine su veren Ölçücüoğlu kucağında taşıdığı dağ keçisini yetkililere teslim etti. Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.
2: Bacağından yaralanmış herhalde.
3: Bacağından yaralanmış.
0: Oltasına 2 metre uzunluğunda bir köpek balığı takıldı ama asıl haber bu değil. Wow. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles sahilinde yaşanan olayda balıkçı dev köpek balığını kıyıya kadar çekti. Ardından balığın ağzındaki iğneyi çıkardı. Kısa süreli bir mücadelenin ardından balıkçı hayvanı kuyruğundan tutarak yeniden okyanusa doğru sürükledi. Çevredeki insanlar balıkçının rahat tavırları karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Cesur bir doğa dostu olan balıkçının görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni aldı. Alevler çatıyı sardı, kedi mahsur kaldı. Çareyi 5. kattan atlamakta buldu. Burası İstanbul Avcılar. Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokağı'nda 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. O terasta bir de kedi vardı. Dumandan ve alevden korkan kedi 5 katlı binadan atladı. Neyse ki kedinin burnu bile kanamadı. Aşağı düştüğü gibi kaçmaya başladı. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde örnek bir uygulama başladı. Guanyinqiao metro istasyonunda çocuklara özel geçiş oluşturuldu. Boyu 1 metre 30 santimin altındaki çocuklar artık doğrudan bilet gişelerinden geçebiliyor. Böylece ebeveynler çocuklarını kucakta taşırken kart okutmak zorunda kalmıyor. Geçişler daha hızlı, daha güvenli hale geliyor. Tavan ve zemindeki yönlendirmeler kapılardaki boy sınırı işaretleriyle birleşiyor. Renkli uygulama hem ailelerin yüzünü güldürüyor hem de metrodaki yoğunluğu azaltıyor. ABD'li kadınların evlilik tercihleri değişti. Harvard ve Yale üniversitelerinde yapılan bir araştırma tartışmalı değişimi gözler önüne serdi. Verilere göre öncelikle üniversitelerdeki kadın sayısı erkekleri geride bıraktı. Eğitimli erkek sayısı azalınca üniversite mezunu kadınlar da partner seçiminde paraya odaklandı. Diploması olmasa bile çok kazanan erkekler artık eğitimli kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Yüksek gelirli ve diplomasız erkeklerin eğitimli kadınlarla evlenme oranı %9,6'ya yükseldi. Bu durum, üniversite mezunu olmayan kadınların evlilik seçeneklerini büyük oranda daralttı. Zengin ama diplomasız bekar erkeklerin sayısı yarı yarıya eridi. Uzmanlar, 1990'ların ortasında doğan ve diploması olmayan kadınların yarısının ise hiç evlenemeyeceğini öngörüyor. Kosova'nın başkenti Priştine, dünya ünlü pop yıldızı Katy Perry'nin coşkulu konserine sahne oldu. Perry, Kosovalı hayranlarıyla etkileşime girmek isteyince Türk sürpriziyle karşılaştı. Ön sıralardaki seyircilere "Nerelisin?" diye sordu. Perry mikrofonu kime uzattıysa üst üste Türkiye cevabını aldı. Ünlü yıldız şaşkınlığını gizleyemedi. Renkli gecede Perry Kosova bayrağı da dalgalandırarak büyük alkış aldı. Çin'in teknoloji merkezi Shenzhen yeni nesil turizmin gözdesi oldu. Yabancı turistler artık tarihi yapılardan çok robotları ve yapay zekayı görmek için kente geliyor. Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde geleceğin teknolojileri ilgi görüyor. Robot mağazalarında yapay zeka gözlükleri deneniyor. Robot köpeklerle vakit geçiriliyor. Akıllı cihazlar ve giyilebilir teknolojiler turistlerin alışveriş listesinin başında yer alıyor. Teknoloji şirketlerine düzenlenen özel turlarda yoğun ilgi görüyor. Yetkililer teknoloji odaklı turizmin her yıl yaklaşık %30 büyüdüğünü belirtiyor.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Gün başlıyor, devam ediyor. AK Parti saflarına 3 belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolumuza girene mezara kadar yol arkadaşlığı yaparız sözleriyle yeni katılımlara dikkat çekti. AK Parti'ye geçen İstanbul, Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarına da rozetlerini taktı. AK Parti, 25
1: yıldır sizinle AK Parti. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi, yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce bu sözlerle mesaj verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile meclis üyelerine AK Parti rozeti taktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türk siyasetinin en güçlü çekim merkezi olduğunu belirten Erdoğan, üye sayısındaki artışa dikkat çekti.
1: Üye sayımız 11.710.000'e ulaştı. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.
2: Erdoğan konuşmasının devamında muhalefeti de hedef aldı. Muhalefetin kendi arasındaki kavgalara değindi.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor.
2: Muhalefetin gündeminde Türkiye'nin değil, kendi iç tartışmalarının bulunduğunu dile getirdi.
1: Bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde mesajlar verdi. Sürecin provokasyonlarla sekteye uğratılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. İnşallah süreci menziline ulaştıracağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli savunmada kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Kaan ve Kızıl Elma'nın sadece teknolojik bir kazanım değil, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli olduğunu belirtti.
3: Gök kubbeyi yırtan Kaan'ın çelik kanatlarından kendini gösteren irade, yerli ve milli savunma davamızın insansız muharebede sahasındaki öncüsü Kızıl Elma, karada, denizde, havada ve uzayda hükümranlık haklarımızın tavizsiz muhafızlarıdır.
2: Savunmada kurumsallaşma vurgusu yaptı. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi.
4: Savunma sanayinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Üreten olma gerçeğimizle doğrudan alakalıdır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Dış politika ve güvenlik konularına değindi. Türkiye'nin bölgede etkin olabilmesi için egemen devlet niteliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.
4: Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir.
2: Bahçeli, milli üretim ve ekonomik bağımsızlığın önemine vurgu yaptı.
4: Milli devletin temel esaslarından biri, hatta belki de en temel esası bağımsızlıktır. Türk devleti ve milleti boyunduruğun hiçbir türlüsünü tarihin hiçbir evresinde kabul etmemiştir. Etmeyecektir. Milli üretim ve gelişmiş milli ekonomi bu ülke çerçevesinde durmaksızın yerine getirilmesi gereken bir hedeftir.
0: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman şu anda bizi adliyenin önünde bekliyor. Dönelim, alalım son durumu. Adliye sevkler ne zaman gerçekleşecek Şerif Ali? Şu anda son durum ne? Anlat lütfen.
5: Evet, bizim de gözlerimiz gerçekleşecek. O sevkte sabahın ilk saatlerinden birlikte kameraman arkadaşım Salim Gümüş'le beraber Ankara Batı Adliyesi'nin önündeyiz. 55 şüphelinin işlemleri emniyette tamamlandı ve ardından artık adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ondan önceki tabii hastanede adli muayeneden geçecekler ve tekrar buraya sevk edilecekler. Buradaki sevklerin önümüzdeki saatler içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki buradaki süreç nasıl işleyecek? Burada ise adliyeye sevkin ardından savcılıkta yeniden bir ifade işlemi gerçekleşecek. İfadelerini vermelerinin ardından ise savcı gruplar halinde ya da toplu bir şekilde sulh ceza hakimliğine sevk edecek. Bu sevkten sonra da ise artık o şüphelilerin akıbeti belli olacak. Haklarında nasıl bir işlem olacağı hakim kararıyla beraber netleşmiş olacak. Bizim gözlerimizde Ankara Batı Adliyesi'nde demiştik, sabahın ilk saatlerinden beri buradayız. Sabahın ilk saatlerindeki durumu aktaralım sizlere de. Polisler ve çok sayıda çelik kuvvetleri burada geldiler ve güvenliği sağlamak için geniş kapsamlı bir alana yayıldılar. Öte yandan da CHP'liler şüphelileri burada bir dayanıştırma göstermek için onlar da burada yerini aldı. Dosyaya ilişkin de kısaca bilgiler verelim. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Şüphelilere yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, irtikap ve rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Dosyada neler var? Dosyada daha önce tutuklanmış bir belediye personelinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler yer alıyor. O ifadenin içinde ise bazı ihalelerin belediyede bazı şirketlere adrese teslim şeklinde gerçekleştiği iddia ediliyor. Öbür tarafından MASAK inceleme raporları var. Bazı tespitler var dikkat çeken. O tespitte ise bazı şüpheliler ile bazı belediyeyle iş yapan kişiler arasında para trafiği tespit edildi. Bir diğer noktada ise dosyada yine şüpheli olarak gözaltında bulunan belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen bir restoran üzerinde belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na iki işlem içinde 975 bin TL para transferi gerçekleştiği tespit edildi. Bu söz konusu transferleri savcı araştırıyor. Belediyedeki işlerle bir ilgisi var mı diye. Öteki yandan müşteki beyanları da yine dosyanın içinde var. Müşteki beyanlarında da bazı inşaat projelerinde İSKAN ve imarlarda rüşvet talep edildiği iddiaları yer alıyor. Son olarak bir müteahhitin iddiası dikkat çekici. O da belediyede bir görüşmede kendisinden İSKAN için 2 milyon TL rüşvet istendi, ardından 1 milyon TL ödeme yaptığını iddia ediyor. Dosyanın içerisindeki hususlar bu şekilde. Dediğimiz gibi artık o 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Önümüzdeki saatlerde ise artık adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bizim de gözümüz kulağımız adliyede diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkürler Şerif Ali, bize aktardı son gelişmeleri. Bu arada efendim ekranda da bir son dakika gelişmesi var. Ondan da bahsedeceğiz. Güllü adıyla tanınan Gültut'un 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin iddianamede çarpıcı ayrıntılar yer aldı. O ayrıntılardan biraz bahsedelim. Kızına bir cinayet suçlaması var. Hazırlanan iddianamede sanatçının kızı Tuğyen Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan dava açıldı. Savcılık şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Müebbet talebi var. Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış iddianame hazırlandı. Süreci takip ediyor olacağız efendim. Aydın, Balıkesir, Antalya, İzmir ve Kocaeli birçok kentimiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. 260 yangından 258'i söndürüldü dedi. Mücadele aralıksız sürüyor.
6: Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık.
2: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir'in Marmara Adası'nda ve Erdek'te ormanlık ve makilik alanlardan alevler yükseldi. Yangının çıktığı Topağaç Mahallesi'ne hemen ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde de makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgede havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları başladı. 5 uçak, 2 helikopterle çok sayıda araç ve 70 personelle müdahaleler devam ediyor. Bir yangın haberi de Antalya'nın Alanya ilçesinden geldi. Tepe Mahallesi'nde ormanlık alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye hemen orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin hızlı ve yoğun çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldü. Burası da İzmir'in Buca ilçesi. Tınaztepe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan etkili yangın söndürme çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yangının büyük ölçüde kontrol edildiğini açıkladı. Rüzgarların çalışmaları zorlaştırdığı bölgede 450 hektar ormanlık alan zarar gördü.
6: Aydın Çin'e yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.
2: Aydın'ın Çin'e ilçesinde ise günlerdir devam eden yangının enerjisi düşürüldü. Büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ise birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvanla yaban hayvanları kurtarıldı.
0: Kırıkkale'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte muhtemel orman yangınlarına karşı jandarma komandolar sahadaki devriyelerini artırdı. Karadan yürütülen devriyelere jandarma asayiş ekiplerinin drone destekli kontrolleri de eşlik ediyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle komandolar yangın riskine karşı sahaya indi. Kırıkkale'de komandolar yangınlara karşı ormanlık bölgelerde devriye faaliyeti yürütüyor. Komandolara asayiş ekipleri de destek veriyor. Ormanların iç kesimleri, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine yakın bölgeler karadan kontrol ediliyor. Dronlarla yapılan kontrollerde ise geniş ormanlık alanlar havadan taranıyor. Ateş yakılması, çevreye sigara izmariti atılması ve şüpheli durumlara karşı çalışma yürütülüyor. Ekipler köy muhtarlarıyla da sürekli iletişim halinde bulunuyor. ...15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı Asırlık Gece belgeseli nedeniyle 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik düzenlemesine gidildi. Köprü 3 gece 1 ile 5 arası kapalı olacak. Yenikapı'daki İstanbul Festivali nedeniyle de bazı yollar 14 gün boyunca kapalı olacak.
7: Kardeş kanı dökülmesin!
8: Türkiye'nin hafızasına kazınan o anlar Asırlık Gece belgeseliyle yeniden canlandırılıyor. Belgeselin İstanbul çekimleri başladı. 15 Temmuz gecesi köprüde yaşananların birebir canlandırılacağı çekimler nedeniyle İstanbul'da 3 gece boyunca köprü belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.
9: Ne yapıyorsun sen? Sen bu vatanın evladı değil misin? Ben bu vatanın anasıyım. Sen kimsin?
8: 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan ve büyük ilgiyle takip edilen Asırlık Gece dizi belgeselinin İstanbul çekimleri başladı. O gece köprüde yaşananların çekimi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçici trafik düzenlemesi uygulanacak.
10: Ya Allah! Bismillah! Allah'ını yıkar! Ya Allah! Atlayın!
8: İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada dizinin çekimi için pazartesi, salı ve çarşamba günleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler gece 01 ile 05 arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
11: Kimi vuruyorsun sen? Bu üstündeki üniformayı, o elindeki silahı bu millet verdi sana. İndirin silahlarınızı. Yılanın başı kimse onu bize teslim edin.
8: Öte yandan Yenikapı'da düzenlenecek 5. İstanbul Festivali nedeniyle de bölgede bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Kapanacak güzergahlar arasında sahil, kuzey ve güney yan yolları, Kadir Topbaş gösteri merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı miting alanıyla Yenikapı İdo arasındaki tali yol bulunuyor. Festival kapsamında toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul yoğunluğu azaltmak amacıyla 6 metro hattında sefer saatlerini gece 00.30'a kadar uzattı.
0: Türkiye'yi yasa boğan o hain saldırının üzerinden tam 8 yıl geçti. Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve henüz 11 aylık olan Bedirhan Bebek memleketleri Sivas'ta dualarla anıldı. Şehit anne ve oğlunun kabri başındaki anma töreninde gözyaşları sel oldu.
12: Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu 11 aylık şehit minik Bedirhan, tüm Türkiye onları ağlamıştı. Şehit anne ve oğlu aradan geçen 8 yılda unutulmadı. Ancak acıları hala ilk günkü gibi.
13: Sabri ve salah.
12: Acı olay 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği Bedirhan'la Yüksekova'da görev yapan eşi Assubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyarete gitmişti.
14: Allahu Ekber.
12: Dönüş yolu şehadet yolu oldu. Terör örgütü PKK üyelerinin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Anne ve oğlu şehit düştü. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandılar.
13: Allahu Ekber ve
12: Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan Şarkışla ilçesindeki şehitlikte anıldı. Şehit Karakaya'nın annesi Suudiye Demir de oradaydı. Kızının ve torununun kabrini okşadı, su döktü, güller bıraktı. Gözyaşlarını tutamadı. Anma törenine şehitlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
0: Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı yine arttı.
15: Eski Tunceli valisi Tuncay Soner.
8: Gülistan Doku dosyasında iki kişi daha tutuklandı. Dava kapsamında tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
16: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
17: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
8: Tunceli'de 6 yıl önce ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir perde aralandı. Son olarak soruşturma o dönem görev yapan polislere kadar sıçramıştı.
16: Yok mu? Sen yavrularına
8: mesul
16: değilsin.
8: O dönem görevli kamu personeline yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ü polis olmak üzere 9 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrole serbest bırakıldı. Bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
14: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
8: Kalan 5 şüpheliyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerden birinin ise savcılıktaki işlemleri sürerken Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk zincir markette dehşeti yaşamıştı. Kaçmaya fırsat bulamamış, gözü dönmüş bir cani tarafından ölümüne darp edilmişti. O çocuk korku dolanları anlattı. Saldırgan Mehmet Erke ise kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
18: Müdahale etmiyorum ya.
19: Mahallenin de
20: eski.
18: Duvara vuruyor çocuğu, yere vuruyor çocuğu.
20: Ayağından
18: tutuklası
20: vuruyor.
12: Oyun çağındaki bir çocuk birkaç saniye içinde kabusu yaşadı. Kaçamadı, kurtulamadı. Canice darp edildi.
18: Çocuğu öyle vurdun mu ya? Yere vuruyor çocuğu ya.
12: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinden. 11 yaşındaki Mehmet Ali bir zincir marketin kasa bölümündeydi. İçeri bir anda gözü dönmüş o cani girdi. Mehmet Ali'yi ölümüne dövmeye başladı.
18: Müdahale etmiyorum ya.
20: Mahallenin
18: de
20: eski. Mahallede
18: içtim. Duvara vuruyor çocuğu. Yere vuruyor çocuğu.
20: Ayağından tutuklası vuruyor.
12: Çevredeki hiç kimse bir şey yapamadı. Mehmet Ali'nin küçük bedeni aldığı darbelerle hastanelik oldu.
18: Yere vuruyor çocuğu.
12: Mehmet Ali o korku dolu anları hastane yatağında anlattı.
21: Bence sonsuza kadar hapis versinler.
12: Vücudundan çok sayıda hasar alan Mehmet Ali yaşadıklarının yalnızca bir bölümünü hatırlıyor.
21: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
12: Acılı babaysa yaşananların başka çocukların da başına gelmemesi için saldırganın en ağır cezayı almasını istedi.
22: İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğum olmuşsa yarın başka bir insanın, başka bir vatandaşımızın çocuğuna, kızına, hanımına da olabilir.
12: Saldırıda omuriliğinde çatlak oluşan, beyinle deri arasında ödem tespit edilen, bir dişi kırılan ve yüzünde ciddi yaralanmalar meydana gelen Mehmet Ali'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltındaki saldırgan Mehmet Erke kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
21: Bence sonsuza kadar hapis versinler.
12: Saldırganın tutuklandıktan sonra verdiği ifade ortaya çıktı. Mehmet Erke çocuğun kendisine güldüğünü düşündüğü için saldırdığını öne sürerken öldürme amacı olmadığını ve yalnızca bir iki sille vurduğunu iddia etti.
18: Müdahale etmiyorum ya. Mahallenin
20: de eski.
0: Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücreti konusunda %25'lik yasal sınırı aştığı yönünde CİMER'e şikayet yağdı. YÖK devreye girip üniversitelere resmi yazı gönderdi. Sınırı geçmeyin, öğrencileri mağdur etmeyin uyarısında bulundu.
12: CİMER'e şikayet yağdı. Vakıf üniversitelerine uyarı geldi. YÖK, üniversitelere öğrenim ücreti artışının %25'i geçmemesi gerektiğini hatırlattı. Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücreti artış oranında %25'lik yasal sınırı geçtiğine yönelik şikayetlerin ardından YÖK devreye girdi. YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm vakıf yüksek öğretim kurumlarına resmi bir yazı gönderildi. Söz konusu yazıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücreti artış oranının %25'i geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Özvar, kurallara uymayan kurumlara ivedi olarak işlemleri düzeltin, öğrencileri mağdur etmeyin talimatı verdi.
2: Sosyal medya hesabından da net bir mesaj veren Özvar, ücret artışları %25'i kesinlikle aşmayacak, süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz diyerek üniversiteleri uyardı.
0: Gurbetçiler yurt dışında hem ülkemizi temsil edip gönül elçiliği yapıyor hem de izin dönemlerinde Türkiye'ye gelerek hatır sayılır miktarda döviz bırakıyor. Geçen sene ülke ekonomisine 12 milyar dolarlık katkı sağlayan gurbetçilerin bu yılda 15 milyar dolarlık harcama yapması bekleniyor.
1: Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm geliri, yaklaşık 12 milyar dolar gurbetçilerden geldi.
2: Gurbetçiler geçen yıl 12 milyar dolar bıraktı, bu yılki hedefse 15 milyar dolar.
1: Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz.
2: Gurbetçiler yurt dışında hem ülkemizi temsil edip gönül elçiliği yapıyor hem de izin dönemlerinde Türkiye'ye gelerek hatırı sayılır miktarda harcama yapıyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de bu duruma dikkat çekti.
1: 185-200 sektörü birden canlandırıyorlar. Memleket hasreti gideriyorlar en önemlisi.
2: Gurbetçiler memleketlerinde ve tatil yörelerinde kesenin ağzını açıyor. Giderken de yine bol bol alışveriş yapıp valizlerini doldurarak dönüyorlar. Bu da birçok sektörün ve esnafın yüzünü güldürüyor.
1: Çünkü ülkemizde her şeyin olduğu ve orada da fiyatlarla mukayese ettikleri zaman gerçekten de buradaki daha ucuz olduğunu görebiliyorlar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeydi arasında Ankara'da yapılan görüşme meyvelerini vermeye başladı. İki ülke arasında tarihi bir petrol anlaşması yapıldı. Bu kapsamda günlük 750 bin varil petrol Irak'tan Türkiye'ye akacak, işte o anlaşmanın detayları.
3: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırladı. İki liderin görüşmesinde kritik anlaşmalara imza atıldı. O ziyaret ilk meyvelerini de vermeye başladı. Irak'tan günlük 750 bin varil petrol Türkiye'ye akacak.
3: Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar. Bir hayır inşallah.
19: İnşallah.
2: Bu açıklamaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanların buluşmasında iki ülke arasında bir yıllık yeni bir anlaşma imzalandı.
23: Irak-Türkiye petrol boru hattının anlaşmasını bir yıllık süreyle uzatma noktasına mutabık kaldık ve bugün imzalar atıldı ilgili şirketlerimiz tarafından.
2: Anlaşma kapsamında Irak ve Türkiye arasındaki petrol boru hattı daha etkin kullanılacak. Hattın kapasitesi artırılacak. Yaklaşık yarım asırdır hizmet veren hat, Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştıracak.
23: Irak petrolü, Kerkük petrolleri bu anlamda bizim rafinerilerimizin en çok kullandığı ürünler. Bizim şu ana kadar toplam ihtiyacımızın sadece %10'una yakını bir kısmı Irak'tan sağlanıyordu.
2: Türkiye aynı zamanda Kerkük petrollerine ortak oldu. Böylece Türkiye bölgede enerji denkleminde önemli bir yer edindi. Hürmüz krizinin yaşandığı bir dönemde yapılan bu anlaşma alternatif enerji hatlarının önemini de ortaya koydu.
23: Gerek Kerkük'te Türkiye petrollerinin çalışmaya başlıyor olması, inşallah yeni başka sahalarda da çalışmalarımız olacak.
2: Bakan Bayraktar hattın sadece bölge için değil, küresel enerji arz güvenliği açısından da stratejik önem taşıdığını belirtti.
23: Şimdi artık pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Petrol, doğalgaz, elektrik alanında olmak üzere ama diğer alanlarda da ticari ilişkilerini ve 17 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini çok daha yukarı götürecek bir noktaya inşallah götüreceğiz.
0: İstanbul Emniyeti'nin karada, havada ve denizde yürüttüğü güvenlik mücadelesi özel bir kliple anlatıldı. Klibi İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız seslendirdi. Kentin dört bir yanında görev yapan ekiplerin operasyonel gücü ve 24 saatlik mesaisi.

0: birbirinden ayrı değil, aynı cesaretin izidir.
1: Gökyüzünde görev yapan hava unsurlarından denizlerdeki özel ekiplere, kentin dört bir yanında görev başındaki polislerden operasyon timlerine kadar İstanbul Emniyeti'nin gücü görüntülere yansıdı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın seslendirdiği klipte vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlılık mesajı verildi.
0: Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız oradayız. Biz İstanbul'un merkezindeyiz.
2: İsrail, Gazze barış planını bozmak için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. Filistin düşmanı aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Gazze'de suikast saldırılarının devam etmesini ve Filistinlilerin sürgün edilmesini istedi.
3: Hamas silah bırakmayı kabul etti ama İsrail işgal ve katliamda ısrar ediyor. Tel Aviv, Gazze barış planını bozmak için harekete geçti. Provokasyoncu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sahadaki kolu İtamar Ben-Gvir yine sahnede. Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı Gazze Barış Kurulu'nun anlaşma metnini kabul edilemez bulduğunu ilan etti. Ben-Gvir açık açık Gazze'de suikastlar devam etmeli, Gazze'den tehciri teşvik etmeliyiz ve İsrail zafer kazanmalı dedi. Hamas'a bağlı her unsurun da ortadan kaldırılması gerektiğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi ve Türkiye'nin desteğiyle oluşturulan Gazze Barış Kurulu, Hamas'ın silah bırakmayı ve kapsamlı bir yol haritasını onayladığını duyurmuştu. Plana göre İsrail ordusunun da Gazze'den tamamen çekileceği açıklanmıştı. Ancak varlık koşulu, işgal ve katliam olan Tel Aviv yönetiminin kurul kararlarına uyup uymayacağı belirsizliğini koruyor.
2: Dört ay içinde ikinci Amerikan F-35'i düştü. F-35B savaş uçağı Kaliforniya'daki deniz piyadeleri hava üstüne çakıldı. Pilot son anda paraşütle atlayıp kurtuldu.
3: Yine bir ABD F-35'i düştü. Dört ay içinde iki F-35 kazası dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki deniz piyadeleri hava üssü yakınlarında 5. nesil hayalet savaş uçağı F-35B piste yaklaşırken düştü. Tek kişilik uçağın pilotunun son anda fırlatma sistemini kullanarak paraşütle kurtulduğu açıklandı. İnfilak eden uçaktan yükselen yoğun dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Kaza Amerika Birleşik Devletleri'nde son 4 ay içinde yaşanan ikinci F-35 uçak kazası olarak kayıtlara geçti. Bundan önce de 31 Mart tarihinde Nevada'daki rutin eğitim uçuşu sırasında bir F-35A uçağı düşmüştü.
2: Avrupa'da orman yangınları büyüyor. Bu kez komşu alarm verdi. Alevler başkent Atina çevresine ulaştı.
3: Avrupa'da orman yangınları yayılıyor. Fransa, İspanya ve İngiltere'nin ardından bu kez adres komşu Yunanistan. Porto Germano bölgesinde başlayan yangın başkent Atina çevresine ulaştı. Girit ve Paros adalarını da saran alevler yüzünden 9 yerleşim yeri tahliye edildi. Sahil güvenlik ekipleri mahsur kalan halkı deniz yoluyla güvenli alanlara taşıyor. Söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci katıldı. Felaketin bir diğer adresi olan İspanya'da ise Castellón bölgesinde dev avokado bahçeleri tamamen küle döndü.
4: Bu durum üreticilerimiz üzerinde çok doğrudan bir etkiye sahip. Çünkü bu yılki hasat kaybedildi. Sahipleri tarlalarını yeniden ekip üretime başlayana kadar önümüzdeki 4 veya 5 yılın hasadı da kaybedilmiş oldu.
3: Fransa'da ise 42 bin hektarlık alan yandıktan sonra sıcaklığın düşmesiyle alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. İngiltere'deki yangın 150 hektara yayılırken 150 kişi evlerinden tahliye edildi, 116 hane ise elektriksiz kaldı. Avrupa genelinde yangın söndürme operasyonları kuru hava ve rüzgara karşı zorlukla yürütülüyor.
2: Yaz aylarında arı sokması

0: Vakalarında artış yaşanıyor. Bu durum alerjisi olanlar için ölümle sonuçlanan durumlara bile yol açabiliyor. Peki arı sokmalarına karşı neler yapılabilir? İzleyelim.
1: Arı sokmaları son dönemlerde doğal olarak artıyor.
2: Yaz geldi, doğada geçirilen zaman arttı. Bu durum arı sokması vakalarının da artmasına yol açtı.
1: Biraz daha rahat kıyafetler, biraz daha kısa kollu kıyafetler de giyildiği için arı sokmaları vakaları ister istemez bu dönemlerde artıyor.
2: Çiçek desenli kıyafetler ve şekerli yiyecekler arıları daha çok çekiyor.
1: Arılar parlak şeyleri severler. Arılar işte çiçek diye gördükleri için çiçek şeklinde çiçek desenleri olan şeylere daha çok gelirler.
2: Arı sokmalarının büyük bölümünde kızarıklık, kaşıntı ve şişlik gibi hafif belirtiler görülüyor.
1: Arı sokmaları vakalarının aslında çok büyük oranında kızarıklık, kaşıntı, şişlik gibi çok ciddi olmayan semptomlar oluşuyor.
2: Ancak bazı kişilerde hayati risk taşıyan alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Nefes darlığı, boğazda şişlik, bilinç değişikliği ve bayılma gibi durumlarda acil müdahale gerekiyor.
1: Ama %2 gibi gerçekten bizim anafilaksi dediğimiz ciddi alerjik reaksiyonlara da bu sebep olabiliyor.
2: Özellikle ağız içine arı kaçması durumunda riski daha da artıyor.
1: Şekerli yiyecekler, içecekler yerken buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü ağız içi sokmalarında genellikle kişi bir şeyleri, özellikle de şekerli bir şeyleri yerken arı eş zamanlı ağzına girip bunu sokar.
2: Arı sokması sonrasında iğnenin çıkarılması da önemli. Yanlış müdahale zehrin daha fazla yayılmasına neden olabilir. Uzmanlara göre arı iğnesi cımbızla sıkılarak değil, kredi kartının ucuyla hafifçe sıyrılarak çıkarılmalı.
1: Arının iğnesinin ucunda bir zehir kesesi vardır. Siz çıkarırken o keseyi patlatırsanız zehrin yayılmasını arttırırsınız. Ama oradaki soktuğu bölgenin de temizlenmesi gerekir. Yani bunu yaparken keseyi patlatmadan kredi kartının ucuyla böyle hafif sıyırarak alınabilir.
0: Vatandaşın milyarlarca lirasını hedef alan dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe vuruldu. 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hesaplarında 52 milyar liralık işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı.
2: Siber izler tek tek takip edildi. Dev para trafiği deşifre edildi. Vatandaşların birikimlerini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Emniyet güçleri Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 22 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda farklı yöntemlerle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri değerlendirilen 253 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 52 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerinin asayiş şube ekiplerince yürütüldü. İçişleri Bakanlığı vatandaşların mal varlığını hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Operasyonda yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.
0: FIFA'nın Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma projesi iptal oldu. Tepkiler sonrası geri adım atan FIFA Başkanı Infantino teklifin hayata geçmeyeceğini açıkladı.
2: FIFA geri adım attı. Dünya Kupası şirketi projesi başlamadan çöktü. FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı yönetecek 20 milyar dolarlık şirket projesi teklifini açıklamıştı. Şirketin başında ABD Başkanı Trump'ın damadının kardeşi yer alacaktı. 211 ülke federasyonuna da 20 milyon dolar verilecekti. Proje açıklanınca tepkilerin ardı arkası kesilmedi. UEFA Dünya Kupası'nı boykot kararı aldı. CONCACAF ve Asya Futbol Federasyonu'ndan destek gelmedi. Infantino'nun baş danışmanı da tepki olarak istifa etti.
3: Maroko, Portugal... And Spain.
2: FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası şirketi projesinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.
3: Projenin oluşturduğu görüş ayrılıklarının destek düzeyi ne olursa olsun başlangıçta belirlenen hedefe artık hizmet etmediği açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle bu teklif hayata geçirilmeyecek.
2: Dünya Kupası'nı satma fikri ve iptal edilen kırmızı kart skandalıyla Infantino'nun koltuğu iyice sallanıyor. UEFA 2027'deki FIFA başkanlık seçiminde Infantino'ya karşı rakip arayışına başladı.
0: Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali İrem Derici konseriyle binlerce müzikseveri buluşturdu. Sevilen sanatçı şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyerek festivale unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival coşkusu İrem Derici'nin şarkılarıyla doruğa çıktı. Binlerce müziksever aynı şarkılarda buluştu. Büyükçekmece'de unutulmaz bir gece yaşandı. Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici sahnedeki enerjisiyle festivale damga vurdu. Beni kalbimden vuranlar.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu kez müziğin ritmiyle renklendi. Konser öncesinde Kemal Sunal Amfitiyatro önünde uzun kuyruklar oluştu. Amfitiyatro kısa sürede tamamen dolarken içeri giremeyen binlerce kişi konseri Kültür Park'ta kurulan dev ekranlardan takip etti.

İrem Derici, Dantel, Bazı Aşklar, Yarım Kalmalı ve Aşkımız Olay Olacak gibi sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. Festival alanı şarkılara eşlik eden binlerce sesle yankılandı.

0: Telefon ışıkları geceyi aydınlatırken hayranların hazırladığı renkli pankartlar konsere ayrı bir renk kattı.
1: Yanıp yanıp söndüğümde haberin yok. Durup durup güldüğümden çok aşığım çok.
0: Uluslararası Değerlendirme Kuruluşları tarafından 12 kez üst üste dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali seçilen organizasyonda yaşanan bu konser, festivalin unutulmaz anları arasındaki yerini aldı. Gecenin sonunda İrem Derici'ye Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çevi ile FİDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı Gürhan Ozanoğlu tarafından plaket takdim edildi.
1: Yansın geceler, sabahı da söndürelim, beni yak beni.
2: Kapadokya'da yedincisi düzenlenen Kapadokya Balon Festivali yine gökyüzünü renklendirdi. Bir yanda peri bacaları, diğer yanda renk renk balonlar. İzleyelim efendim.
3: Biz çok beğeniyoruz. Çok eğlenceli.
4: Renkli balonları, figürlü balonları görmek için de özellikle gelmek istedim.
0: Palyaço, baykuş, gülen yüz, kalpli gözler, rengarenk, çeşit çeşit figürler Kapadokya semalarına süzüldü.
5: Balonlar gökyüzünde yine görsel bir şölen oluşturacak.
0: Kapadokya Balon Festivali. 13 firma katıldı. 35 özel şekilli balon gökyüzünü süsledi. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya. Festivale dört bir yandan katılım vardı.
5: Emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere baloncularımıza, pilotlarımıza çok teşekkür ediyorum.
0: Festivalde hayalindeki balon tasarım yarışmasının birincisi 6. sınıf öğrencisi Bengi Serra Kaya'nın balina figürü de ilk kez uçtu. Hem yerli hem yabancı turistler figürlü sıcak hava balonları görmek için Kapadokya'ya akın etti.
4: Sırf balon festivali için Ankara'dan geldim.
6: Senede bir böyle şekilli balonlarla da festival çok güzel oluyor. Biz de bu festivale ailecek katılım sağladık.
0: Gün doğumunda Göreme beldesindeki festival alanında uçuş alanında renk renk balonlar gökyüzüne yükseldi. Peri bacalarıyla kaplı vadiler üzerinde kartpostallık görüntüler oluştu.
2: Gün başlıyoru noktalıyoruz efendim. Ben Okan Ateş, saat başında haber bülteniyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
10: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yerli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.

Gecenin bilmiyorum saat kaçı. Kordondayım. Denizi seyrediyorum. O kadar güzel uyuyor ki altına çarşaf, üstüne yorgan sermiş, yastıksız. Ay, dolunay, yıldızlarla misafir gelmiş denize. Onların bu dostluğunu ne karşıyaka vapuru ne de balıkçı tekneleri bozabilir. Kaldır başını, gökyüzüne bak. Görüyor musun? Bulutlar el ele tutuşmuş. Sarmaş dolaş. Doyasıya öpüşüyorlar. Ne yazık, göremiyorsun. Hissedemiyorsun. Duyamıyorsun sessizliğin sesliliğini. Lütfen aynanın karşısına geç. Gülebildiğin kadar gül. Ağlayabildiğin kadar ağla. Kendin için ve bir defa olsun sev ama kendini.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: TGRT FM Haber.
2: Verilere göre öncelikle üniversitelerdeki kadın sayısı erkekleri geride bıraktı. Eğitimli erkek sayısı azalınca üniversite mezunu kadınlar da partner seçiminde paraya odaklandı. Diploması olmasa bile çok kazanan erkekler artık eğitimli kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Yüksek gelirli ve diplomasız erkeklerin eğitimli kadınlarla evlenme oranı %9,6'ya yükseldi. Bu durum, üniversite mezunu olmayan kadınların evlilik seçeneklerini büyük oranda daralttı. Zengin ama diplomasız bekar erkeklerin sayısı yarı yarıya eridi. Uzmanlar, 1990'ların ortasında doğan ve diploması olmayan kadınların yarısınınsa hiç evlenemeyeceğini öngörüyor. Kosova'nın başkenti Priştine, dünya ünlü pop yıldızı Katy Perry'nin coşkulu konserine sahne oldu. Perry, Kosovalı hayranlarıyla etkileşime girmek isteyince Türk sürpriziyle karşılaştı. Ön sıralardaki seyircilere "Nerelisin?" diye sordu. Perry mikrofonu kime uzattıysa üst üste Türkiye cevabını aldı. Ünlü yıldız şaşkınlığını gizleyemedi. Renkli gecede Perry Kosova bayrağı da dalgalandırarak büyük alkış aldı. Çin'in teknoloji merkezi Shenzhen yeni nesil turizmin gözdesi oldu. Yabancı turistler artık tarihi yapılardan çok robotları ve yapay zekayı görmek için kente geliyor. Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde geleceğin teknolojileri ilgi görüyor. Robot mağazalarında yapay zeka gözlükleri deneniyor. Robot köpeklerle vakit geçiriliyor. Akıllı cihazlar ve giyilebilir teknolojiler turistlerin alışveriş listesinin başında yer alıyor. Teknoloji şirketlerine düzenlenen özel turlarda yoğun ilgi görüyor. Yetkililer teknoloji odaklı turizmin her yıl yaklaşık %30 büyüdüğünü belirtiyor.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yeniden şekillendirecek Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün gerisinde tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır.
2: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır. İnsicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.
2: Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Şura'ya Cumhurbaşkanı yardımcısıyla Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak. Şura'da kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişiklikleri de gündemde olacak. Daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Emekliye ayrılması halinde yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yalçın'ın atanması bekleniyor.
1: Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademizle, kapasitemizle en üst düzeydedir.
2: Görev süresi geçen yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevine devam etmesinin önünde yasal engel bulunmuyor. Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi halinde ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın göreve getirilmesi öngörülüyor. Yaş toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeyi terfi edecek 332 general ve amiralin dosyası karara bağlanacak.
0: Gurbetçiler yurt dışında hem ülkemizi temsil edip gönül elçiliği yapıyor hem de izin dönemlerinde Türkiye'ye gelerek hatırı sayılır miktarda döviz bırakıyor. Geçen sene ülke ekonomisine 12 milyar dolarlık katkı sağlayan gurbetçilerin bu yılda 15 milyar dolarlık harcama yapması bekleniyor.
3: Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm geliri. Yaklaşık 12 milyar dolar gurbetçilerden geldi.
2: Gurbetçiler geçen yıl 12 milyar dolar bıraktı. Bu yılki hedefse 15 milyar dolar.
3: Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz.
2: Gurbetçiler yurt dışında hem ülkemizi temsil edip gönül elçiliği yapıyor hem de izin dönemlerinde Türkiye'ye gelerek hatırı sayılır miktarda harcama yapıyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de bu duruma dikkat çekti.
3: 185-200 sektörü birden canlandırıyorlar. Memleket hasreti gideriyorlar en önemlisi.
2: Gurbetçiler memleketlerinde ve tatil yörelerinde kesenin ağzını açıyor. Giderken de yine bol bol alışveriş yapıp valizlerini doldurarak dönüyorlar. Bu da birçok sektörün ve esnafın yüzünü güldürüyor.
3: Çünkü ülkemizde her şeyin olduğu ve orada da fiyatlarla mukayese ettikleri zaman gerçekten de buradaki daha ucuz olduğunu görebiliyorlar.
0: Kavurucu yaz sıcaklarında gıdaların sağlıklı bir biçimde muhafaza edilmesi daha büyük önem taşıyor. Açıkta bekleyen gıdalarda bakteriler hızla çoğalıyor ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açıyor.
4: Keyifli bir dönem hepimiz için yaz dönemi. Aynı zamanda yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış gözlüyoruz.
2: Kavurucu sıcaklar bastırdı. Açıkta bekleyen yiyecekler sağlık için risk oluşturmaya başladı.
4: Bunun başlıca sebebi sıcak aylarda bakteriler, virüsler, parazitlerin çoğalması da artıyor.
2: Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte bakteri, virüs ve parazitler daha hızlı çoğalıyor. Uzmanlara göre pişmiş olsa bile açıkta bekleyen gıdalarda birkaç saat içinde milyonlarca bakteri ortaya çıkıyor. Bu da hastalık riskini artırıyor.
4: Özellikle açıkta bulunan gıdalarda saatler içerisinde hastalık oluşturacak boyutta mikroorganizma artışı olabiliyor. Ve biz de bu gıdaları aldığımızda, yediğimizde enfekte oluyoruz.
2: Bu hastalıklarda en sık görülen belirtilerse karın ağrısı, ishal, kusma ve ateş olarak öne çıkıyor.
4: Özellikle yaşlılar, çocuklar, gebeler ve immünsüpresi hastalarda bu enfeksiyonlara yakalanma, yaz enfeksiyonlarına yakalanma riski biraz daha fazla ve enfekte olunca da semptomlar daha ağır seyredebiliyor.
2: Gözlerde çökme, dilde kuruluk, aşırı halsizlik, bilinç değişikliği, uzun süren ateş ve kanlı ishal durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.
4: Ağızdan alamayacak kadar kusması varsa kişilerin sağlık kuruluşuna başvurup damardan sıvı desteğinin sağlanması gerekmekte.
2: Yaz aylarında havuzlarda da dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle çocukların havuz suyunu yutmaması, ishali olan çocuklarınsa enfeksiyon riski nedeniyle havuza girmemesi gerekiyor.
4: Ayrıca tabii yaz mevsiminde sıcakla beraber insanlar serinleme ihtiyacı duyuyor. Özellikle çocuklara su içmemesi, havuzlarda su içmemesi tembih edilmeli.
0: Türkiye'de fahiş fiyatlar deyince aklımıza daha çok market rafları geliyor. Ancak hizmet sektöründeki artış gıda fiyatlarını çoktan geride bıraktı. Ustalık isteyen işlerde istenen ücretler dudak uçuklatıyor. Berber koltuğuna oturduğunuzda, terziye paça kısalttırmaya gittiğinizde, eve tesisatçı çağırdığınızda hep karşımıza yüksek fiyatlar çıkıyor.
5: Eskiden evde bir iş yaptırınca paranın büyük kısmı malzemeye giderdi. Ancak bu durum da değişti. Şu anda ustaya verilen para bazen malzeme parasını bile geçiyor. Yani çivi Çakanel'den daha ucuza geliyor.
6: Duvar ustasıyım. 4 yıl önce 100 TL kazanıyordum. Bugün 4000 TL kazanıyorum.
2: Ustalık gerektiren işlerde ölçü kaçtı. Pahalılık denilince akla market rafları geliyor. Ancak vatandaşın bütçesinde asıl deliği hizmet sektörü açtı.
7: Biz de usta olduk. Çeşmenin contasını değiştirdim.
5: Peki usta çağırmış olsaydınız ne kadar öderdiniz?
7: En az bir 300 lira 500 lira alıyorlar.
2: Son 4 yılda gıda fiyatları ortalama 4-6 kat arttı. Usta emeğine dayalı hizmet kalemleri ise 10'a katladı.
6: Mesela bir çırak 2000 liraya çalışmayı beğenmiyor mesela.
8: Duvar ustasıyım. 4 yıl önce 100-200 TL arası alıyorduk. Şu an günlüğümüz 3000 TL. Bence az kazanıyoruz bu arada.
2: Mesela son 4 yılda bütün tavuk fiyatı %550 oranında arttı. Ancak şehir için nakliye ücretindeki artış %1200 oldu. Terzide paça kısalttırma işleminin ücreti de %1100 oranında arttı. Peynir fiyatları %500 arttı. Buna karşılık bir berberdeki saç sakal kesiminin bedeli %800-900 artış gösterdi. Makarnadaki artış %400 olurken iç dış oto yıkama ücreti %750 arttı. Tesisatçıların basit işçilik ücretindeki artış da %900'ü buldu.
5: Bir pantolon tadilatı, bir saç kesimi, bir araç yıkama, o küçük gibi görünen işler var ya, onların fiyatı da adeta yarışa girdi.
9: Şimdi 4 yıl önce fiyatlar mesela fön 100 liraydı. Şimdi 400 lira. Kesim işte 800 lira. 4 yıl önce de o da 300 lira falandı yani. Gerçekten bayağı uçuk fiyatlar var kesimlerde. Yani biz mesela 800'e kesiyorsak şu an bazı arkadaşlarım 1500, 2500, 5000 gibi fiyatlarda kesenler de var yani.
2: Fiyatların yüksek olmasının en önemli nedeni ise artık birçok sektörde usta yetişmemesi.
10: Mühendis çok, yukarıda çok var ama ara eleman yok, terzi yok, usta yok, herhangi bir usta yok. İnşaatlarda da mesela mühendis çok ama tekniker yok. Bu ülkenin büyük bir problemi, bunu çözmemiz lazım. İsteyebilirler çünkü kıt olan şey değerlidir.
0: Adana'da bir kişi araç kiralama vurgunu yaptı. GPS cihazını söken şüphelinin aynı yöntemle 8 lüks aracı çaldığı öğrenildi.
11: Güvenilir birine benziyordu.
2: Ancak öyle değildi. GPS cihazını söküp kiralık araçlarla sırra kadem bastı.
11: Ulaşamadık kendisine. GPS'ten de haber alamadık.
2: Adana'da bir şüpheli araç kiralama firmalarının kabusu oldu. Kiraladığı araçların takip sistemini çıkaran kişi ortadan kayboldu.
11: Aracımızın bulunmasını istiyoruz. Kimsenin canı yanmasın.
2: Şüphelinin aynı yöntemle 8 aracı çaldığı iddia edildi.
11: Bizim aracımızda başka firmalardan da araç kiralamış. Onlar da aynı keza ulaşamamış. GPS'leri sökülmüş araçların hepsinin. Bildiğimiz, duyduğumuz 8-9 araçtan bahsediyorlar. Hepsi de lüks araç.
2: Firma araçların bulunması için şikayetçi oldu.
11: Canımız yandı. Kimsenin canı yanmasın. En yakın zamanda bulunmasını istiyoruz.
0: Ankara'nın Çubuk ilçesinin verimli topraklarında yetişiyor. Sirke, sarımsak ve özel otlarla harmanlanıyor ortaya. Ünlü Türkiye sınırlarını bile aşan Çubuk turşusu çıkıyor. İşte o turşularda kullanılan salatalıkların hasadı başladı.
12: Sezona başladık, bismillah dedik. Burada tarlada topluyoruz. Burada topladığımızda akşam Çubuk'ta üreticilere, fabrikalara götürüyor. Orada fabrikalara veriyoruz.
2: Tohumlar Mayıs ayında özenle ekildi. Artık hasat zamanı geldi. Meşhur Çubuk turşusu için hummalı bir çalışma başladı. Turşu denilince akla Çubuk turşusu geliyor. Öyle ki ünü sınırları aşmış durumda. Onu özel kılansa verimli topraklardan ürünlere geçen o tazelik ve lezzet. Bir de sarımsak, sirke ve yine çubuğa özgü aromalı otlarla harmanlanınca ortaya muhteşem bir tat çıkıyor. İşte o tada ulaşmak da çok kolay değil. Ekmek, biçmek, toplamak hepsi ayrı çaba gerektiriyor. Şartlar zor, sıcaklar kavurucu. Üstelik bu yıl ürüne pire ve kırmızı örümcek de dadandı.
12: Havalardan dolayı hastalık var. Pire var, kırmızı örümcek dediğimiz bizim buraların bitkimize biraz kırmızı örümcek var. Bunlarla mücadele ediyoruz. Gece gündüz işte bir şekilde üretmeye uğraşıyoruz.
2: Ekildikten yaklaşık 1,5 ay sonra olgunlaşan salatalıklar tazeliğini kaybetmeden hızla toplanıyor. Kurulan turşular 1 aylık olgunlaşmıştır. Pişme sürecinin ardından sofralardaki yerini alıyor. Çubuk turşusu 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
12: 15'ten sonra turşularımızı kurarız. Dünyanın her bir tarafına ihracatımızı yaparız. Meşhur Çubuk turşumuzu dünyaya adını duyurduk.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir nikah töreni zorla evlilik ve tehdit iddialarıyla adeta savaş alanına döndü. Gaziantep'ten gelen 21 yaşındaki genç kızın ailesi nikahı engellemeye çalıştı. Nikah polis korumasında kıyıldı. Gelinin babası sinir krizi geçirdi.

0: mutfakı bitmiştir, tamam. İyi günler, kolay gelsin.
1: Aran da zorluyor kızı. Biz onlara görüştük, telefonla görüştük. Kız gelmenin içi vardı.
2: Zorla nikah kıymaya getirdi.
3: Ailesi kandırdı dedi, damat yalanladı.
0: Hepsi iftiraydı. Bundan sonra kaçacak.
1: Hani durma. Tehdit mi ediyor?
3: Burası İstanbul Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi. İddiaya göre 21 yaşındaki Büşra Keser 45 gün önce Gaziantep'ten Arnavutköy'e getirildi. 38 yaşındaki Gökhan Usta'yla resmi nikah kıyılacaktı ama...
2: Kızımız onun hali koyuyor. Bana göstermiyor 45 gündür. Şuurunu yıkamışlar. Kandırdılar.
3: Gelinin babası kızımı kandırdılar dedi. Aile yakınları evlendirme dairesine geldi, nikahı engellemek istedi.
1: Telefonla görüştük. Kız gelmenin niyeti vardı. Ama o onu engelledi.
0: Bundan sonra kaçacak.
1: Ali durma. Öyle mi? Tehdit mi ediyor? Durma. İstersen öyle aldılar. Öyle mi?
3: Gelin ve damat bir saat araçtan inemedi. Aile üyeleri araca saldırdı. Camlar kırıldı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gelinin babası sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
0: Şuradan iftiralı bir çıktı.
3: Nikaha engel, hukuki durum bulunmadığı belirlenince...
0: Elhamdülillah af çıktık. Evet, resmi nikahımızı yaptık. Tazminat davası açıyoruz. Kim böyle yayın yaptıysa onlarla da görüşeceğiz.
3: Nikah polis eşliğinde kıyıldı ama kavga bitecek gibi gözükmüyor.
0: 2-4 evliydi, ne oldu? 11 karıyla evlendik. Eğer ne oldu o yalanlar? Resmi nikah nasıl oluyor?
2: Evliydi. Yıldırım nikahıyla boşandı.
1: Zorluyor kızı.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi.
1: Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülhakimi Siyalkuti rahmetullahi aleyh. Zenginlik para etmez. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat: dünya ve ahirette saadete kavuşmak günah olan işlerden kaçmakla olur ancak. Zira kim hiç önem ve ehemmiyet vermeden günahları işlerse imanı gider elden. Hatta ibadet yapmak ve günahtan sakınmak lazım değil diyen de küfre düşer muhakkak. Bir günde buyurdu ki, Allahü Teala'nın emir ve yasağına uymalıdır bir hakkın. Resulün bildirdiği farzlardan, haramlardan birine inanmayan imandan çıkar o an. Ve mesela günah ve haramsa bir şey eğer, ona ne güzel deyip beğenen küfre girer. Küçük günaha devam olur hem büyük günah. Büyükte ısrar ise küfür olur maazallah. Bir gün bu büyük zatın biri geldi yanına. Çok zenginim deyince nasihat etti ona. Buyurdu ki, zenginlik hiç mühim değil elbet. Zira sırf zenginlikle gelmez kula saadet. Mühim olan parayı nereden kazandınız ve onu nerelere ve nasıl sarf ettiniz? Haram yiyen bir kimse 90 bin hacca gitse sonunda cehenneme düşebilir o kimse. Ve kılsa da o kişi 90 bin rekat namaz, yine de cehennemden kendini kurtaramaz. Zira eğer haramla beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Farz borcu ödense de verilmez asla sevap. Hatta tövbe etmezse çekebilir çok azap.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iman etmek ve imanı kuvvetlendirmek. İnsan iki şekilde Müslüman olur. 1. İhsanı ilahi ile. O kulun hiç haberi yoktur. Bir duası, bir talebi de yoktur. Cenab-ı Hak onu seçer. İmam Rabbani Hazretleri gibi sevdiği bir kulunu tanıtırır ve kurtarır. 2. Adaleti ilahi ile. Kul talep eder. Ya Rabbi, beni kurtar. Bana razı olduğun yolu nasip et diye dua eder. Allahü Teala böyle talep edeni muhakkak kurtarır. Bu da adaletindendir. Mutlaka ona hidayet verir, Müslüman yapar. O kulun Müslüman olabilmesi için ya karşısına sevdiği bir kulunu veya bu büyüklerin kitaplarından bir kitap çıkarır yahut ona hoş gelecek başka bir vesileyle onu hidayete erdirir. Nitekim sadece ezanı duyup Kur'an-ı Kerim'i dinleyip Müslüman olanlar çoktur. Bir kafir kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğu anda Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. O artık melek gibi tertemiz bir insan olur. Ondan sonra mesuliyet başlar. Dinini öğrenmesi ve öğrendiklerini yapması icap eder. Yapılacak birinci iş, ehl-i sünnet itikadını öğrenip doğru şekilde iman etmektir. Bir kimse annesini babasını görerek Müslüman olduğu halde İslamiyet'i öğrenmezse büyük günaha girer. Bu büyük günaha devam ettiği için de Allah korusun sonunda küfre kadar gider. Demek ki Müslüman evladı da olsa, müşrik ana babanın çocuğu da olsa, müminin gerçek imana kavuşması doğru iman ve ibadet bilgilerini öğrenmesine bağlıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen "Ey Allah'a iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman ediniz" buyruluyor. Burada Cenab-ı Hak hem iman edenler diye hitap ediyor hem de iman ediniz buyuruyor.

0: kendi aralarında da hep sohbet ederlerdi. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra yine birbirleriyle sohbete devam ettiler. Hatta biri diğerine kavuştuğu zaman, gel de biraz imanımızı kuvvetlendirelim, Peygamber Efendimiz'den bahsedelim derlerdi. İmanı korumak için Allahü Teala'nın sevdiği kullarla böyle dost olmak lazımdır. Hiçbir mümin kendi kendini kurtaramaz. Çünkü yol çok uzundur. Bu uzun yolda düşman, fırtına ve tuzak çoktur. Dolayısıyla bu kadar iman ve ahlak hırsızı serbestçe dolaşırken bir insanın tek başına kurtulması ve korunması çok zordur. Mutlaka herkesin uçak veya gemi gibi bir vasıtaya binmesi lazımdır. İşte o bindiği geminin kaptanı ve o geminin istikameti bu kimsenin kaderi ve istikbalidir. Bu yüzden insan rastgele kitap okuyamaz, rastgele kişiden dinini öğrenemez. Çünkü tabi olduğu kişi neyse artık onun akıbeti de odur. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki bizim en büyük şansımız İmam Rabbani Hazretleri gibi büyükleri sevmek, onların yolunda ve gemisinde olmaktır. Kaptanı ve istikameti belli olan böyle bir ehl-i sünnet gemisinde olmamız çok büyük bir nimettir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine, "Efendim biz çok günahkarız, çok perişan durumdayız. Ahirette bizim bu halimiz ne olacak?" diye sorulduğunda, o büyük zat, "Gemi sahile çıkarsa yalnız kaptanını çıkarmaz. İçinde kim varsa hepsini çıkarır. Siz içinde bulunduğunuz gemiye bakın. Gemide olmaya bakın. Yani bir dalgayla geminin dışına düşmemeye çalışın." buyurur. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, herkes sevdiği ve aynı imana sahip olduğu kimselerle beraber bulunacaktır. Orada bir karışıklık, bir eksiklik olmaz. İnsanların işi karışık olur. Ama Allahü Teala'nın işi karışık olmaz. Allahü Teala'nın her işi muntazamdır. Kim kimi Allah için severse hiç şeksiz ve şüphesiz ahirette de beraber olacaktır. Başka yerde olmaları mümkün değildir. Bütün mesele kalpteki sevgi ve muhabbettir. Dolayısıyla insan kalbinde hangi sevgiyi taşıyorsa, neyi seviyorsa ahirette işte o sevdikleriyle karışıklık olmadan, ayrılmadan beraber olacaktır. Tıpkı mıknatısın metal parçalarını çektiği gibi hepsi bir araya gelir, hiç kaybolan olmaz.
1: Hayatım Roman. İyilik yapamadın.

0: Sizlere Mehmet Çavuş'tan bahsetmek istiyorum. Kendisi askerden sonra hanımıyla beraber Almanya'ya yerleşip orada çalışmaya başladı. Ama en büyük hayali bir an önce oradan emekli olup vatana dönmekti. Hiç çocukları olmamıştı. Belki de bu yüzden olsa gerek her izne gelişinde özellikle köydeki çocuklara kucak dolusu hediyeler getirirdi. Hanımı bu durumdan biraz rahatsız oluyordu. Bunu da hareketlerinden belli ediyordu ama Mehmet Çavuş onun bu haline aldırış etmiyordu. Yıllar sonra nihayet emekli olup hemen Türkiye'ye geldiler ve İzmit'e yerleştiler. Ben de görev nedeniyle İzmit'e gittiğimde kendisini ziyaret ettim. Beni görünce nasıl sevinmişti.
1: Seni gördüğüme nasıl sevindiğimi bilemezsin Bekir oğlum. Anlat hele. Annem baban nasıl, köye gidiyor musunuz? Kimler kaldı bizden ha? Her
0: şeyi anlat. Yavaş Mehmet amca yavaş. Hele bir nefes al.
1: Bu günleri nasıl deyiple çektim bilemezsin oğlum. Gurbet işte kolay değil. Türkiye'nin her şeyi gözümde tüttü. Her gece rüyamda hep buraları görürdüm. Türkiye'ye ayak bastığım gün yerleri öpmemek için kendimi zor tuttum. Artık o Almanya denen ülkeye dönmeyeceğim ya. Nasıl seviniyorum bilemezsin.
0: Seni anlıyorum Mehmet amca.
1: Biliyor musun, beni bir tek şey korkutuyor.
0: Nedir o?
1: Çok acılar, çok sıkıntılar çektim. Hiçbiri beni korkutmadı da. Şu beton yığınları yok mu ya? Heh, işte bunlar beni çok korkutuyor.

0: tutuyor be Bekir.
1: Aman Mehmet amca, senin gibi biri iki betondan niye korksun ki? Sen şimdi bunları boş ver de emekliliğini nasıl geçireceksin onları düşün. Oradan iyi para alıyorsundur. Ben derim ki yengemle beraber seyahatlere katılın. Görmediğiniz gitmediğiniz yerlere gidin.
0: Çok haklısın. Ayda 2000 mark emekli maaşım var. Bu para iki kişi için çok fazla zaten. Yesek de bitiremeyiz ki. Her zaman da gezecek halimiz yok ya. Biriktirsek geride bu parayı bırakacağımız kimsemiz de yok.
1: Bak aklıma ne geldi Mehmet amca. Sen yine gezmene tatiline çık. Ama bu arada hayır da yap.
0: Nasıl bir hayır?
1: Mesela ihtiyacı olan fakir bir talebeye burs verebilirsin.
2: Olmaz öyle şey Bekir.
0: Bir dakika canım, bir dakika. Ne demek olmaz? Artık gerçeği gör hanım. Yaşlandık biz, yaşlandık. Her gün biraz daha kabre yaklaşıyoruz. Hatta bir şeyler yapmak için geç bile kaldık. Bizim paraya ihtiyacımız mı var ha? Asıl para vermeye, yardım etmeye ihtiyacımız var.
2: Ay canım, böyle bir sorumluluk alınır mı hiç? Hem bakalım kimin nesidir, nasıl biridir? Ya kötü biri çıkardı, senden devamlı para isterse ne olacak ha?
0: Hoppala, saçmalama be hanım. Okuyan bir öğrencinin kime ne zararı dokunur ki? Tam tersi, o okudukça biz de mutlu oluruz.
1: ben izninizi rica edeyim. Yapmam gereken işlerim var.
0: Gördün mü? Huysuzluğundan misafiri de kaçırttırıyorsun.
1: Yok canım, yok, olur mu hiç öyle şey? Gerçekten yapacak işlerim var. Siz bir düşünün. Gerekirse daha sonra tekrar konuşuruz.
0: Peki oğlum, peki. Sen kusura bakma. Ben seni ararım.
1: Tamam Mehmet amca. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle oğlum, güle güle.
1: Tam bir ay sonra Mehmet amca beni arayıp bir öğrenciye burs vereceğini söyledi. Nasıl da sevinmiştim. Eşini zor ikna etmiş. Bunun için bu kadar beklemiş. Ama neyse ki ikna etmiş. Yalnız bir isteği vardı. Burs vereceği öğrenciyi tanımak istiyordu. Ertesi gün bizi evinde beklediğini söyledi. Kabul ettim. Ertesi sabah öğrenciyle beraber onlara gidecektik. Fakat o gece, 17 Ağustos gecesi, bütün Marmara'yı sarsan o deprem oldu. Ben ve ailem depremde yer almadan kurtulmuştuk. Hemen yardıma koşturdum. Derken birden aklıma Mehmet amca geldi. Burs vereceği öğrenciyi buldum. Allah'a şükür ki ona da hiçbir şey olmamıştı. Çocuğu da alarak Mehmet amcanın evine doğru yol aldık. Fakat yaklaştıkça ikimizin de yüreği sızlamaya başladı. Mehmet amcanın oturduğu mahallede taş taş üstünde kalmamıştı. Ve işte Mehmet amcanın oturduğu apartman. Ne yazık ki tamamen çökmüştü. Beton yığınından korkuyorum diyen Mehmet amca gerçekten de beton yığınlarının altında kalmıştı. Burs vereceği öğrenciyle beraber defin işlemlerini tamamladık. Ne diyebilirim ki? Hiçbir şeyden korkmayan Mehmet Çavuş betonlara yenik düşmüştü işte. Ruhun şad olsun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir kitapta okudum diyor, namaz abdestinden sonra su içmek sünnetmiş. Doğru mu? Veya eksik bir şey var galiba.
1: Evet. Bir şey okumuş da tam anlaşılamamış. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki abdest aldığınız sudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o sudan böyle bir yudum veya birkaç yudum içtikleri bildirilmiş.
0: Abdest aldığı sudan. Artandan.
1: Yani abdest aldıktan sonra değil. Abdest bitiyor o sudan. Peki musluktan akan su yani içmeye müsait değilse içilmez. Abdest aldığın su içilebilecek bir su ise abdesti bitirir bitirmez ondan birkaç yudum alıyorsun. Yani kitaplarda yazan
0: ne farkı var denilebilir. Yani abdesti bitirdikten sonra gidip bir bardak su alıp içmek değil.
1: Değil.
0: Veya ne bileyim bir şaşal suyu almak değil yani.
1: Değil.
0: Abdest alınan su.
1: Abdest alınan sudan yani oradasın hala daha. Abdest aldığın mekandasın. Oradasın. Ayaklarını yıkadın bitirdin. 3 yudum su içiyorsun o kadar yani.
0: Bu niyet konusunda diyor vesveseye düştüm diyor bir dinleyicimiz. Abdest alırken niyette. Siz diyor bir anlatmıştınız diyor. Bir keresinde dediniz ki yüzü yıkarken bir de dediniz ki eli yıkarken. Hangisi diyor?
1: İmam Malik Hazretleri diğer üçünde problem yok. Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebinde yüzü yıkarken. İmam Malik Hazretleri'nin bir kavlinde eli yıkarken de olabilir. Ama yüzü yıkarken yapınca dördüne de uymuş oluyorsun. Çünkü İmam Malik Hazretleri yüzü yıkarken de olur, eli yıkarken de olur. Başka yerde olmaz buyuruyor. Hanefi mezhebinde niyet sünnettir. Diğer üçünde farzdır. Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklitten ya elini yıkarken veya yüzünü yıkarken niyet etmedi. Yüzünü yıkarken hani elini yıkarken unuttu, yüzünü yıkarken yakaladı. Peki orada da unutursa, kollarını yıkarken hatırlarsa geri dönecek. Çünkü İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi teala aleyh bir namazda niyet etmek farz buyuruyorlar. İki, nerede niyet edileceğini açıkça bildirmişler. Burada diyor. Bunun dışında olursa olmaz diyor. Bizim bu naklettiğimiz ve anlattığımızda anlaşılmayacak insanı vesveseye düşecek bir şey var mı bilemiyorum. Ama hani insan
0: Maliki altyapısı... taklit eden birisi Hanefi bu durumda ikisinde de yapsa olur mu?
1: Yok mu, bir mahsur yok. Bir mahsur yok. Hani vesveseliyim diyor ya.
0: Bir de şöyle bir şey duydum ben. Bu doğru mudur? Eli yıkarkenle yüzü yıkarken arasında.
1: Ya neler neler.
0: İkisini birleştirmiş, kolaylaştırmış. Bence bunu yapan.
1: Ne kadar mesafe var? 15 santim, 20 santim. Alakası yok.
0: Onu yıkarken ikisinin arasında.
1: Ya eli yıkarken veya yüzü yıkarken diyor. İkisinin arasında değil. Öyle bir şey yok.
0: Gusülde böyle bir şey var mı?
1: Gusülde İmam Malik Hazretleri gusle başlarken niyet edilir buyuruyor. Hanefi mezhebinde de guslün sünnetlerinden olan namaz abdesti alınıyor ya. Yüzü yıkarken niyet edilir buyuruyor. Peki Hanefi mezhebinde de elini yıkarken niyet ettim gusül abdesti almaya dese bir mahsur var mı? Hiç mahsur yok.
0: Bir başka dinleyicimiz namazda Fatiha okurken besmele çekiliyor.
1: Çekiliyor.
0: Zamm-ı sure okurken besmele çekiliyor.
1: Çekiliyor, çekilmez diyen kaviller de var. Fakat İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki hani fıkıh kitaplarında bunun sünnet olduğu yazılı buyuruluyor.
0: Evet.
1: Biz de İmam Rabbani Hazretleri'nin o kavline uyuyoruz. Besmele çekiyoruz.
0: Peki dinleyicimiz diyor ki ben Sübhaneke okurken de besmele çekiyorum.
1: Aha. Olmaz o. Tahiyyat okurken, Sübhaneke okurken, Salli Barike okurken besmele çekilmiyor. Yani dualarda, tesbihatlarda besmele çekilmiyor.
0: Bir başkası da şöyle bir şey bulmuş. Abdest alırken okunacak dualar var ya hani bildirilen. Onu okumayan, bilmeyen onları, ezberinde olmayan kelime-i şehadet getiriyor. Bu daha iyi olur diye Ayetel Kürsi okuyormuş abdest alırken.
1: Ya. Müşteri çok. Allah Teala muhafaza buyursun. Daha kötü olur. Şimdi diyeceksiniz efendim niye öyle söylediniz? Bu söz bana ait değil. İmam Rabbani Hazretleri'ne ait. Mübarek şeyi anlatıyor, sormuşlar kendilerine. İşte erkeğin ve kadının Hanefi mezhebine göre kefen adetleri. Erkekler için 3, kadınlar için 5 parça olur. Erkekler için sarık sarmak iyi olur demişler. Daha kötü olur buyuruyor. Niye? Çünkü Resulullah Efendimiz üç parça diyor. Sen sarıkla beraber dördüncü Peygamber Efendimiz bildirdiğini değiştiriyorsun. Kadınlar için aynı şekilde beş parça. Efendim başörtüde bağlarsak daha iyi olur, daha kötü olur buyuruyor. Çünkü beş parça bildirilmiş, sen altıncı parçayı ilave ediyorsun. Dolayısıyla onu değiştiriyorsun. Kitaplarda anlatırken ya abdest duaları veya bunu bilmeyen kelime-i şehadet okur buyuruyor. Sen ayetel kürsi daha iyi olur. Nerede yazıyor? Kendi kafandan uydurdun. Daha kötü olur. Çünkü değiştiriyorsun. Din ne emredildiyse o. İmam Rabbani Kudüs'ün özetlemiş onu. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Dolayısıyla bunun dışında ibadetlerde ne ameli konularda ne imani konularda ilave yapılmaz, çıkarma yapılmaz. Neyse o. Onun dışında olmaz.
0: Zaten bizi şeytanın dürttüğü nokta özellikle bidatlerde bu. Daha iyi olur.
1: Tabii.
0: Hani mesela öyle. Çok yaparsam daha iyi olur. Hı-hı. Şimdi ayetel kürsi okuyorum diyor. Kelime-i şehadet. Hani
1: daha iyi yapıyorum.
0: Diyor.
1: Tabii, yanlış yapıyor.
0: Ya da işte ayetel kürsi okuyorum. Arkasına bir de kelime-i şehadet getiriyorum. Yani daha iyi değil mi yani?
1: Şimdi bizi dinleyenler içerisinde öğretmenler varsa onlar daha iyi anlıyorlar. Sen de öğretmenliğe bulaştın biliyorsun. Ben kendim öğretmenden geldiğim için biliyorum. Çocuğa ödev veriyorum. A konusunda işte bir dosya kağıdı arka rolünü doldurun getirin. Çocuk gidiyor B konusu yapıyor ve 3 dosya kağıdı doldurup getiriyor. Ne veririm ben ona? 0. Ama efendim işte çok emek verdi. Verdi doğru yani.
0: Sayfalarca yapmış.
1: Sayfalarca yapmış. 3 sayfa arka rolünü istediği kadar doldursun. Emredilen emredildiği şekilde. Şimdi sabah namazı 2 rekat. Efendim ben 4 kılarsam daha iyi olur. Olmaz öyle şey. Daha kötü olur. Çünkü 2. 2. Bitti o. Akşam namazı 3. Efendim ben 4 kılacağım onu. Aa, değiştirmiş olursun. 3 emredilmiş. 3 yapacaksın.
0: Güzellik ve çirkinlik bir imtihan mıdır?
1: Allah Teala herkesi imtihan eder. İmtihan etme yetkisi ona aittir. Kısa boylu yaratır, çirkin yaratır, uzun boylu yaratır, ahmak yaratır, saf yaratır, zeki yaratır, cingöz yaratır. Yaratan o. Herkese değişik şekillerde belli özellikler verir. Ama ne güzelliğin ne çirkinliğin hiçbirisi baki değildir. Ahiret esastır. Ahiret esas olduğu için de Allah-u Teala dünyada kimisini zengin, kimisini fakir. Ama kim kaldı? Hiç kimse. Kimisi yakışıklı oldu, kimisi uzun boyluydu. Kim kaldı onlardan? Hiç kimse. Hepsi gitti. Hatta Allah rahmet eylesin, Enver abiler de zaman zaman anlatırlardı. Şevahidün Nübüvvet'te mi ne bir yerde de geçiyor galiba. İşte insanlar bir kazı yaparken falan bir mezar rastlamışlar. Bir mezar taşı. Taşın üzerinde diyor ki adam, işte ben diyor şu kadar ton altınım vardı. İşte ben şu kadar işte şehir kurdum, şu kadar ordum vardı, şu kadar işte çoluğum çocuğum vardı. Ama ne bu ordular, ne bu evler, ne bu saraylar, ne bu köşkler, ne bu şehirler, hiçbirisi bana yar olmadı. Şu anda burada yatıyorum. Bu mülklerin hiçbirisinin sahibi ben değilim. Hiçbirisinin de gücüm ve kudretim yetmiyor. Biz aldandık, kaybettik. Bizden sonrakiler bu mezar taşını bulursa bunu okusun, onlar aldanmasın diye vasiyet ettim, yazdırdım diyor adam. Ya ne oldu? Gitti onların hepsi. Hani Neron? Roma'yı yaktıydı. Hani Hitler? Dünyayı diyor işte sahibine teslim edeceğim, anahtarı ona vereceğim.
0: Hani Cengiz?
1: Hani Cengiz? Yaktı, yıktı. Dicle Nehri, kitap, mürekkep aktı. Çok kimseyi katletti. Yaptıklarının hesabını veriyor şimdi. Hiçbirisine bağış.
0: İyiler de yok.
1: İyiler de
0: yani
1: yok.
0: Süleyman Aleyhisselam yok. Peygamber Efendimiz
1: yok. Yani. Eshab-ı kiram yok. Evet. Birçok evliya-i kiram hepsi vefat etmiştir. Ve mesela kitaplarda hep yazılmış. Bu dünya fanidir, geçicidir. Hatta bir gün Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh böyle bir talebesi ziyaretine gitmişti ona. Ya kardeşim buyurmuşlar. Ya arabayla geliyorlarmış falan işte. Apartmanların arasına geçiyor. Ben buyurmuşlar. Bunlar böyle kartonda çizilmiş veyahut da kağıda çizilmiş gibi görüyorum buyurmuşlar. Hepsi hayal. Hayal dünyasında var. Sonra yok olup gidecek. Bir deprem olsa İstanbul'da bir dikili taş belki hiç kalmayacak. Hepsi baldır güldür gidecek. Dikim olmadı mı? İzmit'te, Adapazarı'nda, Yalova'da olmadı mı? Oldu. Hiçbirisi kalmadı. Daha önce medeniyetler, şimdi kazıyoruz falan. Aa şöyle insanlar yaşamış. Neredeler? Hiçbirisi yok. Yaptıkları işte şey yapmış falan. Ha şimdi uzaylı arıyoruz artık. Uzaydan geliyorlar, yapıyorlar falan filan. Uzayda da yaşamış olsa ölüm aynı şekilde pençesindedir. Varsa öyle bir varlık. Yok da o da ölüm pençesinde. Çünkü Allah-u Teala'nın dışında hiçbirisi baki değildir. Melek de olsa, peygamber de olsa, cin de olsa, insan da olsa, hayvanattan da, nebatattan da, cemaatattan da olsa. Hepsi fanidir. Bir başlangıç noktası var. Ha, şeyleri, ömürleri farklıdır. Mesela Cenab-ı Hak öyle şey yaratmıştır. Bazı yarattığı mahlukattan 24 saat ömür verdikleri var. 24 saat. doğuyor, biliyor işte o 24 saat ondan sonra ölüyor. Yok. İnsana 50-60 sene ömür vermiş. Bazı hayvanlara bazı uzun ömürler vermiş. Ağaçlardan mesela çınar gibi asırlık ömür vermiş. Ama netice yine ölüm. Onlar için de öyle. Dağlar için de öyle. Mesela öyle yüksek ki o dağın altında bir yanardağ çıkar, bir zelzele olur. Dağ kaybolur.
0: Erir.
1: Erir. Hatta deniz olur orası. Olmamış mı? Olmuş. Olmuş. Onun için de Evliya-i Kiram habire nasihat ederken aman ha habire anlatıyorlar. Neyi? Burası geçici, burası imtihan yeri. Dolayısıyla burada çirkin yaratılmış olabilirsin, güzel yaratılmış olabilirsin, sesin güzel olabilir, sesin karga sesi gibi olabilir. Efendim elin maharetli olabilir, hiç bir şey iki elin bir küfeye sığmaz derler, köfene mi küfeye sığmaz derlerdi. Küçükken öyle bir tabir kullanırlardı. Öyle de olabilir, yani beceriksiz olabilirsin. Ki benim mesela el becerim zayıf. Ama Cenab-ı Hak herkese bir şey vermişti. O verdiği şeyle imtihan ediyor. O verdiği şeyle soru soracak. Yoksa mesela Yusuf Aleyhisselam'a güzellik vermiş. Ama iffetini korursa o güzellik ahirette kat kat kendisine iade edilecek. İffetini koruyamazsa, güzelliğine aldanırsa, yakışıklılığına aldanırsa tepe taklak olacak. Ses vermiş. O sesini Allah-u Teala'nın rızasına uygun Kur'an-ı Kerim okuyarak, ne bileyim ben çalgısı silahiler okuyarak insanlara faydalı olursa, onlara ahirete davet yönünde fayda dokunursa ahirette işine yarayacak. Öbür türlü işte insanları eğlendirmek için kullanacak olursa onun da hesabı var, azabı var. Onu da önüne koyacaklar.
0: Peki güzellik kader midir? Ya da çirkinlik?
1: Taktın kafayı sen şimdi.
0: Şimdi şöyle bir slogan var. Çirkinlik kader değil, kaderiniz değildir. Bunu değiştirin diye. Yani atıyorum adam güzellik merkezi açıyor ve diyor ki orada işte sizi güzelleştirelim diyor. Bir takım yerleriniz var çirkin olan falan. Yani onları bazı operasyonlarla, işlemlerle falan. Yani bu bir kader değildir. Sizin elinizde olan bir şeydir.
1: Musa Bey, bu sureti yaratan ve veren Cenab-ı Hak'tır. Şimdi size öyle anlatırken bir cerrahın sözü hatırıma geldi de. Bu estetik
0: cerrah.
1: Estetik cerrahın. Şeyde bir televizyonda açık oturumda. Adam diyor ki, alıyor eline diyor bir artistin resmini diyor, beni böyle yap diyor. Öyle yapacak olsam ben kendim yaparım.
0: Öyle oluyorsa.
1: Peki bu sloganların aslı astarı yok. Ha, bizim yapabileceğimiz diyor, yüzünde bir yara vardır. Derin bir yara, çirkin gözüküyordur. Bakarız, muayene ederiz. Vücudun herhangi bir yerinden oraya bir parça alabiliriz. Ama netice itibariyle alınan o parçadır. Oraya koyduğun zaman ne kadar sen estetik ameliyat yaparsan yap, belli ölçüde sırıtır. Ama önceki çirkinliği giderir. Burnu eridir. Ha, kemiğini memiğini falan biler işte, kırar, düzeltir işte, bir şey yaparız. Yoksa o yüzündeki sureti değiştirme gücüm yok ki. Gücümüz yok ki. Ha, maske takarsın o zaman, ha. Tamam. Başka bir şey olmaz yani.
0: Ha, içindeki duyguları nasıl değiştireceksin?
1: Ha, onu nasıl değiştireceksin?
0: Gözlerinin bakışını nasıl değiştireceksin? Değil mi? Yani tabii önemli olan onlar yani.
1: Hani hep temelin sırtına bir şekilde yüklerler ya. Temel büyük şehire gelmiş bir iki aşık birbirine şey yapıyor falan. Oğlan kıza diyormuş ki işte gözünde dünyayı görüyorum falan. Temel de nişanlıymış, gitmiş dönmüş. Nişanlısına gözüme bak demiş, bakıyor. Ne görüyorsun demiş. Çapak demiş.
0: Ne yapsa da onu görebilmiş.
1: Herkesin gördüğü, herkesin anladığı, herkesin ifade ettiği farklı farklı oluyor. Dolayısıyla Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin bir sözü var şiir şeklinde. Veren haktır, alan haktır. Ne verdiyse odur. Ondan gayrı neyimiz var? Ne verdiyse odur. Değiştirme gücüm yok. Aynı annenin babanın çocukları ya. İşte bazen diyor işte halaya çekmiş, dayıya çekmiş, amcaya çekmiş falan filan diyorsun ama birisi uzun boylu, birisi kısa boylu. Ana bir, baba bir bu ya. Değil mi?
0: Tabii.
1: Birisi zeki, birisi aptal. Ana bir, baba bir. Nereden geldi bu? Cenab-ı Hak yaratırken tamam o ana baba onların dünyaya gelmesine vesile ama onları yaratan ayrı bir kul olarak yaratıyor. Ahmak olarak yaratılan da akıllı olarak, zeki olarak yaratılan, hafızası zayıf, hafızası kuvvetli olarak yaratanlar kendine ne verildiyse, ne malzeme verildiyse bundan sorumlu. Bundan sorumlu. Onun hesabı sorulacak. Bunlar nerede kullandın? Bizim elimize veriyorlar. Allah rahmet eylesin Emen abiler. Belki rastlamışındır da vefatlarından önce sık sık tekrar ederdi onu. Böyle oturduğu masanın üzerinde bir tane bir şey vardı. Şöyle uzun bir televizyon kumanda aleti, simsiyah bir şey falan. Hep onu gösterirdi böyle. İnsan işte böyle simsiyah bir varlık. İşte insana sonradan öbürleri monte edilmiştir. Emanet derdi yani. emanet. O kadar emanet. Bize verilenlerin hepsi emanet. Gitmiyor mu? Sen şimdi beni de görünce aynı şekilde görmüyor musun? Emanetlerin çoğu gitti. Gidiyor. Ve gidecek de bu. Bir gün ruh da emanet, onu da çekip alacaklar. Yok vermem ben. Sıkıysa verme. İyiyse verme.
0: Yani Enver abinin o örneği çok hoş tabii ki. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, az önce bahsettiğiniz işte bunları bir tabloda hani şey resim gibi görüyorum. O da öyle yani. Öyle. O da emanet. O da emanet anlatıyor emanet, bir yerde.
1: Tabii emanet anlatıyor. Yani bunlara ben sahibim mahibim falan filan değil. İşte hani olma mali mülke mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif yel eser savurur harman gibi. Neyi? Malı mülkü değil, bedeni de savuruyor. Ya geçen sık sık işte bazen gazetelere bakıyorsunuz, okuyorsunuz da ben de hepsini göremiyorum değil, internetteki haber sitelerine falan bakıyorum. Bir tane bir işte artist veyahut da bir de çok bilmiş bir kadın, bakıyorsun işte bilmem beyin kanseri olmuş, bilmem ne kanseri olmuş falan, hortlak gibi olmuş. Daha önce böyle cakalı şeylerde televizyonlara çıkıyor şey. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif yer eser savurur harman gibi. Savuruyor.
0: Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter.
1: Aynen.
0: Güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter demiş.
1: Aynen öyle ya. Evet. Benim bu fabrika falan dediğiniz bir kıvılcım rırt.
0: Gitti.
1: Ya kim atacak falan. Hiçbir şey merak edin. Bir yıldırım düşer bir de.
0: Elektrik kontağı var. Yeter. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Evet Okan Ateş, saatler 11.15'i gösterdiğinde 55 şüphelinin sevki buradaki Ankara Adliyesi'nde gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden beri biz burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. O sektörün gerçekleştiği anı kayda alabilmek için hatırlanacağı üzere bu operasyon Etimesgut Belediyesi'ne yönelik gerçekleşmişti ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O gözaltılar bugün... O gözaltılı 11'i çeyrek geçe bugün buraya ulaştı ve artık adliyedeki işlemlerine geçirecek. Adliyedeki işlemlerinde savcılık tek tek o isimlerin ifadelerini alacak ve ardından ise mahkemeye sevk edecek. Toplu halde mi sevk edecek yoksa grup grup mu sevk edecek, onu ilerleyen saatlerde göreceğimizi aktaralım. Öte yandan Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Onun da öne çıkan başlıklarını kısa kısa aktaralım. Erdal Beşikçioğlu öncelikle etkin pişmanlıktan yararlanmadı. Beşikçioğlu'na rüşvet, irtikap, ihaleye fesat ve edinim ifasına fesat suçlamaları yöneltildi. Beşikçioğlu bu suçlamaların hepsini reddetti. Belediye içerisindeki birçok iş ve işlemin başkan yardımcılarıyla müdürlerin yetkisinde olduğunu savundu. Usulsüzlüklerden ancak denetim raporları sonrasında haberdar olduğunu söyledi Erdal Beşikçioğlu. Aylık gelirini ise 2,5 milyon lira olarak beyan etti Beşikçioğlu. Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinde bu miktarda uyumlu, düzenli bir geliş artışı görülmedi. Beşikçioğlu'yla Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun restorantından 975 bin TL'lik bir para transferi vardı 2 gün içinde 2 işlemde. O sorulduğunda ise kendisinin borç olarak aldığını ifade etti. Çok sayıda usulsüzlükten ancak sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü yine Erdal Beşikçioğlu. Beysatçı çekimleri de soruldu. Hatırlanacağı üzere Erdal Beşikçioğlu Beysatçı filminde oynadığı başrol karakter Beysatçı rolüyle tanınmıştı. Orada ise Beşikçioğlu yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu. Dediğimiz gibi Etimesgut Belediyesi'ne 30 Temmuz'da bir operasyon gerçekleştirmişti. Ve Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüphelilerin bugün adliye sevki 11'i çeyrek geçe gerçekleşti. Şu an o şüpheliler 55 şüpheli adliyenin içinde, önümüzdeki saatlerde savcılık tek tek ifadelerini alıp ardından mahkemeye sevk edecek. Mahkeme ise onların akıbetine yönelik son kararı verecek diyelim ve sözü yeniden size aktaralım.
1: Teşekkürler Şerif Ali, aktardıkların için. Kolay gelsin. Devam edelim. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği Başkan Vekili seçimi için 5 Ağustos tarihini belirledi.
2: Burada gelir yargılar. Olandır, olmayandır, girer iki tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
3: Rüşvet soruşturmasında yeni perde açıldı. Belediyede koltukta sarsıldı. Bir tutuklamada Üsküdar'da yaşandı. Sinem Dedetaş cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı Dedetaş'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Süreç Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasıyla başlamıştı.
2: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
3: Soruşturmada belediyede yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit, 300 bin dolarlık rüşvetin çikolata kutusuna benzer bir karton kutu içinde teslim edildiğini öne sürdü.
2: Geldiğimizin ilk 2 yılında 350 bin kişiye dokunan imar değişikliklerini yapmış isimdir.
3: Bir başka itirafçıysa toplanan rüşvetlerin dağıtımına Başkan Sinem Dedetaş'ın karar verdiğini iddia etti. Dedetaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Dedetaş'la birlikte 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan Sinem Dedetaş cezaevine gönderilirken İçişleri Bakanlığı da Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Görevden uzaklaştırmanın ardından belediye başkan vekili seçimi için de tarih belli oldu. İstanbul Valiliği Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını duyurdu.
1: AK Parti saflarına 3 belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kolumuza girene mezara kadar yol arkadaşlığı yaparız sözleriyle yeni katılımlara dikkat çekti. AK Parti'ye geçen İstanbul Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarına da rozetlerini taktı.
4: AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti.
5: Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce bu sözlerle mesaj verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile meclis üyelerine AK Parti rozeti taktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türk siyasetinin en güçlü çekim merkezi olduğunu belirten Erdoğan, üye sayısındaki artışa dikkat çekti.
5: Üye sayımız 11.710.000'e ulaştı. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.
3: Erdoğan konuşmasının devamında muhalefeti de hedef aldı. Muhalefetin kendi arasındaki kavgalara değindi.
5: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor.
3: Muhalefetin gündeminde Türkiye'nin değil kendi iç tartışmalarının bulunduğunu dile getirdi.
5: Bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde mesajlar verdi. Sürecin provokasyonlarla sekteye uğratılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
5: Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. İnşallah süreci menziline ulaştıracağız.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 2026 YKS İstanbul şampiyonlarıyla buluştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yasa teklifinin gelecek hafta siyasi partilerin ortak imzasıyla meclise sunulacağını açıkladı. Artık bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek dedi.
6: Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir döneme girileceğini söyledi. Yasa teklifinin de önümüzdeki hafta meclise sunulacağını açıkladı.
6: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması programına katıldı.
6: Bu dünyada özellikle geleceğin Türkiye'sini hazırlayacak olan sizlerin fevkalade güçlü bir şekilde yolunuza devam etmeniz lazım.
3: Meclis Başkanı konuşmanın devamında terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Bu sürecin güçlü Türkiye vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu söyledi.
6: Terörsüz Türkiye hedefi yeni güçlü büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından birisidir. Terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek, sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli savunmada kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Kaan ve Kızıl Elma'nın sadece teknolojik bir kazanım değil, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli olduğunu belirtti.
7: Gök kubbeyi yırtan Kaan'ın çelik kanatlarından kendini gösteren irade, yerli ve milli savunma davamızın insansız muharebede sahasındaki öncüsü Kızıl Elma, karada, denizde, havada ve uzayda hükümranlık haklarımızın tavizsiz muhafızlarıdır.
3: Savunmada kurumsallaşma vurgusu yaptı. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi.
8: Savunma sanayinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Üreten olma gerçeğimizle doğrudan alakalıdır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Dış politika ve güvenlik konularına değindi. Türkiye'nin bölgede etkin olabilmesi için egemen devlet niteliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.
8: Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir.
3: Bahçeli, milli üretim ve ekonomik bağımsızlığın önemine vurgu yaptı.
8: Milli devletin temel esaslarından biri, hatta belki de en temel esası bağımsızlıktır. Türk devleti ve milleti boyunduruğun hiçbir türlüsünü tarihin hiçbir evresinde kabul etmemiştir. Etmeyecektir. Milli üretim ve gelişmiş milli ekonomi bu ülkü çerçevesinde durmaksızın yerine getirilmesi gereken bir hedeftir.
1: Türk Akıncı TİHA'ları Batı Afrika semalarında. Mali ordusu Türkiye'den tedarik ettiği insansız hava taarruz araçlarını tören eşliğinde ordu envanterine dahil etti.
3: Türk savunma teknolojisi Afrika kıtasına yayılıyor. Batı Afrika ülkesi Mali, Türk savunma devi Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ları ordu envanterine kattı. Yüksek teknolojiye sahip TİHA'lar Mali Hava Kuvvetleri'ne resmi tören eşliğinde teslim edildi. Yüksek irtifada uçabilen ve uzun süre havada kalma kabiliyeti bulunan Akıncı, gelişmiş radarları ve hassas taarruz yeteneğiyle Mali ordusunun gözü kulağı olacak. Daha önce de Türkiye'den Bayraktar TB2 sistemlerini satın alan Mali ordusu Akıncı hamlesiyle birlikte insansız hava filosu kapasitesini en üst seviyeye çıkardı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı. Bakan Kurum, muhalefetten gelen bazı eleştirilere madem devlet yoktu 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı diye cevap verdi. Kurum ayrıca doğa sisteminde toplanan 62 milyon ambalaj olduğunu da açıkladı.
9: Kahramanmaraş'ımızı hep birlikte geleceğe taşıyacağız ve Türkiye yüzyılının parlayan şehri Kahramanmaraş için bu mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz.
3: 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş yeniden ayağa kalktı. Yapımı tamamlanan konut ve projeler için açılış töreni düzenlendi.
9: Bugün enkazların yerinde dimdik, sapasağlam yükselen Kahramanmaraş'ımızın hem merkezinde hem de ilçelerinde 74 bin sağlam güvenli yuvalara bakıyoruz.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'taydı. 8200 sosyal konuta ek projeyi duyurdu.
9: 4500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz.
3: Bakan Kurum, deprem zamanı muhalefetten gelen bazı eleştirilere bir kez daha cevap verdi.
9: Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı? Gerçekler er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı.
3: Türkiye şu sıralar dört bir yanda orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bakan Kurum mağdur olan vatandaşların yüreğine su serpti.
9: yangından zarar gören tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde yuvalarımızı yapacağız. Unutmayın, devletimiz daima yanınızdadır.
3: Murat Kurum, doğa sisteminde son detayları paylaştı. Projeye büyük bir destek olduğunu belirtti.
9: 62 milyon ambalaj toplandı ve günde 2 milyona yakın ambalaj çöp kutusuna değil, ekonomiye gidiyor.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda geçen hafta anlatmaya başladığımız Hindistan'ın büyük evliyalarından Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin hayatını kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere bu büyük zatın kerametlerinden bahsedecek. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Geçen hafta başlamıştık Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin hayatını anlatmaya. Şimdi herhalde Hint mihracesiyle olan mücadelesi ve yaşanan önemli gelişmeleri anlatacaksınız. Sizden dinliyoruz kalan kısmını.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Ecmir mihracesi çaresiz kalınca bu sefer bir sihirbaz varmış. Cuki. Cuki bir yol, yani brehmenlerin
0: tarikat gibi aslında.
1: Evet, brehmenlerin en fanatikleri, böyle bir yolları var onların. Efendim sihirbazlıkla.
0: Cukiye tarikatı var,
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet. İştigal ediyorlar filan. İşte bu İcipal'le anlaşıyor.
0: Zaten ya cinden ya sihirbazdan medet,
1: evet,
0: umuyor.
1: Evet, evet. Şimdi bütün İzmir ahalisi toplanıyor. Mihrace ile İcipal de başlarında, ama İcipal bir ceylan derisinin üstüne oturmuş, yani havada uçarak geliyor yani. Bağdaş kurmuş ceylan derisine.
0: İstidraç gösteriyor,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet efendim, sihir büyü şeklinde. Ama işte Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri'nin yanına yaklaşınca sihir düşünüyor. Aklına bir sihir geliyor. Şunu yapayım diyor. Fakat sonra unutuyor. Sonra başka bir sihir aklına geliyor. Onu yapayım diyor. Nasıl yapılacağını unutuyor filan. Efendim defalarca bu şekilde oluyor yani.
0: Allah tarafından.
1: Muvaffak olamıyor.
0: Evet.
1: İşte cukilerle beraber geliyor o sihirbaz İcipal. Bu Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerine haber veriyorlar. Gayet bir sakin bir halde kalkıyor. Tam böyle güzel bir abdest alıyor. Sonra kendisinin ve talebelerinin oturduğu yerin etrafına bir daire çiziyor. Enteresan yani.
0: Evet.
1: Daire çiziyor. Geniş bir daire. Talebelerine tembih ediyor. Diyor ki hiç kimse bu daireden dışarı çıkmasın. Çıkmayacak. Efendim, ne kadar uğraştılarsa da Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin çizmiş olduğu o daireden içeri giremediler. O Ecmir ahalisi Cukiler, sihirbaz da giremedi filan. Efendim, ve sihirbazların sihirleri bozuldu. Ahali gördü ki, o geçen program anlatmıştık, Müslüman olan cin, Şadi cin,
0: evet,
1: hani onun Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri'nin huzurunda edepli bir şekilde, saygılı bir şekilde ihtiram ederek durmasına karşılık, demek ki bu cin de Müslüman oldu diyorlar Cukiler ve Berehmenler, efendim oradaki insanlar. Efendim cinle tartışmaya başlıyorlar. O zaman ey bedbaht insanlar, buyuruyor Muhyiddin-i Çeşti, ne kıvranıp duruyorsunuz, niye bağırışıyorsunuz filan. Efendim biz senelerden beri taptığımız, sözünden dışarı çıkmadığımız cinimize nasihat ediyoruz. Bizi bırakıp Müslüman olmasını kınıyoruz diyorlar. Efendim fakat İcipal ahali ve diğerleri ne dedilerse, Şadi cin efendim onların o yumuşak sözlerine de, efendim yalvarmalarına da hiç aldırmadı.
0: Kulak asmıyor.
1: Tam böyle Müslüman olmuş. İslam'ı tam kabul etmiş. Şimdi o Şadi cini Şadi cin diye çağırıyor Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri. Buyurun efendim diyor Şadi cin. Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri Şadi cine elinde tuttuğu bir su bardağını veriyor. Ama bardak boş.
0: Boş bardak.
1: Evet, bardak veya kase, neyse. Evet. İyi Şadi cin diyor. Şu bardağı al, havuzdaki suyu buna doldur diyor. Şadicin de baş üstüne diyor. Ama diyor Muhyiddin'i Çeşitli Hazretleri doldururken, doldurmaya başlarken Allahu Teala'nın isimlerinden Beduh ismini söyle. Ya Beduh de buyuruyor. Şadicin bardağı, kaseyi her neyse alıp havuzun başına geliyor. Ya Beduh diyerek bardağı, içi su dolu havuza daldırıyor, kaseyi bardağı. Bardak doluyor efendim. Havuzda hiç su kalmıyor.
0: Koca havuzun suyu bir kaseye doluyor.
1: Evet, bir bardağa doluyor. Allah Allah. Havuz kupkuru. Şadicin doldurduğu bardağı Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'ne götürüyor. Sihirbaz İcipal var ya, o yanındaki cukiler ve halk bu durumu görünce hayretten donup kalıyorlar. Şaşırıyorlar yani. Sihirbazlar bütün uğraşmalarına rağmen Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'ne bir sihir yapamadılar. Nihayet sihirbazlar oradan uzaklaşarak yeni bir büyü, yeni bir sihir yapmaya koyuldular. Ve dağlardan binlerce yılanı Muhyiddin-i Çeşitli'nin ve talebelerinin üzerine gönderdiler.
0: Bu sefer yılanları yolluyorlar.
1: Evet, yılanlar geliyor. Fakat yılanların hiçbiri Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin çizdiği o dairenin içine giremediler.
0: Daire korunaklı alan olarak kaldı.
1: Ve o dairenin dışında hepsi vıngır vıngır kaynıyor böyle.
0: Yılanlar.
1: Binlerce yılan. Efendim, Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri buyurdu ki talebelerine, ey talebelerim, hiçbiriniz bu yılanlardan korkmayın. Yılanları tutup dağa doğru fırlatın buyurdu. Gerçekten de talebeleri yılanları tutup dağa doğru fırlattılar. Dağa doğru fırlattılar. Efendim, attıkları yılanlar düştükleri yerde birer ağaç fidanı oldu.
0: Hep keramet onlar keramete işte.
1: Evet. Bu sefer sihirbazlar bu da olmadı dediler. Yani yılanlarla da bir şey yapamadık. Bari ateş yağdıralım üzerlerine dediler. Ve gerçekten de ateş yağdırmaya başladılar. Ama ateşler o daireden içeri
0: giremiyor.
1: Girmedi. Yani çaresiz, perişan bir vaziyette o İcipal ve Cukiler geri döndüler. Şimdi İcipal İzmir racasına dedi ki, yani bir şey yapamadı. Ama dedi, ben bu işi tek başıma beceririm ey Mihrace dedi. Tek başına yani gidiyor. Ceylan derisinin üstüne oturmuş yine. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin yanına doğru geliyor. Efendim, yaklaşıyor, çirkin sözler söylüyor. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki talebelerine, bunun hali aciz kalmış bir köpeğin havlamasına benzemektedir. Sihirbaz İcipal daha çok ileri gitmeye başladı o sözlerinde. Efendim, tehditler savuruyor Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerine. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri bunun üzerine dedi ki, sen diyor yerde ne yaptın ki havada ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın evet. Buyuruyor yani. Şimdi sihirbaz İcipal ceylan derisinin üzerinde oturmuş yükselmeye başlıyor. Göğe doğru. Yükseliyor. Hatta görünmez oluyor. O zaman Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri buyuruyor ki, ey ayakkabılarım diyor, gidin şu sihirbazı kafasına vura vura aşağı indirin. Ayakkabıları da söylüyor bunu. Ayakkabıları çıkıyorlar, çıktığı nereye çıktıysa artık göğe, efendim ayakkabılar kafasına vura vura vurdukça aşağı iniyor İcipal. aşağı indiriyorlar. Sihirbaz yere inince yaptığı işin yanlışlığını anlıyor. Aklı başına geliyor. Yolum benim yanlış diyor. Yaptıklarına pişman oluyor. Koşarak, yani hiçbir sihir tesir etmedi Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerine.
0: Neye uğraştıysa elinde kaldı,
1: evet,
0: boşa
1: çaldı. Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin büyük bir zat olduğunu anlıyor ve ayaklarına kapanıyor Alper Bey. İcipale Muhyiddin Hazretleri bir bardak su veriyor. Suyu içince İcipal Müslüman oluyor. Hidayeti veren
0: evet, Allah,
1: Allah
0: Teala.
1: Celle Celaluhu.
0: Cin de Müslüman olmuştu, Ecipal
1: evet,
0: de Müslüman oldu.
1: Şimdi tabii eliyle başını okşuyor Muhyiddin Hazretleri. Ey Ecipal, şu an hatırına ne geliyorsa söyle, dilediğini iste. Bunun üzerine Ecipal diyor ki, ben duydum ve öğrendim ki hakkı arayanlar uzun müddet riyazat çekerek, mücahede yaparak ve belli bir müddet bir rehberin, yol göstericinin sohbetinde bulunup ona tabi olursa yüksek makamlara kavuşurmuş, üstün derecelere kavuşurmuş, güzel haller meydana gelirmiş. Öyle mi diyor? Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri de evet doğrudur diyor. Ve Muhyiddin Hazretleri sihirbaz Ecipal'e şöyle bir bakıyor, teveccüh ediyor. Ecipal birdenbire değişip tasarruf derecelerinde yükselip batın ilmine kavuşuyor Alper Bey.
0: Allah Teala her
1: evet,
0: şeye kadir.
1: Şimdi hem Şadicin hem Ecipal, ikisi de Müslüman oldular ya, diyorlar ki, arz ediyorlar, istirham ediyorlar. Kimden? Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinden. Efendim diyor, İzmir şehrine yerleşmenizi, böylece bütün halkın sizden istifade etmesini arzu ediyoruz diyorlar her ikisi. Allah Allah. O zaman Muhammed ismindeki bir talebesine buyuruyor, diyor ki Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri, git şehrin ortasında bizim için münasip bir yer hazırla diyor. Hem emir veriyor yani.
0: Evet.
1: Talebesi yerleşmesi için bir yer bulup hazırlıyor.

0: yumup bir müddet murakabeye dalıyor. Ve buyuruyor ki, eğer bu bedbaht kimse Allahu Teala'ya iman etmezse onu İslam ordusunun askerlerine teslim ederim buyuruyor. Şimdi tam o günlerde Sultan Şehabüddin var, Guri. Sultan Şehabüddin Guri. O Horasan'da bulunduğu sırada bir rüya görüyor Alper Bey. Bu sultanın ismi Muizzüddin Muhammed bin Sam. Muhammed Şehabettin Guri de derler. 1149-1206 yılları arasında yaşamış. Hindistan'da Türk İslam hakimiyetinin temelini atan Gurlu hükümdar. Gazneli Mahmud Han var ya meşhur. Evet. Bir program yapmıştık hatta. İzinden giderek Hindistan seferleri düzenlemiş. Delhi ve çevresini fethederek Gurlular Devleti'ni kurmuştur. Ve başkentini de Gazne'ye taşımış. Gazne'den Hindistan'a devamlı seferler yapmış. Ve bu kıymetli zatı batiniler, haşhaşiler.
1: Hasan Sabbah taraftarları.
0: Evet efendim, onlar şehit ettiler. Efendim işte rüyasında Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'ni görünce Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri buyuruyorlar ki, Sultan Şihabüddin, Allahu Teala sana Hindistan Sultanlığını ihsan etti. Hemen bu tarafa doğru harekete geç. Bedbaht Ecmir mihracesinin cezasını ver, onu tut. Şimdi Sultan Şihabüddin uyanıyor. Uyanınca hemen alimlere koşuyor. Ben böyle bir rüya gördüm. İsmi Muiniddin'i çeşitli olan bir zat rüyamda bana böyle dedi. Alimler Sultan Şehabüddin'i tebrik ediyorlar. Efendim, sen oraları fethedeceksin. İttiba et. O Muiniddin'i çeşitli hazretlerinin sözüne dediler. O zaman ordusuyla beraber hareket etti. Ecmir mihracesi de ordusuyla beraber karşı çıktı. Şiddetli muharebe neticesinde Sultan Şehabüddin Guri Ecmir racesini mağlup etti ve yakalayıp esir etti Alper Bey. Sonra Sultan Şehabüddin Ecmir'den Delhi üzerine yürüdü. Delhi.
1: Evet.
0: Delhi mihracesi Pethura'da ordusuyla karşı çıktı. Delhi mihracesinin ordusunu da mağlup etti. Onu da esir aldı Sultan Şehabüddin. Yani Delhi'de saltanat tahtına oturdu Hindistan padişahı ve 5 sene kadar efendim Hindistan'da hakimiyetini pekiştirmek için kaldı. Sonra tekrar Gazne'ye döndü. Şimdi çok kerametleri var tabii Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin. En büyük talebelerinden birisi de Kutbüddin Bahtiyar Kaki Hazretleri'dir. Şimdi o Kutbüddin'in Bahtiyar Kaki Hazretleri anlatıyor. Ben diyor, hocam Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin hizmetinde çok bulundum. Bir gün hocamızla beraber bir yere gidiyorduk. Yanımızda talebelerinden Şeyh Ali Rıza da vardı. Biz yolda giderken bir adam gelip Şeyh Ali Rıza'nın yakasından tutarak borcunu ver diyerek alacağını istedi. Tabii Şeyh Ali Rıza'nın da o an için ödeyecek durumu yoktu. Bu sebepten çok mahcup oldu. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri adama giderek birkaç gün mühlet vermesi için rica etti. Fakat adam diretti, isterim de isterim, illa da alacağımı isterim şeklinde. Bunun üzerine Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri cübbesini çıkarıp yere serdi. Fakat cübbesinin altının, cübbesi serdi ya,
1: evet,
0: altının altınla ve gümüşle dolduğu

0: talebeleri de gördü. O alacağını isteyen kişi de
1: Adam,
0: gördü,
1: evet.
0: adam da gördü.
1: Bu da
0: Efendim
1: keramet işte.
0: buyurdu ki o adama, alacağın ne kadarsa o kadarını al
1: Al.
0: ama fazlasını alma diye Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri söyledi adama. Fakat yahu Ademoğlu tamahkar biliyorsun.
1: Evet.
0: Adam da tamahkarlık etti. Efendim alacağı miktardan fazla aldı. Bunun üzerine hemen eli kurudu. Yani hareketsiz kaldı adamın. Allah Allah. Tutmaz oldu eli yani. O zaman yalvardı Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerine. Ne olur tövbe ettim. Dua buyurun. Beni bu halden kurtarın diye yalvarmaya başladı. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri adamın bu haline acıyıp kuruyan eline, hani felç olan eline kendi elini sürdü. Ve adamın eli düzeldi, eski haline geldi. Adam Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin ayaklarına kapandı. Bundan sonra ona talebe olup ömrünü ona hizmetle geçirdi. Bunu büyük halifesi, talebesi Kutbüttin Bahtiyar Kâki Hazretleri anlatıyor
1: Anlatıyor.
0: efendim.
1: Evet.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şimdi yine o anlatıyor. Bir gün Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin yanına, huzuruna biri geldi. İdepli bir tavırla el pençe divan durdu ve ondan sonra oturdu. Efendim dedi adam, hep sizin sohbetinize kavuşmak isterdim. Hamdolsun ki bu büyük saadet, bu büyük nimet bugün nasip oldu.
3: Nasip oldu.
2: Diyor adam. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri onun bu sözleri üzerine tebessüm etti, güldü. Bir müddet durduktan sonra dedi ki adama, hadi dedi, buraya ne maksatla gelmişsen o maksadını yap. Yani maksadını yap dedi. Adam böyle söyleyince Muhyiddin Çeşitli Hazretleri efendim dedi ki içinden, ya dedi bu zat dedi büyük bir zat demek ki,
3: maksadımı
2: dedi.
3: Maksadımı anladı.
2: Maksadımı anladı efendim. Şiddetle titremeye başladı. Ey efendim, beni bir kimse buraya seni öldürmem için gönderdi. Siz onu da kerametinizle bildiniz. Benim aslında size bir kastım ve bir düşmanlığım yok idi. Ben paraya tamah ettim. Efendim sonra elini koynuna çıkartıp orada bulunan talebelerin önüne attı yani. Yani bundan işte hançer diyecektim, sizi öldürecektim. Sonra Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin ayaklarına kapandı. Bana dilediğiniz cezayı verin dedi. Ben ettim, siz etmeyin dedi. Muhyiddin-i Çeşitli rahmetullahi aleyh buyurdu ki, bizim yolumuzda diyor efendim bize kötülük yapana biz iyilik yaparız buyuruyor. Bak, bize kötülük yapana biz iyilik yaparız. Sonra yerde hani ezilip yüzden adamı kaldırdı. Seni buraya gönderen kimsenin de ismini bana açıklama.
3: Kim olduğunu söyleme diyor.
2: Evet. Ey yüce Allah'ım, bu kuluna iyilikler ve hayırlı muvaffakiyetler nasip ve müyesser eyle. Böyle dua etti Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. Bu adam tövbe edip Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin duasını aldıktan sonra onun talebesi oldu. Ve bu adamın talebesi olduktan sonra müteaddit defalar, yani 40 küsur kere hacca gittiği ne Kutbiddin-i Bahtiyar Kaki Hazretleri haber veriyor Alper Bey. Ne enteresan. Şimdi bir defasında Şeyh Evhadüddin Kirmani, demek ki Kirmanlı. Kirman diye İran'da bir yer var ya, evet. Türkistan'a yakın. Ve Şihabüddin Ömer Sühreverdi rahmetullahi aleyh rahimehullah ile birlikte oturmuş sohbet ediyormuş. Kim? Muhyiddin-i Çeşitli. Bu sırada küçük yaşta bir çocuk oradan elinde ok yay ava gidiyormuş. Yani kaç yaşında diyelim, 10 yaşında, 11 yaşında, 9 yaşında bir çocuk. Efendim, Şemsüddin ismi. Efendim, ona dikkatlice bakıyor Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri. O yanındaki Şeyh Evhadüddin Kirmani ve Şihabüddin Ömer Sühreverdi Hazretlerine diyor ki, efendim, ey dostlar, bana keşfolundu ki şu küçük çocuk büyüyüp Delhi Sultanı olacak. Ya şu küçük çocuk.
3: Kalp gözüyle onu görüyor.
2: Evet. Gerçekten de dediği gibi oldu. O küçük çocuk büyüyüp Delhi Sultanı oldu. Ama sultan olacak bir tarafı da yok. Çünkü gurulu hükümdarı var, padişahı var. Yani
3: babası padişah değil.
2: Padişah değil. Bu çocuk büyüdü, kumandan oldu. Kumandan olduktan sonra Hindistan padişahı kızını ona verdi.
3: Padişahın yani, damadı oldu.
2: Padişahın damadı oldu. Efendime söyleyeyim.
3: Padişahın da oğlu yoksa tahta oğlu o geçti demek.
2: Oğlu yoktu. Efendim bu tahta geçti. İşte meşhur Şemseddin İltutmuş Türkmani derler buna. Gerçekten Delhi'de sultan oldu ve Şemsiye Hanedanı'nı kurdu derler bunun için.
3: Şemsiye
2: evet,
3: Hanedanı.
2: Yılmaz Özsun'un Hanedanlar diye bir kitabı var, orada bahsediyor. Hmm. Efendim kerameti yani. Evet. Allah-u Teala ona göstermiş.
3: Çocukken
2: onun ileride
3: onun anlamış,
2: sultan
3: evet.
2: olacağını. Yani böyle büyük bir zat. Evet. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri.
3: Allah-u Teala rahmet eylesin.
2: İşte vefatından 40 gün önce talebesi Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki'nin İzmir'e gelmesini istiyor. Hacı Muhyiddin Çeşitli Hazretleri vefatından 40 gün evvel bunu istiyor. Talebelerine diyor ki, ey dervişler, biliniz ki ben bir müddet sonra bu dünyadan ayrılırım. Yanında bulunan ve yazıcılığını yapan, yani katipliğini yapan Ali Senceri'ye Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki'nin Delhi'ye gitmesini, Delhi'de vazifelendirdiğini bildiren bir ferman yazdırıyor. Onu benim vekilim olarak tayin ettim. Bizim Çeşitli'ye yolu büyüklerinin mukaddes emanetlerini ona verdim buyuruyor. Hacı Kutbettin Hazretleri'ne de diyor ki senin yerin Delhi'dir. İzmir değil, evet. Delhi'dir. Şimdi Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri sonrasını şöyle anlatıyor. Delhi'ye gitmek üzere İzmir'den ayrılacağım zaman tekrar hocamın huzuruna çıktım. Külahını, kendi külahını benim başıma koydu. Mübarek elleriyle sarığı sardı. Sonra mübarek hocası Osman Haruni Hazretlerinin asasını, kendi okuduğu Kur'an-ı Kerim'i, seccadesini ve nalınlarını bana verdi. Ya bunlar bana hocam Osman Haruni tarafından emanet edilen, yani Osman Harun Hazretleri'nin eşyası o verdikleri, bana emanet edilen ve Çeşitli'ye büyüklerinin elden ele devrederek bize ulaştırdıkları mukaddes emanetlerdir.
3: Evet.
2: Şimdi bunları sana veriyorum. Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne böyle diyor. Bunlara layık olduğunu senden önce bu emanetleri taşıyanların yaptıkları gibi güzel hizmet ederek ispat etmelisin. Eğer bunlara layık olmazsan, Allah'u ben bu emanetleri layık olmayan birine teslim ettiğim için kıyamet günü Allah-u Teala'nın Resul-i Ekrem Efendimizin bu emaneti bizlere ulaştıran büyüklerimizin huzurunda mahcup olurum. Aman diye Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne tembih ediyor. Sonra bu Bahtiyar Hazretlerinin elinden tutarak diyor ki, bak Alper Bey, bu çok önemli. Kendimde bulunan bütün ilim ve halleri sana vererek bulunduğum mertebeye seni yükselterek vazifemi yapmış bulunuyorum. Ve seni Allah-u Teala'ya emanet ediyorum diyor. Sonra şu dört şey tasavvufun esaslarındandır diye buyuruyor ve dört madde sayıyor. Alper Bey kim? Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. Bu yolda yürümek arzusunda olan bir salik aç ve fakir olsa da halinden şikayetçi olmamalı. Bak, halinden şikayetçi olmamalı. dışarıdan tok ve hali vakti yerinde olarak görünmelidir. Allah Allah. Birinci madde bu. İkinci madde, fakirleri maddi ve manevi olarak doyurmalıdır. İkinci madde de bu. Üç, Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimetlere şükredemediği, ona layık ibadet yapamadığı, akıbetinin ise ne olacağını bilemediği için kendi içinden daima üzgün bir halde bulunmalı. Allah Allah, ama içinden.
3: İçinden.
2: İçinden ağlamalı yani, evet. Gizli ağlamalı. Fakat başkalarını üzmemek, asık suratlı imiş gibi görünmemek için dışarıdan çok neşeli,
3: güler yüzlü,
2: mesut ve memnun görülmelidir diyor. Dördüncüsü de, dördüncü maddede, kendisine eziyet ve sıkıntı verenleri insanlara karşı lüzumlu olan nezaket ve sevgiyi her zaman göstermelidir. Yani kendisine sıkıntı verenlere karşı yine nazik olmalı, sevgi, muhabbet göstermeli, her zaman bu şekilde davranmalıdır buyuruyor. Efendim işte Hacı Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri halifesi Delhi'ye geldikten 20 gün sonra Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri İzmir'de vefat ediyor. Dergahının bulunduğu yere defnediliyor. Kabri tabii o zamanın şartlarında önce kerpiçten yapılıyor, sonra taştan yapılıyor. Efendim daha sonra Şihabettin Muhammed Şah Cihan tarafından türbesi yanına mermerden gayet güzel bir mescit yaptırılıyor. Evet.
3: Evet. Aslında böyle. Bu tasavvufun esası dört şey dediği dört, evet, düstur. Bütün insanların, evet, evet, dikkat etmesi gereken, bütün, doğru, insanların uyması gereken, doğru, düsturlar. Hepimiz onu kendimize rehber edinmeliyiz. Çok güzel, doğru, anlattınız. Vaktimizin kalan kısmında da İhlas Vakfı'nın çok güzel bir hizmeti var. Sünnet düğünü yemeği. Afganistan'daki külliyelerde uygulanan bir hizmet. Burada insanlar çocuklarını sünnet ettirdikleri zaman yemeğini oradaki fakir, evet, fukaraya verebiliyorlar. Bunun detayını merak edenler var. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize bu hizmetin detayıyla ilgili bilgi vermenizi, nasıl iştirak edilebileceğini anlatmanızı istirham ediyoruz.
2: Tabii.
3: Buyurun.
2: Daha önceki programlarımızda anlattık. Afganistan'da külliye ismini verdiğimiz eğitim kompleksleri inşa ediyoruz. Buralarda 6 ile 13 yaş arasındaki yavrularımız Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Temel dini bilgileri öğreniyorlar. İşte bir kompleks bu. Derin sondaj su kuyusu var, şadırvanlar var.
3: Tuvalet var.
2: Erkek tuvaleti, kız tuvaleti
3: derslikler
2: var.
3: Derslikler var.
2: Derslik var. Efendim, şimdi şöyle yapıyoruz efendim. Mesela İstanbul'da sünnet ettiriyor
3: çocuğunu. Sünnet ettiriyor.
2: Çocuğunu,
3: evet,
2: sünnet ettiriyor. Eyüp Sultan Hazretlerine, diğer evliyayı kirama getiriyor, ziyaret ettiriyor. Efendim dua ettiriyor,
3: kıyafetini
2: dua
3: ediyor, giydiriyor.
2: Kıyafetini giydiriyor filan filan. Efendime söyleyeyim. Tabii şimdi yani burada aş bulmak çok zor yani.
3: İstanbul şartlarında,
2: evet,
3: tabii.
2: İstanbul şartlarında. Yani herkesi,
3: insanları bir araya toplamak da zor.
2: Toplamak da zor. Hani
3: eşi, dostu, evet, akrabayı.
2: Evet. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz insanlar? Diyorlar ki biz Afganistan'da verelim sünnet yemeğini, düğün
3: sünnetin
2: yemeğini.
3: Sünnetin yemeğini, ha, evet.
2: Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim kaç cüzdür? 30 cüzdür. 20 sayfadır bir, evet, cüzü, değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi Kur'an-ı Kerim okumasını iyi bilen her külliyede 30 tane çocuk asgariden var.
3: Evet.
2: Güzelce okuyabilen, iyi okuyabilen. Şimdi cüzleri bu çocuklara dağıtıyorlar.
3: Her cüzü önce, bir çocuğa.
2: Tabii her cüzü bir çocuğa dağıtıyorlar. Efendim 30 cüz okundu mu hatim sevabı hasıl oluyor.
3: Tabii. Hatim edilmiş oluyor.
2: Hatim gelmez ona da
3: sevabı
2: yani,
3: hasıl oluyor. Evet, tek kişi okumadığı için hatim olmuyor.
2: Evet efendim, hatim olmuyor ama hatim sevabı hasıl oluyor Alper Bey. Şimdi orada bu çocuk için, çocuğun annesi babası için, dedesi için, nenesi için, her neyse, anneannesi için, babaannesi için, geçmişleri için dua ediliyor. Evet, çocuğa da dua ediliyor.
3: Sünnet olan çocuğa ve geçmişlerine.
2: Sünnet olan çocuğa ve geçmişlerine. Sonra bir yemek veriliyor Alper Bey.
3: Evet.
2: Bir yemek veriliyor.
3: İşte sünnet düğününün yemeği.
2: Evet, sünnet düğününün yemeği. Efendim, bu yemekten sonra da dua ediliyor.
3: Evet.
2: Tamam.
3: Evet.
2: Efendim, ve bunun videosu çekilip gönderiliyor. Kime gönderiliyor?
3: Sünnet düğünü sahibine.
2: Sünnet düğünü sahibine. Şimdi bu videoyu saklıyor onlar. Tamam mı?
3: Tabii. Çocuk için çok önemli bir hatıra.
2: Annesi seyrediyor, babası seyrediyor. Efendim.
3: Akrabaları izler.
2: Akrabaları izliyor. Çocuğun abisi izliyor. Neyse, ablası izliyor filan. Halası izliyor, teyzesi izliyor filan. Evet, hepsine gönderiyorlar. Güzel bir mutluluk. Hem bir iyilik yapmış oluyor. Tabii. Hatta bazıları şöyle yapıyorlar efendim, ya diyorlar, tamam bunu verelim ama orada sünnet olamayan sünnetçi getirin, 10 tane çocuğu da sünnet ettirin. Hani
3: fakir
2: sevap kazanalım.
3: Evet.
2: Evet. 10 tane çocuğu da sünnet ettirin, bunu da yapıyoruz isterlerse. Tabii ilave o şeycilere, gelen sünnetçiye verebilmek için
3: ücreti var.
2: Evet, ücreti var. Dolayısıyla böyle yaptırabilirler. Efendim, bizim telefon numaramız 0212 451 49 0, 0212 451 49 0, 0212 451 49 0. Web adresimiz var sitemizin, www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum, www.ihlasvakfi.org.tr. Hani sünnet mevsimi ya,
3: evet.
2: Bunun için aklıma geldi, anlatayım
3: aslında
2: diye.
3: Aslında çok
2: hatta
3: güzel bir hizmet.
2: Hatta bir tanesi annesi çocuğun, iki tane çocuk, iki kardeş sünnet ettirdi. Videoyu diyor, yazmış. Videoyu gözyaşları içerisinde ama sevinç gözyaşları diyor.
3: Evet.
2: İzledim diyor. Çok mutlu oldum
3: çok
2: diyor.
3: Çok büyük mutluluk.
2: Çok teşekkür ediyorum diye yazmış.
3: Evet. Sünnet güzel. Olacak çocuğu olanlar için çok güzel,
2: evet,
3: bir hizmet.
2: Bekliyoruz efendim.
3: Bir de eskiden bizim çocukluğumuzda da vardı. Zenginler çocuklarını sünnet ettirirken fakir çocukları da ettirirlerdi.
2: Evet.
3: Birkaç tane fakir,
2: evet,
3: çocuk öyle, evet, kardeş falan varsa onları, tabii, da ettirirlerdi. Öyle de bir hizmetin,
2: tabii,
3: parçası var.
2: Tabii. Tabii durumu iyi
3: olanlar
2: için
3: böyle
2: yani
3: yaptırabilir böyle, yani. Evet.
2: Yani çok çok da pahalı değil yani.
3: Evet.
2: Efendim,
3: onu arayıp bilgi alabilirler.
2: Evet.
3: Ona göre,
2: evet,
3: yaptırırlar.
2: Aynen.
3: Çok güzel bir hizmet. İhlas Vakfı'na teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza efendim.
3: Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
2: Sağ olun efendim.
3: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Server-i alem, sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam o güzel cemalin ararım.
1: Sevgili TGRT FM dinleyicileri, yeni bir tarihin mikrofonu programında tekrar sizlerle beraberiz. Ben TGRT FM muhabiri Ahmet Gözükara. Siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte gene uzak diyarlara ve zamanlara seyahate çıkacağız. Nereye mi gideceğiz? Hani daha önceleri de çeşitli vesilelerle ziyaret ettiğimiz o mübarek şehri, Medine-i Münevvere'ye. Bu defa niçin diye soracak olursanız şunu söylerim. TGRT FM'den ve tarihin mikrofonundan ayrılmazsanız öğrenirsiniz.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: Sevgili dinleyiciler, Çeçenistan ve Dağıstan asırlardır Ruslarla mücadele halinde. 11 Aralık 1994 tarihinde patlak veren Rusya-Çeçenistan Savaşı uzun bir dönemden sonra bugünlerde durulmuş gibi. Fakat Rus ayısı her an fırsatını bulduğu anda yeniden Çeçenistan'a çullanacak gibi bekliyor. 21. yüzyıla birkaç adım kala yapılan savaşta Çeçenlerin işgalci Rus birliklerine karşı en büyük manevi desteği Şeyh Şamil'di. Çünkü Şeyh Şamil mücadele sancağını devraldıktan sonra tam 25 sene hiç tavizsiz şekilde savaşmayı sürdürdü. Bu büyük imama layık olmak isteyen torunları Cahar Dudayev'in Şamil Basayev'in kumandasında azgın Ruslara karşı aylarca harp ettiler. Bütün dünya Müslümanlarından tek istekleri vardı: dua. Sevgili dinleyiciler, ben şu anda nerede ve hangi zamanda bulunduğumu söylemeyi unuttum. Bu sebeple affınızı istirham ediyorum. Şu anda Medine-i Münevvere'deyim. Takvimler 1870 senesini gösteriyor. Medine'ye doğru yaklaşan bir kervan var. Bu kervanda Kafkas Kartalı İmam Şamil ve naipleri, yani kumandanları var. Ben sizlere Şeyh Şamil buraya nasıl geldi dilerseniz onu anlatayım. Daha sonra hadiseleri hep beraber takip edelim. Uzun süren savaş döneminden sonra Şeyh Şamil İstanbul'a geldi. Sultan Abdülaziz Han umumi temayülün aksine iskeleye kadar inerek Dağıstan Arslanı'nı karşıladı ve gözlerinden öperek şereflendirdi. Daha sonraki sohbetleri esnasında Sultan Abdülaziz her türlü emrine hazır olduğunu söyleyince İmam Şamil şöyle karşılık verdi:
2: Padişahım, hayatımın şu son günlerini aşkıyla yandığım sevgili peygamberimin huzuru şeriflerinde geçirmek istiyorum. Bunun teminini zat-ı âlinizden istirham ediyorum.
1: Sultan Abdülaziz Han bu arzuyu hemen yerine getirmek için harekete geçti. Rus sefirini saraya çağırtarak durumu çara anlatmasını emretti. Çünkü Şeyh Şamil Hazretleri Rus çarının izniyle İstanbul'a gelmişti ve dönmesi gerekiyordu. Neyse, Çar 2. Alexander isteği kabul etti ve imamın Rusya'ya geri dönmemesini bildirdi. Şeyh Şamil İstanbul'da kısa bir müddet kaldıktan sonra Hicaz'a gitmek üzere yola çıktı. Geminin her uğradığı yerde halk görülmemiş bir heyecanla İmam Şamil'i karşılıyor, elini öpmek, duasını almak için yarışıyorlardı. Nihayet Mısır'a ulaştılar. O esnada Mısır'da Hidivi İsmail Paşa'nın yanında büyük alim Mücahit Gazi Abdülkadir Efendi de bulunuyordu. İki kahraman alimin sohbetleriyle şereflenen İsmail Paşa onları Kahire'de bir ay kadar misafir etti. İmam Şamil Cidde'ye doğru yola çıkarken Peygamber Efendimizin ve Kabe'nin aşkıyla yanıp kavruluyordu. Büyük İmam Mekke'ye geldiğinde Mekke Emiri Şerif Abdullah büyük bir itibarla karşıladı. Şeyh Şamil bütün şartlarına uyarak haccını eda eyledikten sonra Medine'ye doğru yola çıktı. Ömrünü onun sünnetini yaymak için uğraştığı, bu uğurda ölümü göze aldığı sevgili, muhterem, mübarek peygamberi, iki cihanın efendisi Muhammed Aleyhisselam'ın şerefli huzurlarına doğru yaklaştıkça heyecanı daha da artıyordu. İçinde kopan fırtınalar her geçen dakika biraz daha şiddetleniyordu. Bendeniz TGRT FM muhabiri, kendilerinden biraz evvel gelerek Medine önünde yerimi aldım. Sizlere bunları anlatırken kafile de yanıma ulaştı. En önde büyük imam Dağıstan Arslanı Kafkas Kartalı Şeyh Şamil bulunuyor. Bir dakika sevgili dinleyiciler. İmam Şamil atından aşağı indi. Gözleri yaşlarla dolu. Yanına bir yaklaşayım. Belki kendisiyle konuşabilirim. Sevgili dinleyiciler, İmam Şamil'in yanına geldim. Dudakları kıpır kıpır. Ben mikrofonu uzatıyorum. Bakalım ne diyor.
2: Server-i alem, sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam o güzel cemalin ararım. Kabe Kavseyn tahtının sultanı sen. Ben bir hiçim, misafirinim demeyi saygısızlık sayarım. Her şey cihanda senin şerefine yaratıldı. Rahmetin bana da yağsa o an olur mu harım? Acıyıp bir bakınca ölü kalpler dirilttin. Sonsuz merhametine sığınıp kapın çaldı. İyilik kaynağısın, dermanlar deryasısın. Bir damla lütfet bana, derde devasız kaldım. Herkes gelir Mekke'ye, Kabe, Safa, Merve'ye. Ben ise senin için dağlar, tepeler açtım. Saadet tacı giydirildi rüyada başıma. Ayağın toprağa serpildi yüzüme sanırım. Dili aşağı sarkık, uyuz köpekler gibi. Bir damlacık umarak ihsan deryana vardım. Ey günahlılar sığına, sana sığınmaya geldim. Çok kabahatler işledim, sana yalvarmaya geldim. Karanlık yerlere saptım, bataklıklara saplandım. Doğru yolu aydınlatan ışık kaynağına geldim. Çıkacak bir canım kaldı, ey bütün canların canı. Uygun olur mu söylemek, canımı fedaya geldim.

İmam Şamil, Peygamber Efendimiz'e olan aşkının çokluğundan ve ona kavuşmanın heyecanından hem şiiri okuyor hem de ağlıyordu. Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldiğinde kabri saadetin kıble tarafına geçti. Medine muhafızı Hafız Paşa, seyitler, dünyanın her tarafından gelmiş olan hacılar onu heyecanla seyrediyordu. Şeyh Şamil gönlünün en derin köşelerinden gelen bir vecdle Resulullah Aleyhisselam'a selam verdi. Ve binlerce insanın şaşkın bakışları arasında Peygamber Efendimiz tarafından selamına karşılık verildiği görüldü. Bu olağanüstü hadiseden sonra İmam Şamil uzun müddet gözyaşı dökerek dua etti. İşte böyle sevgili dinleyiciler, Şeyh Şamil'in nasıl bir insan olduğunu anlamak için bu olayı bilmek bile yeter. Başka bir tarihin mikrofonunda buluşmak üzere hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Allianz.
0: Reklamları dinlediniz.
10: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. TGRT FM'de yeni bir iletişim dünyamızda sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Suat, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Ömer Sasunlu yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim dil bilimci Derya Şahin Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, merhaba.
0: Merhaba efendim, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, buraya kadar yorduk sizi, karşıdan
1: estağfurullah,
0: geldiniz.
1: Estağfurullah hocam.
0: Sağ olun. Değerli dinleyicilerim, bugün dil bilimci Derya Şahin Hanım'la ne konuşacağız? Evet, ülkemizin en büyük problemlerinden birisini konuşacağız. Dil bilimi üzerine konuşacağız efendim. Bu kadar okullarımızda yıllardan beri dil öğreniriz. Öğrendiğimizi zannederiz veyahut da saatlerimizi ayırırız bu iş için. Ama sonuçta bakarız ki en basit bir cümleyi bile kuramayacak şekilde mezun oluruz okullardan. Neden böyle, niçin böyle, çaresi ne? İşte bunları konuşacağız kıymetli hocam Derya Şahin ile. Hocam, evet, neler konuşacağımızı söyledik. Siz kendinizi biraz tanıtın. İlk defa alıyoruz sizi.
1: Evet, evet.
0: Programımıza. Kendinizden biraz bahsedin, ondan sonra geçelim konulara.
1: Tabii ki. Ben normalde küçük yaşlardan beri İngilizce ve Almanca eğitim veren eğitim kurumlarında okudum. Ve üniversitede de, ki benim tek hayalimdi zaten, Orta Doğu dilleri okudum. Ve Orta Doğu dilleri, yani dil bilim okudum. Ve ondan sonra Arapça, Farsça, İngilizce hepsinden yeminli tercüman oldum. Ve daha sonra bunları aslında öğretebilmek için de İngilizce eğitmenliği, uluslararası her yaşa eğitim verebilecek yetkinlikte bir uluslararası İngilizce öğretmenliği belgesi aldım. Ve daha çok çalışmalarımı artık nörobilim, nöropsikoloji, yani beynimiz dili nasıl öğrenir ile devam ettirmeye başladım. Ki bununla ilgili de gene uluslararası eğitimler, CPD onaylı belgeler, bu şekilde hep ilerledim. Ve şu andaki asıl akademik çalışmalarım da dediğim gibi insan beyni dili nasıl öğrenir, neden kimisi çok güzel öğrenirken başkaları senelerce eğitim arıp bir türlü konuşamıyor, bir türlü bu işi beceremiyor. Tamamen şu anki çalışmalarım buna yönelik. Yani beyin temelli bir eğitim sistemi.
0: Evet. Kaç dil biliyorsunuz şu an hocam?
1: Bir daha 4 dil biliyorum.
0: 4 dil.
1: Evet, 4 dil biliyorum.
0: Arapça, Farsça.
1: Evet, İngilizce ve Almanca.
0: İngilizce ve Almanca biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Fransızcayı neden öğrenmediniz hocam?
1: Ona daha sıra gelmedi hocam. Bu kadar olabildi.
0: Evet. Hayırlısı. Bu kadar dil bilebilmek, efendim öğrenebilmek, herkes bir lisan bile öğrenemezken 4 dil birden konuşabilmek. Üstelik bu konularda yeminli tercüman.
1: Yeminli tercümanım, evet.
0: Evet, yeminli tercüman olabilmek için bir takım özellikler, ilave özellikler de gerekiyor herhalde.
1: Evet, evet, evet. Benim lisansım da ondan olduğu için. Tabii belli bir not ortalamanız olması gerekiyor. Çok iyi çeviri yapmanız gerekiyor. Bu özelliklerden sonra olabiliyorsunuz yeminli tercüman.
0: Evet. Evet, kendinizden bahsetmeye devam edebilirsiniz. Evlisiniz.
1: Evliyim, evet. Bir kız çocuğum var.
0: Allah bağışlasın.
1: Bir anneyim aynı zamanda, ki en bence önemli vasfımız aslında bu. Annelik, babalık.
0: Evet.
1: Evliyim, dediğim gibi İstanbul'da zaten yaşıyorum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Bu şekilde hocam, genel olarak vereceğim bilgiler bunlar size.
0: Dil bilmenin size kazandırdığı neler var? Çok şey vardır da.
1: Çok çok tabii ki. Bir kere öncelikle çok global bakabiliyorsunuz her şeye, herkese, her kültürü biliyorsunuz. Çok büyük kıyaslayabiliyorsunuz aslında bu kültürleri. Bizim kültürlerimiz, Orta Doğu kültürü ya da Avrupa kültürü. Hepsini kıyaslama şansınız oluyor. Bir kere dediğim gibi çok büyük bir vizyon kazanıyorsunuz aslında. Yani dil bilmek şu an sadece iletişim değil, aynı zamanda kültürel ve vizyonel açıdan da sizi çok geliştiren, ki fizyolojik olarak da bu arada beyin için yapılabilecek muazzam antrenmanlardan bir tanesi. Yani Alzheimer'dan tutun da unutkanlıktan, dikkat toplamadan, dikkat dağınıklığından, bunların tamamını aslında gerçekten şifa gibi gelen bir şey. Çünkü beyindeki o kadar çok beceri aynı anda ateşleniyor ki biz konuşurken, biz yeni bir dil öğrenirken. Yani görüyoruz, duyuyoruz, anlıyoruz, konuşuyoruz. Birçok dediğim gibi beceri aynı anda ateşlendiği için fiziksel olarak da, patolojik olarak da size çok çok faydası var.
0: Bir dil öğrendikten sonra başka dilleri öğrenmek daha mı kolay oluyor? Belki sorularımızın içinde olacak bu ileriki bölümlerde ama.
1: Yani şöyle aslında, Biz şu an Türkçeyi konuşuyor isek bu ne demek? Bizim konuşma merkezimizde hiçbir problem yok demek. Biz çünkü Türkçeyi de annemizin karnında öğrenmedik, doğduktan sonra öğrendik. Bizim etrafımızda Japonca konuşulsaydı, Arapça konuşulsaydı onu öğrenecektik. Türkçe evet. konuşulduğu için Türkçe öğrendik. Demek ki bizim konuşma merkezimizde hiçbir problem yok. İster isek her dili öğrenebiliriz. 10 dilde öğrenebiliriz, 5 dilde öğrenebiliriz. Sadece bir dili öğrenip diğer dile geçiş tipoloji olarak birbirine yakın diller ise evet bize bir kolaylık sağlar ama hiç dil bilmeyen birisi de istediği her dili öğrenir.
0: Mesela ülkemizde yaşayan bazı insanlar var. Bazı kişiler var. Bunlar ana dilleri olarak bir dil öğreniyorlar. Mesela Kürtler diyelim. Ana dili Kürtçe olarak öğreniyor. Okula gittiğinde de işte Türkçe öğreniyor veya evet. evlerinde hem Kürtçe hem Türkçe konuşuluyor. Evet. Veya başka dilleri konuşanlar da var yine ülkemizde. Mesela Karadenizler hem Lazca konuşanlar var hem Türkçe konuşanlar var evet, evet. gibi. Bunlar iki lisanı birden öğrenerek mi yetişiyorlar?
1: Tabii.
0: Daha mı kolay oluyor onlar için? Daha mı zor
1: şimdi,
0: oluyor bu?
1: Şöyle aslında bunun püf noktası şu hocam. Şimdi biz çok küçük yaşta iken bizim beyin esnekliğimiz inanılmaz kuvvetli, inanılmaz yüksek bir düzeyde. Ve çocuk hiçbir şeyi sorgulamadan, yargılamadan, otomatikman taklit ederek öğreniyor aslında. Yani şimdi küçük yaşta bu insanlar öğrendiği için de bu dilleri, şimdi anne diyelim ki Türkçe konuşuyor, baba da verdiğiniz örnek gibi Kürtçe konuşuyor o evin içerisinde. Eğer bir kişi de orada İngilizce konuşsa, bir kişi de Rusça konuşsa, dördünü birden öğrenir çocuk. Çünkü çok küçük yaşta öğrendiğimiz diller bizim beynimizin ana dil merkezine kaydediliyor. Ergenlikten öncesi çok kıymetli. Buradan annelere babalara da bunu söylüyorum. Lütfen çok küçük yaşta çocuklarınıza dil eğitimini verin. En azından buna olanak tanıyın, sevdirin. Tabii ki öğretemezsiniz, siz öğretmen değilsiniz ama en azından olanak verin. Çünkü küçük yaşta öğrendiğimiz zaman beynimiz bunu ana dil merkezine kaydediyor. O çocuk için o ikinci bir dil değil, üçüncü bir dil değil. Hepsi aynı yerde, yani aynı sepetin içinde aslında hocam. Ayrı ayrı bölümlerde değil. Çünkü aileler korkuyor. İşte kafası mı karışır, hepsini birden öğrenir mi? Ama o şekilde değil, tıpkı sizin verdiğiniz örnek gibi. İki dil konuşuluyorsa iki dil, üç dil konuşuluyorsa üç dil, onların beyin yapısı bizdeki gibi, yetişkinlerdeki gibi değil.
0: Başka merkezleri de harekete geçiriyor mu bu dil öğrenmek beyindeki acaba?
1: Tabii ki, tabii ki. Bir kere anlama. Şimdi biz şu anda bile sizinle konuşurken birbirimizin ne demek istediğini öncelikle anlıyoruz. İşitsel becerilerimiz, duyarak anlıyoruz, birbirimize bakıyoruz, ağız hareketlerimizi görüyoruz, jestlerimizi, mimiklerimizi, beden dilimizi, bunların tamamını görüyoruz. Ve dolayısıyla aynı anda o kadar çok beceri aslında ateşleniyor ki, bir yandan okuyorsanız, hem okuyup hem konuşuyorsanız, bu yüzme sporu gibi aslında hocam. Sadece yürüyüş yaptığınız zaman farklı kaslarınız çalışır ama yüzdüğünüz zaman çok fazla kas grubu aynı anda çalışır. Tıpkı bunun gibi aslında.
0: Evet. Evet, vücutta bağlantısı da yapılmış oldu böylece.
1: Evet.
0: Dil öğrenmenin. Hocam şöyle bir soruyla başlayalım. Bu şu ana kadar konuştuklarım henüz konunun içerisinde değil belki ama kenarından, köşesinden giriyor.
1: Evet.
0: Yıllarca okullarda yabancı dil eğitimi almamıza rağmen neden hala bir yabancı dili akıcı bir şekilde konuşamıyoruz? Sorun bizim yeteneksizliğimiz mi yoksa sistemin kendisi mi?
1: Şimdi şöyle öncelikle bir bütün dinleyiciler de şundan emin olsun. Çünkü maalesef böyle bir kanı, böyle bir yargı var. Dil bir yetenek değildir. Dil bir zeka işi değildir. Dil için üstün bir yeteneğe ya da üstün bir zekaya ihtiyacınız yok. Hepimiz doğuştan aynı beyin yapısıyla doğuyoruz. Eğer patolojik bir problemimiz yok ise hepimiz eşitiz. Dolayısıyla bu bir yetenek, bu bir zeka değil. Bu aslında şimdi bir dili öğrenebilmemiz için bakın biz doğduk. İlk başta ne yapıyoruz? Etrafımızda konuşulanları duyuyoruz, dinliyoruz. 2 yaşına geliyoruz ortalama ve konuşmaya başlıyoruz artık. Okuma yazmayı biz ilkokulda öğreniyoruz. Dil bilgisini ondan da sonra öğreniyoruz. Bakın insanın doğal sıralaması budur. Ama şu an biz yabancı dil eğitimini nasıl öğreniyoruz? Önce dil bilgisi. Ve dolayısıyla ne oluyor? Bakın bu bizim fıtratımıza aykırı, doğamıza aykırı, bizim beyin yapımıza aykırı. Dili bu şekilde öğrenmeye başladığımız zaman da matematik gibi kodluyor bizim beynimiz bunu. İşte özne şuraya, tümlet şuraya, yüklem şuraya. Hayır. Dil bu şekilde öğrenilmez. Dil duyarak, konuşarak, maruz kalarak tamamen bu şekilde öğrenilir. Ve öğrendikten sonra onların isimlerini koymak çok kolay. Dil bilgisinde tamam, bunun adı geçmiş zaman mı, bunun adı gelecek zaman mı? Bakın bunları koymak çok basit. Ama 2 yaşındaki bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk anne ben yarın okula gitmiştim demiyor. Anne ben yarın okula gideceğim diyor. Peki çocuğum niye böyle dedin? Çünkü benim birinci tekil şahıs gelecek zaman kullanmam lazım demiyor. Otomatik zaten dil bilgisi oturur. Çünkü biz duyduğumuz her şeyi beynimiz muazzam şekilde kaydeder ve tahminler üzerine çalışır beyin. Duyduklarını daha sonrakiler için saklar ve o zaman kullanır. Yani bunu bir ders gibi öğrenmeye çalışır isek, yıllarca da eğitim alsanız mümkün değil. Tıpkı araba kullanmak gibi. Yani ben size senelerce anlatayım, diyeyim ki gaza şöyle basın, frene böyle basın, vitesi şöyle değiştirin. Sizi direksiyona oturtmazsam siz araba kullanamazsınız ki. Sadece nasıl araba kullanılacağını bilirsiniz. Hatta arabanın motorunu, kaputunu, her şeyini size anlatayım. Ama araba kullanamazsınız. Direksiyona oturmanız gerekiyor ki o beceri artık otomatikleşsin. Bir süre sonra bir bakarsınız, ne vitese bakıyorsunuz, ne gaza, ne frene. Tek elinizde o direksiyonu çevire çevire gidiyorsunuz ve farkında olmadan aslında pedallara basıyorsunuz. Konuşmak böyle bir şey.
0: Evet, bu kadınların el örgüsü işleri de buna benziyor.
1: Kesinlikle, çok güzel bir örnek verdiniz. Tıpkı onun gibi. Otomatikleşmeye başlıyor. Konuşma böyle bir şey. Yani dil öğrenmek böyle bir şey. Konuşmadığınız sürece konuşamayacaksınız. Çünkü beynin aynı bölgeleri değil bunlar. Yani anlattığımız, duyduğumuz yer, yazdığımız yer, dinlediğimiz yer başka, konuştuğumuz bölge başka. Evet. Siz sürekli orayı çalıştırırsanız konuşma tarafı hiç hareket etmediği için, hiç çalışmadığı için doğal olarak bu beceri de gelişemez.
0: Benim lisan öğrenme yeteneğim, kabiliyetim yok sözü çok yanlış o zaman.
1: Kesinlikle. %90 insandan da ben bunu duyuyorum. Hocam benim diyor dil yeteneğim yok. İşte komşum var, 2 dili öğrenmiş, 3 dili öğrenmiş ama o diyor çok yetenekli. Öyle bir şey yok. Hepimiz aynıyız. Dil yeteneği diye bir şey yok. Yani bunun ne bir bilimsel karşılığı var, ne başka bir şey var. Hepimiz aynıyız.
0: Evet. Yani öğrenmeme sebebimiz tersten başlamamız.
1: Evet, tersten başlıyoruz ve bunu bir ders gibi görüyoruz. Yani çocuklar kaygı yaşıyor okullarda, işte İngilizce sınavında ne yapacağım diyor. Bir bu, iki bu bizdeki maalesef utanma psikolojisi, o baskı, o stres, o kaygı. İşte yanlış mı söylerim, yanımdaki mi güler, eyvah aksan düzgün oldu mu? Şimdi o kadar yoğun bir stres yaşıyoruz ki biz konuşmaya başladığımız zaman bakın milisaniyeler içinde bu beynimizde gerçekleşiyor. Ama biz o an strese girdiğimizde beyin de diyor ki sen şu an çok yoğun bir stres yaşıyorsun. Şimdi senin konuşmanla, İngilizcenle ben uğraşamam. Önce senin şu stresini bir halledeyim ve konuşma merkezimiz kilitleniyor. Bunu İngilizce olarak düşünmeyin. Türkçe'de de öyle. Biriyle tartışırsınız, biriyle çok stres yaşarsınız. Basiretin bağlandı deriz ya, konuşamıyor, konuşamadım deriz. Aslında tamamen aynı şey yaşanıyor. Ya da büyük bir kalabalığın önüne çıktık, bir konuşma yapacağız. Kilitlenebiliriz heyecanlandığımız zaman. Bu sadece İngilizce değil. Aslında bizim en büyük düşmanımız bu. Stres ve kaygı bizim konuşma merkezimizi kilitliyor.
0: Evet.
1: Bunun olmaması için de sürekli tekrar edecekler. Aynanın karşısında tekrar edecekler. Telefonu karşılarına koyup videoya çeksinler. Tekrar ve konuşma, yavaş yavaş beyin otomatikleşmeye başlayacak ve bunu normalleştirecek. Beyin de bunu normalleştiriyor.
0: Yabancılarla beraber bulundunuz, onlarla beraber eğitimde aldınız. Onların lisan öğrenmesi daha mı kolay yahut da onlar daha mı çabuk, daha kolay mı öğreniyorlar? Öyleyse eğer bunun sebebi ne?
1: Onlar daha kolay öğrenmiyor. Onlar sadece stres ve kaygı yapmadığı için, yani kim ne der, el alem ne der kısmı olmadığı için tıpkı bir çocuk gibi direktmen patır patır konuşuyorlar. Yani mesela en güzel şu örneği vereyim size. Denize gireceğiz diyelim. Bir yetişkin ne yapıyor önce? Bir bakıyor, soğuk mu? İşte suyun dibinde yosun mu var, taş mı var, balık mı var? Çocuk ne yapıyor? Koşa koşa atlıyor suya ve su yuta yuta yüzüyor. Ama yetişkin o suya girene kadar zaten o kadar çok zaman geçiyor ki onu sorguladığı için. İşte yabancılar bunu yapmıyor. Çünkü aslında dilin nasıl öğrenileceğini iyi biliyorlar. Yani bizim toplumsal olarak bence en büyük problemimiz bu. Öğrenemiyorum ama niye öğrenemiyorum? Yani bir bu kısmı araştırsak aslında Neden öğrenemediğimizi anlarız. Bu kadar üniversiteleri bitirmişiz. İşte ne bileyim yüksek lisanslar yapmış. Bana diyor ki hocam Türkiye bilmem kaçıncısıyım ben diyor. Ya bir tek diyor şu dil işini halledemedim. Bu kadar zor şeyleri yapmış bir insan nasıl dili yapamaz? Mümkün değil böyle bir şey. Ama yöntem yanlış.
0: Kendisini ona da mı acaba şey yapıyor? Ben lisan öğrenemem. Öğrenme zorluğu çeken birisiyim. Kendisini bu şekilde mi acaba inandırıyor?
1: Tabii tabii şartlıyor kendini. Hı. Yani ben diyor bu kadar sene diyor eğitim aldım. Yok diyor benden olmuyor hocam diyor. Ben konuşamıyorum diyor. Ve bunu dedikçe de aslında bunu yapamıyor. Çünkü bunu mesela dinleyicilerimizin özellikle bunu çok dikkatle dinlemesini isterim. Bizim beynimiz bakın ağzımızdan çıkan her şeyi emir olarak alır. Yani biz dersek benden artık geçti. Ben artık bunu yapamam. Bakın bu beyniniz için bir emirdir. Ve beyin der ki ha demek ki bana bir ödül yok bu işin sonunda. Çünkü beyniniz bir ödülle çalışan bir mekanizmadır. Demek ki hiçbir umut da yok. Bu böyle dediğine göre o zaman çabaya da gerek yok. Ve çabalama merkezi yani dopamini yavaşlatmaya başlar. Dolayısıyla size öğrenecek hani o aklınızın açılmasını aslında engellemeye başlar. O yüzden o böyle dedikçe ben yapamıyorum. Ben yapamıyorum dedikçe gerçekten yapamıyor. Çünkü beyniniz bunu otomatikman emir olarak algılayıp sizin öğrenme merkezlerinizi kapatmaya başlıyor.
0: Evet. Bu lisan öğrenme konusunda ta başından beri bu sıkıntılar yaşanıyor. O halde milli eğitim sistemimiz bu konuda yanlış bir yolda gidiyor diyebilir miyiz?
1: Aslında şöyle ben de milli eğitim sisteminde dil öğrenmiş biriyim. Türkiye'de okudum, yurt dışında okumadım. Eğitim sistemi, eğitim materyallerinde aslında problem yok. En büyük problem şurada. Bir, kaygılar, çocuklar için olan bu sınav kaygıları. İki, eğitmenin aslında sınıfı nasıl yönettiği. En bence kritik taraf bu taraf. Çünkü şimdi bir sınıfa girip eğer ki 40 dakika boyunca ben bir çocuğa ders anlatırsam çocuk o soruya doğru cevap veremediğinde tamam otur yerine dersem zaten o çocuk tekrar tahtaya kalkıp o soruya cevap vermek istemeyecek. Ya da yanlış telaffuzda arkadaşları güldüğü zaman bunu kontrol etmez isem zaten o çocuktan ekstra bir performans bekleyemem ben. Ve çocuk konuşturulması gerekiyor. Küçük yaştayken de 10 dakika ben konuştuysam 10 dakika öğrencinin konuşması lazım. Çocuğun sesinin öğretmenden daha çok çıkması lazım.

0: otomatik olarak ezberleniyor. Bunu içselleştirmeleri gerekiyor. Yani bir çocuk için söylüyorum. Çocuk neyi seviyorsa oradan sızacaksınız. İşte futbolu mu çok seviyor? O dildeki maçları ona izleteceksiniz. İlgi duydukça duydukça beyin bunu içselleştirmeye başlar. Ve o farkında olmadan bunu öğrenir. Ama ezberlerseniz ne kadarını nereye kadar ezberleyebilirsiniz? Mümkün değil. Her şey geçici hafızada kalır. Yani dediğim gibi buradaki aslında en temel şey yöntem.
1: Evet.
0: Yöntem.
1: Hocam bir ara veriyoruz.
0: Tabii
1: aradan
0: ki.
1: Sonra devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim dil bilimci Derya Şahin Hanım. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.

Suit your load.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, dil bilimci Derya Şahin Hanım. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbetimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet hocam, en son bu yıllarca okullarda yabancı dil eğitimi almamıza rağmen neden hala bir yabancı dili akıcı bir şekilde konuşamıyoruz? Sorun bizim yeteneksizliğimiz mi yoksa sistemin kendisi mi diye sormuştuk. Bunu cevaplandırdınız. Evet. Şöyle bir soruyla devam edelim. Radyo başında şu an bizi dinleyen binlerce kişinin ortak sıkıntısı anlıyorum ama konuşamıyorum şeklinde. Beynimizde o blokaj neden oluşuyor ve bu duvarı nasıl yıkarız? Sadece anlıyorum ama konuşamıyorum değil, daha başka lisanla alakalı problemler de var tabii. Konuşuyorum ama yazamıyorum yahut da işte yazdığımı söyleyemiyorum.
1: Evet, yazıyorum ama konuşamıyorum anlıyorum ama konuşamıyorum var. %90'ı zaten anlıyorum ama konuşamıyorum ya da çok fazla kelime biliyorum ama bir türlü cümle kuramıyorum var.
0: Evet.
1: Sonuç konuşamamak.
0: Konuşamamak. Beynimizde bu blokaj neden oluşuyor ve bu duvarı nasıl yıkarız hocam?
1: Evet, hemen söylüyorum. Şimdi öncelikle şunu bir bilin. Anlamanız beyninizde başka bir bölgede, yani dinlemeniz ama konuşmanız beyninizdeki farklı bir bölgede gerçekleşiyor. Dolayısıyla siz senelerce oturup dinlerseniz sadece anlamanız gelişmiştir. Yani alıcı diliniz gelişmiştir. Ya da sürekli yazdınız, okudunuz, dinlediniz, çok güzel yazmayı ezberlemişsinizdir aslında. Çünkü bu görsel hafızadır. Yaza yaza giderler. Görsel hafızaları çok iyi gelişmiştir. Sürekli dinlemiştir. Artık bir işitsel hafıza oluşmuştur. Ama bize gereken konuşma becerisi. Bunun en büyük sebebi de dediğim gibi senelerce bunu yapmayıp, konuşmayıp, sadece dinleyip, ezberleyerek konuşabileceklerini zannediyorlar. Ama siz yıllarca da, yani o kadar çok kitabı bitirin, ansiklopedileri bitirin, hiçbir faydası olmaz, gene konuşamazsınız. Ki şu anki gibi ilkokulda başlıyoruz yabancı dil eğitimi almaya, üniversite bitiyor, bakın kaç sene, kaç sene gene konuşamıyoruz, gene konuş, çünkü konuşmuyorlar hocam. Yani en büyük problem bu. Siz konuştukça konuşabileceksiniz. Oradaki çene kasınız, dil kasınız, beyninizde oluşan bir harita var, bir dil haritası var. Bunların gerçekleşebilmesi için konuşma pratiği yapmak zorundasınız. Bunu da nasıl ortada? Bir kere birincisi stres, kaygı, az önce söylediğim gibi konuşma merkezini kilitleyen en büyük sebep. Kendi ana dilinizde dahil, hangi dil olursa olsun, yüksek stres ve kaygı bunu kilitler. İkincisi, sürekli okuyarak, yazarak, hele hele gramerle dile başlamak, dil bilgisiyle dil öğrenmeye başlamak en büyük yanılgılardan bir tanesi. Bol bol dinleyecekler, dinleyip konuşacak, dinleyecek, konuşacak. Şimdi mesela hiç dil bilmeyen birisi için söyleyelim bunu. Yani ya da ufak tefek, evet anlıyor ama konuşamıyor. Şimdi birincisi, kendi seviyesine uygun bir şey izlemesi gerekiyor ya da dinlemesi gerekiyor. Ben çok az İngilizce biliyorsam, gidip İngilizce haberleri izlersem hiçbir şey tabii ki anlayamam. Çünkü bu çok ileri düzey demek. Önce kendi seviyelerinde animasyonlar olabilir. Eğer hiç bilmiyorsanız, siz bu dilde bir bebeksiniz. Demek ki çocukların, bebeklerin izlediği şeyleri izlemeniz gerekiyor. O kadar, o seviyede olmanız gerekiyor. Ve daha sonra bakın, ne öğrendiyseniz lütfen hareketlerle ve duygularla konuşun. Kelime kelime değil. Yani mesela bir şarkı dinleriz değil mi? Çok işte efkarlı bir şarkıdır. O şarkıyı dinlerken elimizle, kolumuzla, gözümüzle o şarkıya eşlik etmeye başlarız. İstem dışı biz bunu yaparız. Ya da çok güzel bir şarkı olur, alkış tutmaya başlarız. Demek ki bakın, bunun içerisine giriyoruz. Bu duygunun içine giriyoruz. Bir şey izlerken de bunu yapacaksınız. Yani diyor ki mesela bir tane örnek verelim. Çok öfkeli biri var ve diyor ki çık dışarı diye bağırıyor. Get out of here diyor. Şimdi burada ben bunu kelime kelime alırsam, get ne demek, out ne demek, off ne demek, mümkün değil. Ama eliyle dışarıya doğru kovarken get out of here dediği zaman şunu bilirsiniz. Ha, kovarken bunu söylüyor. Yani bloklar halinde bunu beyninize yerleştirmeniz lazım. Eğer ki siz yetişkinseniz. Ve dediğim gibi konuşma pratikleri, sabah kalktınız, kendi kendinize şunu söyleyin. Ben bugün ne yapacağım? İşe gideceğim, işte hamburger yiyeceğim, çay içeceğim, Ayşe ile buluşacağım. Bakın, çok basit şekillerle uyandığınız zaman lütfen kendinizi bu şekilde kaydedin telefona. Ya da aynanın karşısına geçin. Bu cümleleri söyleyin. Lütfen sesli söyleyin. Çünkü beyniniz bunu bir sosyal etkileşim olduğunu anlasın. Akşam eve geldiniz. Gene aynı şekilde o gün neler yaptınız? şunu yaptım, şuraya gittim, böyle yaptım. Bakın bunu özetleyin, bir dijital günlük gibi kendinize her gün videoya kaydedin ve göreceksiniz ki birkaç haftanın sonunda artık bu beceriniz otomatikleşmeye başlayacak. Konuşmanızın nasıl daha hızlandığını kendiniz de göreceksiniz. Ve tercüme yapmayın. Siz tercüman değilsiniz. Hiç gerek yok. Lütfen birebir kelime aramayın. Bu sizi çok durduran, yavaşlatan bir şey. Mesela mutluyum diyemiyorsanız happy'nin anlamını bilmiyorsunuz. Deyin ki I'm good, I'm okay. En basit şekliyle nasıl ifade ediyorsanız edin. Yeter ki kendinizi ifade etmeye çalışın. O üretimi gerçekleştirin. Kelime aramayın. Kolay cümlelerle, basit cümlelerle konuşma pratiği kazanmanız gerekiyor. Yavaş yavaş yavaş yavaş bunu yapacaksınız.
0: Siz tercüman değilsiniz diyorsunuz yani.
1: Tabii ki tercümeye gerek yok. Yani çünkü bakın çok basit bir seviyede bile bir öğrenciyle şöyle bir şey demiştim. Evin buraya yakın mı dedim. Kilitlendi. O ana kadar çok güzel konuşmuştu. Ne demek istiyorsun dedim. Yakın ama dedi. Yol çok ters hocam dedi. Şimdi bunu söyleyemez. Böyle bir çeviriyi yapamaz. Değiştir dedim. Yakın ama otobüs yok. Yakın ama minibüs yok. Değiştir bunu. Bana alternatiflerle bunu anlat. Şimdi yakın ama yol çok ters. Bunu söyleyemezsin. Çünkü senin seviyen buna müsait değil. Ve birçok şeyin de karşılığı birebir değil zaten. Türkçe ile birebir düşünürseniz mümkün değil böyle bir şey. Yani biz mesela ne diyoruz parfüme? Değil mi? Parfüm sıktın mı? Hangi parfümü kullanıyorsun? Mesela kullanıyorsun diyoruz. Ama İngilizce'de giymek, yani wear dediğimiz, tişört giymek de aynı, parfüm sıkmak da aynı, saat takmak da aynı, hepsi giymek olarak kullanılıyor. Bir tek wear bilseniz
0: yetecek.
1: 20 tane cümleyi kurabilirsiniz. Saat takmaktan tutun kolye takmaktan, parfüm sıkmak, makyaj yapmak, tişört giymek, ayakkabı giymek, hepsini birlikte kullanabilirsiniz mesela. Ama biz Türkçe düşünürsek, bakın parfüm sıkmak ayrı, makyaj yapmak ayrı, saatimi taktım ayrı, işte kolyemi taktım ayrı, hepsi bambaşka çıkıyor.
0: Ayakkabımı giydim.
1: Ayakkabımı giydim ayrı. Şimdi adam diyor ki o 10 tane cümle var burada. Yo, sadece wear'la bunların hepsini yapabilirsiniz. O yüzden Türkçe düşünmemeniz gerek. İşinizi zorlaştırıyorsunuz.
0: Tabii lisanın da özellikleri var değil mi? Burada mesela şimdi İngilizce'den lisan örnek verdiniz herhalde.
1: Evet.
0: Başka lisanlarda böyle olmayabilir.
1: Tabii ki ama birebir tercüme yapmaya çalıştığınız her noktada tıkanacaksınız. O dilde düşünmeniz gerekiyor. O dilin kurallarına göre, o dilin şekline göre aslında beyninizi, zihninizi o tarafa kaydırmanız gerekiyor. Ve siz tercüme yaptıkça da maalesef bunu beyniniz yapamayacak. O yüzden evet, bunu bırakmanız lazım.
0: Peki hocam. Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Bir yabancı dili öğrenmeye başlamak için en ideal yaş kaçtır? Mesela bebeklik döneminden itibaren başlamak çocuklara ne kazandırır diyelim?
1: Evet, bir yabancı dili öğrenmek doğar doğmaz. Doğduğu gibi eğer evin içinde iki dil, üç dil konuşuluyorsa çocuğunuzun üç tane ana dili olacak. Bunlar ikinci diller değil. Ömür boyu da o diller ana dil merkezinde kalacak. O yüzden lütfen olabildiğince erken. Okul öncesi bizim için kıymetli bir dönemdir. Olabildiğince erken. Çünkü okuma yazmadan sonra mantık kurmaya başlıyor. Burası neden böyle oldu diyor. Niye böyle yaptım? İşte bunu böyle mi çevireyim? Tercüme etme durumları gene başlıyor. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi. Ama ergenlikten sonra beynin artık öğrenme şekli de o hormonların değişimiyle birlikte beynin öğrenme şekli de değişiyor. O yüzden hocam hele bir liseyi bitirsin, bir üniversite bitsin, bakarız demeyin. Ne olur erkenden başlayın. Siz bilmeseniz bile onu teşvik edin, ona o ortamı sağlayın.
0: Evet. Şimdi biraz önce söylediniz ya, gramerle başlamak bu işin yanlışı.
1: Evet.
0: Ama okullarımızda sistem bu genelde, evet, değil mi? Ve bu şekilde başlayıp da iyi bir lisan öğrenen de var.
1: Tabii, tabii.
0: Bakıyorsunuz gayet de güzel. Yani vermiş kendisini bu konuya. Hı hı. Bütün gücüyle hem gramerini öğreniyor hem dili öğreniyor. İyi bir neticeye varıyor sonuç olarak.
1: Tabii ki.
0: Bu nasıl oluyor?
1: Şimdi bu insanlar bu şekilde öğrenen, ki ben de bunlardan biriyim. Birincisi ilgi, merak ve sevmek. Bizim beynimizin bir şeyi öğrenebilmesi için ya ona mecbur olması gerekiyor, ihtiyaç duyması gerekiyor ya da ona çok korkunç böyle büyük bir merak duymamız gerekiyor. Bu ikisi. Şimdi dili seven insan zaten otomatikman konuşmaya da başlıyor. Kendi mesela İngilizce şarkılar dinliyor. Gene İngilizce üzerinden gidersek o şarkılara eşlik etmeye başlıyor. Bakın onun ilgi alanına girmeye başlıyor zaten. Beyin ihtiyaç duyduğu ve merak duyduğu her şeyi inanılmaz bir hızla öğreniyor Faruk Bey. Ekstra sizin hiçbir çaba sarf etmenize gerek yok. Diyor ki mesela bu ekmek değil, su değil. Hayatta kalması için İngilizceye gerek yok Derya için. Dolayısıyla benim önceliklerim bunlar diyor. Çünkü beynimizin ilk görevi bizi hayatta tutmaktır. Ama siz bir maden işçisi olarak Almanya'ya gittiyseniz siz bu dili öğrenmek zorundasınız. Çünkü bu da sizin için bir hayatta kalma oluyor. Okullarda da ya da çok sevmeniz gerekiyor. Çok ilgi duymanız gerekiyor. İlgi duydukça, sevdikçe beyninizdeki kimyasallar ona göre düzenlenmeye başlıyor. Ve umduğunuzdan çok daha hızlı öğreniyorsunuz. İşte bu dile çok yetenekleri var dedikleri insanlar bu insanlar. Ya seveceksiniz ve yapabildiğinizi göreceksiniz ya da ihtiyaç duymanız gerekiyor. Çok ciddi bir ihtiyaç. Bakın mesela bir çocuk düşünün, bir ergen işte çocuk 16-17 yaşında. Şimdi çocukla sohbet ediyorum, ağzından iki kelimeyi zor alıyorum. Yani Türkçe konuşuyoruz. Hı hı. Nasılsın diyorum, iyi, bu kadar.
0: Ana dilini konuşuyor.
1: İnanın evet, yani küçücük o çocuk sonra gidiyor, aşık oluyor. İşte bir yabancı bir kıza bakın 3 ay sonra çocuk bülbül gibi şakıyor. Çünkü neden? İlgisi oraya kaydı, merakı oraya kaydı. Bunu bir ihtiyaç yaptı. Dediğim gibi beyin için bunlar en önemli şeyler. Ama biz bunu bir zul gibi, bir külfet gibi görürsek... ...ya ben zaten yapamıyorum, bu çok zor. Yapamıyorum, bu çok zor. Gerçekten sizin için zorlaşacak. Yapabildiğinizi gördükçe... ...nasıl yapabileceğinize kendiniz bile inanamayacaksınız. O yüzden kocaman hedefler koymayın. Ben 10 günde konuşur muyum? Ben 1 ayda konuşur muyum? Bunları dediğiniz zaman zaten konuşamayacağınız için 10 günde dil bilmeyen birisinin 10 günde konuşması mümkün değil. Yani böyle şeylere de inanmayın. Gelin 1 ayda konuşursunuz, 10 günde konuşursunuz. Gerçekçi hedefler koyun. Deyin ki ben 1 ay sonra az çok kendimi ifade edebilir miyim? Evet edersiniz. Ama ben 1 ay sonra bir işte yabancı gibi konuşabilir miyim? Patolojik olarak mümkün değil. İşte bu vaatler de aslında maalesef insanların motivasyonunu iyice düşürüyor. Bu kadar denedim olmadı diyor. Umudu kesiliyor aslında.
0: Evet. Mesela Kapalı Çarşı gibi yahut da işte İstanbul'da turistlerin çok olduğu, bol olduğu bölgelerde, yabancıların çok olduğu yerlerde genç çocuklar ticaretle uğraşan, kendi dükkanının, kendi iş yerinin reklamını yapan yahut işte oradaki bir malzemeyi satmak için uğraşan kişiler... Bakıyorsunuz turistlerle güzel güzel konuşuyorlar.
1: Tabii tabii tabii. Sultanahmet'e gidin, dil bilmeyen yok.
0: Hepsi biliyor.
1: Hepsi dil biliyor. Çünkü adamın satış yapması lazım.
0: Ama bunlara dil biliyor dememiz uygun mu hocam?
1: Konuşabiliyorlar dil, evet. En azından.
0: İşlerini hallediyorlar.
1: Konuşuyor, iletişim kuruyor. Dil bir iletişim. Ben akademik bir sınava girmeyeceksem, şimdi şöyle Türkçe bizim ana dilimiz. Biz 100 alabilir miyiz bir Türkçe sınavında?
0: Çok zor.
1: Çok zor ama ana dilimiz. Şimdi konuşmak, bu dilde iletişim kurmak başka bir şey. Çok iyi teknik bilgi, dil bilgisi, akademik bilgi başka bir şey. Şimdi baktığınız zaman Sultanahmet'teki birisi şahane iletişim kurabiliyor. Hangisini tercih ediyorsunuz? Çok iyi kağıt üzerinde dil bilgisi yapıp konuşamamak mı? Çok iyi konuşup, şimdi o Sultanahmet'teki kişiyi alsak, bakın dil bilgisini bir ay içerisinde yalayıp yutar. Çünkü zaten biliyor, ismini koymak kaldı geriye. Hı hı. Bu kadar. Ama önce dil bilgisini bilen insanı konuşturamazsınız 10-15 günde.
0: Hem de birkaç lisan üzerinde çalışıyor mesela.
1: Tabii tabii.
0: Yani bir Fransız da Fransızca aynen konuşuyor, öyle. Bir İngiliz de İngilizce konuşuyor gibi.
1: Evet, çünkü hayatın içinde öğreniyorlar Faruk Bey. Gerçek, evet. Doğal öğrenme işte tam olarak o. Yani otellere gidin, bakın garsonlara. Rus geliyor Rusça, İngiliz geliyor İngilizce, Alman geliyor Almanca. Hayatın içinde doğal ve temel ihtiyaç olarak öğreniyorlar.
0: Evet. Yahut da işçi olarak gitmiş mesela ülkemizden Hollanda'ya gitmiş, ne bileyim Belçika'ya gitmiş, Almanya'ya, İsviçre'ye gitmiş. Orada bulunduğu bölgenin dilini konuşuyor çocuklar. Babası, annesi oraya işçi olarak gitmiş ama
1: evet.
0: Çocuklar daha yeni yetişiyor, yeni doğmuşlar. İşte 3-5 yaş, 8-10 yaş neyse devam ediyor yaşlar. Bakıyorsunuz oranın gayet güzel, hem ana dilini konuşuyor çocuk.
1: Evet, evet.
0: Hem de oranın lisanını konuşuyor. Ama ana dil konusunda burada büyük bir hata da yapılıyor. Onu da ayrıca söyleyelim.
1: Tabii.
0: Çünkü o bölgenin, o yerin lisanını öğrenirken beraber ana dilini unutuyor. Yahut da ana dili artık konuşulmaz hale geliyor.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Veyahut da çok bozuk konuşuyor.
1: Maalesef. Çünkü aslında şöyle, aktif şekilde eşit konuşmuyor. Bu çok önemli. Yani bir dili öğretirken lütfen ana dilini çocuğa kaybettirmeyin.
0: Evet.
1: Bu çok çok önemli bir şey. Bu kimliğini kaybetmesi demek çünkü.
0: Evet.
1: Ben buna çok karşıyım. Evet, dil öğrenecek. 3 dil öğrensin. 4 dil öğrensin. Ben çok küçük yaşta öğrendim. Ama benim Türkçemde hiçbir kaybım yok. Ana dillerini çocuklarınıza unutturmayın. O yüzden bu kadar bozuluyor Türkçeleri aslında. Çünkü zaten günün 7-8 saati Almanya'dakiler Almanca'ya maruz kalıyor. Eve geliyor 2-3 saat. Orada da yarı Almanca konuşuyor aile. Hayır, Türkçe konuşun. Çocuklarınız kitabını Türkçe okusun. Düşüncelerini Türkçe ifade etsin. Türkçeyi, yani kimliğini çocuklarınıza unutturmayın.
0: Evet.
1: Bu çok önemli, çok. Yani ana dilin yerine geçemez. Hiçbir dil geçemez.
0: Evet. Burada okulda çocuk tabii daha fazla zaman geçirdiği için o bölgenin dilini öğreniyor. Ama evde annesiyle çok az konuşuyor yahut da babasıyla.
1: Evet. Gurbetçilerin çoğu da kendi evlerinin içinde de aslında yarı Almanca konuşuyor.
0: Hmm.
1: Şimdi çocuk eve geliyor, arkadaşıyla mesajlaşıyor Almanca. O sırada sosyal medyada Almanca, okulda Almanca. Geriye ne kalıyor? Ev. Evin içerisinde çok aktif konuşulsa, sürekli Türkçe konuşulsa ve çocuğun da Türkçe cevap vermesi desteklense eşit olarak o diller gelişir. Benim kızım 3 tane dil konuşuyor. Bakın, birimiz hiç Türkçe konuşmadık ama şu an Türkçesi de, İngilizcesi de, Almancası da aynı. Ha, hangi dili daha iyi? Tabii ki ana dili. Şimdi bu çok önemli. Yani o dili öğreneceksin diye ana dilini kaybetmemelisin. Ki şu an gençlerimiz de maalesef Türkçenin içerisine inanılmaz fazla İngilizce kelime sokuyorlar. Hiç anlamını bile bilmediğimiz, yarı Türkçe yarı İngilizce, buna çok karşıyım.
0: Evet.
1: Çok karşıyım.
0: Siz böyle şimdi konuştukça ben sizin 4 dil bildiğinize neredeyse inanamıyorum. Çünkü Türkçeyi çok güzel konuşuyorsunuz. Ve hani bazıları vardır böyle, siz Türkçe'de buna nasıl söylerdiniz, söylüyordunuz falan gibi.
1: Yok, öyle bir şey olamaz. Yani konuştuğumuz kendi ana dilimizi biz eğer kullanıyorsak, kitabımızı gene Türkçe'den okuyorsak, derdimizi, düşüncemizi ana dilimizde anlatmaya devam ediyor isek, böyle bir dil karmaşası, kargaşası yaşanması mümkün değil.
0: Evet, bir de herhalde çok kitap okumak.
1: Çok önemli hocam.
0: Değil mi?
1: Çok, çok.
0: Gazete
1: önemli.
0: Okumak, kitap okumak.
1: Çok önemli. Yani şu an maalesef diyorum ya, nasılsın diyorum, iyi. Bakın biz eskiden ne yapardık birbirimizle konuşurken? Ya arkadaşım, sana çok kırıldım. Çünkü böyle böyle dedin. Derdimizi anlatırdık değil mi? Şimdi bir gülen surat, üzgün surat bir mesajla bitti. Ben sana kızdım diyor mesela. Kırmızı kızgın bir surat gönderiyor. Hı-hı. Derdini anlatmıyor ki çocuk. İletişim kurmuyor. Yani
0: konuşmuyor.
1: Yazmıyor. Evet, yazma zaten yok. O parmak kasları hiç gelişmiyor. Yazarak öğrenmek kadar kıymetli hiçbir şey olamaz. Ben hala elimle not alırım. Hala inanın kalemle not alırım. Dolayısıyla şimdi çocukların bu derdini anlatması, duygularını ifade etmesi için kitap okuması gerekiyor. Kitaptır bize aslında bunu öğreten. Bol bol Türkçe kitap okuyacak, Türkçe roman okuyacak ve derdini anlatacak. Kompozisyon yazdırın çocuklarınıza. Konuşturun, kompozisyonlar yazdırın, derdini, duygusunu, düşüncesini ifade etsin ki ana dil gitmesin, ana dilini kaybetmesin.
0: Evet. Bir ara daha verelim hocam.
1: Verelim tabii ki.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, dil bilimci Derya Şahin Hanım, kendisiyle dil bilimi, lisan bilimi öğrenmek üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim.
2: Şimdi reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: sınıfının birincisi 6. sınıf öğrencisi Bengi Serra Kaya'nın balina figürü de ilk kez uçtu. Hem yerli hem yabancı turistler figürlü sıcak hava balonları görmek için Kapadokya'ya akın etti.
1: Sırf balon festivali için Ankara'dan geldim.
2: Senede bir böyle şekilli balonlarla da festival çok güzel oluyor. Biz de bu festivale ailecek katılım sağladık.
0: Gün doğumunda Göreme beldesindeki festival alanında uçuş alanında renk renk balonlar gökyüzüne yükseldi. Peri bacalarıyla kaplı vadiler üzerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

0: 2 Ağustos Pazar gününde saatler 14'ü gösteriyor. Gelişmeleri tüm hızıyla aktarmayı sürdürürken bu saate bir canlı bağlantıyla başlayacağız efendim. CHP'li Etibeskut Belediyesi'ne yönelik bir takım düzenlenen yolsuzluk operasyonları vardı. Bu noktada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. An be an gelişmeleri de TGRT Haber Ankara muhabiri Şerif Ali Duman'dan alacağız. Bizi adliyenin önünde bekliyor kendisi. Şimdi oraya dönelim ve son durumu alalım. Şerif Ali merhaba, son durum nedir?
1: İyi yayınlar Mehmet Ali. Ayanoğlu o şüphelilerin şu an Ankara Batı Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerini tek tek alıyorlar. Hatırlanacağı üzere 30 Temmuz'da CHP'li Etimeskut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda aralarında Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve bugün saat 12.15 geçe Ankara Batı Adliyesi'ne sevkleri gerçekleşti ve şu an içeride o şüphelilerin tek tek savcılık tarafından ifadeleri alınıyor. İfadelerin ardından ise savcının grup halinde ya da toplu şekilde sulh ceza hakimliğine sevk etmesi ve oradan hakim karşısına çıkmaları bekleniyor. Biz de sabah saatlerinden itibaren kameraman arkadaşımız Salim Gümüş ile beraber an be an bu gelişmeleri takip ediyoruz. Son olarak Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Çarpıcı ifadeler yer aldı. Onları da kısa şekilde aktaralım. Öncelikle Erdal Beşikçioğlu etkin pişmanlıktan yararlanmayı kabul etmedi. Erdal Beşikçioğlu'na rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Erdal Beşikçioğlu yine bunları reddetti. Bir diğer noktada ise Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini 2,5 milyon TL olarak beyan etti. Ancak dosyadaki banka analizlerinde bu gelirle düzenli para akışının tespit edilemediği yansıdı. Erdal Beşikçioğlu'nun belediyedeki denetim sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul etti. Ancak tartışmalı ihalelerde yetkisinin bulunmadığını söyledi ifadesinde Erdal Beşikçioğlu. Dosyadaki tanık beyanlarına göre belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve imar müdürü Serpil Zengin ile büyük bir imar projesi için 250 milyon TL'lik rüşvet anlaşması yapıldı. Ardından Erdal Beşikçioğlu'nun sözlü onayının alındığı öne sürülmüştü dosya kapsamında. Beşikçioğlu yine bu iddiayı da reddetti. Müteahhit ve müştekiler Erdal Beşikçioğlu'nun kendilerinden para talep ettiğini, ayrıca parayı Ozan'a verdiniz mi dediğini öne sürmüştü dosyada. Beşikçioğlu yine bu suçlamaları da reddetti. Erdal Beşikçioğlu'nun mali müşaviri olan ve daha sonra belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilen Gültekin Bayındır ile oğlu tarafından 7 milyon TL'yi aşan para transferi yapıldığı MASAK raporlarında tespit edilmişti. Beşikçioğlu bu ödemelerin ticari ve medya faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu ifadesinde. Yine bir diğer belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, o da şu an gözaltında ve ifadesi savcılıkta alınıyor. Onun bir restorantından 2 gün içinde Erdal Beşikçioğlu'na 975 bin TL'lik bir para transferi olduğu MASAK raporlarında tespit edilmişti. Erdal Beşikçioğlu da bunu borç olarak aldığını ifade etti. Öte yandan Erdal Beşikçioğlu'nun ün kazanmasının en önemli yapımlarından biri olan Beysat Çe filmindeki oynadığı başrol karakteriydi. Ve o dizinin yeni sezon çekimleri vardı. Ona ilişkin de Beysat Çe çekimleri için belediye imkanlarından faydalandığı iddia ediliyordu. Buna yönelik de yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimeskut'un tanıtımına katkı sağladığını savundu. Dediğimiz gibi 30 Temmuz'da sabah saatlerinde Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu gerçekleşmiş. Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüpheliler bugün saatler 11-15 geçe Ankara Batı Adliyesi'ne sevki gerçekleşti ve şu an savcılıkta ifadeleri alınıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, Şerif Ali Duman aktardı efendim Etimeskut Belediyesi'ne yönelik son operasyonlara dair yeni gelişmelerin almış olduk ve devam ediyoruz kaldığımız yerden hafta sonu haberlerine. Sınırlarımız dışına uzanarak devam edelim bu bültene. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük bir saldırıyı son anda durdurduğunu açıkladı. Trump, Tahran ve bölge ülkelerinin anlaşmayı da talep ettiğini söyledi.
2: ABD saldırısına ramak kalmıştı ancak beklenen füze misillemesi son anda rafa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan dev hava harekatının askıya alındığını duyurdu. Karara gerekçe olaraksa Tahran ve bölge ülkelerinden gelen anlaşma talepleri gösterildi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir güçle saldırmaya hazır olduğunu iddia etti. Ancak diplomatik müzakerelerde ilerleme sağlandığı için operasyonun durdurulduğunu belirtti.
3: Thank you very much everybody. It's a great honor to have the Crown Prince.
2: Trump'ın kararının arkasındaysa Orta Doğu'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Trump'la görüşerek bölgesel gerilimin tırmandırılmaması uyarısında bulunduğu öğrenildi. Tahran hattında da telefonlar susmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Pakistan ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü. Arakçı bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir macerasına misliyle karşılık verileceği uyarısını tekrarladı. Peki Washington yönetimi neden geri adım attı? Askeri uzmanlara göre cevap azalan mühimmat stokları ve ekonomik baskı. Buna göre 5 aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ABD'nin hava savunma stoklarını eritti. Savaş öncesi 2300'ün üzerinde olan Patriot füzesi stoğu 800 seviyesine, THAAD mühimmatı ise yarı yarıya düştü. Üstelik petrol fiyatlarındaki artış Amerika Birleşik Devletleri'nde pompa fiyatlarını 4 doların üzerine taşıyarak Washington üzerinde küresel bir ekonomik baskı oluşturdu. Analistler hem Washington hem de Tahran'ın askeri ve ekonomik olarak nefeslenmeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ancak kırılgan ateşkes havası masadan çıkacak karara bağlı. Şimdi gözler Orta Doğu'da tarihin en kritik pazarlıklarından birine kilitlenmiş durumda.
0: Orta Doğu'da son duruma bakalım. O noktada tansiyonun yükseldikçe devam ettiğini belirtmek mümkün. İran'a yönelik saldırıların ardından ABD'den kritik bir adım geldi. Washington bölgedeki 10 büyük elçiliği aracılığıyla vatandaşlarını uyardı. Uçuş iptalleri, hava sahalarının özellikle kapanması ve yeni güvenlik risklerine karşı dikkat çağrısı geldi.
4: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim tırmanıyor. Washington yönetiminden yeni güvenlik uyarısı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki 10 büyük elçiliği vatandaşlarına yönelik peş peşe uyarılar yayımladı. İran'a yönelik saldırıların ardından bölgede gerilimin daha da artabileceği belirtildi. Büyükelçilik açıklamalarında Orta Doğu'daki güvenlik durumunun karmaşıklığını koruduğu, Amerikan vatandaşlarından dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi. Olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı. Orta Doğu'ya seyahat planlayan Amerikan vatandaşlarına ise planlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiye edildi. Washington ayrıca İran ve İran destekli grupların dünya genelinde Amerikan çıkarlarını, şirketlerini ve Amerikan vatandaşlarıyla bağlantılı noktaları hedef alabileceği iddiasında bulundu.
0: Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'ya giren yaklaşık 60 bin göçmen geri gönderilirken Madrid yönetimi radikal bir karar aldı. Denize 500 metre uzunluğunda yüzer güvenlik bariyeri çekildi.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Ceuta tarihinin en büyük göç krizlerinden biriyle sarsıldı. Fas'tan yüzerek sınırları zorlamaya çalışan göçmenlerin dramında acı bilanço netleşti. En az 67 kişi hayatını kaybetti. Sınırı geçen yaklaşık 60 bin kişi Fas'a geri gönderildi. Kitlesel göç hareketinin büyük ölçüde sona ermesinin ardından İspanyol hükümeti radikal bir adım attı. Tarahal sınır kapısında denize 500 metre uzunluğunda yüzer güvenlik bariyeri çekildi. Su altında 1 metre derinliğe inen, su üstünde ise 70 santimetreye kadar ulaşan bariyerle benzer bir felaketin ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Seuta'da yaşanan insani trajedi Avrupa Birliği çatısı altında dev bir siyasi krizi tetikledi. İtalya, İspanya ile Schengen serbest dolaşımını askıya aldığını duyurdu. Fransa ve Almanya ise sınır denetimlerini sıkılaştıracağını açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'e mektup yazarak bazı Avrupa Birliği üyelerini bencil davranmakla suçladı. Birlik üyesi 22 ülke acil eylem çağrısında bulundu. Derinleşen çatlak üzerine Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarını olağanüstü çevrimiçi toplantıya çağırdı. Şimdi tüm gözler Salı günü yapılacak o kritik zirveden çıkacak ortak yol haritasına çevrilmiş durumda.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen,

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, dil bilimci Derya Şahin Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet kıymetli hocam, şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. İki ya da üç dille büyüyen çocuklarda, bunu aslında başlangıçta kısaca sormuştuk.
1: Evet, evet.
0: Evet, bu konuda birazcık daha teferruatlı bilgi almak istiyorum. Kafa karışıklığı veya konuşmada gecikme gibi olumsuzluklar yaşanır mı? Efendim, aileler bu konuda neye dikkat etmeli, ne yapmalı?
1: Ailelerin çok tedirgin olduğu, çok merak ettiği bir konu aslında bu. Çocuğumun kafası karışır mı? Önce ana dilini öğrensin, daha sonra öbür dile geçsin gibi. Çocuklarda herhangi bir kafa karışıklığı mümkün değil. Hiçbir çocuğun kafası karışmaz. Evet, ilk başta öğrenirken farklı dillerdeki kelimeleri birbirine karıştırabilir. Ama bu daha sonra yerli yerine oturacak. Korkmayın, hiç panik yapmayın. İlk konuşmaya başladığında, bakın Türkçesi de zaten çocuğun aslında bozuktur. Kelimeleri doğru söylemez. İşte çocuk ne der mesela? Hadi gezmeye gidelim demez, hatta gidelim der. Mesela. Kendince kelimeler uydurur, farklı farklı kelimeler sokar. Hiç sizin bu ne demek istiyor dediğiniz kelimeleri bir bakarsınız onun ağzından duyarsınız. Dolayısıyla çocuk için kelimenin ne olduğunun önemi yok. O oradaki sesi, vurguyu ve heceyi kaydeder. Bir bebeğin kaydettiği şey bu. Yani merhaba da deseniz onun için aynı, hello deseniz de onun için aynı. Onun için kelimenin bir önemi yok. Vurgular, sesler, heceler var. Tam tersi korkmayın, tam tersi öğretin, öğrenmesine olanak sağlayın. Bırakın çocuğunuzun ana dili olsun bu diller. Çocukluk hafızası çok kıymetli Faruk Bey. Yani bugün bir yaşlıya, diyelim ki bir amcamıza, amca dün ne yedin? Amca hatırlamıyor. Amcacığım bana bir çocukluk anılarını anlatır mısın diyorum. Amca başlar anlatmaya, ineklerini, koyunlarını, okulunu, yediğini, içtiğini. Bakın çocukluk hafızası bu kadar kıymetlidir. O yüzden bunu değerlendirin, çocuklarınıza lütfen dil öğretin. Artık çok global bir dünyadayız ve ilerisi için şu an iş dünyasında, eğitim dünyasında artık olmazsa olmaz.
0: Evet.
1: Artık mecburuz buna. Bu bir lüks değil, bu bir artı değil. Artık bu şart oldu.
0: Evet. Ama ana dilinizde katiyen unutmayın.
1: Sakın, sakın. Onun yerine onu koymayın. Bakın, onun yanı sıra o olacak. Yani Türkçenin yerine başka bir dil koymayın. Bu sadece dil için değil, dediğim gibi çocuk düşünce biçimini, kimliğini, kendi kültürünü kaybetmeye başlar. Bu en çok korkmamız gereken şey. Onun yerine koymayın. Ama yanı sıra erken yaşta dil eğitimine başlayın.
0: Evet. Ne kadar küçük yaşta başlarsa o kadar başarılı.
1: Tabii ki direkt ana dili oluyor Faruk Bey. Yani ana dili oluyor. Bu ne kadar kıymetli bir şey. Sonradan öğrenilen dil her zaman aktif tutmanız gerek. O yüzden işte bir sene hocam diyor, bir senedir diyor hiç İngilizce eğitim görmüyorum. Ben hepsini unuttum. Çünkü ana dilin değil. Beynin kelimeleri çağıramıyor. Ama küçük bir çocuğa öğretin. Çocuk 10 sene konuşmasın, 11. sene hızlıca geri gelir hepsi. Onun ana dil, evet, merkezinde.
0: Bu dil konusunda yanlış yapılan, eğitimle alakalı yanlış yapılanlar da var tabii hocam. Bundan biraz kadar önce efendim sanki başka bir dilmiş gibi Osmanlıcayı atıp Türkçeye geçmek gibi. Sanki Osmanlıca Türkçe değilmiş yahut da bu dilin aslı değilmiş gibi bir algıyla yanlış yönlendirilip insanlara bu eski dil öğretilmedi. Yahut da eski dilin, eski dilimizin daha doğrusu aslının yazılışı da öğretilmedi. Latin harflerine geçmemiz sebebiyle.
1: Evet.
0: Evet, bu konuyla ilgili bir şeyler duymak istiyorum sizden.
1: Şimdi aslında özündeki diller, yani bizim mesela Türkçemizin, evet, çıkışı ki Osmanlıca aslında birçok kelimenin, birçok cümle yapısının ortaya çıktığı dil. Yazmak da el yazısı kullanırdık değil mi? Bağlardık birbirine kelimeleri, harfleri ve ne olurdu, o el yazısı yazmamızdan tutun da öğrenmemize kadar çok fazla şey etkilerdi. O yüzden benliği, özü kaybetmeyelim. Türkçe'ye girmiş, farklı dillerden girmiş çok fazla kelime var. Şimdi baktığımız zaman o kadar çok ki bizim Türkçe zannettiğimiz, ama başka dillerden gelen, Arapçadan gelen, Farsçadan gelen, Osmanlıca'dan gelen çok fazla var. Ama temeldeki dili, hele Osmanlıca, gerçekten zor da değil bu arada Osmanlıca. Çok da keyif alırlar aslında öğrenirlerse. Mutlaka bir baksınlar, bir denesinler. O alfabeden, o yazım şekillerinden de kimse korkmasın. Yani çok çok da dediğim gibi keyif alırsınız. Her konuda özünü, geçmişini, bir arkasındaki şeyi kaybetmememiz gerekiyor ki çok daha güzel yerleşsin her şey.
0: Evet. Bizim mazimiz, geçmişimiz o Osmanlıca yahut da işte Türkçe yahut da bu Türkçenin geldiği yer.
1: Evet.
0: Birçok kitabeler var ülkemizde. İstanbul'da bolca var bunlardan.
1: Tabii.
0: Mezar taşları var. Onların üzerinde yazan yazılar çok değil, bundan 100 sene, 120 sene önce yazılmış efendim. Ama bugün bizim hiçbirimizin, çoğumuzun okuyamadığı, anlamadığı yazılar ve, evet, kelimeler.
1: Evet.
0: Evet, böylesi bir şey durumdayız yani. Bocalar bir haldeyiz. Dediğiniz gibi korkmamak lazım demek ki.
1: Kesinlikle.
0: Öğrenmek lazım. Bu bizim ana dilimiz.
1: Evet. Evet, yani bu çok kıymetli, çok kıymetli, çok zaman öyle ayırmanıza da gerek yok, saatlerce. Bakın, dili öğrenmenin en büyük püf noktasıdır bu, hangi dil olursa olsun. Haftada 2 gün 5'er saat çalışmak yerine her gün yarım saat.
0: Evet.
1: Her gün yarım saat. Yani en önemli kilidi, en önemli püf noktası bu.
0: Bu kelimeleri kartların üzerine yazıp cepte taşımak gibi alışkanlıkları olanlar da var.
1: Evet, evet, evet.
0: Ne dersiniz o konuda?
1: Yapsınlar. Güzel, durmadan bakıp tekrar etmiş olurlar ama altına Türkçesini yazmadan. Ben şimdi size elma dedim. Size elma dersem aklınıza elma ve sözlükteki karşılığı apple mı gelir? Hayır, gözünüzün önüne bir elmanın şekli gelir. Kırmızı bir elma ya da yeşil bir elma, değil mi? O yüzden bunu imgelemek diyoruz aslında. Yani o resimle, o kartın üzerindeki şeyle doğrudan hedef dili beraber kullansınlar. Ama elma, ha, apple demek. Yanında da Türkçesi. İnanın bunun beyniniz için hiçbir anlamı yok. Çöp bilgi. Yani bir güne, iki güne unutur. İlk, evet, uykuda temizlemeye başlar.
0: Bunu da herhalde konuşarak, değil mi, takip et, yapsınlar.
1: Tabii, tabii,
0: yani sesli. O kartta yazan işte elma, armut, bilmem ne, bütün meyveler.
1: Aynen öyle. Baktı, sesli söyleyecek.
0: Sesli
1: baktı,
0: söyleyecek.
1: Baktı, sesli söyleyecek. Hı. Beyin için sesli söylemeler, mesela çocuklara da deriz ya, sesli kitap okutun çocuklarınıza.
0: Hı hı.
1: Sesli konuşma, yani sesiyle birlikte tekrar etmesi çok kıymetli. Öğrenmeyi kat be kat arttıran bilimsel en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Mesela siz şimdi açın kendi sesinizi dinleyin, bir garip gelir.
0: Öyle.
1: Dışarıdan, değil mi? İşte beyin de bunu şöyle alıyor. Siz İngilizce konuşunca, ha, demek ki İngilizce konuşabiliyorum ben. Demek ki bu benim için bir sosyal etkileşim deyip beyniniz de bunu kolay görmeye başlıyor. Siz zor gördükçe beyniniz de zor görecek ve kilitleyecek. Siz kolay gördükçe, yapabildikçe beyniniz de diyecek ki, ha, demek ki yapabiliyorum. Bu benim için kolay bir şeymiş. O yüzden yapabileceğinize inanarak bu işe başlayın.
0: Evet.
1: Yapacaksınız.
0: Dil öğrendikten sonra diğer meslekle alakalı olan bilgiler de daha mı kolay öğreniliyor acaba? Yani dil öğrenmek böyle bir kolaylık da mı sağlıyor? Diyelim ki işte mesela tıp okuyor çocuk. Hı hı. Bir dil öğrendikten sonra mesela yabancı dille eğitim yapan tıp fakültelerimiz de var, değil,
1: evet,
0: mi? İngilizce tıp diyor mesela gibi. İngilizce öğrenmek o tıbbı öğrenmesine daha mı büyük bir kolaylık sağlıyor, katkı getir sağlıyor acaba?
1: Şimdi bölüm zaten yabancı dilde İngilizce olduğu için tabii ki 10-0 önde başlamış oluyor. Ama sadece dilsel açıdan değil de biz bunu bilişsel açıdan da bakarsak, şimdi tıp fakültesi okuyan bir çocuğun zaten önden öğrenmiş olduğu o diller, onun beynindeki bağlantıları, yani nasıl, ne hale getirdiğini bir bilseniz, dersiniz ki her gün artık dil öğrenmek için bir çaba sarf edeceğim. Şu an dünyada bilimsel olarak kanıtlandı. Bakın, Alzheimer'da bile diyorlar ki dil, yani bütün, bırakın beyindeki o bilişsel beceriler aynı anda ateşlensin. O yüzden çocuğunuzun ilerideki akademik başarısına da çok büyük katkısı olacak. Çok büyük faydası olacak. Bu bir bu bir beyin antrenmanı. Bu bir, evet, zihin antrenmanı.
0: Evet. Yine bir başka konuya geçmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Sizin de uzmanlık alanınız olan nörolinguistik ve beyin temelli yaklaşım açısından baktığımızda insan beyni dili en kalıcı ve doğru biçimde nasıl kodlar?
1: Gramerle başlamıyoruz.
0: Evet.
1: Eğer gramerle başlarsak bizim beynimiz bunu bir matematik formülü gibi kodlamaya başlayacak. Doğal dil edinimi, yani beynimizin doğal haliyle edinmesi için bir çocuk gibi, Sultanahmet'tekiler gibi, Eminönü'ndekiler gibi dile başlayacağız. Dinleyeceğiz, konuşacağız. Dinleyeceğiz, konuşacağız. Ama beyin bunu en güzel nasıl kodlar, en güzel nasıl öğrenir? Bir, anlamlı girdi lazım bize. Anlamlı girdi de ne demek? Mesela bir örnek vereyim. Merhaba, Arapça'da ne demektir? İşte güvenli, masumiyet, değil mi? Ben güvendeyim, ben masumum. Peki biz merhaba deyip el tokalaşırız. Tokalaştığımızda aslında bunun gerçek sebebi şudur. Eskiden işte tabii ki silahlar vesaireler yokmuş. İnsanlar birbirlerine kötülük yapmak istediği zaman ellerinin içerisine hançer saklarlarmış. İşte iğne saklarlarmış, zehir saklarlarmış. Peki ben sizin yanınıza gelip merhaba deyip sizinle el tokalaştığımda bak avcumun içinde bir şey yok demek. Yani dokun elime, bak elimde hiçbir şey yok. Ve sonra niye sallarız elimizi tokalaşırken? Kolumda da dirseğimde de sakladığım bir şey yok. Bak olsa düşerdi. Ellerimizi de bu yüzden saklarız. Mesela bu bir aslında neden merhaba deyip tokalaştığımızı anlatan bir küçük hikaye. Bunu bir sene sonra dinleyenlere sorun. Hepsi bunu hatırlayacak. Çünkü bu bir anlamlı girdi. Ben deseydim el tokalaşmak şu tarihten gelen şöyle bir alışkanlık. Hiç kimse bunu hatırlamazdı. Hikayeleşti bakın. Beyin hikayeleşen her şeyi çok sever. Ve onu anlamlı girdi olarak alır. O yüzden birçok şeyi hikayeleştirin. Mesela benim kızımın sosyal bilgiler sınavı vardı. Tek tek ezberliyor. El Harezmi. Dedim ki bak El Harezmi kim? Sıfırı tüm dünyaya, sıfır rakamını tüm dünyaya, değil mi, tanıtan, kanıtlayan kişi. Bak dedim adı ne? El Harezmi. Elimi açtığım, elim bomboş. Yani sıfır. Hiçbir şey yok. Bak hiç unutma dedim. Sana bu çağrışımı yapsın bu dedim. İnanın şu an sorayım hatırlıyor. El Harezmi kimdi diyorum, sıfır diyor bana direkt. Çünkü elimi açtım, bak elimin içi bomboş dediğimde o sıfırı o hatırladı. Ama ben deseydim El Harezmi eşittir sıfır, hiçbir şey hatırlamazdı 3 gün sonra. Evet. Hikayeleştirin, anlamlı girdi haline getirin. Yani beynin öğrenme şekli bu.
0: Bir de buna çağrışım metodu diyorlar. Bir,
1: tabii, El Harezmi de çağrışım da var. Ama mesela diğeri hikayeleşmiş. Hem hikayeleşme var, yani çapalama da diyorlar, çağrışım da diyorlar. Bunları mutlaka dediğim gibi anlamlı girdi haline getirin. Tekrar ettiniz. Aralıklı tekrarlar çok önemli. Bu da nedir? Mesela beynin tam unutma eğrileri vardır. Bazı günler vardır. İşte mesela bir bilgiyi öğrendik, değil mi? 4. gün beynin onu unutmaya başladığı günlerden biridir. Bir şey çalıştıktan sonra 24 saat sonra 1. tekrar. İşte 4. gün 2. tekrar gibi. Belli eğrilerde beyin bunları silmeye programlıdır. Bunu yapmaması için bu aralıklı tekrarları yapmamız gerekiyor. Belli, evet, günlerde bunları yavaş yavaş arayı açarak tekrar etmemiz gerekiyor ki unutmayalım.
0: Bu bildiklerimizi bir başkasına anlatarak bunu sağlayabiliriz.
1: Tabii
0: herhalde.
1: Yani bir küçücük üzerinden geçsek tam o zamanlarda, işte o aralıklı tekrar zamanlarında, yani beynin unutma eğrisinin harekete geçtiği zamanlarda. Şimdi 5-10 dakika üstünden geçsek bakın unutmayacaksınız. İşte aslında beyin temelli, yani az önce sorduğunuz nörolingüistik, nörobilim üzerine olan öğrenme tamamen bu aslında. Yani bu tekniklerle, bu metotlarla ne oluyor? Beyne tamamen kodlanmış oluyor ve kalıcı bir şekilde artık orada kalıyor.
0: Evet. İç çekerek söylüyorum hocam böyle. Niçin? Çünkü dil öğrenme konusunda bu sıkıntıların hepsini yaşadım. Efendim, bir dil öğrenememenin, hatta işte size bahsettim, Kuleli Asker Lisesi gibi bir okulda haftada 9 saat yabancı dil dersi olan bir okulda okuyup da bir dili konuşamamak beni gerçekten üzüyor. Yani bunda büyük bir yanlışın olduğunun farkındayım. Belki kendi tarafımda da yanlışlarım vardır. O da doğru. Ama sistemin hatası, sizin başta belirtmiştiniz. İşte gramerinden başlamak sebebiyle,
1: evet,
0: malum.
1: Evet.
0: Evet, bu büyük bir hata.
1: Evet, bir de şunu diyorlar. Ya olur mu hocam? Tabii ki diyor dil bilgisi öğreneceğiz. Dil bilgisi öyle, ya ben demiyorum ki dil bilgisine sakın yüzüne bile bakmayın.
0: Öyle demiyorsun.
1: Ama başlangıçta yok. Eğer öyle olsaydı 15 seneden beri dil eğitimi alıp neden hala konuşamıyorsun?
0: Evet.
1: Bir yerde bir yanlışlık var demek ki. Bir düşün bakalım. Hala savunuyorlar yani bunu.
0: Evet. Bir de mesela ilkokula başlayan bir çocuk gramerle mi başlıyor? Hayır. Hiç gramerin yüzüne bile bakmıyorlar,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Ali ata bak. Gibi. Bakın. Ali bak. Değil evet. mi? Doğrudan bunu diyor. Ali öznedir. İşte bak yüklemdir diye öğretmiyoruz ki biz zaten bunu.
0: Evet. Ama lisana gelince maalesef.
1: Maalesef işte.
0: Evet, gramerden başlıyoruz. İyi bir dil öğrenmek için mutlaka yurt dışındaki dil okullarına gitmek şart mı? Doğru stratejiyle Türkiye'de de ana dili gibi akıcı bir yabancı dil kazanmak mümkün mü diye sorsam. Ve hemen şunu ilave edeyim. Türkiye'de de mesela bazı üniversiteler var ki yabancı dil eğitimi yapıyorlar tamamen. Ve çok da güzel yapıyorlar bu işi. Mesela isim verecek olursak işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi gibi. Tabii. Okullar hakikaten önce bir senelik bir yabancı dil eğitiminden sonra başlıyorlar bu işe ve fevkalade güzel gidiyor. Yahut da işte Galatasaray Lisesi gibi okullarda okuyan, yahut da Türkiye'de yine yabancı dil eğitim veren liseler var. İtalyan Lisesi var, bilmem Fransız liseleri var gibi. Evet hocam.
1: Yurt dışına gitmek şart mı? Hayır, değil.
0: Değil tabii.
1: Değil. Ben Türkiye'de okudum. Dil eğitimlerimi de Türkiye'de aldım. Benim kendi çocuğum da Türkiye'de okuyor. Etrafımdakiler de. Yani yurt dışına gidip zannediyorlar ki yurt dışında ben bir ay kalayım, ana dilim gibi öğrenir gelirim. Hayır, böyle bir şey olamaz. Şimdi zaten siz bir dil okuluna gittiğiniz zaman sizin yanınızdakiler de başka milletlerden. Onlar İngilizce konuşmuyor ki. Odada kaldığınız kişi, işte yurtlarda kalıyorsanız sizin yanınızdaki de zaten oraya İngilizce öğrenmek için gelmiş ya. Onunla zaten İngilizce konuşamayacaksınız. Onun dışında dil okuluna gidiyorsunuz, İngilizce ders yapıyorsunuz. Tamam, kalkıp bu kadar maddi ve manevi külfete ne gerek var? Bunların aynısı bizim ülkemizde de var. Yani hiçbir anlamı kalmıyor ki. Ha, siz dili biliyorsunuzdur. Ben gideyim biraz pratik yapayım derseniz tamam. Gidip orada evet hayatın içinde görerek geliştirin, konuşmanızı biraz daha geliştirin. Ama ben dil bilmiyorum, gideyim yurt dışında bir dil okuluna iki ay kalayım, öğreneyim. Böyle bir şey mümkün değil. Dediğiniz gibi Türkiye'de de gayet güzel bu işi yapan, bu işi öğreten o kadar çok üniversitemiz var ki. Yani dediğim gibi ben de Türkiye'de okudum.
0: Evet.
1: Yani şu an hala da Türkiye'deyim.
0: Ve beş dilde konuşuyorum.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Benim kendi çocuğum da Türkiye'de okudu. Yani o da Türk öğretmenlerle aldı bu eğitimi. O yüzden yurt dışına gitmek bir ilaç, bir şifa ya da böyle hızlıca size öğretecek bir şey değil. Ki zaten oraya gittiğinizde de bakın, eğer dil bilmiyorsanız beyniniz gene konfor alanını arar. Yani şunu yapar. Hemen bir Türk ararsınız etrafınızda. Size yardımcı olacak birini ararsınız. Ya da yes ya da no diye kısacık kısacık cevaplar verirsiniz. Olabildiğince beyniniz kaçmak ister zaten. Şakır şakır konuşmazsınız. Oradaki garson sizin İngilizce öğretmeniniz değil. Siparişinizi sorar, tek kelime cevap verir. Ya da bakar, kim tercüme edebilir? Yok mu yanındaki bir arkadaşı? Bunu da size beyniniz yaptırıyor.
0: Evet. Yurt dışına gideceğinize Sultanahmet Meydanı'na gidin. Orada turistlerle haşır neşir olun.
1: Şahane bir şey söylediniz, biliyor musunuz? Geçen gün aynı şeyi konuştuk ve hatta böyle birkaç gazetede de çıkmış. İşte Derya Hanım diyor ki Sultanahmet'e gidin diye. Ne zamanda? 15 Temmuz. 15 Temmuz'da Sultanahmet'teydik biz. Ve dedik ki mesela o gün turistlere, konuşanlara baktık. Şöyle kenarda durdum, izledim. Çocuğunuzu götürün oraya. Şöyle kenarda bir dursun, izlesin. Desin ki burada bak bu yabancı diller konuşuluyor. O konuşanlara bir baksın. O turistleri bir izletin. Bakın bu doğal bir dil laboratuvarıdır. Çocuğunuzu alın direkt Sultanahmet'e. Her hafta alın götürün. Bir görsün o kültürü. O yabancı dilin nasıl konuşulduğunu. Bırakın içinde olsun. Gerçekten inanılmaz faydası olan bir dil laboratuvarı. Çocuklar turist görünce ne kadar heyecanlanıyor. Aa diyor, Türkçe konuşmuyor diyor. Bakın çocukların çok ilgisini çeker bunlar.
0: Evet evet.
1: Hemen ilgisini çekmek için alın götürün.
0: Evet.
1: O tutturun kenara. Bırakın izlesin onlara.
0: Evet. Hocam bir ara daha.

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, dil bilimci Derya Şahin Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bu son 20 dakikalık bölümümüzde neler konuşacağız? Şöyle bir şey yapıyorum. Efendim, en son artık iş dünyasında yabancı dil bilmek lüks değil. Olmazsa olmaz bir zorunluluk. Kariyerinde bir adım öne geçmek isteyen profesyonellere ve iş arayanlara en net öneriniz ne olurdu desem, ne dersiniz?
1: Konuşun, konuşun. Yani yabancı dili kağıtlar üzerinde, kitaplar üzerinde değil, konuşarak öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü siz bir şirkete girdiğiniz zaman hiç kimse size hadi bakalım şu testi çöz demeyecek. Hadi bakalım bana bu satışı yap diyecek. Hadi bakalım bana bu sözleşmeyi imzalat diyecek. Hadi bu toplantıya gir diyecek. Dolayısıyla ezbere atılan mailler, işte ezbere yazılan yazılar, bunlar sizi mutlaka bir yerde tıkayacak. Çünkü artık iş dünyası da dediğim gibi tamamen her şey globalleşti. Doğrudan iletişim. Doğrudan iletişim kurmak zorundalar. O yüzden tamamen konuşma odaklı lütfen gidin. Artık mülakatlar da bu arada, yani mesela bir iş başvurusu yapıyor, diyor ki benim İngilizce seviyem ileri düzey. Ama gittiği zaman mülakat artık İngilizce yapılıyor. Gerçekten seviyesinin ne olduğu, iş görüşmesi İngilizce olarak yapılıyor. Eskisi gibi değil. Ve artık İngilizce çok uluslararası bir dil. Yani bütün dünyanın konuştuğu bir dil olduğu için hangi ülkeye giderlerse gitsinler, Türkiye'de hangi sektörde olurlarsa olsunlar ihtiyaç duyacaklar. Dil öğrenmeden gerçekten tıkanıp kalırlar bir yerde. Ne güzel okulları okuyorlar, ne kadar zor bölümleri bitiriyorlar ama yabancı dil engeline takılıp ilerleyemiyor, yükselemiyor. Asıl yapması gereken o şahane becerilerini bile gösteremiyor çünkü dile takılıyor. İşte bunun yaşanmaması için konuşun, dinleyin, konuşun. Sonrasında gerçekten gramer kolay, gerçekten dil bilgisi kolay. Verebileceğim, profesyonellere verebileceğim en büyük önerim bu. Gençler ve çocuklar, sizler de üniversiteden itibaren yabancı dille haşır neşir olacaksınız. Kurtuluşunuz yok. Yani olabildiğince erken yaşta en azından bunu oturtun. Sonrasında sadece yani yoğurdu yapın, geriye kaymağı kalsın.
0: Evet. Aksan konusunda neler diyeceksiniz hocam?
1: Şimdi ben aksan konusunda biraz daha keskin bakıyorum aslında. Telaffuzla aksan bir kere birbirine çok karıştırılıyor. Yani telaffuz başka bir şey, aksan başka bir şey. Şimdi az önce konuştuğumuz gibi aslında biz Türk'üz. Ve bizim ana dilimiz Türkçe ve kendi dilimize ait yıllardır kullandığımız bir kas hafızamız, dil hafızamız var. Bir ses haritamız var. Şimdi bunu değiştirmeye çalışarak, aksan taklit etmeye çalışarak birincisi beyninizin önüne bir basamak daha koyuyorsunuz. İkincisi, şimdi biz nasıl konuşuyoruz Türkçeyi? Train diyemiyoruz bakın. Çünkü iki sessiz yan yana. Bizim dilimizde bir sesli bir sessiz. O yüzden de train yerine train diyoruz. Hemen araya bir sesli sokmaya çalışıyoruz biz. Çünkü bakın yıllardır alışılmış bir kod var bizim beynimizde. Ve bu taklitlerle boşu boşuna zaman kaybetmeyin. Boşu boşuna, yani bu bir prestij gibi görüyor insanlar. Yani yuvarlamayı, aksan yapmayı, sanki böyle bir statü gibi, bir prestij gibi. Ya hiç gerek yok. Akıcı konuşun, temiz konuşun, düzgün konuşun, yeter. Bu aksan taklitlerine gerek yok. Bu bizim kimliğimiz. Ne yaparsanız yapın, bakın hiçbir zaman o aksanda olamazsınız. Çünkü beyninize kodlanmış, bizim kendi aksanımız kodlu. Yaşlılarımızı düşünün mesela Faruk Bey. Az önce dedik ki işte

0: Lazca konuşanlar, Kürtçe, bakın bir sinirlendiği anda anında ana aksanına dönmeye başlar şivesi.
1: Hmm.
0: Değil mi? Yani etrafınızda, memleketinizdeki yaşlarınızı düşünün. Kızdığı anda kendi temel aksanına, ana aksanına döner. Beyin onu fabrika ayarlarına döndürür. Çünkü der ki, şu an ben senin aksan taklidinle uğraşamam. Eğer Kürtçe ise ana dili, gırtlaktan konuşma başlar. Lazca ise tıpkı onlar gibi o kelimeleri ekler. Nereliysek özümüzde, kızdı mı, sinirlendi mi, strese girdi mi, oranın aksanına döneriz. Yani bu bir taklit. Bu sizin kendi aksanınız olmayacak. Boşuna taklitle bir basamak daha, bir yük daha eklemeyin. Telaffuzu doğru öğrenin. Temiz, akıcı, düzgün telaffuzla konuşun yeter. Hiç gerek yok. Bu aksan, bu özenme şekline, bu prestij gibi görme şeyine hiç gerek yok. İşte burada da aslında kamera önündekilere, medyadakilere çok büyük iş düşüyor. Yani bunlar dili şekillendiriyor çünkü. Gençlerin izlediği, gençlerin gördüğü çok fazla insan var. Biz ne kadar temiz kullanırsak dili, Türkçe'de dahil, gençlerimiz, çocuklarımız da onları örnek alıyor.
1: Evet. Afrika'dan gelmiş bir delikanlı var. Sosyal medyada görmüşsünüzdür belki siz de. İsmini söylemek istemiyorum şimdi, şey olmasın. Efendim, Türkiye'de kısa zamanda 6 ay gibi bir zaman içerisinde Türkçe'yi de öğrenmiş. Demek ki onda da bir yüksek bir kabiliyet var yani o konuda. Efendim, hem de aksanlarıyla, bölgelerin aksanlarıyla ve Türkçe şov yapıyor.
0: Çünkü direkt Türklerden öğrendi.
1: Evet.
0: Bakın, direkt bu aksandan öğrendi. Şimdi bize İngilizceyi kim öğretiyor? Türk. Öğretmenimiz Türkiye çünkü. Dolayısıyla biz zaten bir Türk aksanıyla bunu öğreniyoruz. Şimdi öğretmeniniz İspanyol olsa ve size İngilizce öğretse, onlar gibi öğrenirsiniz İngilizceyi. Gurbetçi çocukların İngilizcelerine bakın. Almanların İngilizcesiyle aynı. Çünkü kim öğretiyorsa onun aksanıyla birlikte beyin kodluyor.
1: Evet, bir de hangi bölgede oturuyorsa o bölgenin aksanını.
0: Tabii. Türkçede de öyle. Yani doğuya gidin, küçücük çocuk doğu aksanıyla Türkçe konuşur. Karadeniz'e gidin, Karadeniz aksanıyla. İç Anadolu'ya gidin, oranın aksanıyla. Dedim ya, çocuk beyni veya ilk dili duyduğumuz şekli birebir kopyalamadır.
1: Evet.
0: Yanınızda kim nasıl konuşursa aynı şekilde kodlarsınız.
1: Evet hocam. Günümüzde yapay zeka destekli uygulamalar ve çeviri araçları hayatımızın merkezinde. Bu teknolojik çağda insan beyniyle dil öğrenmek neden hala yerini koruyor ve yapay zekayı öğrenme sürecinde nasıl bir asistan olarak kullanmalıyız desek?
0: Evet, çok güzel bir soru. Yani bunu asistan olarak kullanmak başka bir şey, tamamen ona çevirttirmek başka bir şey. Tabii ki yapay zeka şu an çok çok büyük bir yardımcımız hepimiz için. Ama o bizim sözlüğümüz değil, o bizim tercümanımız değil. İşte kulaklıkları takalım, haydi bakalım çevirelim. Bakın, dil bir iletişimdir. Ve iletişimin %90'ı beden dili. Ve aslında sözcüklerden, yani konuştuklarımızdan geçer. Dolayısıyla şimdi bir toplantıya girdiğinizde siz yapay zeka mı toplantınızı yönetecek? Hayır. Hiçbir zaman insan iletişiminin, insan becerisinin yerine geçemez yapay zeka. Ha, sizin için bu bir harita olabilir ama o yolu yürüyeceksiniz. Elin önünüzde haritayı açacaksınız. Sağa dön, sola dön dediğinde siz de sağa ve sola döneceksiniz. O sizin yerinize yürüyemez. Ve maalesef bu tembelliğe de çok sebep olmaya başladı. Çünkü sürekli oradan çevirtiyorlar. Oradan doğrudan aslında işin kolayına kaçıyoruz. Ama bunu bir yardımcı araç olarak kullanırsanız şahane katkıları olur. Evet. Dolayısıyla bu ince çizgiyi iyi ayırt etmek gerekiyor.
1: Evet. Özellikle yetişkin yaşlarda yapamazsam ya hata yaparsam korkusu çok baskın. Onlara öneriniz nelerdir hocam?
0: Yapın. Hata yapın. Siz her hata yaptıkça beyniniz sistem güncellemesi yapacak. Bakın. Çünkü beyin bir şeyi duydu. Mesela ben her gün dedim ki good morning, good morning. Sürekli ben buna alıştım. Bir gün başka bir şey dedim. Good afternoon dedim. O zaman beynim diyor ki ya bu her zaman duyduğumdan başka bir şey söyledi. Herhalde burada bir sıkıntı var. Ve sistem güncellemesine gidiyor. O yüzden hata yaparak öğrenin deriz. Düşen çocuğa ne deriz? Kaldırmayın çocuğu. Bırakın kendi kalksın deriz, değil mi? Yanlış bir şey yaptığında çocuğun bunu düzeltmesine müsaade edin deriz. Çünkü tam olarak beynin öğrendiği yer işte orası. Çocuk yere düştü. Ne yaptı mesela? Ayakkabısını bağlamadı. Bağcığına takıldı ve yere düştü. Çocuğun eğilip bağcığını bağlayıp kaldırmayın ki. o sırada yani inanılmaz bir öğrenme performansı devreye giriyor. Bir dahaki sefer bağcığını bağlayacak. Evet. İstediği, o yüzden hatta bizde de vardır ya, bir müsibet bin nasihattan daha iyidir.
1: Daha iyidir.
0: Tam eftaldir. Olarak evet. İşte bu. Hata yapacaksınız ki beyniniz sistemi güncellesin ve bir dahaki sefere size doğru şeklini konuştursun. Korkmayın. Yapmak öğrenmenizi arttıracak.
1: Evet, ülkemize gelen yine yabancılara bakarsak, turistlere falan, onlar da Türkçeyi, mesela Türkçe ifade etmek istiyorlar, bazen konuşmak istiyorlar, mecbur kalmışlar. Hı hı. Mesela diyor ya, işte ben gitmek Sultanahmet Meydanı'na.
0: Evet.
1: Nasıl gitmek, hı, diyor değil mi?
0: Evet.
1: Hiç Türkçe ile alakası sadece kelimelerden ibaret.
0: Evet.
1: Yani gramerin G'si yok.
0: Evet. Ama derdini anlatıyor.
1: Derdini anlatıyor işte. Kars'takine ona güzelce Sultanahmet Meydanı'na nasıl gideceğini
0: o kadar
1: anlatıyor.
0: Eliyle koluyla bir şekilde anlatıyor.
1: Anlatıyor evet. Evet.
0: Yani bizim toplumumuzda maalesef işte bu el alem ne der, rezil mi olacağım, düzgün mü söyleyeceğim, bu korkular yüzünden ne yazık ki akıcılaşamıyor. Çeviri ve bu kaygı, bu korku, bunları bir kenara bıraksanız. Yani o kadar güzel konuşacaksınız ki. O yüzden ben diyorum yazık oluyor. Bu yüzden konuşamayan insanlara gerçekten yazık oluyor.
1: Evet. Bu korku baskısını, psikolojik engeli ve dili konuşma cesaretini nasıl kırabiliriz desek?
0: Küçük küçük başlayacaklar Faruk Bey. Bunun en büyük anahtarı bu. Yani mesela en basit cümlelerle, en basit kalıplarla başlayacak. Bir anda oturup önüne bir İngilizce makale almayacak. İşte ya da bir haberleri çok ileri düzey bir seviyedeki bir şeyi izleyerek yapamaz. Dolayısıyla küçük küçük, bakın beyin ödülle çalışır. Siz diyet yaptınız, 100 gram verdiniz, ne olursunuz, aa ben kilo veriyorum, daha da çok yememeye başlarsınız değil mi? Ya da spora gidiyorlar, işte kas yapmaya başlıyor, yaptıkça daha fazla yapmak istiyor. Çünkü bakın beynimiz ödül sistemiyle çalışan bir mekanizması var. Ve ne olacak? İngilizce'de çok basit cümleleri söylemeye başladıkça bu bizim için bir ödül olacak. Ve beyin diyecek ki ha demek ki yapabileceğiz. Hadi devam edelim diyecek.
1: Evet.
0: Ama bu kocaman nutukları sevmez beyin. Dolayısıyla küçük küçük başlasınlar. Küçük küçük yapabildiklerini gördükçe gitgide beynin performansı artmaya başlayacak. Bunun için kimsenin ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Bir bakacak, aa ben bunları nasıl konuşuyorum diyecek. Ne kadar da çabuk öğrendim diyecek. Yani kocaman bir ayda konuşur muyum? Değil. O yüzden en başta bunu söyledim. Şimdi ne olacak? Kocaman bir beklenti var. Olmayınca evet. Da yapamadım. Ve aksiye doğru dönmeye başlayacak beyin sistemi. O yüzden basit şeylerle motive olarak ve alıcı dil değil, üreten dil. Yani konuşma kısmını geliştirecekler.
1: Evet.
0: Ne biliyorlarsa.
1: Evet hocam. Birden fazla dil bilmek sadece kariyer ve iletişim kapısı aralamıyor. Nörolinguistik açıdan beyne yaşlanma sürecinde veya bilişsel esneklikte nasıl somut katkılar sağlıyor hocam?
0: Şimdi bilişsel esneklik bundan çok uzun değil, yani yakın tarihlerde beynimizdeki bilişsel esnekliğin bu derece olduğunu biz bilmiyorduk. Beyin kendini yeniden yapılandırabilen bir organ. Yani böyle oldu, böyle geldi, böyle gider diye bir şey yok. Ya da işte deriz ya, huylu huyundan vazgeçmez. Artık bunlar değişti. Beyin gerçekten kendini yeniden yapılandırmayı başarabiliyor. Ve öğrendiğimiz her bilgide bu ağları güçlendiriyor. Dolayısıyla şu anda bizim dil öğrenmemiz, başka bilgiler öğrenmemiz beynimizdeki ağları güçlendirip yeniden yapılanmasına sebep oluyor. Bunu sadece dil için söylemiyorum. Ama lütfen etrafınızda size bir şeyler katan insanları bulundurun. Size bir şeyler öğrendiler insanlar, beyninize de çok büyük katkı sağlar. Çünkü aynalama vardır bizde. Yani yanınızdaki insan sürekli dertliyse, şikayetçiyse, bakın bir süre sonra siz de öyle olmaya başlarsınız.
1: Evet.
0: Yanınızdaki insan pozitifse siz de öyle olmaya başlarsınız. Ki fiziksel olarak da bu arada benzemeye başlıyoruz yanımızdakilere. Tipimiz benziyor, mimiklerimiz, hareketlerimiz. O yüzden lütfen öğrenebileceğiniz kadar bilgiyi öğrenmeye devam edin. Çalıştırın. Beyninizi çalıştırarak geliştirebilirsiniz. Bunun gelişebileceğine inanın. Yapabileceğinize inanın. Sadece dil için söylemiyorum bunu. Dediğim gibi her bilgi için söylüyorum. Biz kullandıkça, biz çalıştırdıkça beynimiz gelişecek. Geliştikçe öğrenme hızı artacak. Arttıkça da ne istersek aslında kolaylıkla öğrenebileceğiz.
1: Evet. Akademisyenlere bakıyoruz hocam. Yükselmek istiyor kişi. Ama önünde doktora yapmak ya başlamadan önce malumunuz.
0: Evet.
1: Evet, bir lisan engeli var. Yani var. Lisan sınavına girecek. Bunu aşamadığı için de maalesef o güzel beyin, ki kendi mesleğinde gayet güzel çalışan bir kafa, o lisanı öğrenemediği için akademik kariyerde de yükselemiyor tabii.
0: Tabii.
1: Doktora da takılıp kalıyor. Bunlar için bir tavsiyeniz?
0: İşte yine dediğim gibi şunu bilsinler. Ya ben doktora yapacak kadar eğitim almışım. Buraya kadar yükselmişim. Ne kadar zor şeyleri yapmışım. Ne kadar zor sınavları geçmişim. Dil nedir ki? Ben bunu öğrendim daha önce de. Türkçe. Türkçeyi de öğrendim. Demek ki ben bunu yapabilirim. Yani ne olur bir nedenini araştırın. Ya ben neden öğrenemiyorum? Neden? Yani bir dil öğrenmek isteyen biri... ne ilk başta yapılması gereken şey, tüm eğitimcilerimiz için de bunu söylüyorum, eğitim verenler için de, bir saat oturup bir analiz edin onu. Ne biliyor, ne öğrenmiş, hangi yaşta öğrenmeye başlamış, dinlemesi mi iyi, konuşması mı iyi, yazması mı, doğru analizle mümkün değil ki bir insanın bir dili öğrenememesi. Türkçeyi konuşan herkes, Türkçeyi öğrenmiş olan herkes her dili öğrenir. Patolojik bir sıkıntı yok demektir.
1: Evet. Patolojik bir sıkıntı yok.
0: Tabii, olsa Türkçeyi de öğrenemez zaten. Evet.
1: Gerizekalı değil.
0: Yok, demek ki bir sorun yok. Konuşabiliyor, evet. Türkçeyi. Yani bunun bir zeka göstergesi olmadığını, bakın, günlük hayatını sürdüremeyecek derecede zeka geriliği olan insanları düşünün. Yani ayakkabısını bağlayamayan, üstünü giyemeyen. Bakın, bu insanlar konuşuyor. Türkçe konuşuyor. Ve gayet düzgün konuşuyorlar. Telaffuzlarında sıkıntılı olabilir ama dil bilgisi hataları değil. Konuşuyorlar. Demek ki bu bir zeka işi değil.
1: Evet.
0: Bu bir yetenek işi de değil.
1: Evet hocam. Son 4 dakikamız hocam.
0: Evet.
1: Bir özetlersek konuyu, neler tavsiye edersiniz lisan öğrenmek isteyenlere? Baştan beri konuştuklarımızı, evet, şöyle bir
0: toparlayalım. Evet. Öncelikle ailelere, öncelikle çocukları olanlara, lütfen erken yaşta çocuğunuza dil edinmesini sağlayın. Söylediğim gibi çocuğun ana dili olacak bu diller. Ne kadar erken o kadar iyi. Tüm dünyadaki dil bilim literatürü de bunu kanıtlıyor, bunu ispatlıyor. Aksi türlüsü yok bunun. Ergenlikten önce, mümkün ise ilkokuldan önce. Okul öncesi dönemde lütfen çocuklarınıza dil edindirin. Ki ileride şu öyle mi yapayım, böyle mi yapayım da hiç uğraşmasın. Takır takır direkt ana dili olsun. Ha, biz bunu kaçırdık diyelim, artık yetişkiniz. Şu an herkes Türkiye'de az çok temel şeyleri biliyor. Okulda aldığımız eğitimlerle %90 problemimiz aslında konuşamamak. Konuşamamayı aşabilmemiz için de önce bu bariyerleri kırmak. Yani kaygıyı, stresi, yanlış yöntemleri terk etmek, bırakmak. Ve bunun yapılabilir bir şey olduğuna, insan doğasında zaten hali hazırda bir uzmanlaşma olduğuna inansınlar ve nereden başlamalıyım, nereden ilerlemeliyim kısmında da konuşarak. Konuşacaklar, sabah konuşacaklar, gece tekrar edecekler. Deriz ya, ya bir kulağının üstüne yat bakalım, bir sabah karar ver deriz. Uyuduğumuz zaman kalıcı hafızamıza atar beynimiz. Her şey kalıcı hafızamıza uykuda aktarılmaya başlar. O yüzden deriz, bir üstüne yat bakalım, bir kulağının üstüne yat bakalım diye. Sabah ola hayır ola, bak o kadar çok şey aslında bunu destekliyor, evet, ki.
1: Akşamın şerrin hayrından sabahın şerri iyidir derler.
0: Aynen öyle. Akşam yatmadan o gün ne öğrendilerse şöyle bir tekrar etsinler. Çocuklarına da bir tekrar ettirsinler. Dediğim gibi saatlerce değil. Bakın, bu bir yoğun programında bir antrenman değil. Her gün az az. Her gün az az. Asıl konu bu ve aralıklı tekrarlar. Dediğim gibi beynin unutma eğrisini olduğu günlerde tekrarlar. Bunlar da çok önemli. Araştırabilirler, bakabilirler kendileri de hangi günlerdir. Beynin bir bilgiyi silmeye çalıştığı günler. Bir üstünden geçtikleri zaman zaten tamam.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ne demek, rica ederim.
1: Güzel şeyler anlattınız.
0: Umarım İnşallah. Faydalı olmuştur. İnşallah dinleyen İnşallah. Herkese de az çok bir şeyler bulabilmişlerdir.
1: İnşallah. Evet, dinleyicilerimizin faydalanması dileğiyle, duasıyla.
0: İnşallah.
1: Tamamlayalım. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonuna geldik. Ben Deniz Faruk Sat, programı sunmaya çalıştım. Ana kumandada, kayıt montajda arkadaşım Ömer Sasunlu yardımcı oldu. Bugün program misafirim dil bilimci Derya Şahin Hanım'dı. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda, bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim dünyamız.

Anlamayı anlamaktır hakikate yolculuk. Bu yol uzun, bu yol geniş, bu yol biraz daracık. Aşka aşık olmayınca bu yollarda işin ne? Kaybolup gideceksin renklerin cümbüşünde.

Ne yazan anlayacak, ne okuyanlar bunu. Bulmak için ararım yaşamım boyu onu. Ne sesi çözebildim, ne fonu rüyamdaki. Çözülmez bilmecedir beyninin içindeki. Aşk olsun çözenlere, aşk olsun bilenlere. Bilmek neye yarıyor, yol göster gidenlere. Allah bütün çileyi sevdiğine verirmiş. Sevilen sevgi bu ya, çilelerden ölürmüş.

Zulüm, çile, vız gelir. Nur cemalin görürsem. Görürsün. Olur elbet ama ancak ölürsen. Bir deniz ki içinde bütün dereler çaylar. Bir zaman ki bölünmüş günler, seneler, aylar.

Zamanı parçalamak kime ne kazandırır? Zamansız kaldık heyhat, akıl sona dayandı. Kaç kaçabilirsen, sen, kaçsan ne yazar? Tükenip gidiyorsun bak, azar azar. Kaçman nereyedir, bu korkun niye? Sessiz kalma, bağır, haykır, hak diye. Ver nurunu gönlüme, al bendeki bedeni. Ya da kurtuluş olsun, elime verelim.

Allah'ım, Allah'ım sen yardım et. Yardım edecek sensin. Sen orada burada değil. Bendeki gerçek bensin. Bulunca hakikate sımsıkı sarılmak var. Ya da şaşıp her şeye oracıkta kalmak var.

0: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
1: TGRT FM Haber.

çalan oyun havası üzerinde anlaşamadılar. Birbirlerini bıçakladılar. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda coşku bir anda öfkeye teslim oldu. Çalınan oyun havasını beğenmeyen iki grup arasında başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sopalarla ve bıçaklarla saldırdığı arbedede 3 kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Polis tarafları güçlükle ayırırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: TGRT Haber Merkezi'nden yeniden merhaba, mutlu pazarlar. 2 Ağustos gününde saatler 15'i gösteriyor. Gelişmeleri tüm hızıyla pazar gününde aktarmayı sürdürüyoruz efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem oldukça yoğun olacak. Özellikle yarın çerçeve yasa için kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
1: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
2: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa, 18 yaş altı suçlara düzenleme. Meclis yaz döneminde de yoğun tempoyla çalışıyor.
1: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
2: Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenlemenin 3 Ağustos pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. 10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin 5 Ağustos çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.
1: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
2: Yasa, af veya Öcalan için tartışılan umut hakkı düzenlemesini içermiyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Düzenlemeyle dağılmış terör örgütü tanımı yapılacak. Ağır suçlara bulaşmamış üyeleriyle sempatizanlarına denetimli serbestlik hakları tanınacak. Süreci toplumsal bütünleşme, izleme ve koordinasyon kurulu yürütecek. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.
3: Bölgesel barışın hangi siyasi...
2: AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altı suçlara yönelik düzenlemenin de meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı artacak.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Bu mesele siyaset üstü bir konudur ifadesini kullandı. Ayrıca çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
4: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Mesele siyaset üstüdür dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
5: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil, uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, kavgacı değil, barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
4: Terörsüz Türkiye, silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
5: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin küresel etkilerine de değindi. Bunun enerjide bağımsızlığın önünü açacağına dikkat çekti. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elması, istikrar ve barışın anahtarıdır dedi.
5: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
6: Manisalılarla buluşuyor.
0: İç siyasette yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. CHP'de Özgür Özel ve destekçileri gitti ama koltuk kavgası bitmek bilmiyor. Bu kez ne Özgür Özel ne de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren 3. yolcular olarak anılan grupla genel merkez arasında bir mücadele başlamış durumda. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde perde arkasında yaşanan sıcak gelişmeler.
7: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
8: Kirli kimse onları
6: kapının önüne koyacağız.
2: Arınmayı başlattı. Arda arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel ekibi koptu, CHP bölündü. Ama asırlık partide iç mücadele bitmedi. Bu kez de 3. yolcularla genel merkez karşı karşıya geldi. 3. yolcular hemen kurultay diyor. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kurultayda aday olmamasını istiyor.
7: Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Sonuna kadar.
2: Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım 2023 kurultayı önce böyle seslenmişti. Bir de tabanına söz vermişti.
7: Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
2: İşte bu konuşma sonrası 38. olağan kurultaya gidildi. O kurultayda seçimi kaybetti. Kurultay mahkemelik oldu. Şaibe iddiasını mahkeme tescilledi. Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğuna geri döndü. Ama bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi bölündü.
8: Vatana, millete hepimize hayırlı olsun.
2: Ancak sular durulmadı. Nitekim grup başkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun adayına rakip çıktı. Gürsel Erol, Faik Öztrak'a karşı aday oldu. Genel merkez devreye girdi. Faik Öztrak 3. turda kazandı. Kulislere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi muhalefet kurultayın bir an önce yapılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasını istiyor. Bu yönde bir de bildiri yayımlamaya hazırlanıyor.
1: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
2: Genel merkez yönetiminin ise olası bildirinin önünü kesmek için kurultay takvimi açıklamasını öne çekmeyi planladığı aktarılıyor. Belediye başkanı ve üye kayıplarını durdurmanın formülleri de aranıyor. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyoruz mesajı vermesinin süreci tersine çevirebileceği değerlendiriliyor.
1: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: Öte yandan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'li vekillere meclis çalışmalarına eksiksiz katılım sağlanması talimatını iletti.
0: Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'yla 54 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bazı ihaleler, imar ve ruhsat işlemleriyle otopark kiralamalarında usulsüzlük ve menfaat temin edildiği iddiaları üzerine yargı harekete geçti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yolsuzluk soruşturması başlattı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 54 diğer şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise tamamlanmış durumda. Beşikçioğlu ve aynı zamanda o 54 şüpheli Ankara'daki Batı Adliyesi'ne sevk edildiler. Türk Arabesk Müziği'nin dev sesi Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma ise tamamlandı. Güllü'yü kızı Tuğya'nın öldürdüğü öne sürülmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle de yargılanacak olan Tuğya'nın korkunç cinayeti adım adım planladığı iddia edildi.
2: Türk arabesk müziğinin en güçlü seslerinden biriydi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında milyonları hüzne boğdu. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
9: Cinayet işlediniz mi? İşlediniz.
2: Hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Güllü'nün 18 metreden düştüğü, 3,53 promil alkollü olduğu yer aldı. Olay sırasında Tuğyan'la birlikte Güllü'nün evinde olan Sultan Nur Ulu ilk ifadesinde Güllü'nün alkollü olduğu için dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. İkinci ifadede ise Tuğyan'ın annesi Güllü'yü aşağıya attığını belirtti. 21 sayfalık iddianamede cinayetin Tuğyan tarafından adım adım planlandığı öne sürüldü. Malkata şarkısıyla Güllü'nün odaya çekildiği "Hadi görüşürüz" sözünden sonra Güllü'nün pencereden atıldığı değerlendirildi. Giden dönmüyor bir daha geriye, affetmem artık. Hatta ve hatta şüpheli Tuğya'nın aylar öncesinde annesi için "bıktım bu kadından" ölsün yazdığı tespit edildi. 3 ayrı tanık da Tuğya'nın kendilerine "bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini iddia etti. Yurt dışına kaçış planı içinde olduğu da iddianamede yer alan Tuğya'nın incelenen cep telefonunda çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu ve suçluyu bulma gibi içerikleri araştırdığı belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Güllü'nün kızı Tuğya'nın ne zaman hakim karşısına çıkacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
0: Maliye Bakanlığı yapay zeka kaşifle artık vergi kaçağının adeta kokusunu alıyor. Kaşif günde 4 milyon mükellefi analiz etmekte. Bu sayede ise 2026 yılının ilk ayında vergi geliri %38,7 artışla birlikte 6 trilyon 600 milyar liraya ulaştı.
6: Biz kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
2: Gelir İdaresi Başkanlığı TÜBİTAK ortaklığıyla yapay zeka kaşifi sahaya sürdü. Kaşif her gün 4 milyon mükellefin verilerini analiz ediyor. Sahte fatura ve haksız KDV taleplerini daha oluşmadan anında tespit ediyor. 2026'nın ilk 6 ayında 791 bin mükellef kaşifin tespitleri sonrası denetime alındı.
10: Kayıt dışılıkla mücadelede de somut sonuçlar aldık. Bu da önemli. Beyanname sayısındaki artış bunun en somut göstergesi.
2: İncelemelerde riskli bulunan 19.892 kişi izaha, 9.000'e yakın kişi ise gönüllü uyuma davet edildi. Avukat, doktor, mimar ve mühendislere gelirlerini doğru beyan etmeleri için uyarı mektupları gönderildi.
6: Kayıt dışılıkla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.
2: Gelir İdaresi hazırlıkları süren nakit işlem modeliyle harcama ve gelir arasındaki uçurumu da mercek altına alıyor. Mükelleflerin finansal işlemleri adım adım takip ediliyor. Az kazanım çok harcayanlar sistemin radarına takılıyor.
10: Toplumun birçok kesiminden bu yönde bir talep vardı.
2: Vergi kaybının kritik noktalarından biri olan akaryakıt sektörü de takipte. Ekipler yılın ilk yarısında ülke genelindeki istasyonlarda 58.470 akaryakıt pompasını tek tek denetledi.
6: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
2: Bu tarihi denetim seferberliği sonucu 2026'nın ilk yarısında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %38,7 oranında arttı ve 6,6 trilyon liraya ulaştı. Yıl sonu tahsilat hedefinin neredeyse yarısı henüz ilk 6 ayda yakalandı.
11: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülhakimi Siyalkuti rahmetullahi aleyh. Zenginlik para etmez. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat: dünya ve ahirette saadete kavuşmak günah olan işlerden kaçmakla olur ancak. Zira kim hiç önem ve ehemmiyet vermeden günahları işlerse imanı gider elden. Hatta ibadet yapmak ve günahtan sakınmak lazım değil diyen de küfre düşer muhakkak. Bir günde buyurdu ki Allahü Teala'nın emir ve yasağına uymalıdır bir hakkın. Resulün bildirdiği farzlardan, haramlardan birine inanmayan imandan çıkar o an. Ve mesela günah ve haramsa bir şey eğer, ona ne güzel deyip beğenen küfre girer. Küçük günaha devam olur hem büyük günah. Büyükte ısrar ise küfür olur maazallah. Bir gün bu büyük zatın biri geldi yanına. Çok zenginim deyince nasihat etti ona. Buyurdu ki, zenginlik hiç mühim değil elbet. Zira sırf zenginlikle gelmez kula saadet. Mühim olan parayı nereden kazandınız ve onu nerelere ve nasıl sarf ettiniz? Haram yiyen bir kimse 90 bin hacca gitse, sonunda cehenneme düşebilir o kimse. Ve kılsa da o kişi 90 bin rekat namaz, yine de cehennemden kendini kurtaramaz. Zira eğer haramla beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Farz borcu ödense de verilmez asla sevap. Hatta tövbe etmezse çekebilir çok azap.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iman etmek ve imanı kuvvetlendirmek. İnsan iki şekilde Müslüman olur. 1. İhsanı ilahi ile. O kulun hiç haberi yoktur. Bir duası, bir talebi de yoktur. Cenab-ı Hak onu seçer. İmam Rabbani Hazretleri gibi sevdiği bir kulunu tanıtırır ve kurtarır. 2. Adaleti ilahi ile. Kul talep eder. Ya Rabbi, beni kurtar. Bana razı olduğun yolu nasip et diye dua eder. Allahü Teala böyle talep edeni muhakkak kurtarır. Bu da adaletindendir. Mutlaka ona hidayet verir, Müslüman yapar. O kulun Müslüman olabilmesi için ya karşısına sevdiği bir kulunu veya bu büyüklerin kitaplarından bir kitap çıkarır yahut ona hoş gelecek başka bir vesileyle onu hidayete erdirir. Nitekim sadece ezanı duyup Kur'an-ı Kerim'i dinleyip Müslüman olanlar çoktur. Bir kafir kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğu anda Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. O artık melek gibi tertemiz bir insan olur. Ondan sonra mesuliyet başlar. Dinini öğrenmesi ve öğrendiklerini yapması icap eder. Yapılacak birinci iş, ehl-i sünnet itikadını öğrenip doğru şekilde iman etmektir. Bir kimse annesini babasını görerek Müslüman olduğu halde İslamiyet'i öğrenmezse büyük günaha girer. Bu büyük günaha devam ettiği için de Allah korusun sonunda küfre kadar gider. Demek ki Müslüman evladı da olsa, müşrik ana babanın çocuğu da olsa, müminin gerçek imana kavuşması doğru iman ve ibadet bilgilerini öğrenmesine bağlıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen "Ey Allah'a iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman ediniz" buyruluyor. Burada Cenab-ı Hak hem iman edenler diye hitap ediyor hem de iman ediniz buyuruyor. Bunun manası anadan babadan öğrendiğiniz, kulaktan duyma bilgilerle edindiğiniz bu taklidi imanınızı şimdi okuyup öğrenerek kuvvetlendiriniz. Aksi halde taklidi olarak elde ettiğiniz iman sizi kurtarmaz. Hafif bir rüzgarın mumu söndürmesi gibi bir söz veya bir olay o imanı birden söndürebilir demektir. Onun için kişi dinini araştırıp öğrenmelidir. Araştırmaya meyledince Allahü Teala mutlaka onun karşısına çok sevdiği kullarını çıkarır. Onlarla dost eder ve artık iman o kimsenin kalbinden sökülüp atılmaz. Eshab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e kavuştuktan sonra Eshab-ı kiram oldular. Gerçek imana kavuştular. Kendi aralarında da hep sohbet ederlerdi. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra yine birbirleriyle sohbete devam ettiler. Hatta biri diğerine kavuştuğu zaman "Gel de biraz imanımızı kuvvetlendirelim, Peygamber Efendimiz'den bahsedelim" derlerdi. İmanı korumak için Allahü Teala'nın sevdiği kullarla böyle dost olmak lazımdır. Hiçbir mümin kendi kendini kurtaramaz. Çünkü yol çok uzundur. Bu uzun yolda düşman, fırtına ve tuzak çoktur. Dolayısıyla bu kadar iman ve ahlak hırsızı serbestçe dolaşırken bir insanın tek başına kurtulması ve korunması çok zordur. Mutlaka herkesin uçak veya gemi gibi bir vasıtaya binmesi lazımdır. İşte o bindiği geminin kaptanı ve o geminin istikameti bu kimsenin kaderi ve istikbalidir. Bu yüzden insan rastgele kitap okuyamaz. Rastgele kişiden dinini öğrenemez. Çünkü tabi olduğu kişi neyse artık onun akıbeti de odur. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki bizim en büyük şansımız İmam Rabbani Hazretleri gibi büyükleri sevmek, onların yolunda ve gemisinde olmaktır. Kaptanı ve istikameti belli olan böyle bir ehl-i sünnet gemisinde olmamız çok büyük bir nimettir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine, "Efendim biz çok günahkarız, çok perişan durumdayız. Ahirette bizim bu halimiz ne olacak?" diye sorulduğunda o büyük zat, "Gemi sahile çıkarsa yalnız kaptanını çıkarmaz. İçinde kim varsa hepsini çıkarır. Siz içinde bulunduğunuz gemiye bakın. Gemide olmaya bakın. Yani bir dalgayla geminin dışına düşmemeye çalışın buyurur. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, herkes sevdiği ve aynı imana sahip olduğu kimselerle beraber bulunacaktır. Orada bir karışıklık, bir eksiklik olmaz. İnsanların işi karışık olur ama Allahü Teala'nın işi karışık olmaz. Allahü Teala'nın her işi muntazamdır. Kim kimi Allah için severse hiç şeksiz ve şüphesiz ahirette de beraber olacaktır. Başka yerde olmaları mümkün değildir. Bütün mesele kalpteki sevgi ve muhabbettir. Dolayısıyla insan kalbinde hangi sevgiyi taşıyorsa, neyi seviyorsa, ahirette işte o sevdikleriyle karışıklık olmadan, ayrılmadan beraber olacaktır. Tıpkı mıknatısın metal parçalarını çektiği gibi hepsi bir araya gelir, hiç kaybolan olmaz.
1: Hayatım roman. İyilik yapamadan.

0: Sizlere Mehmet Çavuş'tan bahsetmek istiyorum. Kendisi askerden sonra hanımıyla beraber Almanya'ya yerleşip orada çalışmaya başladı. Ama en büyük hayali bir an önce oradan emekli olup vatana dönmekti. Hiç çocukları olmamıştı. Belki de bu yüzden olsa gerek her izine gelişinde özellikle köydeki çocuklara kucak dolusu hediyeler getirirdi. Hanımı bu durumdan biraz rahatsız oluyordu. Bunu da hareketlerinden belli ediyordu ama Mehmet Çavuş onun bu haline aldırış etmiyordu. Yıllar sonra nihayet emekli olup hemen Türkiye'ye geldiler ve İzmit'e yerleştiler. Ben de görev nedeniyle İzmit'e gittiğimde kendisini ziyaret ettim. Beni görünce nasıl sevinmişti.
1: Seni gördüğüme nasıl?

0: Sen şimdi bunları boş ver de emekliliğini nasıl geçireceksin onları düşün. Oradan iyi para alıyorsundur. Ben derim ki yengemle beraber seyahatlere katılın. Görmediğiniz, gitmediğiniz yerlere gidin.
1: Çok haklısın. Ayda 2000 mark emekli maaşım var. Bu para iki kişi için çok fazla zaten. Yesek de bitiremeyiz ki. Her zaman da gezecek halimiz yok ya. Biriktirsek geride bu parayı bırakacağımız kimsemiz de yok.
0: Bak aklıma ne geldi Mehmet amca. Sen yine gezmene tatiline çık. Ama bu arada hayır da yap.
1: Nasıl bir hayır?
0: Mesela ihtiyacı olan fakir bir talebeye burs verebilirsin.
2: Olmaz öyle şey Bekir.
1: Bir dakika canım, bir dakika. Ne demek olmaz? Artık gerçeği gör hanım. Yaşlandık biz, yaşlandık. Her gün biraz daha kabre yaklaşıyoruz. Hatta bir şeyler yapmak için geç bile kaldık. Bizim paraya ihtiyacımız mı var ha? Asıl para vermeye, yardım etmeye ihtiyacımız var.
2: Ay canım, böyle bir sorumluluk alınır mı hiç? Hem bakalım kimin nesidir, nasıl biridir? Ya kötü biri çıkardı, senden devamlı para isterse ne olacak ha?
1: Hoppala, saçmalama be hanım. Okuyan bir öğrencinin kime ne zararı dokunur ki? Tam tersi, o okudukça biz de mutlu oluruz.
0: ben izninizi rica edeyim. Yapmam gereken işlerim var.
1: Gördün mü? Huysuzluğundan misafiri de kaçırttırıyorsun.
0: Yok canım, yok, olur mu hiç öyle şey? Gerçekten yapacak işlerim var. Siz bir düşünün. Gerekirse daha sonra tekrar konuşuruz.
1: Peki oğlum, peki. Sen kusura bakma. Ben seni ararım.
0: Tamam Mehmet amca. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle oğlum, güle güle.
0: Tam bir ay sonra Mehmet amca beni arayıp bir öğrenciye burs vereceğini söyledi. Nasıl da sevinmiştim. Eşini zor ikna etmiş. Bunun için bu kadar beklemiş. Ama neyse ki ikna etmiş. Yalnız bir isteği vardı. Burs vereceği öğrenciyi tanımak istiyordu. Ertesi gün bizi evinde beklediğini söyledi. Kabul ettim. Ertesi sabah öğrenciyle beraber onlara gidecektik. Fakat o gece 17 Ağustos gecesi bütün Marmara'yı sarsan o deprem oldu. Ben ve ailem depremde yara almadan kurtulmuştuk. Hemen yardıma koşturdum. Derken birden aklıma Mehmet amca geldi. Burs vereceği öğrenciyi buldum. Allah'a şükür ki ona da hiçbir şey olmamıştı. Çocuğu da alarak Mehmet amcanın evine doğru yol aldık. Fakat yaklaştıkça ikimizin de yüreği sızlamaya başladı. Mehmet amcanın oturduğu mahallede taş taş üstünde kalmamıştı. Ve işte Mehmet amcanın oturduğu apartman. Ne yazık ki tamamen çökmüştü. Beton yığınından korkuyorum diyen Mehmet amca gerçekten de beton yığınlarının altında kalmıştı. Burs vereceği öğrenciyle beraber defin işlemlerini tamamladık. Ne diyebilirim ki? Hiçbir şeyden korkmayan Mehmet Çavuş betonlara yenik düşmüştü işte. Ruhun şad olsun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir kitapta okudum diyor, namaz abdestinden sonra su içmek sünnetmiş. Doğru mu? Veya eksik bir şey var galiba.
1: Evet. Bir şey okumuş da tam anlaşılamamış. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki abdest aldınız. Abdest aldığınız sudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o sudan böyle bir yudum veya birkaç yudum içtikleri bildirilmiş.
0: Abdest aldığı sudan.
1: Abdest aldığı sudan.
0: Artan'dan.
1: Yani abdest aldıktan sonra değil. Abdest bitiyor o sudan. Peki şeyde musluktan akan su, yani içmeye müsait değilse içilmez. Abdest aldığın su içilebilecek bir su ise abdesti bitirir bitirmez ondan birkaç yudum alıyorsun. Yani kitapta
0: ne farkı var denilebilir. Yani abdesti bitirdikten sonra gidip bir bardak su alıp içmek değil.
1: Değil.
0: Veya ne bileyim bir şaşal suyu almak değil yani.
1: Değil. Değil.
0: Abdest alınan su.
1: Abdest alınan sudan, yani oradasın hala daha. Abdest aldığın mekandasın. Oradasın. Ayaklarını yıkadın, bitirdin. 3 yudum su içiyorsun, o kadar yani.
0: Bu niyet konusunda diyor vesveseye düştüm diyor bir dinleyicimiz. Namazda özür diliyorum, abdest alırken niyette. Siz diyor bir anlatmıştınız diyor. Bir keresinde dediniz ki yüzü yıkarken, bir de dediniz ki eli yıkarken. Hangisi diyor?
1: İmam Malik Hazretleri diğer üçünde problem yok. Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebinde yüzü yıkarken. İmam Malik Hazretleri'nin bir kavlinde eli yıkarken de olabilir. Ama yüzü yıkarken yapınca dördüne de itiraz, dördüne de uymuş oluyorsun. Çünkü İmam Malik Hazretleri yüzü yıkarken de olur, eli yıkarken de olur. Başka yerde olmaz buyuruyor. Hanefi mezhebinde niyet sünnettir. Diğer üçünde farzdır. Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklitten ya elini yıkarken veya yüzünü yıkarken niyet etmedi. Yüzünü yıkarken, hani elini yıkarken unuttu, yüzünü yıkarken yakaladı. Peki orada da unutursa, kollarını yıkarken hatırlarsa geri dönecek. Çünkü İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi teala aleyh, bir, namazda niyet etmek farz buyuruyorlar. İki, nerede niyet edileceğini açıkça bildirmişler. Burada diyor. Bunun dışında olursa olmaz diyor. Bizim bu naklettiğimiz ve anlattığımızda anlaşılmayacak, insanı vesveseye düşecek bir şey var mı bilemiyorum. Ama hani insan
0: Maliki altyapısı... taklit eden birisi Hanefi bu durumda ikisinde de yapsa olur mu?
1: Yok mu, bir mahsur yok. Bir mahsur yok. Hani vesveseliyim diyor ya.
0: Bir de şöyle bir şey duydum ben. Bu doğru mudur? Elle, eli yıkarkenle yüzü yıkarken arasında.
1: Ya neler neler.
0: İkisini birleştirmiş, kolaylaştırmış. Bence bunu yapan.
1: Ne kadar mesafe var? 15 santim, 20 santim. Alakası yok.
0: Onu yani yıkarken, ikisinin arasında.
1: Ya eli yıkarken veya yüzü yıkarken diyor. İkisinin arasında değil. Öyle bir şey yok.
0: Gusülde böyle bir şey var mı?
1: Gusülde İmam Malik Hazretleri gusle başlarken niyet edilir buyuruyor. Hanefi mezhebinde de guslün sünnetlerinden olan namaz abdesti alınıyor ya. Yüzü yıkarken niyet edilir biliyor. Peki Hanefi mezhebinde de elini yıkarken niyet ettim gusül abdesti almaya dese bir mahsur var mı? Hiç mahsur yok.
0: Bir başka dinleyicimiz namazda Fatiha okurken besmele çekiliyor.
1: Çekiliyor.
0: Zamm-ı sure okurken besmele çekiliyor.
1: Çekiliyor, çekilmez diyen kaviller de var. Fakat İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hanefi fıkıh kitaplarında bunun sünnet olduğu yazılı buyuruluyor.
0: Evet.
1: Biz de İmam Rabbani Hazretleri'nin o kavline uyuyoruz. Besmele çekiyoruz.
0: Peki dinleyicimiz diyor ki ben Sübhaneke okurken de besmele çekiyorum.
1: Aha. Olmaz o. Tahiyyat okurken, Sübhaneke okurken, Salli Barike okurken besmele çekilmiyor. Yani dualarda, tesbihatlarda besmele çekilmiyor.
0: Bir başkası da şöyle bir şey bulmuş. Abdest alırken okunacak dualar var ya hani bildirilen. Onu okumayan, bilmeyen, onları ezberinde olmayan kelime-i şehadet getiriyor. Bu daha iyi olur diye Ayetel Kürsi okuyormuş abdest alırken.
1: Ya. Müşteri çok. Allah Teala muhafaza buyursun. Daha kötü olur. Şimdi diyeceksiniz efendim niye öyle söylediniz? Bu söz bana ait değil. İmam Rabbani Hazretleri'ne ait. Mübarek şeyi anlatıyor, sormuşlar kendilerine. İşte erkeğin ve kadının Hanefi mezhebine göre kefen adetleri. Erkekler için 3, kadınlar için 5 parça olur. erkekler için sarık sarmak iyi olur demişler. Daha kötü olur buyuruyor. Niye? Çünkü Resulullah Efendimiz üç parça diyor. Sen sarıkla beraber dördüncü Peygamber Efendimiz bildirdiğini değiştiriyorsun. Kadınlar için aynı şekilde beş parça. Efendim başörtüde bağlarsak daha iyi olur. Daha kötü olur buyuruyor. Çünkü beş parça bildirilmiş. Sen altıncı parçayı ilave ediyorsun. Dolayısıyla onu değiştiriyorsun. Kitaplarda anlatırken ya abdest duaları veya bunu bilmeyen kelime-i şehadet okur buyuruyor. Sen ayet-el kürsi daha iyi olur. Nerede yazıyor? Kendi kafandan uydurdun. Daha kötü olur. Çünkü değiştiriyorsun. Din ne emredildiyse o. İmam Rabbani Kudüs'ün özetlemiş onu. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Dolayısıyla bunun dışında ibadetlerde ne ameli konularda ne imani konularda ilave yapılmaz, çıkarma yapılmaz. Neyse o. Onun dışında olmaz.
0: Zaten bizi şeytanın dürttüğü nokta özellikle bidatlerde bu. Daha iyi olur.
1: Tabii.
0: Hani nesvesi mesela öyle. Çok yaparsam daha iyi olur. Hı-hı. Şimdi ayetel kürsi okuyorum diyor. Kelime-i şehadet. Hani
1: daha iyi yapıyorum
0: diyor.
1: Tabii, yanlış yapıyor.
0: Ya da işte ayetel kürsi okuyorum. Arkasına bir de kelime-i şehadet getiriyorum. Yani daha iyi değil mi yani?
1: Şimdi bizi dinleyenler içerisinde öğretmenler varsa onlar daha iyi anlıyorlar. Sen de öğretmenliğe bulaştın biliyorsun. Ben kendimi öğretmenlikten geldiğim için biliyorum. Çocuğa ödev veriyorum. A konusunda işte bir dosya kağıdı arka rolünü doldurun getirin. Çocuk gidiyor B konusu yapıyor ve 3 dosya kağıdı doldurup getiriyor. Ne veririm ben ona? 0. Ama efendim işte çok emek verdi. Verdi doğru yani.
0: Sayfalarca yapmış.
1: Sayfalarca yapmış. 3 sayfa arka rolünü istediği kadar doldursun. Emredilen emredilecek şekilde. Şimdi sabah namazı 2 rekat. Efendim ben 4 kılarsam daha iyi olur. Olmaz öyle şey. Daha kötü olur. Çünkü 2. 2. Bitti o. Akşam namazı 3. Efendim ben 4 kılacağım onu. Aa, değiştirmiş olursun. 3 emredilmiş. 3 yapacaksın.
0: Güzellik ve çirkinlik bir imtihan mıdır?
1: Allah Teala herkesi imtihan eder. İmtihan etme yetkisi ona aittir. Kısa boylu yaratır, çirkin yaratır, uzun boylu yaratır, ahmak yaratır, saf yaratır, zeki yaratır, cingöz yaratır. Yaratan o. Herkese değişik şekillerde belli özellikler verir. Ama ne güzelliğin ne çirkinliğin hiçbirisi baki değildir. Ahiret esastır. Ahiret esas olduğu için de Allah-u Teala dünyada kimisini zengin, kimisini fakir. Ama kim kaldı? Hiç kimse. Kimisi yakışıklı oldu, kimisi uzun boyluydu. Kim kaldı onlardan? Hiç kimse. Hepsi gitti. Hatta Allah rahmet eylesin, Enver abiler de zaman zaman anlatırlardı. Şevahir-i Nübüvvet'te mi ne bir yerde de geçiyor galiba. İşte insanlar bir kazı yaparken falan bir mezar rastlamışlar. Bir mezar taşı. Taşın üzerinde diyor ki adam, işte ben diyor şu kadar ton altınım vardı. İşte ben şu kadar işte şehir kurdum, şu kadar ordum vardı, şu kadar işte çoluğum çocuğum vardı. Ama ne bu ordular, ne bu evler, ne bu saraylar, ne bu köşkler, ne bu şehirler, hiçbirisi bana yar olmadı. Şu anda burada yatıyorum. Bu mülklerin hiçbirisinin sahibi ben değilim. Hiçbirisinin de gücüm ve kudretim yetmiyor. Biz aldandık, kaybettik. Bizden sonrakiler bu mezar taşını bulursa bunu okusun, onlar aldanmasın diye vasiyet ettim, yazdırdım diyor adam. Ya ne oldu? Gitti onların hepsi. Hani Neron? Roma'yı yaktıydı. Hani Hitler? Dünyayı diyor işte sahibine teslim edeceğim, anahtarı ona vereceğim.
0: Hani Cengiz?
1: Hani Cengiz? Yaktı, yıktı. Dicle Nehri, kitap, mürekkep aktı. Çok kimseyi katletti. Yaptıklarının hesabını veriyor şimdi. Hiçbirisine bahsetmiyor.
0: İyiler de yok.
1: İyiler de yok.
0: Süleyman Aleyhisselam yok. Peygamber Efendimiz
1: yok. Yani. Eshab-ı kiram yok. Evet. Birçok evliya-i kiram hepsi vefat etmiştir. Ve mesela kitaplarda hep yazılmış. Bu dünya fanidir, geçicidir. Hatta bir gün Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh böyle bir talebesi ziyaretine gitmişti ona. Ya kardeşim buyurmuşlar. Ya, arabayla geliyorlarmış falan işte. Apartmanların arasına geçiyor. Ben buyurmuşlar. Bunlar böyle kartonda çizilmiş veyahut da kağıda çizilmiş gibi görüyorum buyurmuşlar. Hepsi hayal. Hayal dünyasında var. Sonra yok olup gidecek. Bir deprem olsa İstanbul'da bir dikili taş belki hiç kalmayacak. Hepsi baldır güldür gidecek. Dikim olmadı mı? İzmit'te, Adapazarı'nda, Yalova'da olmadı mı? Oldu. Hiçbirisi kalmadı. Daha önce medeniyetler, şimdi kazıyoruz falan. Aa şöyle insanlar yaşamış. Neredeler? Hiçbirisi yok. Yaptıkları işte şey yapmış falan. Ha şimdi uzaylı arıyor zaten. Uzaydan geliyorlar, yapıyorlar falan filan. Ya uzayda da yaşamış olsa ölüm aynı şekilde pençesindedir. Varsa öyle bir varlık. Yok da o da ölüm pençesinde. Çünkü Allah-u Teala'nın dışında hiçbirisi baki değildir. Melek de olsa, peygamber de olsa, cin de olsa, insan da olsa, hayvanattan da, nebatattan da, cemaatattan da olsa. Hepsi fanidir. Bir başlangıç noktası var. Ha, şeyleri, ömürleri farklıdır. Mesela Cenab-ı Hak öyle şey yaratmıştır. Bazı yarattığı mahlukattan 24 saat ömür verdikleri var. 24 saat. Doğuyor, biliyor. İşte o 24 saat sonra ölüyor. Yok. İnsana 50-60 sene ömür vermiş. Bazı hayvanlara bazı uzun ömürler vermiş. Ağaçlardan mesela çınar gibi asırlık ömür vermiş. Ama netice, netice yine ölüm. Onlar için de öyle. Dağlar için de öyle. Mesela öyle yüksek, öyle yüksek ki o dağın altında bir yanardağ çıkar, bir zelzele olur. Dağ kaybolur.
0: Erir.
1: Erir. Hatta deniz olur orası. Olmamış mı? Olmuş. Olmuş. Onun için de Evliya-i Kiram habire nasihat ederken aman ha, aman ha, aman ha habire anlatıyorlar. Neyi? Burası geçici, burası imtihan yeri. Dolayısıyla burada çirkin yaratılmış olabilirsin, güzel yaratılmış olabilirsin, sesin güzel olabilir, sesin karga sesi gibi olabilir. Efendim elin maharetli olabilir, hiç bir şey iki elin bir küfeye sığmaz derler, köfene mi küfeye sığmaz derlerdi. Küçükken öyle bir tabir kullanırlardı. Öyle de olabilir, yani beceriksiz olabilirsin. Ki benim mesela el becerim zayıf. Ama Cenab-ı Hak herkese bir şey vermişti. O verdiği şeyle imtihan ediyor. O verdiği şeyle soru soracak. Yoksa mesela Yusuf Aleyhisselam'a güzellik vermiş. Ama iffetini korursa o güzellik ahirette kat kat kendisine iade edilecek. İffetini koruyamazsa, güzelliğine aldanırsa, yakışıklılığına aldanırsa tepe taklı koruyacak. Ses vermiş. O sesini Allah-u Teala'nın rızasına uygun Kur'an-ı Kerim okuyarak, ne bileyim ben çalgısı silahiler okuyarak insanlara faydalı olursa, onlara ahirete davet yönünde fayda dokunursa ahirette işine yarayacak. Öbür türlü işte insanları eğlendirmek için kullanacak olursa onun da hesabı var, azabı var. Onu da önüne koyacaklar.
0: Peki güzellik kader midir? Ya da çirkinlik?
1: Taktın kafayı sen şimdi.
0: Şimdi şöyle bir slogan var. Çirkinlik kader değil, kaderiniz değildir. Bunu değiştirin diye. Yani atıyorum adam güzellik merkezi açıyor ve diyor ki orada işte sizi güzelleştirelim diyor. Bir takım yerleriniz var çirkin olan falan. Yani onları bazı operasyonlarla, işlemlerle falan. Yani bu bir kader değildir. Sizin elinizde olan bir şeydir.
1: Musa Bey, bu sureti yaratan ve veren Cenab-ı Hak'tır. Şimdi size öyle anlatırken bir cerrahın sözü hatırıma geldi de. Bu estetik
0: cerrah.
1: Estetik cerrahın. Şeyde bir televizyonda açık oturumda. Adam diyor ki, alıyor eline diyor bir artistin resmini diyor, beni böyle yap diyor. Öyle yapacak olsa ben kendim yaparım.
0: Öyle oluyorsa.
1: Peki bu sloganların aslı astarı yok. Ha, bizim yapabileceğimiz diyor, yüzünde bir yara vardır. Derin bir yara, çirkin gözüküyordur. Bakarız, muayene ederiz. Vücudun herhangi bir yerinden oraya bir parça alabiliriz. Ama netice itibariyle alınan o parçadır, oraya koyduğun zaman ne kadar sen estetik ameliyat yaparsan yap belli ölçüde sırıtır. Ama önceki çirkinliği giderir. Burnu eğridir. Ha, kemiğini memiğini falan biler işte, kırar düzeltir işte, bir şey yaparız. Yoksa o yüzündeki sureti değiştirme gücüm yok ki. Gücümüz yok ki. Ha, maske takarsın o zaman, ha, tamam. O başka bir şey olmaz yani.
0: Ha, içindeki duyguları nasıl değiştireceksin?
1: Ha, onu nasıl değiştireceksin?
0: Gözlerinin bakışını nasıl değiştireceksin? Değil mi? Yani, tabii önemli olan onlar yani.
1: Hani hep temelin sırtına bir şekilde yüklerler ya, temel büyük şehre gelmiş bir... İki aşık birbirine şey yapıyor falan. Oğlan kıza diyormuş ki işte gözünde dünyayı görüyorum falan. Temelde nişanlıymış, gitmiş dönmüş. Nişanlı sana gözüme bak demiş. Bakıyor ne görüyorsun demiş. Çapak demiş.
0: Ne yapsa da onu görebilmiş.
1: Herkesin gördüğü, herkesin anladığı, herkesin ifade ettiği farklı farklı oluyor. Dolayısıyla Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin bir sözü var şiir şeklinde. Veren haktır, alan haktır. Ne verdiyse odur. Ondan gayrı neyimiz var? Ne verdiyse odur. Değiştirme gücüm yok. Aynı annenin babanın çocukları ya. İşte bazen diyor işte halaya çekmiş, dayıya çekmiş, amcaya çekmiş falan filan diyorsun ama birisi uzun boylu, birisi kısa boylu. Ana bir, baba bir bu ya. Değil mi?
0: Tabii.
1: Birisi zeki, birisi aptal. Ana bir, baba bir. Nereden geldi bu? Cenab-ı Hak yaratırken tamam o ana baba onların dünyaya gelmesine vesile ama onları yaratan ayrı bir kul olarak yaratıyor. Ahmak olarak yaratılan da akıllı olarak, zeki olarak yaratılan, hafızası zayıf, hafızası kuvvetli olarak yaratanlar kendine ne verildiyse, ne malzeme verildiyse bundan sorumlu. Bundan sorumlu. Onun hesabı sorulacak. Bunlar nerede kullandın? Bizim elimize veriyorlar. Allah rahmet eylesin Emen abiler. Belki rastlamışındır da vefatlarından önce sık sık tekrar ederdi onu. Böyle oturduğu masanın üzerinde bir tane bir şey vardı. Şöyle uzun bir televizyon kumanda aleti, simsiyah bir şey falan. Hep onu gösterirdi böyle. İnsan işte böyle simsiyah bir varlık. İşte insana sonradan öbürleri monte edilmiştir. Emanet derdi yani. Emanet. O kadar emanet. Bize verilenlerin hepsi emanet. Gitmiyor mu? Sen şimdi beni de görünce aynı şekilde görmüyor musun? Emanetlerin çoğu gitti. Gidiyor. Ve gidecek de bu. Bir gün ruh da emanet, onu da çekip alacaklar. Yok vermem ben. Sıkıysa vermem. İyiyse vermem.
0: Yani Enver abinin o örneği çok hoş tabii ki. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, az önce bahsettiğiniz işte bunları bir tabloda hani şey resim gibi görüyorum. O da öyle yani. Öyle. O da emanet. O da emanet anlatıyor emanet, bir yerde.
1: Tabii emanet anlatıyor. Yani bunlara ben sahibim mahibim falan filan değil. İşte hani olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif yel eser savurur harman gibi. Neyi? Malı mülkü değil, bedeni de savuruyor. Ya geçen sık sık işte bazen gazetelere bakıyorsunuz, okuyorsunuz da ben de hepsini göremiyorum değil. İnternetteki haber sitelerine falan bakıyorum. Bir tane bir işte artist veyahut da bir tane çok bilmiş bir kadın, bakıyorsun işte bilmem beyin kanseri olmuş, bilmem ne kanseri olmuş falan. Hortlak gibi olmuş. Daha önce böyle cakalı şeylerde televizyonlara çıkıyor şey. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif yel eser savurur harman gibi. Savuruyor.
0: Güzel mi, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter.
1: Aynen.
0: Güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter demiş.
1: Aynen öyle ya. Evet. Benim bu fabrika falan dediğiniz bir kıvılcım
0: gitti.
1: Ya kim atacak falan? Hiçbir şey merak edin. Bir yıldırım düşer bir de.
0: Elektrik kontağı var. Yeter. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Yeni reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

tersine çevirdi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışma akıl almaz bir şiddet sahnesine dönüştü. Öfkesini kontrol edemeyen bir şüpheli traktörü dehşet saçarak kalabalığın üzerine sürdü. İki kişi tonlarca ağırlık altından son anda kaçarak canını kurtardı. Yaşanan büyük arbede sırasında traktörden düşen bir köy korucusu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

0: TGRT Haber'den mutlu pazarlar. Gelişmelerle karşınızdayız. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor ve bültene canlı bir bağlantıyla başlayacağız. Başkent Ankara'ya uzanacağız. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen bir yolsuzluk operasyonu vardı ve bu operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da ve aynı zamanda onunla birlikte 55 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Bu noktada TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman bizi şu anlarda adliyenin önünde beklemekte. Şerif Ali, yeniden merhaba diyelim. Özellikle ifadesine başvurulmuş muydu? Erdal Beşikçioğlu'nun açıklamalar nelerdi? Bir tekrar senden dinleyelim.
1: Evet, o 55 şüphelinin şu an Ankara Batı Adliyesi'ndeki savcılık ifadeleri alınıyor. Tek tek şüphelilerin ifadelerinin alınmasının sürdürüldüğünü bir kez daha ifade edelim. Hatırlanacağı üzere 30 Temmuz sabahı CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu gerçekleşmişti. Ve operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı ve emniyete sevk edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün saatler 11'e 15 geçe Ankara Batı Adliyesi'nde 55 şüpheli sevk edildi ve şu an içeride o şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor diye bir kez daha biz de aktarmış olalım. Burada sevk esnasında neler yaşandığını da bir kez daha belirtmiş olalım. Saatler tam 11'e 15 geçe şüpheliler adliyeye geldi ve burada geniş güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda çevik kuvvet ve polis ekipleri yer aldı. Öte yandan şüphelilerin yakınları, aileleri ve burada çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlar geldi ve şüphelilere yönelik destek tezahüratlarında bulundu. Şu an şüphelilerin savcılık tarafından ifadeleri alınıyor ve önümüzdeki saatlerde toplu ya da grup halinde sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor. Ardından ise şüpheliler hakim karşısına çıkacak ve ardından hakim onlara yönelik serbest kalması ya da tutuklanması yönünde kararını verecek. Peki şüphelilere yöneltilen suçlamalar neler? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve zimmet suçları yöneltiliyor şüpheliler hakkında. Dediğimiz gibi 30 Temmuz'da gerçekleşen bir operasyonun devamında bugün sabah saatlerinde 11'e 15 geçe o şüpheliler Ankara Batı Adliyesi'ndeydi. Biz de sabahın ilk saatlerinden beri kameraman arkadaşımız Salih Gümüş'le beraber haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim. Bir kez daha sözü size bırakalım.
0: Şerif Ali Duman aktardı. Devam ediyoruz bültende gelişmeleri aktarmaya. İç siyasette yaşanan gelişmelere bakalım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve destekçileri gitti ama koltuk kavgası bitmedi. Bu kez ne Özgür Özel ne de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve 3. yolcular olarak anılan grupla genel merkez arasında mücadele başlamış durumda. İşte efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde perde arkasında yaşanan sıcak gelişmeler.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
3: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
4: Arınmayı başlattı. Arda arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel ekibi koptu, CHP bölündü. Ama asırlık partide iç mücadele bitmedi. Bu kez de 3. yolcularla genel merkez karşı karşıya geldi. 3. yolcular hemen kurultay diyor. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kurultayda aday olmamasını istiyor.
3: Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım, sonuna kadar.
4: Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım 2023 kurultayı önce böyle seslenmişti, bir de tabanına söz vermişti.
3: Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
4: İşte bu konuşma sonrası 38. olağan kurultaya gidildi. O kurultayda seçimi kaybetti. Kurultay mahkemelik oldu. Şaibe iddiasını mahkeme tescilledi. Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğuna geri döndü. Ama bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi bölündü.
5: Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun.
4: Ancak sular durulmadı. Nitekim grup başkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun adayına rakip çıktı. Gürsel Erol, Faik Öztrak karşı aday oldu. Genel merkez devreye girdi. Faik Öztrak 3. turda kazandı. Kulislere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi muhalefet kurultayın bir an önce yapılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasını istiyor. Bu yönde bir de bildiri yayımlamaya hazırlanıyor.
2: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
4: Genel Merkez Yönetimi'nin ise olası bildirinin önünü kesmek için kurultay takvimi açıklamasını öne çekmeyi planladığı aktarılıyor. Belediye başkanı ve üye kayıplarını durdurmanın formülleri de aranıyor. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyoruz mesajı vermesinin süreci tersine çevirebileceği değerlendiriliyor.
2: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
4: Öte yandan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'li vekillere meclis çalışmalarına eksiksiz katılım sağlanması talimatını iletti.
0: Dış gelişmelere bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük bir saldırıyı son anda durdurduğunu açıkladı. Trump, Tahran ve bölge ülkelerinin anlaşmayı talep ettiğini söyledi.
4: ABD saldırısına ramak kalmıştı ancak beklenen füze misillemesi son anda rafa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan dev hava harekatının askıya alındığını duyurdu. Karara gerekçe olaraksa Tahran ve bölge ülkelerinden gelen anlaşma talepleri gösterildi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir güçle saldırmaya hazır olduğunu iddia etti. Ancak diplomatik müzakerelerde ilerleme sağlandığı için operasyonun durdurulduğunu belirtti.
6: Thank you very much everybody. It's a great honor to have the Crown Prince.
4: Trump'ın kararının arkasındaysa Orta Doğu'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Trump'la görüşerek bölgesel gerilimin tırmandırılmaması uyarısında bulunduğu öğrenildi. Tahran hattında da telefonlar susmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Pakistan ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü. Arakçı bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir macerasına misliyle karşılık verileceği uyarısını tekrarladı. Peki Washington yönetimi neden geri adım attı? Askeri uzmanlara göre cevap azalan mühimmat stokları ve ekonomik baskı. Buna göre 5 aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ABD'nin hava savunma stoklarını eritti. Savaş öncesi 2300'ün üzerinde olan Patriot füzesi stoğu 800 seviyesine, THAAD mühimmatı ise yarı yarıya düştü. Üstelik petrol fiyatlarındaki artış Amerika Birleşik Devletleri'nde pompa fiyatlarını 4 doların üzerine taşıyarak Washington üzerinde küresel bir ekonomik baskı oluşturdu. Analistler hem Washington hem de Tahran'ın askeri ve ekonomik olarak nefeslenmeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ancak kırılgan ateşkes havası masadan çıkacak karara bağlı. Şimdi gözler Orta Doğu'da tarihin en kritik pazarlıklarından birine kilitlenmiş durumda.
0: Arabesk müziğinin dev sesi Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Güllü'yü kızı Tuğya'nın öldürdüğü öne sürüldü. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Tuğya'nın korkunç cinayeti adım adım planladığı iddia edildi.
4: Türk arabesk müziğinin en güçlü seslerinden biriydi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında milyonları hüzne boğdu. Gözyaşlarım Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
7: Cinayet işlediniz mi işlediniz?
4: Hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Güllü'nün 18 metreden düştüğü, 3,53 promil alkollü olduğu yer aldı. Olay sırasında Tuğyan'la birlikte Güllü'nün evinde olan Sultan Nur Ulu ilk ifadesinde Güllü'nün alkollü olduğu için dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. İkinci ifadede ise Tuğyan'ın annesi Güllü'yü aşağıya attığını belirtti. 21 sayfalık iddianamede cinayetin Tuğyan tarafından adım adım planlandığı öne sürüldü. Malkata şarkısıyla Güllü'nün odaya çekildiği "Hadi görüşürüz" sözünden sonra Güllü'nün pencereden atıldığı değerlendirildi. Giden dönmüyor bir daha geri. Hatta ve hatta şüpheli Tuğya'nın aylar öncesinde annesi için bıktım bu kadından ölsün yazdığı tespit edildi. Üç ayrı tanıkta Tuğya'nın kendilerine bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim dediğini iddia etti. Yurt dışına kaçış planı içinde olduğu da iddianamede yer alan Tuğya'nın incelenen cep telefonunda çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu ve suçluyu bulma gibi içerikleri araştırdığı belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Güllü'nün kızı Tuğya'nın ne zaman hakim karşısına çıkacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
0: Sokaklardan hurda değil ekmek topluyor, israfa karşı mücadele veriyor. Çöpe atılan ekmekleri kurutup yabani hayvanların sofrasına ulaştırıyor. Hurdacı Zeki Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi, israf kanununun çıkarılmasını istedi.
8: Filistin, Gazze, Afrika ülkeleri, çocuklar açlıktan ölüyor. Allah rızası için onların hatırına yapmayın bari ya. Dünyada şu anda israfta birinciyiz.
9: İsrafta dünya birincisiyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
8: Sayın Cumhurbaşkanım, Allah rızası için israf kanunu çıkartalım.
4: Asıl mesleği hurdacılık ama her gün sokaklardan sadece hurda değil ekmek de topluyor.
9: Her yıl milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. İşte Ankara'daki Zeki Karakaya bu israfa karşı büyük bir çaba gösteriyor. Topladığı ekmekleri Çorum ve Çankırı kırsalındaki hayvanlara ulaştırıyor.
8: Her gün aracımla 2 saat geziyorum, topluyorum, buraya getiriyorum, boşaltıyorum. Burada kurutuyorum. Burası ekmek ambarı. Eskiden buğday ambarı vardı. Ben de adını ekmek ambarı koydum. Daha doğrusu israf ambarı.
4: Evinin önüne kurduğu ekmek ambarında israf edilen ekmekleri kurutuyor. Sonra da onları yabani hayvanların sofrasına ulaştırıyor.
8: Topladığım nimetleri 2 ayda bir dağıtım yapıyorum. 2 ayda aşağı yukarı 2 ton ile 3 ton arası dağıtım yapıyorum. Çorum'un tabiatında yaşayan dağlardaki yabani hayvanlara, yabani kuşlara, karıncalara, bizim oradan kızdırmak geçiyor, balıklara, hayvan barınaklarına ikram ediyorum.
4: Eskiden yerde bir ekmek parçası görülünce öpülüp başa konur, ezilmesin diye yüksek bir yere bırakılırdı. Karakaya'ya göre ise o günler artık geride kaldı.
8: Ekmek yere düştüğü zaman alırdık, öpüp başımıza koyduk, kenara indirdik. Abi şimdi insanlar kırıntı değil tüm tüm atıyor bakın.
4: Karakaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulundu.
8: Sayın Cumhurbaşkanım, Allah rızası için sesimi duyurum. Yani bir israf kanunu çıkartalım. Yani bir çare bulalım.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

Şehrayine hoş geldiniz hepiniz. Merhaba. Hayat Irmağı'nda işte bir kez daha buluştuk. Yeni karşılaşmalar, yeni tanışıklıklarla sürüp gidiyor yaşama mücadelemiz. Her gün farklı bir iz bırakıyor ömrümüzde. Uzaktan bakıldığında birbirinin benzeri gibi görünse de aslında hiçbir an diğerinin aynı değil. Küçük başkalıklarla ayrılıyor ötekilerden. Ama bazı anlar, bazı dakikalar, bazı saatler var ki onlar bizim için unutulmaz. Yapıp ettiklerimiz, sözlerimiz ya da başkalarının söyledikleri, dinlediğimiz müzik, yürüdüğümüz yol, gördüğümüz canlı cansız varlıklar sayesinde. Dileğimiz o ki Şehrayin'den de geriye akılda ve kalpte mühürlü satırlar, dizeler kalsın ve unutulmayan dakikalar. Edebiyatın hangi köşesinden tutacağız bugün onu duyurmadan önce künyemizi okuyalım. Programı Vehbi Arvas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sunuyorum. Teknik masada ise Muhittin Yaygıngöl bu yayının size ulaşmasında yardımcı oluyor. Şehrayin başlıyor. Bu defaki konumuz aynı zamanda edebiyatın bir türü. Bize gitmediğimiz, görmediğimiz diyarların sesini, kokusunu, renklerini taşıyan yazarların kaleme aldığı gezi kitaplarından bahsedeceğiz. Gezi, İngilizce'de travel, Fransızca'da voyage, Almanca'da reise sözcükleriyle ifade ediliyor. Osmanlıca'daki yaygın söylenişi ise seyahat ki bugün hala daha kullanıyoruz bu kelimeyi ve gezi kitaplarına seyahatname dediğimiz de oluyor. Seyahatnameler yazıldıkları devrin en güzel tasvirlerini içerir. Seyahın kişisel izlenimlerinin yanı sıra resmi belgelere geçmeyen çok önemli olaylarda seyahın yorumuyla gezi kitabında yer bulabilir. Wikipedia'ya göre bir yazarın gezdiği, gördüğü, incelediği yerlerden edindiği bilgi, görgü ve izlenimlerini yansıtan yazıların adıdır gezi yazısı. Bu yazıların birkaçı birleşirse veya uzunca yazılmışsa gezi kitabı kategorisine girer. Gezi yazısı veya kitabı bir yazarın çıktığı gezide yaşadıklarıdır dedik. Peki ama bu kişisel gezi notları acaba niçin ilgimizi çekiyor? Madem her gezi kişiye özel, nasıl oluyor da bir diğer kişinin günlüğü bizi ilgilendiriyor? Bu sorunun cevabını yıllar önce Ahmet Haşim, Guabehane-i Laklakan'da vermiş. Yazar kişisel gezi maceralarının kendisini nasıl büyülediğini bakın nasıl anlatıyor.

Seyahatname okumanın tadını öteden beri bilirim. Bütün çocukluğum onları okumakla geçti. Kış geceleri dışarıda rüzgar eserken bir gaz lambasının ışığını göz bebeklerimde iki altın nokta gibi taşıyarak rahat bir koltukta okuduğum o Afrika ve Amerika seyahatnamelerinin masum ve namuslu üslubundan aldığım tadı bana pek az edebiyat eseri verebilmiştir.

İyi bir gezi kitabı nasıl olur? Kuşkusuz öncelikle anlatılan yerin tarihi ve coğrafi bilgilerini okuyucusuna sunar. Bununla birlikte yazarının ince gözlemleri aracılığıyla o yerin insanların yaşamlarıyla ilgili ayrıntılar verir, okuyucuyu kendisiyle birlikte anlattığı diyarlarda dolaştırır. Gezi kitaplarının örnekleri çok eski zamanlara kadar dayanıyor. Tarihçi Priscos, M.Ö. 448'de Hun İmparatoru Attila'yı ziyarete gitmiş ve bu gezisini kaleme almış. M.Ö. 568'de Kilikyalı Zemarkos'un Göktürkler ülkesinde Bizans İmparatorluğu'nun elçisiyken tuttuğu notlar yüzyıllar boyu okurların ilgisini çekmiş. İranlı din adamı ve şair Nasır Hüsrev'in Mekke'ye hac görevini yerine getirmek için gerçekleştirdiği gezi, işin içine Mısır ve Anadolu'nun doğusunda yaşadıkları da girince bir gezi kitabı şeklini alıvermiş. Sefername isimli eser bu türün ilk örneklerinden biri sayılıyor. Gezi kitaplarının ilklerinden bir diğeri de Marco Polo'nun yolculuklarını anlattığı kitaplar. Venedikli gezgin Marco Polo'nun Yakın Doğu ve Orta Asya'da gördüklerini anlattığı kitabı pek çok dile çevrilmiş. Gezip gördükleri yerlerin tarihi ve coğrafyasının yanı sıra insan unsuru hakkında bilgi vermiş olan İslam yazarlarının başında İbni Battuta geliyor. 14. yüzyılda pek çok ülkeyi gezen Arap gezgini İbni Battuta, 1330-1340 yılları arasında da Anadolu'yu dolaşmış, halkın yaşayışını seyahatnamesi aracılığıyla aktarmış. Büyük Türk denizcisi Piri Reis, Bahriyesi'nde Akdeniz'i anlatırken, 16. yüzyılın önemli simalarından denizciliğinin yanında şair de olan Seydi Ali Reis seyahatlerini Miratül Memalik adıyla kitaplaştırmış. Katip Çelebi ise Cihan Nüma adlı eserinde Osmanlı ülkesinin birçok şehrini kelimeleriyle resmetmiş.

Bütün bu önemli isimler bir yana, edebiyatımızda gezi yazarı deyince ilk akla gelen isim kuşkusuz Evliya Çelebi. Hem Osmanlı topraklarını hem de Avusturya, Habeşistan, Mısır, Dağıstan gibi ülkeleri anlattığı 10 ciltlik seyahatnamesi bugün dahi önemli bir başvuru kitabı niteliğinde. Devre göre kullandığı sade ve anlaşılır dil ona Erzurum'da çatıdan çatıya atlarken kışın donan kedi, bahar aylarının gelmesiyle çözüldü ve atlayışına devam etti gibi cümleler kurdurtan abartılı betimleme yeteneğiyle birleşince okuyucusunu gülümsetip anlatının akıllarda kalmasını sağlıyor. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Fransa seyahatnamesi ise devrin batıyı anlatan seyahat kitaplarından.

Gezi kitaplarının tarihçesine az sonra yeniden dönmek üzere bir virgül koyalım ve birlikte Güney Amerika topraklarına uzanalım. Çocuk kitaplarıyla tanıdığımız Gülten Dayıoğlu yine özellikle çocuklar ve gençler için pek çok da gezi kitabı kaleme aldı. Bunlar arasında Kangurular Ülkesi Avustralya'ya yolculuk, Efsaneler Ülkesi Çin'e yolculuk, Bambaşka Bir Ülke Amerika'ya yolculuk, Kaf Dağı'nın Ardına yolculuk gibi kitaplarını sayabiliriz. Okyanuslar Ötesi'ne yolculukta ise Güney Amerika'ya yaptığı seyahatin izlenimlerini paylaşıyor bizlerle. Ben kitaptan tadımlık satırlar aktarırken kendinizi bizzat oralara gitmiş ya da çok canlı bir belgesel seyrediyormuş gibi hissedeceğinizden eminim.

Güney Amerika en az 10 bin yıldan bu yana insanların yaşadığı bir kıta. Burada bulunan uluslar, ülkeler binlerce yılın izlerini varlıklarında taşıyorlar. Yerliler başka kıtalara göçü benimsememiş, hep başka ülke insanları buralara akın etmiş. Yerli uygarlıkların üzerinde yabancı uygarlıklar ilginç katmanlar oluşturmuş. Gerçekten Güney Amerika dağ taşı, iklimi, bitki örtüsü, hayvanları, madenleri, tarihi, sanatı, Kızılderili ya da Melez insanlarıyla çok ilginç bir yaşam ortamı. Başı dumanlı sıradağlar, buzullarla kaplı gizemli doruklar, balta girmemiş ormanlar, yöreye özgü binbir tür hayvan, coşkun şelaleler ve kıtayı bir baştan bir başa aşan görkemli Amazon Nehri. Bu doğal görünümüyle insana hem ölçüsüz bir coşku hem de ürküntü veren Güney Amerika, dünyamızın en güzel kara parçalarından biri. Güney Amerika'da bulunan ülkeler bazı yönlerden birbirleriyle benzeşiyor. Bu benzerlik özellikle kentlerde daha belirginleşiyor. Biliyorsunuz Güney Amerika'nın çok yeri eskiden çeşitli ulusların sömürgesiydi. Şimdilerde bu durum sona ermiş. Ama İspanyollardan, Portekizlilerden kalma eski yapılar hala o dönemlerin izlerini yansıtıyor. İnsan gezi sırasında geçmişle bugünü birlikte yaşama olanağı buluyor. Amazon çevresinde ya da dağlardaki yolu izi bilinmeyen yaylalarda yaşayan Kızılderililer dün olduğu gibi bugün de yaşamlarını doğalarına uygun ortamlarda sürdürüyorlar. Bence Güney Amerika gezisinin en ilginç bölümleri buralar. Örneğin 3500 metre yüksekliğindeki bir dağın doruğuna kurulmuş olan Machu Picchu, gerçek Kızılderililerle omuz omuza gezip diz dize oturduğumuz Cusco kenti. Machu Picchu dünyaca ünlü İnka medeniyetine beşiklik etmiş, görkemli, şaşırtıcı, düşündürücü ve yer yer ürkütücü. Bu tarihsel beldeyi Kızılderili bir çocuk bulmuş. Sonra dünyanın dört bir yanından gelen bilginler kenti ortaya çıkarmışlar. Ama kalıntıların gizi henüz çözülememiş. Machu Picchu'yu gezerken ulamayı andıran ürkünç sesler duyarsanız korkmayın. Nedenini anlatacağım. Burada yükseklik dağ tutması yapıyor. İnsan dalgalı denizdeymiş gibi sağa sola yalpalıyor. Kimi gezginlerin de burunlarından kan fışkırıyor. O gezginlerden biri de benim. Dorukta oksijen maskesinden fazla uzaklaşmamak gerekiyor. Çevremizi saran Kızılderililer o denli sevecen ki durağa uyum sağlayamayan gezginlerin eline birer tutam ot veriyorlar. Bu ot koklanınca gerçekten baş dönmesi, dağ tutması kalmıyor. Giriş yazısında sizlere bu tür ayrıntılardan söz etmeyecektim. Her şeyi yeri geldikçe öğrenecektiniz. Ama dayanamadım besbelli. Ağzımdan epey söz kaçırdım. Aslında bu ilk yazıyla amacım sizleri Güney Amerika gezisine davet etmekti. Konu açılınca kendimi tutamadım, yeni dünyayı anlatmaya giriştim. Neyse, çağrımı yineliyorum. Hep birlikte Güney Amerika'ya gitmeye ne dersiniz? Bir zamanlar serüven ve para düşkünü Avrupalıları mıknatıs gibi çeken ünlü altın yatakları artık bomboş. Ama altın müzelerine gideriz. Göz kamaştırıcı altın filizlerini, külçeleri, altından yapılma eşyaları görürüz. Bu altınlar uğruna yaşanmış serüvenleri dinleriz. Kızılderililerin korkunç maskelerini takarız. Lamalara bineriz. Kızılderililerle Tarzanca konuşur, onlarla dost oluruz. Sonra bu yeni dostlarımızla anı resimleri çektiririz. İnsanların ağızlarından düşmeyen çikletin ana maddesi Güney Amerika'dan geliyor. Patatesin, domatesin, mısırın, tütünün ana vatanını tanımak istemez misiniz? İsterseniz jungle denilen tropikal ormanlara gireriz. Oralarda binbir çeşit bitki ve hayvan var. Ama biz fazla derinlere girmeyiz. İnsanlar için tehlikeli olmayan bölümlerde gezeriz, görünmemiş güzellikteki kelebeklerin peşlerine takılırız. Karşımıza dev kertenkeleler çıkabilir. Su kuşları saçlarımıza değerek süzülüp geçebilir. Geveze papağanlarla,
Ötücü kuşların birbirine karışan sesleri, şelalelerin çağıltıları ürkü verebilir. Ama biz yine de gezimizi sürdürürüz. Arjantin'in ünlü çiftliklerinde kovboylarla tanışırız. Rodeo gösterilerini izleriz. İsterseniz iri bir köpek görünümündeki küçük atlara bineriz. Dişli trenlerle, teleferiklerle dağ doruklarına tırmanır. Dünyanın en güzel kenti Rio de Janeiro'nun kuş bakışı görünümünü izleriz. Büyük futbolcu Pelé'nin ülkesi Brezilya'ya gideriz. Dünya futboluna beşiklik etmiş ünlü stadları görürüz. Görkemli samba gösterilerini izleriz. Christoph Kolomb'un 1498'de 3. keşif gezisi sırasında Güney Amerika'ya ayak bastığını biliyorsunuz. Peki Christoph Kolomb bu yeni dünyanın tam neresinde karaya çıktı biliyor musunuz? Uçakla ekvator çizgisi geçilirken çocuk yolculara diploma gibi bir kanıt belgesi verildiğini duydunuz mu? Bu yolculuğa çıkarsak bu belgeden birer tane de sizler edinebilirsiniz. Benimle birlikte geziye çıkmaya karar verirseniz daha neler yapabiliriz neler. Bu yolculuk kimi gün gülünç, kimi gün korkulu, acıklı ya da iç burkucu olaylarla unutamayacağınız bir gezi olacak. Bir kez daha soruyorum, var mısınız?

Gülten Dayıoğlu'nun çağrısına evet diyenler onun kitaplarına başvurabilir. Gezi bir keşif deneyimi yaşatıyor bize, bir farkındalık kazandırıyor. Evrenin paylaştığımız diğer canlıları, doğayı, ülkeleri ve kültürleri tanıma olanağı sunuyor. Gezi kitaplarının tarihçesine yeniden dönersek, Tanzimat sonrası Türk yazarların batıya yöneldiğini görürüz. Ali Bey'in Seyahat Jurnali, Cenap-ı Şahabettin'in Avrupa Mektupları, devrin çok satan gezi kitaplarından. Cumhuriyet devrinde öne çıkan gezi yazarlarına baktığımızda ise göze ilk çarpan isimlerden biri Falih Rıfkı Atay. Deniz Aşırı, Tuna Kıyıları, Times Kıyıları, Hint, Yolcu Defteri, Bizim Akdeniz hala okuyucuya büyük keyif veren kitaplar. Akdeniz'de Bir Yaz Gezintisi adlı kitabıyla Saik Sabri Duran ve Finlandiya isimli kitabıyla da Şüküfe Nihal devirlerinde büyük sükse yapmışlar. Reşat Nuri Güntekin Tuna'dan Batı'ya ve Anadolu notlarıyla edebiyatçı kimliğine gezginliğini ekler. Sadri Ertem, Azra Erhat, Haldun Taner, Melih Cevdet Anday, Bedri Rahmi Eyüboğlu okurlarına bambaşka dünyaların pencerelerini aralar. Nahit Sırrı Örik ise Anadolu'da Yol Notları, Bir Edirne Seyahatnamesi, Kayseri, Kırşehir, Kastamonu adlı eserlerinde 1930'lu yılların Türkiye'sinden önemli bir kesit sunar. Yazar gezip gördüğü Edirne, Kayseri, Kırşehir, Kastamonu, Yozgat, Adapazarı, İzmit, Gölbaşı, Haymana, Polatlı gibi yerleri kendine özgü üslubuyla anlatır. Türk Edebiyatı'nda Seyahatname adı verilen gezi kitapları içinde çok önemli yer tutan bu kitaplar aynı zamanda 1930'lu yılların Türkiye'si için önemli birer belge niteliğini taşımakta. Bu üç kitabın yakın zamanda birleştirilerek tek kitap halinde basıldığını da ilgilenenlere hatırlatırım. Gezi deyince hep uzak coğrafyalara dönük yolculukları anlamamak lazım. Yaşadığımız şehirde çok yakın mesafelere yapacağımız gezintiler de bizi yeni ufuklara taşıyabilir. Yeter ki bakmasını bilelim ve ruhumuzu özgürleştirelim. Şimdi sizi Refik Halit Karay'ın yazısıyla bir kır gezintisine çıkarmak istiyorum. Mevsim bahar, önümüzde çiçeklenmiş meyve ağaçlarıyla yemyeşil çayır çimen uzanmakta. Ne duruyoruz? Manzara bizi bekliyor.

İnsanlar için baharda kır gezintilerinden daha tabii ne olabilir? İşte bu istek, bu düşüncenin etkisiyle çoktandır güneş açıldığı ve etraf yeşilleneli uzun bir kır gezmesi yapmak istiyordum. Balkondan baktıkça beni kendisine çeken uzun çayır etekleri ve Çamlıca yamaçları dün büsbütün cazibeli göründü. Kimseye haber vermeden gizli bir buluşmaya gider gibi usulcacık evden çıktım ve Kurbağalı Dere boyunca içerilere doğru ağır ağır yürümeye başladım.

Her yakınımızda dört adımlık yolda bu derece güzel yerler varmış da neden gezmezmişiz? Neden Kadıköy halkı bu güzel pazar günü akın akın bu taraflara koşmuyor ve bu kırları hayat ve hareketle bir çiftlik bahçesi gibi doldurmuyor? Yolum önce bostanlar arasına tesadüf etmişti. Bahar havasına biraz fışkı kokusu katıştıran basık sulak bostanlar. Erikler çoktan çiçeklerini dökmüşler, sık bir yaprakla örtülüp yemyeşil olmuşlardı. Halbuki armutlar henüz çiçekteydi, yeşilsiz, düz beyaz çiçekler içinde. Ayvalarla elmalarsa pembe çiçekler ve küçücük yeşil yapraklarla yarı yarıya yeşilli pembeli, terü taze bir halde. Asıl güzeli kestanelerdi. Bir yere geldim ki 50 kadarı bir sıraya dizilmiş ve baştan başa çiçeklenmiş arılar içinde pür hayat ve mutlu duruyorlardı. Derken bir yamaca çıktım, biraz sonra indim.

açtıkça yolumun üzerinde insanlar görünmeye başladı. Üçer beşer küçük ev hanımları kırlara dağılmışlar, yamaçlarda yer bulup ayaklarını aşağıya uzatmış, gülüşüp konuşuyorlardı. Erkekler de böyle dörder beşer dolaşıyorlardı. Şöyle yüksekten baktıkça bu yeşilliklere gömülü oturan veya dolaşan rengarenk insan kümeleri için "Canım niçin yemiyorlar, otlamıyorlar?" diye kızacağım geliyordu. Otlar o kadar güzel, her yemekten daha iştah verici, daha nefis görünüyordu. Ot deyip de geçmemeli, seçmeden bir tanesini koparalım. Derisindeki o şeffaflık ne güzeldir, ne körpe kırılır ve ne kendine mahsus bir rayası, bir cazibesi vardır. Sade tazesinde değil, kurusunda bile bir güzellik bulurum. Taze çayır veya kuru ot kokusu bence bütün rayalardan daha etkili ve nefistir. Onun üstünde yalnız bir koku vardır ki maalesef şişeye girmez ve lavantası yapılmaz. Yazın yağmurdan sonraki toprak kokusu. Sonra otlar veya kökleri, o mahvedici hallerine rağmen ne güçlü ne etkili bileşimleri vardır. Ot vardır ki ölümdür. Kısaca otların ayaklarımız altında sürünüşlerine bakıp küçük görmek doğru olamaz. Hayatımızı otlar yürütür ve bizim de bir gün nihayet ne olsak olacağımız ottur. Mezarımızdan fışkıran otlar. Kan, kemik, pıhtı yığınının bir kucak yemyeşil, taze ve rayalı ot oluşundan güzel, bundan nazik tabiatta ne vardır?''

Bugünkü kır gezintimden otlara karşı derin bir saygıyla dönüyordum. Ota ait ne varsa bana hoş görünüyordu. Çıkışı, büyüyüşü, kesilişi, yığını, yenişi, rayası, her şeyi.

0: Geçmeli reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Bir kır gezintisinden tamamen yenilenmiş olarak dönebilirsiniz. Hava sıcakmış, serinmiş fark etmez. Ağaçlar, çiçek ve otlar daima hoş kokularla sarmalar sizi. Yeşil, ruhunuzu dinlendirip dinginlik verir aklınıza. Kafanızı sürekli meşgul eden sorunlar uçup giderken siz bir süreliğine hıza, koşturmacaya ara verirsiniz. Ve kim bilir, belki kısacık bir zaman dilimince uykuya yenik düşersiniz. Yepyeni bir insan olarak uyanmak üzere.

Ne hoştur kırlarda yazın uyumak, bulutlar ufukta beyaz bir yumak, ağaçlar bir derin hülyaya varmış, saçında yepyeni teller ağarmış, baş yorgun yaslanır yeşil otlara, göz dalgın uzanır ta bulutlara. Öğleyin bu uyku bir aralıktır, saf hava bir kanat gibi ılıktır. O zaman gönülde ne varsa diner, yüzlere tülümsü bir buğ iner. Erirken sıcakta yaz kokuları, ne hoştur, ne hoştur kır uykuları. Ahmet Kutsi Tecer'in Kır Uykusu isimli şiiriydi dinlediğiniz. Gezmek mutlak bir özgürlük, kuş olup uçma arzusunun somutlaşmış hali ama aynı zamanda ciddi.

bir eylem. Gezip görülen yerlerin, izlenimlerin ve duyguların kaybolmasına izin vermemek gerek. Her an yaşanmalı ve yaşatılmalı. Bu amaçla kağıda dökülmeli, fotoğraf karelerine hapsedilmeli. Turist olma haliyle gezginlik arasında bu açıdan büyük fark var. Turist gittiği yer hakkında yüzeysel bilgilerle yetinebilir. Oysa gezgin, öğrenme, tanıma, keşfetme güdüsüyle çıkmıştır yola. Daha azıyla tatmin olmaz. Turist daha çok her yerde bulabileceği konforla ilgilenir. Yeme, içme, barınma ve eğlenmeye odaklanır. Bilgilenme onun için geri plandadır. Gezgin ruhuysa gideceği yerle ilgili fikir sahibi olabileceği en az bir kitap edinmeyi ve onun rehberliğinde yollara düşmeyi gerektirir. Ülkemiz özellikle de İstanbul tarih boyu gezginlerin uğrak yeri olmuş. Batılı seyyahlar İstanbul'u farklı yüzleriyle anlatmışlar seyahatnamelerinde. Sefa Kaplan'ın hazırladığı Batılı Gezginlerin Gözüyle İstanbul kitabı işte bu gezginlerden 20'sinin görüşlerinden bir derleme sunuyor. Seyyahların İstanbul'la ilgili görüşleri baştan sona olumlu değil elbette. Mesela Fransa Kralı 14. Louis'nin talimatıyla yeni bitkiler peşinde Osmanlı topraklarına gelen Thornford'un şikayeti hayli tanıdık. İstanbul'un sokak kaldırımları çok kötü, hatta bazı yerlerde yok bile. 1701'de sarf edilen bu sözleri Ernest Hemingway'in 1922'de kaleme aldığı şu satırlar tamamlıyor. Yağmur yağınca her taraf çamur içinde, kaldırımlar öylesine dar ki herkes sokakta yürüyor, sokaklar da dereden farksız. Şehrin güzelliklerinden söz edenler daha fazla. Başta Pierre Loti, pek çok seyyah gönlünü bu şehre kaptırdığını gizlemiyor. Fransız olmasaydım Avrupa'ya karşı dostum Kemal Paşa'nın yanında savaşırdım diyen Claude Ferrer, Edmond de Amici, İstanbul'un haftada 3 dini bayramlı tek şehir olduğuna dikkat çeken Herman Melville, Théophile Gautier, aşk ısrabından kaçmak için İstanbul'a sığınan Gerard de Nerval, Hans Christian Andersen ve Lale'nin soğanını da adını da Avrupa'ya taşıyan büyükelçi Giselin de Büsbek. Bir de kadın seyyahlar var, Lady Mary Montagu ve Giulio Pardo gibi. Onlar seleflerinin gerçek İstanbul'u, hele de gerçek Osmanlı kadınını asla yansıtmadığı iddiasıyla bambaşka izlenimler aktarmış. Batılı gezginlerin gözüyle İstanbul, yaklaşık 370 yıllık bir süreçte gezginlerin İstanbul'u ve halkını nasıl algıladıklarını gözler önüne seriyor. Kitaptan birkaç alıntıyla devam edelim. İlki seyyah Lady Montagu'ya ait. Montagu 1717 yılında Lady Bristol'e yazdığı mektubunda kendinden önce gelen Batılıların İstanbul'u gerektiği gibi anlatamadıklarını belirtiyor.

Hristiyanların oturduğu Galata, Beyoğlu ve Tophane mahalleleri güzel bir şehir teşkil ediyorlar. Bunları İstanbul'la bir deniz ayırıyor. Deniz, Thames'in en geniş yerinin yarısı genişliğinde. Boğaz içinden inerken 20 mil kadar uzaklığa bakış çok güzel, çok renkli. Dünyada bir eşi daha yoktur. Rumeli sahilinde de Yeditepe üzerinde İstanbul görülüyor. İstanbul çok büyük bir şehir. Sarayı görebileceğim kadar gördüm. Hristiyanlık aleminde bu sarayın yarısı büyüklüğünde sarayı olan kral yoktur. Ayasofya saraydan sonra ikinci derecede meşhur. Bu caminin 113 ayak çapında olan kubbesi, fevkalade büyüklükte mermer direklere dayanan kemerler üzerine inşa edilmiş. Çarşıların binaları çok güzel, içleri son derece temiz.

Ben bu memleketin ışığını seviyorum diyen şair Lamartine'in İstanbul izlenimleri ise 25 Mayıs 1833 tarihli günlüğünden. Şair Beyoğlu çevresini bakın nasıl anlatmış.

Galata'nın Beyoğlu'nun çeşitli renkli evlerle örtülü daha 3-4 semtin sırtları ayaklarımın altında denize kayarlar. Bu semtlerden kimilerinin evleri kan kırmızı boyalıdır, kimilerinin ise siyah. Bu koyu renklerin arasından mavi kubbeler görünür. Evlerin önündeki bahçeleri süsleyen çınarlar, incir ağaçları ve serviler yeşil kümeler halinde kubbeler arasından yükselir. Birbirlerinden küçük şehirler gibi ayrılan semtler, mahalleler arasından beliren yeşil tepeler, boyalı ahşap saraylar, çeşitli renklerle bezenmiş köşklerle örtülüdür. Bu tepelerden ancak servilerin ucunu, minarelerin sivri ve parlak alemlerini belirten boğazlar da görünür.

Seyyah Edmond de Amici ise İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğu fikrinde. Seyyah'ın yazısı 1874 tarihli.

Hiç kimse İstanbul'da hayal kırıklığına uğramamıştır. Bütün dünya bu şehrin dünyanın en güzel yeri olduğu fikrindedir. Koca tepelerin zirvelerine ve yamaçlarına göz alabildiğine dağılmış ve bir perinin sihirli değneğinden doğmuş büyük bir şehir gibi latif ve ışıklı Üsküdar, altın şehir oradaydı. Galata, geride bir direk, Seren ve Bandıra ormanı. Galata'nın üstünde Avrupa'yı konaklarının kuvvetli hatları belli olan Beyoğlu, önde rengarenk kalabalıkların karşılaştığı ve iki sahili birleştiren bir köprü. Solda her birinden kurşun kubbeli ve altın minareli dev gibi bir caminin yükseldiği kocaman tepelere yayılmış İstanbul, beyaz pembe Ayasofya, altı minareli Sultanahmet, on kubbeli Süleymaniye.

Gezginlerin kaleminden dökülen satırlar bize geçmiş asırların İstanbul'unu farklı bakış açılarıyla tanıma imkanı sunuyor. Kimi kaldırımların yokluğundan, sokakların temiz olmayışından yakınsa da üzerinde birleşilen ortak duygu hayranlık. İşte böyle gezi unsuru taşıyan eserler veren edebiyatçılar, edebiyat kokan kitaplar yazan gezginler sayesinde dünyada gitmediğimiz ülke, gezmediğimiz şehir kalmıyor. Tek yapmamız gereken yelkenimizi rüzgara açmak, Orhan Veli'nin dediği gibi. Bırakalım imbat şişirsin yelkenimizi, akıntı alıp sürüklesin. Hangi kıyıya sürükleneceğimizse saklı kalsın.

Sizi bilmem ama ben ülkemin toprakları hakkında şöyle düşünüyorum. Binlerce yıldır türlü uygarlıklara ev sahipliği yapan bu topraklarda güzel insanların yaşaya geldiği kutlu şehirler yükselmekte. İmkanımız olsa da her bir köşesini gezip görebilsek, her taşına dokunup her yapısına yüz sürebilsek. Ne yazık ki pek çoğumuz değil bütün ülkeyi gezip görmek, doğduğumuz şehirlerden dışarı adım bile atamıyoruz. Ama ne gam, değil mi ki yüreği vatan sevgisiyle çarpan şairlerimiz, yazarlarımız var, değil mi ki gerçek birer gezgin ruhuna sahip rehberlerimiz yol göstermekte bize, gitmesek de görmesek de o köyler, o kasabalar, o şehirler bizim ve bizzat havasını solumasak da haklarında yazılanları okuyarak yurdumuzu tanımamızın önünde hiçbir engel yok. İşte bir örnek Ceyhun Atuf Kansu'nun Balım Kız Dalım Oğul kitabı. Türkiye radyolarından yayınlanan bir programa da kaynaklık etmiş olan Balım Kız Dalım Oğul da şehir şehir anlatıyor yazar Anadolu'yu. Hem de öyle güzel, öyle tertemiz bir Türkçe ile anlatıyor ki Bursa Yeşili o yazılardan biri.

Balım kız, dalım oğul. Geçmiş gün bundan 20 yıl kadar önce Ankara-İstanbul demiryolu üzerinde Karaköy istasyonunda trenden inmiştim. Ortalık yeni ağrıyordu. İstasyon ardındaki kahvenin önünde bir iki otobüs duruyor. Şoför yamağı Bursa'ya, Bursa'ya diye bağırıyordu. Bursa yolcularının doldurduğu kahveye girip bir çay içtim. Havada yağmur kokusu vardı ve insan üşüyordu. O zamanlar Ankara-Bursa yolculuğu Karaköy üzerinden yapılırdı. Otobüsümüz dolunca yola çıktı. Kıvrıla kıvrıla dağ yamacındaki yoldan, yağmur bulutlarıyla ıslak ormanlar arasından Bursa'ya doğru yol aldık. Bozkır sevgisiyle dolu insan bu dağlardan geçerken görünümün birden değiştiğini anlar. Ne var ki o bozkır bizim yurdumuzun bozkırı. Bu dağlar bizim yurdumuzun dağları olduğundan bozkırdaki güneş sarısını, dağlardaki gök yeşilini sevmekte ayrılık gayrılık tanımaz. Bir başka özelliği olan Bursa yeşilini sizlere de sevdirmek için bugün güzel balım kız, yiğit dalım oğul, ikinizi de yanıma alıp Karaköy İnegöl üzerinden Bursa'ya götürmek istiyorum.

daha yeşil dağlarda başlar. Bu dağlar Marmara'nın deniz kokusunu aldıklarından kayın, meşe ve de gürgen ağaçlarıyla yeşil bir Türkiye başlarlar ki arada bir ardıç da ağaçların türküsüne katışıp yeşildir dağların halısı, ardıçtır yeşilin bellisi deyip söyler. İnegöl'den sonra adı güzel akça ağaç, dalı ince kestane de karışır ki dağların, ormanların şenliğine hangi ağacın altında otursam, hangi yeşili beğensem der, şaşar kalırsın. Uzaklardan öğleye merdiven dayamış güneş, bulutların ardından bir çıkıp bir baktı mı, güler yüzü Uludağ'ın eteklerine vurduğundan, o zaman görmelisiniz dağ yeşili ne demektir. Güneş gelinin yeşilidir bu. Dağların arasından kopup, bu sefer Bursa Ovası bir yanda, ayçiçeği tarlalarıyla güneş düğününde, bir yanda zeytin ağaçları bulut yaşamak en güzel gününde, bir yanda dut ağaçları alabildiğine, şeftali ağaçları sev sevebildiğine ovayı kaplayınca, yeşilin hası Bursa Ovası deyip, işte o zaman sen de yeşil için bir türkü tutturursun ki, övücü türkü, yolculuğun sevinci türkü. Müzik.

başladı mı ve de güz yağmuru dallara değdi mi, kestane ağaçlarının ince kara dişleri arasından kestaneler pıtır pıtır toprağa düşmeye başlar ki Bursa kestanesidir. Kuzu kestanesi ateşin üzerinde çıtır çıtır kavrulur. Üç yeşili bir arada görmek istersen obaya bakan bir gezenekte Yıldırım Camii'nin ve türbesinin oraya varacaksın. Çınar ağacı, ıhlamur ağacı ve selvi ağacı orada. Hepsinin de giydiği ayrı yeşil. Erenler dokumacısı çınar yeşilini dokumuş, Sevi dokumacısı ıhlamur yeşilini dokumuş ve de sonsuzluğun dokumacısı selvi yeşilini. Bana Anadolu'nun en güzel, en ulu çınarları nerededir diye sorsanız Bursa'dadır derim. Erenler, yiğitler ve de çınarlar kenti olduğundan. Yüzyıllarca yaşamış çınarların biri de Orhan Çınarı adını taşır ki Orhan adı hem eren hem yiğit ve Nilüfer Hatun'a aşık olduğundan belli. Güzelliğin ustası Orhan Gazi'den gelmektedir ki Orhan Gazi Ertuğrul Beyoğlu Osman Bey'in oğlu olup İnegöl Dağları'ndan inip Koyunhisar üzerinden vurup Bursa'yı alan Kayı Boyu yiğitidir ve devlet başı adalet taşıdır.

Bağımsızlıktır içtiğimiz, Nisan gülüdür açtığımız ve de gezdik, gördük, dolaştık. Sorana, durana vatan dağlarından kekiktir saçtığımız. Koklayana bu yurttur, verilesi değil. İnsan bir sevdi mi, Anadolu anadır, kardeştir, yardır, hiç ayrılası değil diyor Ceyhun Atuf Kansu. Bizim de hiç ayrılasımız yok sizlerden ama neylersiniz, zamana hükmümüz geçmiyor. Vakit dolduysa kalkılıp gidilecek. Gezi edebiyatından örnekler sunmaya çalıştık bu bölümde. Küçük seyahatlere çıktık birlikte. Kısa süreliğine de olsa sizi bulunduğunuz yerden alıp başka diyarlara götürebildikse ne mutlu bize. Programı Vehbi Arvas yönetiminde hazırlayıp sunan ben Umay Aygut, ana kumanda masasında görev yapan Muhittin Yaygıngöl, tekrar buluşuncaya kadar hepinize Şehrain aydınlığında geceler ve gündüzler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
6: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
7: Doğum sonrası yapılan
8: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
9: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
10: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
11: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
12: TGRT FM. TGRT FM.
13: Aklınızda bulunsun.
14: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
13: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber'den mutlu pazarlar. 17 bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı yeni açıklamalarla başlıyoruz. İran'a yönelik büyük bir saldırıyı son anda durdurduğunu açıkladı Trump ve Tahran aynı zamanda yine bölge ülkelerinin anlaşmayı talep ettiğini söyledi.
1: ABD saldırısına ramak kalmıştı ancak beklenen füze mislemesi son anda rafa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan dev hava harekatının askıya alındığını duyurdu. Karara gerekçe olaraksa Tahran ve bölge ülkelerinden gelen anlaşma talepleri gösterildi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir güçle saldırmaya hazır olduğunu iddia etti. Ancak diplomatik müzakerelerde ilerleme sağlandığı için operasyonun durdurulduğunu belirtti.
2: Thank you very much everybody. It's a great honor to have the Crown Prince.
1: Trump'ın kararının arkasındaysa Orta Doğu'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Trump'la görüşerek bölgesel gerilimin tırmandırılmaması uyarısında bulunduğu öğrenildi. Tahran hattında da telefonlar susmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Pakistan ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü. Arakçı bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir macerasına misliyle karşılık verileceği uyarısını tekrarladı. Peki Washington yönetimi neden geri adım attı? Askeri uzmanlara göre cevap azalan mühimmat stokları ve ekonomik baskı. Buna göre 5 aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ABD'nin hava savunma stoklarını eritti. Savaş öncesi 2300'ün üzerinde olan Patriot füzesi stoğu 800 seviyesine, THAAD mühimmatı ise yarı yarıya düştü. Üstelik petrol fiyatlarındaki artış Amerika Birleşik Devletleri'nde pompa fiyatlarını 4 doların üzerine taşıyarak Washington üzerinde küresel bir ekonomik baskı oluşturdu. Analistler hem Washington hem de Tahran'ın askeri ve ekonomik olarak nefeslenmeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ancak kırılgan ateşkes havası masadan çıkacak karara bağlı. Şimdi gözler Orta Doğu'da tarihin en kritik pazarlıklarından birine kilitlenmiş durumda.
0: Komşu Yunanistan'dan bir son dakika gelişmesi var sayın seyirciler. Yangın söndürme operasyonunda Yunanistan'da iki helikopter havada çarpıştı ve şu anlarda bir arama kurtarma çalışmasının başlatıldığını belirtelim. Söndürme helikopteri mürettebatı için çalışma başlatmış durumda şu anda. Bir yandan da komşu Yunanistan'dan gelen bu haberde orman yangınına havadan müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri vardı ve bir operasyon esnasında gerçekleşti. Bu kaza havada iki helikopter çarpıştı. Yine elimize ulaşan bilgiler ışığında olayın ardından mürettebat için geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatılmış durumda. Yangın söndürme helikopterleri çarpıştı sayın seyirciler. Özellikle kazanın tabii bu noktada hangi minvalde meydana geldiği, nasıl meydana geldiği de ve özellikle mürettebatın durumuna ilişkin resmi makamlardan gelecek olan açıklamaları da bekliyoruz değerli izleyiciler. Orman yangınlarında havadan müdahale operasyonların en kritik ve en riskli aşamalarından birisi olarak da aslında gösterilmekte. Olayı genişlettiğimiz bu anlarda Yunanistan'da iki helikopterin çarpıştığını tekrar aktaralım. Türk F-16'ları yerli görüş ötesi füzeyle özgürleşecek. Özgür projesiyle Fransız Meteor füzenin muadili uzun menzilli Gökhan ve Gökbora füzelerini fırlatabilecek.
1: Türkiye mavi vatanda egemenliğini pekiştirecek. Gökhan ve Gökbora füzeleri Türk F-16'larına entegre edilecek. Böylece vurucu gücünü Eurofighter ve F-35 seviyesine yükseltecek.
3: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
1: Türk ordusunun elinde 240'ın üzerinde F-16 var. Bunlar hava gücünün omurgasını oluşturuyor. F-35, Rafale, Eurofighter uçakları uzun menzilli ve görüş ötesi meteor füzeleri kullanıyor. Yani F-16'lara havada üstünlük sağlıyor. İşte bu farkı kapatacak yerli ve milli bir hamle geldi. Artık Türk F-16'ları da Gökhan ve Gökbora'yla vurucu gücünü rakip yeni nesil uçakların seviyesine yükseltecek.
3: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.
1: Tüm füzeler katı yakıtlı rokete sahip. Fırlatışta hızlanıyor, sonra süzülerek hedefi vuruyor. Meteor ise ramjet motoruyla sürekli itki üretiyor. Menzili 200 kilometreye kadar çıkıyor. Üstelik düşman uçağın kaçması imkansız. Menzili normal füzede 30 kilometreyken meteorda 90 kilometreye çıkıyor. Yani 3 kat daha ölümcül olabiliyor. İşte ramjet motorlu Gökhan ve Gökbora'yla Türk F-16'ları bu güce erişiyor.
3: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik. Tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
1: Gökhan'ın altında TÜBİTAK SAGE, Gökbora'nın altında ROKESAN imzası var. Özgür projesiyle Viper seviyesine çıkarılan Türk F-16'ları yeni mühimmatlarla Mavi Vatan'da çarpan etkisi yapacak.
0: Sofrada, sokakta, hatta tuvalette bile cep telefonu hep yanımızda. Peki bu bir ihtiyaç mı veya bir bağımlılık mı dersiniz? Telefonsuz yapamam diyenler, bu haber özellikle sizin için. Dijital çağın yeni hastalığı nomofobi, yani telefonsuz kalma korkusu yaşıyor olabilirsiniz.
4: Nomofobi olabilir misiniz?
5: Olabilir.
4: Ne olduğunu biliyor musunuz?
5: Yok, onu olduğunu bilmiyorum.
6: Anlamadım.
4: Nomofobi.
6: O ne demek, onu anlamadım.
4: Kiminiz ilk defa duyar gibisiniz ama birçoğumuzun hayatında var olan gerçeğin adı nomofobi. Yani telefonsuz kalma korkusu.
7: Kendimi çıplak gibi hissettim telefon olmayınca.
5: Yok, telefonsuz olmuyor.
4: Günde kaç saat kullanırsınız?
5: Hiç durmuyor, 24 saat.
4: Yemek yerken, tuvaletteyken, hatta duşta bile cep telefonunu bazen hiç olmadığı kadar fazla kullanıyoruz.
8: Uyumadan önce, duşta müzik dinlerken, odamı toplarken vesaire yani kullanırım.
4: Telefon şarjının bitmesi, evde unutulması ya da internet bağlantının kesilmesi, işte bu durum sizde kaygı oluşturuyorsa aman dikkat, nomofobi olabilirsiniz.
6: Çok fazla telefonla uğraşıyorum. 9-10 saat arası kullanmak durumundayım.
4: Nomofobi kişide zamanla özgüven eksikliği ve yalnızlık hissi oluşturuyor.
9: Çok farklı yaşamlara, çok farklı hayatlara maruz kalıyoruz ya. Kendini sürekli bir kıyas içerisinde buluyorsun. Özgüven düşüklüğü, hem böyle dış görünüş ya da mesela ekonomik durum bakımından kendini fazla kıyaslıyorsun.
4: Peki ne yapmalı? Reçeteyi uzmanlar veriyor. Günün belirli saatlerinde telefon erişimini sınırlandırmak gerekiyor.
10: Sosyal medyada ben zaten bununla ilgili sınırlama koydum. 1 saat sınırlama. Sınırlamada eğer aşım olduğu zaman zaten uygulama kendi kendini kapatıyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü çerçeve yasa için kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
11: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
1: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa, 18 yaş altı suçlara düzenleme. Meclis yaz döneminde de yoğun tempoyla çalışıyor.
11: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
1: Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenlemenin 3 Ağustos Pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. 10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin 5 Ağustos Çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.
11: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
1: Yasa, af veya Öcalan için tartışılan umut hakkı düzenlemesini içermiyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Düzenleme ile dağılmış terör örgütü tanımı yapılacak. Ağır suçlara bulaşmamış üyeleriyle sempatizanlarına denetimli serbestlik hakları tanınacak. Süreci Toplumsal Bütünleşme, İzleme ve Koordinasyon Kurulu yürütecek. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.
12: Bölgesel barışın hangi siyasi...
1: AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altı suçlara yönelik düzenlemenin de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı artacak.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Bu mesele siyaset üstü bir konudur dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
13: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Mesele siyaset üstüdür dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
14: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil, uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, kavgacı değil, barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
13: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
14: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin küresel etkilerine de değindi. Bunun enerjide bağımsızlığın önünü açacağına dikkat çekti. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elması, istikrar ve barışın anahtarıdır dedi.
14: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
0: İç siyasette yaşananlarla 17 bültenine devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve destekçileri gitti ama koltuk kavgası bitmek bilmiyor. Bu kez ne Özgür Özel ne de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve 3. yolcular olarak anılan grupla genel merkez arasında bir mücadele başlamış durumda. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde perde arkasında yaşanan sıcak gelişmeler.
15: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
16: Kirli kimse... Onları kapının önüne koyacağız.
1: Arınmayı başlattı. Arda arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel ekibi koptu, CHP bölündü. Ama asırlık partide iç mücadele bitmedi. Bu kez de 3. yolcularla genel merkez karşı karşıya geldi. 3. yolcular hemen kurultay diyor. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kurultayda aday olmamasını istiyor.
16: Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım, sonuna kadar.
1: Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım 2023 kurultayı önce böyle seslenmişti, bir de tabanına söz vermişti.
16: Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
1: İşte bu konuşma sonrası 38. olağan kurultaya gidildi. O kurultayda seçimi kaybetti. Kurultay mahkemelik oldu. Şaibe iddiasını mahkeme tescilledi. Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğuna geri döndü. Ama bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi bölündü.
17: Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun.
1: Ancak sular durulmadı. Nitekim grup başkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun adayına rakip çıktı. Gürsel Erol, Faik Öztrak karşı aday oldu. Genel merkez devreye girdi. Faik Öztrak 3. turda kazandı. Kulislere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi muhalefet kurultayın bir an önce yapılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasını istiyor. Bu yönde bir de bildiri yayımlamaya hazırlanıyor.
15: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
1: Genel merkez yönetiminin ise olası bildirinin önünü kesmek için kurultay takvimi açıklamasını öne çekmeyi planladığı aktarılıyor. Belediye başkanı ve üye kayıplarını durdurmanın formülleri de aranıyor. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyoruz mesajı vermesinin süreci tersine çevirebileceği değerlendiriliyor.
15: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
1: Öte yandan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'li vekillere meclis çalışmalarına eksiksiz katılım sağlanması talimatını iletti.
0: Türk Arabesk Müziği'nin dev sesi Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Güllü'yü kızı Tuğya'nın öldürdüğü öne sürüldü. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle de yargılanacak olan Tuğya'nın o korkunç cinayeti adım adım planladığı iddia edildi.
1: Türk arabesk müziğinin en güçlü seslerinden biriydi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında milyonları hüzne boğdu. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
18: Cinayet işlediniz mi?
1: Hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Güllü'nün 18 metreden düştüğü 3,53 promil alkollü olduğu yer aldı. Olay sırasında Tuğyan'la birlikte Güllü'nün evinde olan Sultan Nur Ulu ilk ifadesinde Güllü'nün alkollü olduğu için dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. İkinci ifadede ise Tuğyan'ın annesi Güllü'yü aşağıya attığını belirtti. 21 sayfalık iddianamede cinayetin Tuğyan tarafından adım adım planlandığı öne sürüldü. Malkata şarkısıyla Güllü'nün odaya çekildiği "Hadi görüşürüz" sözünden sonra Güllü'nün pencereden atıldığı değerlendirildi.
19: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
20: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
21: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

hoş geldiniz. Bebeğimle Mutluyum da sizinle birlikteyiz. Güzel bir hafta diliyoruz bütün annelere ve anne adaylarına. Ana kumanda masamızda Recep bizimle. Ben Hülya. Bugün hem misafirler ağırlayacağız hem de içinde bulunduğumuz hafta Dünya Emzirme Haftası sebebiyle anne sütünden ve emzirmeden konuşacağız. Aynı zamanda bu hafta sonu Dünya Nefes Günü kutlanıyor. Anne adayları için de nefes çok önemli. Doğru nefes teknikleriyle hem hamileliği rahat geçirebilir hem de doğum anında çektiğiniz ağrıyı azaltabilirsiniz.

Bugün programda anne sütünden konuşacağız sevgili dinleyiciler. Anne sütü nedir, neden değerlidir, çocuklarımıza ne kadar anne sütü vermeliyiz, anne sütü nasıl artar, bütün bunları programda bulabileceksiniz. Özellikle bebek bekleyenlere, bebek emzirenlere, anne olmayı düşünenlere bu bilgilerimiz. Çünkü anne sütü bir bebeğin alabileceği en sağlıklı gıda ve üstüne üstlük sadece alabileceği değil, alması gereken, hakkı olan bir gıda. Anne sütü nedir? Anne sütü her bebeğin kendi annesinin ürettiği ve o bebeğe özel bir gıda. Anne sütü dediğimizde bir başka annenin kendi bebeği için ürettiği sütün herhangi bir bebeğe iyi gelmeyeceğini, onun ihtiyaçlarını karşılamayacağını mutlaka söyleyelim. Her bebek neye ihtiyaç duyuyorsa annesi öyle bir süt salgılıyor. Bebek zayıf doğduysa anne sütü daha yağlı, tombul doğduysa protein açısından biraz daha zengin. Hele hele bebek dünyaya geldikten sonra verilen o ilk birkaç gün ki süt bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, hatta genetik hastalıkların tedavisine bile yardımcı olabilecek canlı DNA parçaları içermesi sebebiyle son derece değerli. Anne sütü nasıl üretilir, nasıl ortaya çıkar, anne sütü neden bu kadar değerlidir, hepsini paylaşmaya çalışacağız. Anne sütünün en önemli özelliği çocuğun yaşı ve durumuna göre değişim göstermesi diyor Profesör Doktor Metin Kılıç hocamız, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve sağlıklı bir bebeğin hayatının ilk 6 ayında anne sütüyle beslenme hakkının olduğunu söylüyor. Bu bir hak ve biz çocuğumuzu 6 ay boyunca anne sütüyle eğer beslemiyorsak ve sonrasında da sütümüz var olduğu halde farklı gerekçelerle vermiyorsak çocuğumuzun elinden sağlıklı büyüme hakkını çalıyoruz demek. Anne sütünün bebeğin değişimine, gelişimine, yaşına, boyuna, kilosuna, hastalığına göre farklılıklar gösterdiğini söylüyoruz. İlk günlerde anne sütü daha kıvamlı, yağ yönünden daha fakir mineraller ve bebeğin enfeksiyondan korunmasını sağlayan hücre ve antikorlar yönünden daha zengin. İlerleyen günlerde anne sütü bebeğin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir değişim içine giriyor. Anne sütünün içeriği çocuğu enfeksiyonlardan korur mutlaka. Bu çok önemli. Yine anne sütüyle beslenen bebeklerde alerji ve kronik hastalıklar daha az görülür. Anne sütüyle beslenen bebeklerde obezite diğer bebeklere göre daha seyrektir. Profesör Doktor Kılıç, anne sütüyle beslenen bebeklerde gastrointestinal enfeksiyonlar, pnömoni yani zatürre, menenjit gibi hastalıkların görülme sıklığının daha az olduğunu söylüyor. Yine inek sütüyle beslenen bebeklerde anne sütüyle beslenenlere oranla diş çürüğü 2 kat daha fazla. Anne sütünün retinanın gelişiminde de yine önemli rol oynadığını söylememiz gerekiyor. Anne sütü özellikle düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yaşama şansını arttırıyor. Bebeğin en iyi şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlıyor. Bebeğini emziren annelerin de daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Bebeğin anne sütüyle beslenmesi aynı zamanda ekonomik olarak da ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

Peki bebek ne kadar anne sütü alacak? Anne sütü ile beslenmede daha sık sorulan sorular neler? Kaç aya kadar verilmeli ve yettiği nasıl anlaşılır? Anne mümkün olduğu kadar ya da istediği kadar uzun süre bebeğini emzirebilir. Ama anne sütü 6. ayda doğum ağırlığı 2 katına ulaşmış. Yani 3 kilo doğmuşsa 6 kilo olmuş bir bebeğe artık yetmeyecektir. 6. ay son derece önemli. Genellikle bazı anneler istisnalar dışında ancak 6. aya kadar bebeğin normal büyüme ve gelişmesini sağlayacak kadar süt üretiyor. Ayrıca çok uzun süre yalnız anne sütüyle beslenen bebeklerde bir bağımlılık oluşuyor anne sütüne karşı. Kaşıkla yemek yemek istemeyebiliyor. Değişik besinlerin tadına kıvamına alışamıyor. Anne sütü tek başına büyüyen bir bebeğe yetmiyor. Bebek eğer kendi diğer ek besinlerini de almak istemiyorsa, sadece anne sütü alıyorsa gelişimi yavaşlayabilir, hatta durabilir. Bazı hastalıkları davetiye çıkartılabilir. Ama şunu söyleyelim, 6 aya kadar anne sütü tek besin. 6 aydan itibaren yavaş yavaş normal gıdalara, ek besinlere alışmaya başlarken bebek yine ona ara ara anne sütü vermeliyiz. Gün içinde sabah kalktığında ilk öğünü olabilir. Akşam yatmadan önce huzurlu bir uyku için, anne sıcaklığını da hissederek rahat bir uykuya dalabilmesi için yine anne sütü verilebilir. Yeni doğan bebek için anne sütünün yerini tutabilecek başka hiçbir şey yok. İlk tercihimiz, sonuna kadar zorlayacağımız tercih anne sütü. Doğumdan sonra kendinize gelir gelmez, sezaryenle dünyaya getirdiyseniz bebeğinize, hemen sonrasında normal doğumla eğer dünyaya getirdiyseniz doğumdan hemen sonra mutlaka bebeğinizi emzirmeniz lazım. İlk günlerde anneden gelen o ağız sütünün bebeğe mutlaka verilmesi lazım. Bebeğin yine her ağladığında emzirilmesi lazım. Bebek iyi emiyor, büyüme gelişmesi düzgünse 4-6 aya kadar hiçbir şey vermiyoruz. Anne sütüyle beslenme arasında, annenin sağlık durumu arasında da bir bağlantı var. Anne hasta olsa bile bazı hastalıklarda bebeğini emzirmeye devam edebilir. Mesela nezle oldunuz, ishal oldunuz, bebeğinizi emzirebilirsiniz. Bu sırada anne sütüyle bebeğe geçecek olan antikorlar bebeğin işte nezleden, ishalden korunmasına yardımcı oluyor. Anne sütü vermeyi engelleyen hastalıklar gerçekten çok az. Bu hastalıklar anneden bebeğe bir geçiş söz konusu olacağı için değil, annenin sütü vermesi kendi sağlığı yönünden sakıncalı olabileceği için verilmiyor. Mesela kalp yetmezliği varsa, böbrek yetmezliği varsa, çok ağır bir depresyon geçiriyorsa, annenin olumsuz davranışlarının bebeğe zarar verebileceği düşünülüyorsa, bu durumda bebeğe süt verilmemesi söz konusu olabilir. Yine annenin idrar yolu enfeksiyonu anne sütünü vermeye engel değil. Annede tüberküloz enfeksiyonu varsa eğer, bu bebek için tehlikeli olabilir, ama yine de sütle bir bulaşma söz konusu değil. Tehlike bebekle annenin temasından kaynaklanabilir. Bu durumda annenin hemen tabii ki tedaviye başlaması lazım. Bebeğe en kısa sürede verem aşısının yapılması ve emzirmeye mutlaka devam etmesi gerekiyor. Ama bu arada koruma anlamında anne bebeğe süt verirken bir maske takabilir. Ağzını yüzünü bir maskeyle mutlaka kapatması gerekir.

Annenin memesinde bazen iltihap oluşabilir. Bu kızarıklık yapan, şişlik, ağrı yapan, ateşle kendini ifade eden ve sıkıntılı bir durum. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yine de eğer emzirebiliyorsak, dayanabiliyorsak bebeğe süt vermeye devam etmemiz lazım. Çünkü sütün o göğüste kalmaması lazım. İşte burası iltihaplı, bebeğe süt verirsek bu iltihap da ona geçer demememiz gerekiyor. Çünkü iltihabın oluştuğu doku memenin kendi iç dokusu. Ama meme içinde süt, süt kanallarında oluşuyor ve bu noktada da sütün herhangi bir şekilde zarar görmesi söz konusu değil. Annelere hatırlatalım, eğer böyle bir durum söz konusuysa soğuk kompres yapmak ve mutlaka göğüste biriken sütü, bebek ememediği için ağrıdan, sancıdan vesaire, bebek ememediği için biriken sütü sağmak gerekiyor elle veya bir makineyle. Yani sütü orada tutmamak, boşaltmak lazım. Meme kanseri olduysa anne, meme kanseri ise süt verebilir mi? Bu da çok sık sorulan bir şey. Emzirmede herhangi bir sakınca yok ama bu dönem içinde bir ilaç kullanıyorsa anne, bunu mutlaka doktorla paylaşmalı. Süt veren annelerde ilacın her biri çok dikkatli kullanılmalı. İlaç kullanan ve bebeğini emzirmek isteyen annelerin durumunu mutlaka doktorun değerlendirmesi gerekiyor.

Doğum kontrol ilaçlarından bahsedelim. Süt verirken bunları kullanmak sakıncalı mıdır? Genelde süt veren annelere doğum kontrol ilacı kullanmamaları, farklı bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları tavsiye edilir. Bu noktada da yine doktorunuz size yardımcı olacaktır. Yine eğer anne bebeğini emzirirken diğer bir çocuğuna hamile kaldıysa, beslenmesine dikkat ederek bebeğine süt vermeye devam edebilir. Genelde işte hamile kaldığında o sütün bebeği zehirleyeceği ifade edilir. Bu yanlış bir inanış. Burada tek önemli olan şey annenin hem kendisi, hem işte bebeği, süt verdiği bebeği, hem de karnındaki bebeğini düşünerek sağlıklı beslenmesi. Bu çok yemek anlamına gelmiyor. Sadece işte proteinden, kalsiyumdan, minerallerden, vitaminlerden zengin beslenmek anlamına geliyor. Annenin en kötü alışkanlığı, ya da varsa diyelim, her annede yok Allah şükür, sigara içmesi. Emziren annenin kesinlikle sigara içmemesi gerekiyor. Çünkü sigara içen annenin sütünde bebek için zararlı toksik maddeler yüksek oranda bulunmuş yapılan araştırmalarda. Yine emziren annenin mutlaka ve mutlaka tüm kötü alışkanlıklarından uzak durması gerektiği gibi alkolden de uzak durması lazım. Çay ve kahve, biz onlara kötü alışkanlık demek için bayağı bir yüksek sınırdan bahsediyoruz, ama yine de düşük oranda da olsa ölçülü olmak gerektiğini, çay ve kahvedeki ya da bazı yemeklerdeki nikotin oranı yüksek olan yemekler var, daha ölçülü tüketilmesi, çayın, kahvenin daha az alınması, açık çay içilmesi, bunun yerine bitki çaylarının tercih edilmesi, limonataların, kompostoların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Bazı hastalıklar var. Bebekte görülen doğuştan metabolik olarak ortaya çıkan hastalıklar, fenilketonuri bunlardan bir tanesi. Mesela bebeğin topuğundan bir kan alınıyor bir damla ve onunla ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda bebeğin tüm beslenmesi ayrıca düzenleniyor. O gruptaki çocuklar maalesef normal çocuklar gibi beslenemiyorlar ve anne sütü de alamayabiliyorlar ya da çok az veriliyor. Bu noktada doktor yine sizi yönlendirecektir. Anne sütü sarılığı diye bir sarılık var. Biraz da ondan bahsedelim. Sarılık görülen bebeklerde sarılığın teşhisi için mutlaka hekime başvurmak lazım. Nadiren anne sütüne bağlı sarılık görülebilse de bu tip sarılığın bebeğe zararı yok. O yüzden anne sütüyle beslemeye devam etmek lazım. Anne sütüyle beslenen bebeklerde dışkılar genellikle yumuşak kıvamlıdır. Dışkılama sıktır. 8-10 kez dışkı yapan bebekler olabilir. Bunu normal kabul etmek lazım. Rengi sarı ve dışkının miktarının bol kıvamlı olması normal olduğunu gösteriyor her şeyin. Anne sütü alan bazı bebeklerde kabızlığa eğilim ya da 2-3 günde bir dışkılama da olabilir. Bu durumda normaldir. Bunun dışındaki durumları ise anormal kabul etmek gerekiyor. Anne sütünün ne kadar sağlıklı, ne kadar değerli olduğunu hep konuşuyoruz. Hep değerinden bahsediyoruz. Ama bu arada şunu da söyleyelim ki 6 aydan sonra ek gıdalara geçmeye yavaş yavaş başlıyoruz. 1 yaşından sonra ise çocuğun evde yapılan yemeklerle hafif hafif tanışması sağlanıyor. Ama bu yemeklerin de yine çok yağlı, çok baharatlı, çok tuzlu olmaması lazım. Tüm bu alışkanlıklar anne sütünden bebeği uzaklaştıracaktır. Ama biz anne sütü veren annelerde şöyle bir temastan da sıklıkla bahsediyoruz. Yani sadece süt alması değil, anneyle yakın olması, ona dokunması, kalp atışını hissetmesi, onun tenine dokunarak kendi korkularından arınması mümkün. Dolayısıyla biz anne sütünü hakikaten çok önemsiyoruz ve mutlaka her çocuğun anne sütüyle en azından ilk 6 ay su bile almadan beslenmesinin hakkı olduğunun altını tekrar çiziyoruz.

Annenin de süt vermekle mutlu olduğunu, huzurlu olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Müthiş bir duygu. Yavrunuz yanınızda, kucağınızda, onu doyuruyorsunuz, emiyorsunuz, kucağınızda nasıl rahatladığını görüyorsunuz. Siz süt verirken o sütün göğsünüzün içinde aktığını hissediyorsunuz. Bunlar hakikaten çok hoş duygular ve bu iyi istekle süt vermek, iyi niyetle süt vermek sütün artmasını sağlıyor. Çünkü pek çok annede aynı düşünce var. Acaba benim sütüm bebeğime yetiyor mu? Ya da bu süt çocuğum için yeterince besleyici mi? Emzirmek her annenin bebeğine verebileceği en büyük hediye. Çocuğun, bebeğin buna hakkı olduğunu söyledik. Annenin de bu hakkın farkında olması son derece önemli. Yok ben süt veremem diye başlıyorsanız, benim sütüm olmaz zaten diyorsanız, olan sütünüz de yavaş yavaş azalacaktır. Süt vermek istiyorum, vereceğim ben süt. Çocuğum bu sütle büyüyecek diye yola çıkıyorsanız, biraz da yediğinize içinde dikkat ediyorsanız, bol da su tüketiyorsanız pek problem olmuyor. Bebek için en iyi beslenme, hayata sağlıklı bir başlangıç yapma yolu anne sütünden geçiyor. Emzirmenin başlatılıp sürdürülebilmesi için özellikle aile içinde annenin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Annenin biraz dinlenmesine fırsat vermek gerekiyor. Yine annenin eşiyle arasındaki uyumun çok iyi olması gerekiyor. Çünkü huzursuzluk, kavga, gürültü, depresyon, sinir bozukluğu, ev içinde istenmeyen olayların olması bebeğin hakkı olan bu sütün azalmasına yol açacaktır. Gebelik takibini yapan doktor, çocuk doktoru, aile hep birlikte olumlu destekleyici bir tutum içinde olurlarsa anne sütü istenilen miktarda olacaktır. Anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Doktor Nilüfer Toprakçı bakın neler yazmış. Yeni doğan bebeğini en az 2 saatte bir emzirin. Uyuyorsa uyandırın. Geceleri 4-5 saatten uzun uyumasına fırsat vermeyin. Yine uyandırıp emzirin. Kaldı ki bu saat aralığında zaten kendileri uyanıp emiyorlar. Bebeğin sık sık emmesi anne sütünü artıracak en önemli etken. Bu durum ilk günlerde yeni bir anne için biraz yorucu da olsa, emzirme başarıyla devam edince, bebek kilo alınca bu sıkıntılar zaten unutulacaktır. Emzirmek için göğsünüzün dolmasını beklememeniz gerekiyor.

Önce sulu bir süt geliyor. Bu bebeğin su ihtiyacını karşılıyor. Siz eğer emmeyi burada keserseniz asıl besleyici süt, arkadan gelen yağlı, kıvamlı süt maalesef göğüste kalıyor. Bunu bebeğe vermeye devam etmeniz onun sağlıklı beslenmesi açısından çok önemli. Bu yüzden bir göğüs tamamen bitince diğer göğüse geçmek ve yine orada da önce sulu sütün ardından da o yağlı, kıvamlı sütün bebek tarafından emilmesini sağlamak lazım.

Emzirme sırasında bebeğinizin emme hızının onun yorulacağını da düşünürseniz öyle bir 5 dakikayla 10 dakikayla bitmeyeceğini düşünmeniz gerekir. Bir emmenin, sağlıklı bir emmenin en az yarım saat sürmesi gerektiğini, hatta bu sürenin daha da uzayacağını hesaba katabilirsiniz. Anneler genelde bu süreyi bebeklerinden esirgerler ama bu süre aynı zamanda bebeğin dinlenmesi için de ideal bir süredir. Bu arada siz de bebeğinize süt verirken en azından dinlenmiş olursunuz. İşinizin, evinizin koşuşturmasından, telaşından, gelenden, gidenden, mutfakta kaynayan yemekten, banyoda bekleyen çamaşırdan, birazdan gelecek olan misafirden tamamen arınıp o yarım saati, 45 dakikayı bebeğinizle iç içe geçirmeniz, aşağı yukarı yarım saatte, 2 saat, 2,5 saatte bir sizin de dinlenmeniz anlamına gelir ki yeni doğum yapmış bir anne için bu dinlenme süreleri hakikaten gereklidir.

Ben emerken kolay yorulup bırakan, uyuyakalan bebekler var. Onları sadece bezleri kalacak şekilde soymak, annenin kucağına yatırmak, cilt teması sağlamak ama üşümesinler diye de üzerini bir örtüyle örtmek çok faydalı olacaktır. Emerken bebeğe özellikle Doktor Nilüfer Toprakçı eldiven giydirmeyin diyor. Biz nedense hemen bir eldiven takı veriyoruz yüzünü tırmalamasın diye. Ama en azından emerken o eldiveni çıkartabiliriz ki anneye dokunsun, bir temas sağlasın ve bu temasla hem sütün gelmesi artsın hem de bebek sadece fiziksel bir doygunluk değil, duygusal bir doygunlukta yaşasın.

doğan bir bebeğiniz varsa, geleniniz gideniniz, biraz önce söyledim, pişen yemeğiniz, evinizin derlenmesi toplanması, banyoda bekleyen çamaşır, gidilecek yerler, her şey önceliğini kaybeder. Oradaki tek bir öncelik, tek bir özellik bebeğinize süt vermektir. Yeni doğan bebeğinin emmesi bir anne için en önemli olaydır. Dinlenmeye, dengeli beslenmeye zaman ayırmanız, babadan emzirme dışındaki işlerde, onu hani baba yapamayacak bu durumda, sizin en azından diğer yüklerinize yardımcı olabilmesi, yine ev işlerinin mükemmel bir şekilde yürümesine gerek olmadığı, bunu kabul etmek, her şeyi ben yapacağım deyip strese girmemek, iş bölümüne gitmek, paylaşmak son derece önemli. Siz bebeğe süt veriyorsanız baba da altını değiştirebilir, gazını çıkartabilir, giysilerini değiştirebilir, alışverişte size yardımcı olabilir, evin derlenip toplanmasında biraz özen gösterebilir, arada size bir bardak süt ısıtıp getirebilir, bir yeşil salata hazırlayabilir. Bütün bunlar hem aranızdaki duygusal paylaşımı arttıracaktır hem de iş yükünüzü azaltacaktır.

Bir ay bebeğe biberon ve emzik vermeyin diyor uzmanımız. Bunun sebebi bebeğin emme faaliyetini sadece memede gidermesi. Böylece süt uyarımını, süt artımını, üretimini uyarmış olması. Bu arada tabii bir önemli nokta daha var. Bebek zaten çok çabuk yoruluyor emme faaliyetiyle. Siz ona meme verdiğinizde, ağzına yalancı meme, emzik verdiğinizde çok çabuk yorulacak ve memede süt emmesi gerektiği anda yorgun olacak. Böylece yeterince süt ememeyecek. Dolayısıyla biz ağız diş gelişimi açısından, sağlığı açısından da biberonu, emziği çok tavsiye etmiyoruz. Ancak 4. aydan sonra ya da eğer çalışmak zorundaysanız ve anne sütü

sağıp bırakacaksanız bakıcıya ya da anneanneye, babaanneye, kimse bakan, ancak o durumlarda biberonla verilmesini tavsiye ediyoruz. Öncelik yine kaşıkla beslenmede olmalı, ama eğer bebek kaşıkla yutamıyorsa bir biberonla verilecek. Bu biberonun da yeni doğana uygun bir biberon olması gerekiyor. Ayrıca ucundaki o sütün geleceği delik kısmının da mümkün olduğunca küçük olması gerekiyor ki anne daha sonra işten geldiğinde bebeğini emzirirken biberondan gelen o çok sütün yerini hiçbir zaman annenin memesinden gelen süt alamayacak. Dolayısıyla anne memesini itip biberonu tercih etmesin diye biberonun deliğini mümkün olduğunca küçük yapmamız gerekiyor. Tabii bu arada emme sırasında meme başının tamamen anne tarafından bebeğin ağzına yerleştirilmesi, o kahverengi kısmın bebeğin ağzına tamamen girmesi son derece önemli. Eğer böyle bir emme sağlanırsa bebek emme sırasında hava yutmayacak, böylece sonrasında daha az gaz sancısı çekecektir.

0: peki biz anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Bir yöntemi var mı? Bir kere tabii isteyerek emzirmek son derece önemli. Eğer bebeğinizi istekli emziriyorsanız, bebeğinizin yeterince doyduğundan eminseniz, bununla ilgili beslenme düzeninize de küçük dikkatlerle sütü arttırabilirsiniz. Ama aile içinde huzurun olması, annenin bebeği emmeye istekli olması gibi psikolojik sebeplerin de son derece önemli olduğunu ifade edelim. Bebeğin doğru pozisyonda emmesi de yine sütümüzü arttıracaktır. Anne sütü konusunda iki önemli etken varmış sevgili dinleyiciler. Bunların biri yeterince sıvı almak. Ama bunu sadece süt olarak düşünmeyin. Su ya da meyve suyu da olabilir. Emzirme dönemi boyunca mutlaka bolca sıvı tüketmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bebeğinize süt verirken, yani onu emzirdiniz, arkasından mutlaka bir bardak su içmeyi adet haline getirin. Bol sıvı tüketmek size hem süt yapımını arttıracak hem de vücudunuzun kaybettiği sıvıyı geri kazandıracaktır. Yine emzirirken fazladan 500 kalori harcıyoruz. Yani doğum sonrasında bebeğini emziren annelerin daha hızlı bir şekilde forma kavuşmalarının sebebi bu aslında. Süt üretimi ve emzirme için anne 500 kalori harcıyor. Ama bu arada bu 500 kalorinin de yerine konması gerekiyor. İşte beslenmenizde süt verdiğiniz dönemde ilave alabileceğiniz kalori miktarı en fazla 500 kalori. Kilo vermek için rejime girmek yerine anneler süt verseler aslında daha sağlıklı bir iş yapacaklar. Ama kilo vereceğim ben, tekrar fit bir hale kavuşacağım diye çok sıkı diyet yapanların bebeğini yeterince besleyemediğini biliyoruz. O yüzden süt verme döneminde rejim yapmayı bir kenara bırakmak lazım. Dolayısıyla tüm kötü alışkanlıklarından uzaklaşması, bol taze sebze meyve yemesi, süt içmesi bir anne için süt üretimini arttıran en önemli etkenler. Bir de tabii dediğim gibi huzurlu olmanız. Bununla birlikte işte sen emziriyorsun tatlı ye, sen emziriyorsun gel sana bir işte komposto yapalım demenin çok anlamı yok. Evet, bunlar gün içinde tüketilebilir, ancak aşırı tüketilmesinin çok da faydası olmadığının altını çizmek lazım.
1: Bebeğimle Mutluyum reklamlardan sonra devam edecek.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Nefes almak hayatın kendisi demek. Bebek anne karnından çıktığı andan itibaren dünyayla ilk temasını nefes alarak yapıyor. İlk çığlık, ilk nefes, akciğerlerin sudan temizlenmesi, açılması ve sonrasında artık bir ömür boyu devam edecek nefes alıp verme. Nefes alıp verme aynı zamanda bazı duyguların belleğimize alınması konusunda da etkili. Nefesim kesildi, adeta dondum. Bu cümleler aslında şok olduğumuz, daha önce alışık olmadığımız durumlarda söylediğimiz cümleler, terimler, deyimler. Peki nefes anne adayı için ne anlam ifade eder? Bir kere anne hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren yavaş yavaş karnının büyüyeceğini ve nefes alma problemleri yaşayacağını bilir. Akciğerlere yapılan baskı daha sık, kısa nefesler almaya yol açar. İşte bu durumda nefes teknikleri öğrenmek, kendini, bedenini, kaslarını rahatlatmak, bebeğin de rahatlamasına ve kendini iyi hissetmesine yol açabilir. Anne adayları evde kendi kendine kısa kolay tekniklerle nefes problemlerini çözebilirler. Rahat ve sırtınızı dayayabileceğiniz bir yerde oturabilir ya da bir koltukta en rahat olduğunuz pozisyonu alabilirsiniz. Elinizi göğsünüze koyun ve alabildiğiniz kadar derin bir nefes alarak beklemeden bütün nefese, herhangi bir zorlama olmadan, adeta nefes kendiliğinden dışarı çıkar gibi havayı boşaltın ciğerlerinizden. Nefesinizi bırakın. Her nefes verişte gevşemeye izin verin ve bunu birkaç dakika boyunca tekrar edin. Vücuda girecek olan fazla oksijen bebeğin gelişimini de doğru etkileyecektir, iyi etkileyecektir. Aynı zamanda sizin gevşemeniz, rahatlamanız, kendinizi mutlu hissetmeniz bazı hormonların salınımını arttıracak ve bu da yine bebeğin kendini iyi hissetmesine yol açacaktır. Yine bazı nefes egzersizleri doğumu kolaylaştıracaktır ki biliyorsunuz doğum anında nefes alıp vermeyle ilgili doktorun talimatları olur. Nefesini tut, kesme, yavaş yavaş ver, tut nefesini, nefesini verme gibi bir takım dışarıdan telkinlerle sizin doğuma destek olmanız beklenir. İşte bu destek, doğru nefes teknikleriyle yapılan destek hem doğumu hızlandırır hem de daha az ağrılı geçmesini sağlar. Biz bugün anne sütünden konuşuyoruz. Bildiğiniz, tanıdığınız doktorlardan biri programımızda zaman zaman bizimle birlikte oluyor. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Ali Fuat Serpen'le anne sütü konuştuk. Şimdi gelin bu haftanın gündem konusuna, dosya konusuna bir de Ali Fuat Hoca'nın gözüyle bakalım. Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Fuat Serpen'le birlikteyiz. Bugün içinde bulunduğumuz ay dolayısıyla biraz meme kanserinden ama ondan önce de anne sütünden bahsedeceğiz. Çünkü anne sütünün, daha doğrusu emzirmenin anne sağlığına, özellikle meme sağlığına ciddi katkıları olduğunu biliyoruz. Kolaylıklar diliyorum öncelikle.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
0: Hoş bulduk, sağ olun. Siz bir kere de bir çocuk doktoru olarak, çocuk sadece hastalıklarını değil sağlığını da korumakla görevli olan biri olarak anne sütünün çocuk için değerinden bahseder misiniz?
1: Şimdi şöyle söylemek lazım. Anne sütü bir kere çocuğun ilk aşısı. Yani aşı olarak değerlendirmek lazım. Annenin o kolostrum dediğimiz ilk gelen, damlacıklar halinde gelen, çok az miktarda gelen o değerli süt, kolostrum aslında çocuk için bir ilk aşı aslında. Ve sonrasında çocuğun bağışıklığını güçlendirmek için, bağışıklığını daha iyi seviyelere getirip çocuğun hastalık süresini, hastalık kapma riskini azaltmak için aslında en büyük faktör. Bizim için anne sütü aslında en değerli şey. Olmazsa olmaz. Bebek için gerçekten hem bağışıklığı için, hem fiziksel gelişim için, hem beyin gelişimi için olmazsa olmaz bir şey.
0: Aynı zamanda dünya ile iletişim kurması için de çok gerekli diye düşünüyorum. O anne bebek arasındaki samimiyetin, o bakışmanın başka hiçbir yerde yakalanabileceğini düşünmüyorum doğrusu.
1: Yani burada şunu söylemek lazım. Zaten her zaman anne ile bebek arasında biz, çocuk doğar doğmaz hemen annenin kucağına veririz ki ilk ten tene temas olsun. Ten tene temas olsun ki oksitosin salgılansın ve oksitosin beyinden, sonuçta memelerden süt salgısını arttırsın ve çocuğun hemen doğduktan sonra anne sütüne kavuşabilsin. Bu kadar bizim için anne sütü aslında değerli.
0: Aslında emdikçe de artıyor değil mi? Ben şimdi Bebeğimle Mutluyum sayfasında da sürekli şunu görüyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sütüm az. Ne yemeliyim? Ne yapmalıyım? Bebeğime yetiyor mu? Acaba yeterince kilo alıyor mu? Doğru besleniyor mu? Bu konulara nasıl açıklık getirebiliriz? Nasıl anlar bir anne sütünün yettiğini?
1: Şimdi burada bir kere sütü yetmeyen anne aslında yoktur. Ve sütü genelde anneler der ki işte hocam sütüm acaba yetiyor mu, acaba sütüm ona yarıyor mu? Yani sütü yaramayan anne yoktur aslında. Burada en önemli nokta sütü arttıracak aslında tek şey çocuğun emmesi. Çocuk emecek ki süt artsın. O yüzden her zaman ben söylerim ki önce bol bol emzirin. Emzirmeden sonra baktığınız çocuk hala aç, huzursuz, aranıyor. Arkasından sütünüzü sağın, geleni verin. Ona rağmen hala aç, huzursuzsa arkasından mama takviye tabii ki yapabilirsiniz. Ama bizim amacımız olabildiğince öncelikli olarak anne sütü vermek. Artı sütümüz yetmiyor diye düşünüyorsunuz. Burada en önemli nokta çocuk her günde 20 gram alıyorsa, ayda en az 600 gram alıyorsa ilk 4 ay içerisinde. O zaman aslında annenin sütü yetiyordur. Diğer bir faktör de aslında idrar yapma. Eğer çocuk günde 3-4 defa çişli bez alıyorsanız aslında sütünüz yetiyor demektir. Zaten çocuk emdikten sonra eğer aranıyorsa, huzursuzsa o açıda zaten çocuk yetmiyor alarmları aslında birazcık çocuk şey yapabilir. Yani emdikten sonra aslında o alarm belirtilerini veriyor. Yani ne yapıyor çocuk, işte aranmaya başlıyor, onun dışında huzursuzlanmaya başlıyor. Diyorsunuz ki bu çocuk demek ki ben sütüm yetmiyor, doymuyor. Ha, arkasından o zaman diyorum ki hemen mamayı yeltenmeyin. Sütünüz sağın, geleni verin. Ama biberonla değil tabii ki, kaşıkla veya şırıngayla. Çünkü biberon meme redinin annenin sütünün azalmasının en büyük faktörlerinden biri. Biberon kullandığı zaman çocuk oradan da kırlakır emiyor. Anne sütünü istemiyor. Çünkü zor emiyor, anne sütünü eforla alıyor. Ne oluyor? Çocuk memeyi itiyor, reddediyor. Anne de emziremediği için aç kalmasın duygusuyla mamaya yelteniyor. Emmediği için de süt azalıyor ve bu kısır döngüde mamaya mahkum kalıyor.
0: Maalesef işte bu durumda aslında belki annenin endişelenmesi lazım. Peki ideal olarak ne kadar aralıklarla emmesi lazım? Ve gece bebeğin emmek için uyanması doğru mu? Ne kadar zamana kadar bunu tolere edebiliriz?
1: Şimdi burada şunu göz ardı etmemek lazım. İlk 3 ay bir kere gece beslenmesinden bahsedeyim. İlk 3 ay çocuk uyanmıyorsa da aslında 4 saatte bir, çok da böyle 2 saatte bir, 3 saatte bir düşmeye gerek yok. 4 saatte bir uyandırıp emzirebiliriz. Ama 3 aydan sonra gece beslenmesine gerek yok. Lütfen çocuk uyanmıyorsa uyandırmayın. Gerekirse 8 saat uyusun, hiç sıkıntı değil. Kan şekerinde düşme ve başka bir problem olmaz zaten. Ama eğer ki çocuk ilk aylarda gündüz beslenmesine geçtiğimiz zaman da gündüz beslenmesinde çocuk 2 saatte bir, 3 saatte bir emzirmek yeterli aslında. Çok da böyle yarım saatte bir, 1 saatte bir düşmeye de çok gerek yok. Çünkü ne oluyor bu sefer? Çocuk her huzursuzlandığında aslında anne bunu birazcık
0: susturucu gibi
1: kullanıyor ve çocuk da aslında her zaman aç olduğu için ağlamaz. Gaz sancısı özellikle 20. günden sonra, bir aydan sonra kolik sancıları, gaz sancıları başlıyor. Kolik sancıları başladığı zaman da bu sefer ne oluyor? İster istemez çocuk huzursuzlanıyor. Bunu biz anne sürekli aç o yüzden huzursuz diye memeyi tutturduğu zaman da sürekli ne oluyor? Çocuk o can havliyle çekmeye çalışıyor ve çok hava yutuyor. Hava yuttuğu için gaz sancıları daha da artıyor ve kolik sancıları da artıyor.
0: Bu da başka bir kısır
1: döngü. Aynen, bu bir başka bir kısır döngüye dönüşüyor. O yüzden çok da her ağladığında sürekli bu çocuk meme istiyor diye düşünmemek lazım. Yani 2 saat en idealdir. 2-3 saat arasında bir gündüz beslemek yeterli. Gece beslenmesi de dediğim gibi çocuk ilk 3 ayda 4 saatte bir kaldırmak yeterli. 3 aydan sonra da uyandığı zaman, uyanmıyorsa hiç vermeye bile gerek yok.
0: Ne kadar süre emzireceğiz? Şimdi bu da bir tartışma konusu. Çalışan anneler var, bebeğini bakıcıya bırakanlar var, sütü azalanlar var. İşte belki kozmetik sebeplerle artık daha fazla emzirmek istemiyorum diyenler var. Burada ideal bir süre var mı?
1: Şimdi şöyle, kesinlikle ilk 6 ay sadece anne sütü istiyoruz. Ek gıda kesinlikle istemiyoruz. Su dahi istemiyoruz. Anne sütü yoksa yerine geçecek şey devam maması istiyoruz. 6 aydan sonra da ek gıdaya başlanmasını istiyoruz. Ama 2 yaşına kadar anne sütünün kesinlikle devam edilmesi şart. Ek gıdayla beraber.
0: Peki ek gıda bizim yediğimiz yemek midir bebek için? Ek gıda nedir mesela? İşte her şeyden azar azar tadına baktır artık. Büyüdü canım, senle sofraya otursun, başlasın artık. Masada onun da bir tabağı olsun demek doğru mu?
1: Yok. Şimdi bir kere ek gıdaya başladığımız zaman 6 ile 7 arası dönem bizim tadımlık ayımızdır. Kesinlikle aceleci olsun istemiyoruz anneler. Burada yapacakları şey tattırarak 3 gün kuralıyla tadımlıklarla gidecekler. Doyum ayımız 7. aydan sonra başlıyor ama 7. aydan sonra doyum ayımızdaki miktarımız aslında bir çay bardağı. Günde 3 defa bir çay bardağını geçsin istemiyoruz. Yani toplamda 3 çay bardağı ek gıda istiyoruz. 1 yaşına kadar böyle. 1 yaşından sonra da kesinlikle inek sütüne veya başka bir şeye yönelmesini istemiyoruz. Ne istiyoruz? 1 yaşından sonra çocuk anne sütü alsın ama artık ana öğünleri ek gıda olsun, ara öğünleri anne sütü olsun. Bu yani şekilde de 2 yaşına kadar devam etsin.
0: Peki şimdi bebek için sağlığın, anne sütünün ne kadar sağlıklı olduğunu konuştuk. Kanserden obeziteye kadar boğuştuğumuz ne kadar hastalık varsa aslında bunlarla mücadelenin temelini anne sütüyle atıyor. Peki sonraki adımda aslında anne içinde, biraz önce o duygusal bağlanmada, iletişimden bahsettik ama bebek içinde, anne içinde emzirmenin sağlıklı tarafları var. Şimdi meme kanseri farkındalık ayındayız. Diyorlar ki emziren annelerin meme kanserine yakalanma riski daha düşüktür. Doğru mu bu?
1: Bu kesinlikle doğru. Hatta geçen bir PubMed'de yayınlanan bir makalede bakmıştım orada. İngiltere'de yapılan bir çalışma vardı. İngiltere'de yapılan bir çalışmada %4 oranında düşürdüğü göstermiş. Aslında %4 oran belki göze çok az geliyor olabilir ama büyük bir rakam yani.
0: Çok bana sıkı göre. Rastlanan
1: tabii bir ki, tabii için. Ki. Şimdi anne ne gibi faydalar var? İlk başta bir kere anne ile bebek arasındaki temas sağlıyor. Bir kere annenin psikolojisini rahatlatır her şeyden önce. İkincisi, zaten yapılmış çalışmalarla da kanıtlanmış dediğim gibi az önce, meme kanseri riskini azaltıyor. Onun dışında yumurtalık kanseri riskini azaltıyor. Oksitosin salgılanmasını sağlayarak rahimin eski boyutlarına hızlı bir şekilde kavuşmasını sağlıyor. Artı metabolizmayı hızlandırıyor. Annenin kendi gebelik döneminde aldığı kiloları vermesini sağlıyor.
0: Yani ben ne yapsam da bu kilolardan kurtulsam diyenler emzirmeye devam etsinler.
1: Tabii ki. Yani anne için gerçekten psikojenik faktörler zaten hiç saymıyorum bile. Psikojenik olarak o kadar faydalı ki. Zaten annenin lohusalık depresyonu oluyor. Anne emziremediği zaman inanın yapılmış çalışmalar var. Lohusalık depresyonun çok çok ileri boyutlara artık tedavi edici, antipsikotik kullanıcı, antidepresan kullanıcı hale gelebiliyor. Bu da farklı bir boyut tabii ki. Madalyonun diğer yüzü.
0: Yani bu emzirememek özellikle çalışan kadınlar için bu ayrıca konuşulması gereken ve psikolojisine inilmesi gereken bir durum. Gerçekten çok yıpratıcı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Onu yap sütün artar. Bunu ye artar. İşte şu saatte yat, şu saatte kalk. Ben kendi tecrübelerimden de aynısını görüyorum. Bebekle beraber emzirmek için dinlenmeye başladığınız andan itibaren rahatlıyorsunuz. Hani diyoruz ya, hiç kendime vakit ayıramıyorum. Halbuki emzirmeler annenin kendisine de ayıracağı bir dinlenme vaktine dönüşüyor.
1: Tabii ki. Aslında orada annen dinleniyor. Hem psikolojik olarak kendini rahatlatıyor, hem de çocuk da zaten orada anne sütü aldığı için anne de orada bir mutluluk yaşıyor. O da sonuçta psikolojisini etkiliyor çocuğun da, annenin de aslında. Burada bu gerçekten çok önemli bir konu yani.
0: Çok ciddi anlamda her iki taraf için de doyurucu bir süreç yaşanıyor.
1: Tabii ki. Zaten şimdi burada aslında her zaman diyoruz ya, annenin sütünü artıracak en önemli şey çocuğun emmesi. Ama tabii ki annenin sonuçta dengeli beslenmesi. İlla şunu ye bunu ye demiyorum. Dengeli beslensin, dengeli bir şekilde uyusun. O da aslında annenin sütünü arttırmasına yarayacaktır.
0: Peki bir sihirli dokunuş var mı? Yani şunu yiyip de sütü gelmeyen kimseyi görmedim diyeceğiniz bir meyve, sebze, baharat.
1: Yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Onu bir kere söyleyeyim. Yani şunu yiyin, bu sütünüzü kesinlikle arttıracak diye bir şey yoktur. Burada dediğim gibi sütü arttıracak en önemli şey çocuğun emmesidir.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
0: Bebeğimlemutluyum.com'u takip etmenizi hatırlatmak istiyorum. Burada pek çok farklı konuyu bulabilirsiniz. Aynı zamanda Bebeğimle Mutluyum'u sosyal medyada takip edebilirsiniz. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ve YouTube'da farklı yayınlar, konular, başlıklar, soru cevap etkinlikleriyle yine sizinle birlikteyiz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Bebeğimle Mutluyum.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntı

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: cinsel gerilimin tırmandırılmaması uyarısında bulunduğu öğrenildi. Tahran hattında da telefonlar susmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Pakistan ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü. Arakçı bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir macerasına misliyle karşılık verileceği uyarısını tekrarladı. Peki Washington yönetimi neden geri adım attı? Askeri uzmanlara göre cevap azalan mühimmat stokları ve ekonomik baskı. Buna göre 5 aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ABD'nin hava savunma stoklarını eritti. Savaş öncesi 2300'ün üzerinde olan Patriot füzesi stoğu 800 seviyesine, THAAD mühimmatı ise yarı yarıya düştü. Üstelik petrol fiyatlarındaki artış Amerika Birleşik Devletleri'nde pompa fiyatlarını 4 doların üzerine taşıyarak Washington üzerinde küresel bir ekonomik baskı oluşturdu. Analistler hem Washington hem de Tahran'ın askeri ve ekonomik olarak nefeslenmeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ancak kırılgan ateşkes havası masadan çıkacak karara bağlı. Şimdi gözler Orta Doğu'da tarihin en kritik pazarlıklarından birine kilitlenmiş durumda.
1: ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda yarı otomatik tüfekle ateş açan saldırgan 3 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Yetkililer saldırganın olay yerinde kendini öldürdüğünü kaydetti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. Eyaletin güneyindeki Twin Falls bölgesinde bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Yarı otomatik tüfekle içeri giren saldırgan etrafa ateş açmaya başladı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre saldırgan ateş açtıktan sonra kendi silahıyla hayatına son verdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bölge emniyet güçleri saldırının yaşandığı restoran çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Twin Falls, Idaho'nun güneyinde yer alan ve yaklaşık 50 bin nüfuslu bir şehir olarak biliniyor. Idaho eyaleti, ABD'nin kırsal kesimlerinin yoğun olduğu ve silah sahipliğinin yüksek oranlarda görüldüğü bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde eyalette meydana gelen silahlı şiddet olayları ulusal güvenlik tartışmalarında sıkça gündeme geliyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Bu mesele siyaset üstü bir konudur dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
2: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Mesele siyaset üstüdür dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
3: Toplumsal mutabakatlığa çatışmacı değil, uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, kavgacı değil, barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
2: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
3: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
0: Bahçeli, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin küresel etkilerine de değindi. Bunun enerjide bağımsızlığın önünü açacağına dikkat çekti. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elması, istikrar ve barışın anahtarıdır dedi.
3: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
4: Manisalılarla buluşuyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun olacak. 3 Ağustos pazartesi günü çerçeve yasa için kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
4: bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
0: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa, 18 yaş altı suçlara düzenleme. Meclis yaz döneminde de yoğun tempoyla çalışıyor.
4: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
0: Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenlemenin 3 Ağustos Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin 5 Ağustos Çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.
4: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
0: Yasa, af veya Öcalan için tartışılan umut hakkı düzenlemesini içermiyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Düzenlemeyle dağılmış terör örgütü tanımı yapılacak. Ağır suçlara bulaşmamış üyeleriyle sempatizanlarına denetimli serbestlik hakları tanınacak. Süreci toplumsal bütünleşme, izleme ve koordinasyon kurulu yürütecek. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.
5: Bölgesel barışın hangi siyasi...
0: AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altı suçlara yönelik düzenlemenin de meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı artacak.
1: Ateş savaşçıları ve gönüllüler yeşil vatanı can siperhane savundu. Aydın, İzmir ve Balıkesir'deki son yangınlarda birer birer söndürüldü. Sıra hesap sormaya geldi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tıpkı cinayetlerdeki gibi orman yangınlarında da faili meçhul kalmayacak mesajı verdi.
6: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
0: Sadece cinayetlerde değil, orman yangınlarında da faili meçhul kalmayacak. Varsa sorumlusu bulunacak, hesap sorulacak. Ciğerlerimizi yakan son yangınlar söndürüldü. 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten üst üste açıklamalar geldi.
7: Aydın Çin'e yangını ise kontrol altına alınmış durumda.
0: Sıcaklık rüzgarla birleşti. Alevler yurdun dört bir yanında yükseldi. 4 günlük zorlu mücadeleden iyi haberler geldi. Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre 192'si orman dışı 314 yangına müdahale edildi. Aydın, Çin'e, Balıkesir, Susurluk ve İzmir, Buca'daki yangınlarda kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili yargıda teyakkuza geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakan, tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına yol açanları uyardı. Yaptığınız yanınıza kalmaz dedi.
3: Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır.
0: Sadece cinayet işleyen değil, yeşil vatanı katledenler de yargı önünde hesap verecek.
3: Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyeti yeşil vatanımız içinde taşıyoruz. 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli ise tutuklanmıştır.
1: Türk arabesk müziğinin dev sesi Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Güllü'yü kızı Tuğya'nın öldürdüğüne sürüldü. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Tuğya'nın korkunç cinayeti adım adım planladığı iddia edildi.
0: Türk arabesk müziğinin en güçlü seslerinden biriydi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında milyonları hüzne boğdu. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
8: Cinayet işlediniz.
0: Hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Güllü'nün 18 metreden düştüğü, 3,53 promil alkollü olduğu yer aldı.
9: Sararmıştır duygular, şimdi eğlenmiştir.
0: olay sırasında Tuğyan'la birlikte Güllü'nün evinde olan Sultan Nur Ulu ilk ifadesinde Güllü'nün alkollü olduğu için dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. İkinci ifadede ise Tuğyan'ın annesi Güllü'yü aşağıya attığını belirtti. 21 sayfalık iddianamede cinayetin Tuğyan tarafından adım adım planlandığı öne sürüldü. Malkata şarkısıyla Güllü'nün odaya çekildiği "Hadi görüşürüz" sözünden sonra Güllü'nün pencereden atıldığı değerlendirildi. Hatta ve hatta şüpheli Tuğyan'ın aylar öncesinde annesi için "bıktım bu kadından, ölsün" yazdığı tespit edildi. Üç ayrı tanık da Tuğyan'ın kendilerine "bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini iddia etti. Yurt dışına kaçış planı içinde olduğu da iddianamede yer alan Tuğyan'ın incelenen cep telefonunda çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu ve suçluyu bulma gibi içerikleri araştırdığı belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ne zaman hakim karşısına çıkacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
1: Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme yaşandı değerli izleyenler. Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı şu an itibariyle 27.
9: Eski Tunceli valisi Tuncay Sönel.
10: Gülistan Doku dosyasında iki kişi daha tutuklandı. Dava kapsamında tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
11: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
12: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
10: Tunceli'de 6 yıl önce ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir perde aralandı. Son olarak soruşturma o dönem görev yapan polislere kadar sıçramıştı. O dönem görevli kamu personeline yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ü polis olmak üzere 9 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrole serbest bırakıldı. Bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
13: Ben bir mezar istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
10: Kalan 5 şüpheliyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerden birinin ise savcılıktaki işlemleri sürerken Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
1: Mekiye Akyer 2 yıl önce boşandıktan bir gün sonra kayboldu. Ondan tek bir iz yok. Akyer'in ablası Halime Pilgir kardeşinin eski eşi ve ailesi tarafından tandıra yıkıldığını öne sürdü. "Beni de tehdit ediyorlar" dedi.
14: "Biliyoruz. Mekiye Akyer bir daha gelmeyecek.
15: Tandırda yakıldığını. Bir mezarı olsun en azından ya. Yani çocuklara hesap veremiyorum."
0: Kardeşinin tandırda yakıldığını öne sürdü. Ölüm tehditleri aldığını iddia etti. "Susmayacağım" dedi. Mekiye Akyel, Siirt'te boşandıktan bir gün sonra kayboldu. 4 çocuk annesi Akyel'den 2 yıldır haber alınamıyor. Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir, kardeşinin eski eşi ve ailesi tarafından tandırda yakılarak öldürüldüğünü ifade etti.
15: Mekiye'nin büyük kızı o zaman 8 yaşındaydı. Bir öğretmenine anlatmış. "İşte benim annemi tandırda yakıldığını, kemikleri Tilo Deresi'ne atıldığını."
0: Pilgir, "olayın peşini bırakmadığım için tehdit ediliyorum" dedi.
15: "Tehdit alıyorum. Derim üzülecek. Dilim kopartılacak. İkinci tehditimiz de bana ve gazetecilere geldi. Satır resimleri. Savcılığa da verdim, polise de verdim."
0: Acılı abla "susmayacağım" dedi.
15: "Ben bunu peşini bırakmam. susturamayacaklar.
0: Mekke'nin eşi, kayınbiraderi ve kayınpederi tutuklandı. Ancak zanlıların suskunluğu genç kadının akıbetini karanlıkta bıraktı.
14: Bizim amacımız zaten cesetin bulunması.
1: Hatay'da Ali ve Hatice Aydın çiftinin tam 40 yıllık yuvası dakikalar içinde alevlere teslim oldu. Can kaybı yaşanmadı ancak geriye ne bir eşya ne de başlarını sokacak bir oda kaldı.
0: 40 yıl, koca bir ömrü aynı çatının altına sığdırmışlardı. Dişten tırnağa artırılanlar, biriken hatıralar hepsi bir anda kül oldu. Hatay Antakya'nın Bağrıyanık mahallesi. Burada yaşayan Ali ve Hatice Aydın çiftinin 40 yıldır dişten tırnağa kurdukları yuva henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. 40 yıllık ev içerisindeki her şey küle döndü.
16: Yani 40 yıldan fazla bir emeğim yani. Ben bundan başka da bir şeyim yok. Bir emekliyim. Emekli maaşımda da bu evin içine düzeltebilme imkanım yoktur yani.
0: Can kaybı yaşanmaması teselliydi ama geriye karartı duvarlar ve acı bir tablo kaldı.
14: Evde kullanılmaz halde eşya hiç yok zaten. Yani işte 40 yıllık emek gitti.
0: Aydın çifti şimdi yaralarını sarmak için yardım eli bekliyor.
1: Adana'da bir anne küçük çocuğuna lahmacun almak istedi ama karşısındaki satıcının kaba üslubu herkesin tepkisini çekti. İşte anne ve küçük çocuğun seyyar satıcıyla yaşadığı o acı diyalog.
17: Bir tane çocuk için veriyorum. Ben de bir satış.
0: Kuralları insanlığın önüne koydu. Bir lokma yemeği sanki lütufmuş gibi esirgedi. Adana'da bir anne çocuğuna sadece bir tane lahmacun istedi ancak satıcı kural bahanesiyle sert bir dille karşılık verdi. O esnada küçük çocuğun sesi duyuldu. Minik çocuğun masum sözlerinin ardından satıcı lahmacunu uzattı ama sanki kafasına çarpar gibi öyle alelade, özensiz ve poşetsiz bıraktı.
17: Buyur abi. Var Allah. Ben 5'ten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim. Para da verme git. Ama 2 tane poşete koy, kağıda sar. Hadi bir defa verdik.
0: Mahcup durumdaki anne tartışmanın büyümemesi için alttan aldı. Satıcı ise kabalığına devam etti.
17: Öyle yapacağım zaten.
0: Anne ve oğlu lahmacunu alıp gitti ama satıcının sözleri vicdansızlığı gözler önüne serdi. Olayın ardından zabıta ekipleri o tezgahı kaldırdı. İnsanlığını unutan esnaf da üzüntüsünü dile getirdi.
17: Beni gerçekten üzdü. Ben böyle bir insan değilim. Ben sadece İnsanları severek, işimi severek devam etmek istiyorum.
0: Öte yandan aynı satıcının günler önce 5 lahmacun alan Filipinli turistlere gösterdiği güler yüzlü ve hizmette sınır tanımayan tavrı ise dikkat çekti.
17: Hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk.
17: Memnun oldum.
14: Ben de memnun oldum. Yasak mı? Ha.
1: Amasya'nın Suluova ilçesinde yürekleri yakan bir trajik olay yaşandı. Besi ağrındaki foseptik çukuruna düşen iki büyükbaş hayvanını kurtarmak isteyen bir kişi can verdi.
0: Acı olay Amasya'nın Beyazıt mahallesinde bir ahırda meydana geldi. Salim Sönmez ve eşi Yeter Sönmez sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermek için ahıra girdi. Sönmez iki büyükbaş hayvanının foseptik çukuruna düştüğünü fark edince hemen müdahale etmek istedi.
18: Eşinin sesine uyandı. Eşi yardım istedi. Gittiğimizde eşinin foseptik çukurundan malı çıkarmak için girdiğini, daha sonra çıkamadığını söyledi.
0: Eşi bahçeden merdiven almaya gittiği sırada talihsiz adam dengesini kaybederek çukura düştü ve gömüldü. Eşinin çığlıklarını duyan komşuları hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Sönmez'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemenin ardından cesedi hastane morguna kaldırıldı. Telef olan iki büyükbaş hayvansa iş makineleri yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
1: Yaşadığı apartmanda köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. Ailesi hukuk savaşına başladı. Köpeğin sahibi ise aileyi çocuklarına sahip çıkmamakla suçladı.
19: Oğlumuzun kalça kısmına bu şekilde dört dişini geçireceği şekilde ısırdı.
0: Sahiplendiği köpeği ağızlıksız gezdirdi. O köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı. Aile şikayetçi olunca Belçika kurdunun sahibi çocuğunuza sahip çıksaydınız dedi.
20: Senin çocuğundan sahip çıksaydın benim başım belaya soktun dedi o anda.
0: Bolu'da 7 yaşındaki bir çocuk apartmanda Belçika kurdunun saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yerde kalan çocuğu apartman sakinleri güçlükle kurtardı. Hayati tehlikesi olmayan çocuğun ailesi şimdi hukuk mücadelesi veriyor.
20: Bizim köpeğimize bir şey yapamazsın. Biz besleriz. Öyle bir yasa yok filan diye o şekilde konuştular.
19: Özellikle çocuklara hırsızla davranan bir köpek. Olay olduktan sonra bizden özür dilemek yerine hala köpeği evde tutuyorlar. İnat olur şekilde. Yani başka bir köpeği de çocuğu da mı ısırsın?
1: Giresun'un Alucra ilçesinde Çağırgan babanın vefatının yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Vatandaşlar törene yoğun katılım sağladı.
0: Çağırgan Baba unutulmadı. Giresun'un Alucra ilçesinde Horasan erenlerinden Çağırgan Baba dualarla anıldı.
21: Merhum Çağırgan Veli Hazretleri olmak üzere bütün geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle.
0: Es-Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan, İsmail Hakkı Veli için vefatının yıl dönümünde tören düzenlendi. Bu yıl 10.sü gerçekleştirilen anma programını Fevzi Çakmak Köyü Muhtarlığı, Fevzi Çakmak Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği ile Çağırgan Baba Derneği organize etti. Vatandaşlar programa yoğun katılım sağladı. Atatürk ve Aziz Şehitler Anısı'na saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. İsrafil Kiracı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
22: Göklere yükselen ezan nidalarını okumuş.
0: Organizasyona katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi takdim edildi. Vatandaşlara ikramlar da bulunuldu.
23: Vafu anna ya kerim, vafu anna ya rahim.
0: Çağırgan Baba, Türkmen diyarından Anadolu'ya gelerek İslamiyet'in yayılmasına önemli katkı sağlamıştı. Alucra'nın Fevzi Çakmak Köyü'ndeki türbesi her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
24: Aradan tam 700 sene geçmiş.
21: Merhum Çağırgan Veli Hazretleri olmak üzere.
1: Sıcak havalarda çocukların vazgeçilmesi olan dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler. Aman dikkat, uzmanlardan yaz aylarında aileleri yakından ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Hijyen kurallarına uyulmadan üretilen ürünler hastaneye yatışa kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.
0: Yaz sıcaklarında çocukların ilk tercihi dondurma, meyveli buz, soğuk içecekler. Ancak uzmanlara göre bu masum görünen lezzetler yanlış saklandığında ciddi bir sağlık tehdidine dönüşebiliyor.
25: Bunları tüketmek tabii ki zararlı değil ama her şeyin kararında olması lazım.
0: Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, aileleri özellikle yaz aylarında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle hijyenik olmayan koşullarda üretilen ya da eriyip yeniden dondurulan ürünler bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor.
25: Bunların ne kadar hijyenik koşullarda hazırlandığı ve saklandığı, içine katılan buzların ne kadar sağlıklı olduğu, ne kadar temiz bir ortamda saklandığı, hijyene ne kadar dikkat edildiği çok çok önemli.
0: Sonuçsa ishal, bağırsak enfeksiyonu ve bazı çocuklarda hastane tedavisi.
25: Eriyen, dondurulmuş gıdalar daha sonra tekrar doldurulduğunda içindeki bakteri yükü, mikrobik yük artmakta. Öncelikle de hijyen açısından çocuklara zarar vermekte. Zaten bu nedenle biz özellikle yaz aylarında çok sık ishal yakınması görüyoruz ve bu nedenle yatırmamız, hatta müşahede altına almamız gereken çocuklarımız, hastalarımız oluyor.
0: Uzmanlara göre en büyük risk merdiven altı üretimler, kaynağı belli olmayan ürünler ve uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeyen gıdalar. Bu ürünler sadece mide ve bağırsakları değil, karaciğeri de olumsuz etkileyebiliyor.
25: Mutlaka çocuklarımızı korumamız lazım ki hastaneye yatırmak zorunda. Onlara en azından bir damar yolu açarken bile içimiz ne kadar acıyor.
0: Uzmanların ortak uyarısı net.
25: Özellikle merdiven altı üretimlere çok dikkat etmek lazım. Bunların içinde ki koruyucu maddeler, katkı maddeleri tüm organlara zarar verme ihtimali var.
0: Yazın serinlemek isterken çocukların sağlığını riske atmayın.
1: Orman yangınları Yunanistan'da başkent Atina'nın yanı başına kadar dayandı. Fransa'da yangınlar kontrol altına alınırken İspanya'da yürekleri ısıtan bir kavuşma anı yaşandı.
0: Avrupa yazı alev alev geçiriyor. Akdeniz havzasında alarm zilleri çalıyor. Yunanistan'da şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları başkent Atina'nın yanı başındaki Porto Germano tatil beldesini tehdit ediyor. Viotia bölgesinde başlayıp Attika'ya kadar sıçrayan alevler nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Şiddetli rüzgar ve türbülans nedeniyle söndürme uçakları zorunlu olarak yere indirildi. Plajda mahsur kalanlar sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye edilirken itfaiye ekipleri kapı kapı dolaşarak alevlerin Mont Kitaryon'a ilerlemesini engellemeye çalıştı. Yangına müdahale sırasında iki helikopterin çarpıştığı anlarda bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından helikopterdeki personel için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Fransa'da da tablo farksız. Ülke genelinde yılbaşından bu yana 119 bin hektarlık alan küle döndü. Bordo yakınlarındaki Jaunt bölgesinde 1949'dan bu yana görülen en büyük yangında 42 bin hektar alan yandı, 200 bin kişi tahliye edildi. Yangında son durumla ilgili açıklama yapan Fransız yetkililer alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. İspanya'da ise alevlerin ardında yürekleri ısıtan bir kavuşma anı yaşandı. Kastilya ve Leon bölgesinde yangının aniden ağlı sarması üzerine eşeklerini serbest bırakıp kaçmak zorunda kalan İspanyol bir çiftçi kadın, alevler sönünce korkuyla bölgesine geri döndü. Sevimli eşeklerini hiçbir zarar görmemiş halde karşısında bulan kadın büyük bir sevinç yaşadı.
2: Lo mejor de la tarde, ver esto, que están vivos. Qué alegría. Chiquitines.
0: Afetse de çiftçinin sevinç dolu o anları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
1: Endonezya'da 271 kişi taşıyan bir yolcu feribotunda yangın çıktı. Java Adası'nın açıklarında meydana gelen faciada ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 41 kişi için arama kurtarma operasyonu başlatıldı.
0: Endonezya'nın Java Adası açıklarında feribot faciası yaşandı. Doğu Java'dan Güney Sulawesi'ye gitmekte olan yolcu feribotunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 232 yolcu ve 39 mürettebatıyla seyreden 160 metrelik dev feribotta alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki gemiler ve donanma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. 225 kişi sağ olarak kurtarılırken çok sayıda kişi öldü ya da kayboldu. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar en temel ulaşım aracı olarak öne çıkıyor. Ancak yetersiz güvenlik denetimleri ve ihmaller nedeniyle ülkede bu tür deniz facialarına sıkça rastlanıyor.
1: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restorana saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Patlama sırasında üst düzey bir Rus komutanın da restoranda olduğu öğrenildi.
0: Rusya'nın başkenti Moskova, cumartesi akşamı bir restorana düzenlenen bombalı saldırıyla sarsıldı. Kudrinskaya Meydanı'nda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. İlk haberlerde patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı öne sürülmüştü. Ancak Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi kısa sürede olayın el yapımı patlayıcıyla düzenlenen bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Açıklamada patlayıcıyı restorana sokmaya çalışan bir kadınla kendisini durduran güvenlik görevlisi ve içerideki bir müşterinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamanın yaşandığı lüks restoranın özel bir doğum günü partisi için kapatıldığı öğrenildi. Saldırı anında mekanda çok kritik bir isim de vardı. Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Alexander Chayko. Chayko'nun sağlık durumuna ilişkin resmi bir detay paylaşılmadı. Saldırının doğrudan komutanı hedef alıp almadığı ise araştırılıyor. Rusya son dönemde üst düzey askeri yetkililere hedef alan benzer saldırılarla sarsılmıştı. Moskova yönetimi geçtiğimiz yıl General Yaroslav Moskalik'in aracına düzenlenen bombalı saldırıdan da Ukrayna istihbaratını sorumlu tutmuştu. Başkentte güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarılırken soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
1: FIFA Dünya Kupası şirketi projesinde geri adım attı. UEFA teklifin iptal edilmesiyle sorumluların hesap vermesini istiyor.
0: FIFA'nın Dünya Kupası şirketi iptal oldu. UEFA kazandığı zafer sonrası Infantino'dan hesap soruyor. Dünya Kupası'nın satılması projesi tepkiler üzerine başlamadan sona erdi. FIFA Başkanı Infantino'nun koltuğu sallanmaya başladı. UEFA, 55 ülkeyle Dünya Kupası'nı boykot kararıyla şirket teklifini ortadan kaldırdı. Avrupa'da futbolun patronu olan Ceferin'in Infantino'yu zor duruma düşürmüşken durmaya niyeti yok.
3: Gizli planlarla kimliği belirsiz kişiler tarafından uydurulan ve oyuna ne fayda sağladığı şüpheli uygulamalarla bu şekilde devam edemeyiz. Sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeleri sağlanmalı.
0: UEFA projenin iptalinin futbol için bir zafer olduğunu vurguladı. FIFA'ya güveni yeniden inşa etme görevinin başladığı belirtildi.
1: Vergi incelemelerinde yeni bir dönem başlıyor. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması geliyor. Mükellefler inceleme öncesinde eksiklerini görerek düzeltme yapabilecek. Denetim süreçleri dijital ortamda yürütülecek. İşte ayrıntılar.
4: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
0: Vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale gelecek. Mükellefler istenen belgeleri inceleme öncesi elektronik ortamdan görebilecek. Vergi incelemelerinde yeni dönem başlıyor.
4: Bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulamayla birlikte mükellefler artık inceleme öncesinde eksik belgelerini görerek düzeltme yapabilecek. Denetim süreçleri ise dijital ortamda yürütülecek.
5: Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak.
0: Böylece eksik belge nedeniyle yaşanan yazışmalar ve tekrar eden bilgi talepleri azalacak. İade incelemeleri de daha kısa sürede sonuçlanacak.
1: İstanbul Havalimanı tarihi bir rekora imza attı. 1 Ağustos'ta rekor sayıda yolcuya hizmet verildi. Tam 289.260 yolcu bu havalimanını kullandı. Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların zirvesine çıkıldı.

0: devasa tesis, yüksek yolcu trafiğiyle dünya liderliğini koruyarak büyümeye devam ediyor.
1: Sıradaki haberimiz astroloji meraklıları ve gökyüzü tutkunlarına. Bu ay iki büyük gökyüzü olayı yaşanacak. 12 Ağustos'ta Güneş, 28 Ağustos'ta ise parçalı ay tutulacak. Ay tutulması Türkiye'den kısmi şekilde izlenebilecek.
0: Ağustos'ta gözler gökyüzünde olacak. İki büyük olay yaşanacak. 12 Ağustos'ta tam güneş tutulması, 28 Ağustos'ta ise parçalı ay tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek ama ay tutulması kısmen takip edilebilecek. Gökyüzü tutkunlarını heyecanlandıran iki büyük astronomi olayı Ağustos ayında peş peşe yaşanacak. 12 Ağustos'ta yaşanacak tam güneş tutulması İspanya, Avrupa'nın bazı bölgeleri ve Kuzey Atlantik'ten izlenebilecek. Ancak Türkiye'den görülemeyecek. Türkiye'nin gökyüzündeki asıl buluşması ise 28 Ağustos'taki parçalı ay tutulması olacak. Türkiye saatiyle gece 4:23'te ay dünyanın yarı gölgesine girmeye başlayacak. Gece saat 5:33'te parçalı tutulma başlayacak. Ayın bir bölümü kararacak. Bu anlar Türkiye'den kısmi şekilde görülebilecek. Sabah saat 7:12'yi gösterdiğinde ise tutulmanın en büyük aşaması yaşanacak. Ancak bu sırada Türkiye'nin büyük bölümünde ay batmış olacak. 8:51'de ise ay tutulması sona erecek.
1: Türkiye'de ortalama ömür yükseldi. Veriler TÜİK'ten. Ömür uzadı ama hiçbir şey değişmedi. Kadınlar hala erkeklerden daha fazla yaşıyor. Peki sizce neden? Hem kadınlara hem de erkeklere sorduk.
2: ...72 yaşındayım, bakçın gibiyim.
3: Erkeklerin uzun yaşama gibi ihtimal yok abi.
4: Kadınlar mı daha uzun yaşar? Erkekler mi?
2: Kadınlar. Erkekler herhalde. Neden? Rahatlar.
5: Vallahi ben rahat değilim.
4: Türkiye'de ömür uzadı.
2: 80'e çıktı inşallah. Evet, 80-85.
4: Ama ortalama bu değil.
2: Yanıldım.
0: TÜİK'e göre Türkiye'de erkeklerde doğuşta beklenen hayat süresi 2022-2024 dönemindeki 75,5 yıldan 75,9 yıla, kadınlardaysa 80,7 yıldan 81,1 yıla çıktı. Kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi.
4: 80'e dayanmış ama.
2: Aynen.
4: Ömür ortalaması uzadı ama bir şey değişmedi.
6: Bence erkekler.
4: Daha uzun yaşayan erkekler değil.
6: Evet, o zaman kadınlar.
4: Kadınlar.
6: Evet.
4: Bunu biz değil, TÜİK verileri söylüyor efendim. Kadınların yaşam ortalaması erkeklere göre daha uzun.
7: Dertler ayakta tutuyor. 20 yıl oldu ben eşimi kaybedeli. Bak 20 yıl. Ondan fazla yaşamışım, düşün.
3: Kadınlar her türlü daha uzun yaşıyor zaten.
4: Göre kadınların daha uzun yaşamasının sebebi konuşması, kimine göre hormonel, kimine göre ise daha güçlü olması.
8: Fır fır fır fır fır, kendini rahatlıyor canım. Şimdi biz içimize atıyoruz, siz ne yapıyorsunuz? İçinde ne varsa yallah.
6: Rahatmaya da devam etsinler. Tamam, onlar da konuşsun o zaman.
8: Konuşuyoruz da konuşacak adam yok.
4: Kadınlar da böyle değil mi durum?
8: Değil, kadınlar daha rahat.
4: Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yılı 31 oldu ama erkeklerde bu rakam 29, kadınlarda ise 33 yıl oldu.
9: Babam vefat etti, annem yaşadı. Amcam vefat etti, yengem yaşadı. Hep kadınlar daha sonra vefat ediyor.
6: Daha iyi bakıyordur.
5: Her kendine bakan huzurlu veya uzun yaşamıyor. Hormonal bir şey de var. Çünkü kadınlar erkekler kadar pek stresli olmuyor.
8: Erkekler biraz daha fazla mücadele verme gereği ve mecburiyet hissettiği için biraz kendini yıpratmış olabiliyorlar.
2: Aa, yok canım. Bak, ben üniversite tercihleri için koşturuyorum. Geri kalan umurunda bile değil.
10: Mesela benim eşim çalışmıyor. O yatıyor, saat 10'da kalkıyor. O mu uzun yaşayacak, ben mi?
9: Erkeklerin daha önce vefat etmesi benim için daha iyi. Benim hanımım vefat etti. Bana kim bakacak ya?

0: TGRT FM Haber.
1: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: ya da belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.

0: Duman duman. Yine düştün aklıma. Seni etrafımda, burada aradım. Sendin ortak olan gizlim saklıma. Seni içimdeki sırda aradım. Düştüm sokaklara deli divane. İzini yağan şu karda aradım. Ne mekan bıraktı, ne de bir hane. Seni meyhanede, barda aradım. Bu şehir dar geldi, köpürdüm, taştım. Seni otobüste, garda aradım. Adım adım, diyar diyar dolaştım. Çayırda, bayırda, kırda aradım. Hatırladım o veda törenini. Nerede bıraktıysam orada aradım. Bulamadım. Bulamadım saçının bir telini. Senden ayrılması zor da aradım. Ah, perişan bir halde arada kaldım. Fal açtım, şans tuttum, zarda aradım. Yolumu şaşırıp bağlara daldım. Üzümde, elmada, narda aradım. Mecalim yok, mecalim yok. Hal kalmadı dizimde. Bilseydin ne halde darda aradın. Hiçbir şeyin, hiçbir şeyin değeri yok gözümde. Sana ihtiyacım var da aradım. Sana ihtiyacım var da aradım. Var da.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Tehlikeyi vurun. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Ütünün çamaşırlara yapışmaması için temiz bir bezi sirkeyle ıslatın. Ardından üzerine tuz dökün ve tuzu beze iyice yedirin. Bu bezle ütünü soğukken altını iyice silin. Biraz bekledikten sonra ütü yapmaya başlayabilirsiniz.
3: Aklınızda bulunsun.

Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim, hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum.

Çekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk.

suyu içiyoruz. Biraz sessiz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: Reklamları dinlediniz.
1: Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini sana en güzel melodilerle yaşatan tek radyo
2: TGRT FM.
3: Sağlıklı Türkiye.
4: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere omuz ağrılarından bahsedeceğiz. Omuz ağrıları neden kaynaklanır? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sayın Doktor Tarık Şener ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
5: Hoş bulduk Nilüfer Hanım. Siz nasılsınız efendim?
4: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Buyurun. Omuz ağrıları neden kaynaklanır?
5: Şimdi omuz ağrıları günlük pratiğimizde biz ortopedi polikliniğine başvuran hastaların önemli bir bölümünü oluşturur. Yani bel ağrıları ve diz ağrılarından sonra en çok omuz ağrısıyla hastalarımız başvuruyor. Çeşitli sebepleri var tabii. Bu yaşa göre değişiyor. Omuz ağrıları genellikle 40 yaş sonrasında 50-60 yaş civarında olur. Burada omuzu oluşturan eklemlerde, kaslardaki bir takım sıkışıklıklar, bir takım kas yırtıkları, orada oluşan ödemler, eklemle ilgili bir takım sıkıntılar omuz ağrılarına sebebiyet verebilir. Ayrıca etraftan yansıyan ağrı dediğimiz mesela bir boyun probleminde, bir boyun fıtığında hasta bize omuz ağrısı da gelebilir. Boynunu çok önemsemez de omuzum ağrıyor diye gelir. Muayene ettiğimizde onun boyun kaynaklı olduğunu, boyundaki sinir sıkışmasına bağlı hastanın omuzda ağrı hissettiğini anlarız.
4: Yani bir nevi boyun ağrısı da tetikliyor hocam omuz ağrısını.
5: Yani birbirlerini tetiklerler tabii ama boyun, omuzun siniri boyun bölgesinden çıktığı için nasıl bir kablo sıkıştığı zaman siz ampulde problemi hissedersiniz. Bazen de boyun bölgesinde değil de sırt bölgesinde ve bazen de omuz bölgesinde hasta gelir. Kolum ağrıyor, uyuşuyor, kaldıramıyorum da gelir. Bazen boyun fıtığına bağlıdır. Biz onu değerlendiririz. Muayenemizde hemen hemen çoğu zaman anlaşılır. Eğer yani bir şüphemiz olursa da bir boyun MR'ıyla değerlendiririz. Ama genelde boyun omuz ağrının sebebi omuz eklemindeki kas, kıkırdak ve bağ dokularının problemlerinden kaynaklanır. Evet. Bu bölgede tabii ciddi hastalıklar da olabilir. Nadir olmakla beraber omuz ağrısı yapan işte bir takım kistler olabilir. Kemikle alakalı kistler olabilir. Yumuşak doku problemleri olabilir. Bunlar tabii istemediğimiz, Allah'tan az gördüğümüz problemler. Ama çoğu problem omuz kaslarındaki sıkışmalarla alakalıdır. Omuz ekleminin yapısından bir bahsedelim isterseniz. Tabii ben küçük bir basit bir model getirdim. Şimdi malum omuz eklemi kol kemiğinin kürek kemiğiyle yaptığı bir eklemdir.
4: Evet.
5: Omuz vücudun en hareketli eklemidir. Yaklaşık 360 derecelik bir pandüler hareketi vardır. Bu hareketi sağlayabilmesi için eklem sığdır. Yani çok derin bir eklemde bunu çok sağlayamazsınız. Veya kancalı bir eklemde mesela dirseğin hareketi bellidir.
4: Evet.
5: Tek yönlü harekettir ama omuz hareketi 360 derece pandüler harekettir. Ve bu hareketi sağlayan omuzun özel bir yapısı vardır. Eklem yuvası sığdır. Ama etrafındaki kapsüller ve kaslar oldukça güçlüdür. Bunu sararlar ve dolayısıyla omuzun çıkmadan her yöne hareket etmesini sağlarlar. Gençlik döneminde yani 20 yaş civarlarında omuz biraz kolay çıkar. O bağ kemik yapısı, bağ dokusu sebebiyle. O yüzden 18-20 yaşlarındaki 25 yaşına kadar olan düşmelerde omuzun bu kapsüler gevşekliği sebebiyle, kemiklerin sağlamlaşıp kapsüler gevşekliği sebebiyle düşmelerde omuz sık olur. Ve çıkarken de bir takım omuzun contalarını gibi diyebileceğimiz labrum dediğimiz yandaki contamsı dokuyu bir takım kasları yırtarak çıktığı için tekrar tekrar çıkık olur.
4: Evet.
5: Omuz çıkığıyla o yaşlarda bize hasta gelebilir. Daha ileri yaşlarda ise kolu devamlı hareketine bağlı bu omuz kaslarının biz döndürücü rotator kaf diyoruz bu kasların.
4: Evet.
5: Omuzda geçikleri bir kanal vardır. O kanalla kaslar gövdeye doğru bağlanırlar. Bu kanalda kasların sıkışmasıyla zedelenmesiyle oluşur. Evet. Mesela çok kolunu kullananlarda, çok yüksekte iş yapanlarda, eliyle çok iş yapanlarda, söyleyeyim. Bazen özellikle fırlatma gibi bir şey fırlatma sporlarında bir yükseğe asılıp kalıp kalmadı mesela otobüste bir ani fren yapar omuzunda o ani kaslarda yırtık oluşabilir. Evde işte ekstra böyle cam silme gibi iş yapanlarda bu tür olaylar olur. Bir halı silkelenirken mesela sert bir silkelemede olabilir. Bu kaslar gelip kemiğe yapışıyor burada. Hı-hı. O kemiğe yapıştığı yerden veya ona yakın kısımlardan o kuvvetli zorlamalarla kas ayrılabilir, yırtılabilir, tam kopabilir veya zedelenebilir.
4: Evet.
5: Bu işte omuz kavşağındaki hareketleri başlatıyor. Buna bir sebep de şu üstteki bizim akromion dediğimiz üstündeki kapak vazifesi gören kemiğin çıkıntılı olması. O aşağı doğru çıkıntılı olunca bazı kimselerde daha yapısal olarak çıkıntılı oluyor. Evet. Bu kanal dar oluyor. Dar olduğu için de omuzun bu dönme hareketleri esnasında kullanma hareketleri hem kısıtlanıyor hem de buradaki kasları zedeliyor ve yırtıyor.
4: Evet.
5: Yırttığı için de burada ödem oluşuyor. Normalde burada bu kasların üzerinde bir su dokusu vardır. Hı hı. Yani bursa deriz biz onlara. Bir orayı bir nevi yumuşatır ve yağlama yapar adeta. Orada orası da hastalanabiliyor bu zorlamalarla. Bursit diyoruz. O takım şişlikler de oluşabiliyor. Tipik omuz ağrısı bize bu tür mekanizmalardan sonra mesela 50'li yaşlarda
4: evet.
5: Ve çoğunlukla da hanımlar omuz ağrısı da geliyorlar. İşte onlar tabii ev içerisinde efendime söyleyeyim kullanmaya bağlı, hı hı. ani zorlamalara bağlı kas yırtıkları oluşabiliyor. Şeker hastalarında biraz daha kolay zedelenme oluyor, zor iyileşiyor. O yüzden onlarda omuz ağrısı daha sık oluyor. Bu omuz ağrısı bir süre sonra omuzda yavaş yavaş hareket kısıtlılığına da sebep oluyor.
4: Evet hocam.
5: Yani ağrıyla başlıyor. Hasta kolunu kaldırırken ağrımayınca biraz da az oynatmaya başlıyor. Hem bu az oynatmadan hem de oradaki problemlerden dolayı hareket kısıtlılığı da oluşuyor. Yani omuzu aynı zamanda hasta kaldıramamaya başlıyor. Önce bu kadar kaldırırken normalde sonra bu kadar kaldırmaya başlıyor. Kısalıyor, kusalıyor ve işte donmuş omuz da denen eskiden o şekilde adlandırılan iyice hareket kısıtlılığıyla bazen hasta bize geliyor.
4: Peki hocam omuz ağrısı ne zaman ciddiye alınmalıdır?
5: Şimdi omuz ağrısı aslında her zaman ciddiye alınmalı. Çünkü normalde omuzun her organın ağrısı ciddiye alınmalı. Evet. Omuz ağrısı mesela dediğim gibi boyun fıtığının belirtisi olabilir. Yani omuzla ilgili problemler haricinde. Bir bazen sol omuz ağrısı iç organdaki problemlerin.
4: Evet.
5: Yani mesela bir kalp problemiyle beraber, kalp ağrısıyla beraber veya bazen tek başına omuz kol ağrısı olarak olabilir. Onu biz bir düşünürüz yani değerlendiririz. Gerekirse kardiyolojiden konsultasyon isteriz. Yani
4: genelde gelen hastalarda da sol kolum ağrıyor benim.
5: Tabii hastaların birçoğu da bunu bildiği için kalpten vuruyor mu diye endişeli gelirler. Ama muayene esnasında çoğu zaman belli eder. Çünkü omuz ağrısında aynı zamanda belli pozisyonlarda hareket ağrısı vardır. Hı-hı. Mesela kolunu arkaya attığımız zaman bir takım testlerimiz var bizim. Muayene testlerimiz hastanın ağrı duyduğunu hisseder. Bir takım değerlendirmelerde o anlaşılır. Mesela safra kesesi ağrısı bazen sol kürek kemiğine vurabilir.
4: Evet.
5: Yani omuz ağrısı hastanın tam anemnez diyoruz hikayesinin ağrısının lokalizasyonu ve belli hareketlerde olup olmaması bizim değerlendirir mutlaka. Yani her ağrı olduğu gibi omuz ağrısı ciddiye alınmalı. Çünkü sadece omuz kaslarından kaynaklanan ağrı olsa bile zaman içerisinde erken tedavi edilmezse işte omuz hareketi kısıtlanıyor. Hı-hı. Çok ağrılı dönemler oluyor. Gece ağrıları yapar omuz ağrısı. Bir de özelliği odur. Yani hasta gece yattığı zaman yer çekiminden dolayı oradaki ödem iyice arttığı için gece ağrısı oluşur. Dolayısıyla hasta onu mutlaka ciddiye almalı. Yani çünkü gittikçe problem çözümü zorlaşır.
4: Evet.
5: Fizik tedaviler, ameliyatlar gerekebilir.
4: Peki hocam tedavi şekillerinden önce egzersizler gerekiyor mu hastalara? Veriyor musunuz yani?
5: Tabii. Şimdi erken dönemde henüz oradaki kaslarda büyük bir yırtık yoksa.
4: Evet.
5: Omuz bölgesinde sadece bir ödem, zedelenme söz konusuysa. Yani tip bir impingement diyoruz. Basit bir gerilme, sıkışma söz konusuysa. Oradaki tendonlardaki ödemi iyileştirmek, orayı iyileştirmektir maksat. O zaman düzenli basit egzersizler veriyoruz. Kolu yana açıp kaldırma gibi çok zorlamadan yapılacak hareketler veriyoruz. Onlar oradaki tendonların kayganlığını artırıp bir nevi iyileşmeyi hızlandırabiliyor. Yine bazı vitamin tarzında tendonların iyileşmesinde kullandığımız bazı vitaminler var. Onları veriyoruz.
4: Evet.
5: Onlarla takviye ediyoruz. Soğuk uygulaması yapıyoruz. Yani özellikle omuz bölgesinde soğuk uygulamasının gerçekten faydası oluyor. Hı hı. Böyle 10'ar dakikalık buz uygulamaları günde 3-4 defa hastalarda oradaki ödemi baskılayarak ağrısını azaltıyor. Dıştan bir takım merhemler veriyoruz.
4: Evet.
5: Yani o merhemler nispi olarak oradaki ödemi azaltıp yine hastanın şikayetini geçiriyor ve zaman içerisinde iyileşmesini arttırmaya çalışıyor. Eğer bunlarda başarılı olamazsak birkaç alternatifimiz var.
4: Evet.
5: Omuzla ilgili bu henüz başlangıç döneminde yırtık olmayan ağrılarda birisi fizik tedavi.
4: Evet.
5: Fizik tedavici arkadaşlarımız ona fizyoterapi programı uyguluyorlar. Hı hı. İşte derin ısıtıcılarla, egzersizlerle. Bir diğeri omuza yaptığımız enjeksiyonlar var. Evet, omuz içerisine. Bir takım enjeksiyonlar yapıyoruz. Bunlar çok ağrılı durumlarda, çok ödemin olduğu durumlarda kortizon enjeksiyonları olabiliyor.
4: Evet.
5: Ve son dönemde yaptığımız oradaki iyileşmeyi artırıp ödemi çözmeye ve iyileşmeyi arttırmasını düşündüğümüz PRP dediğimiz enjeksiyonlar yapıyoruz.
4: Evet.
5: PRP'de malumunuz hastadan bir miktar kan alınıyor. O kan santrifüje ediliyor. İçerisindeki trombositlerden zengin olan bölüm ki burada vücudun herhangi bir yeri yaralandığı zaman oradaki iyileşme mekanizmalarını aktive eden medyatörler var. Onların daha yoğun olduğu bölümü, içinde eritrosit olmayan, kırmızı kan olmayan, dolayısıyla ağrı ve rahatsızlık da vermeyecek olan bölümünü, birkaç santimetre küpünü lezyon bölgesinde yapıyoruz. Bu PRP biliyorsun birçok yerde de kullanılıyor. Sadece omuzda değil.
4: En iyi tedavi şekli midir hocam PRP konuda?
5: Şu anda en iyi tedavi demek zor ama bir seçenek getirdi bize. Yani kortizondansa daha genç hastalarda onu tercih ediyoruz. Ameliyatla çözülebilecek birçok hastalıkta hastalar ameliyat olmuyor, olmak istemiyor bazı sebeplerle.
4: Evet.
5: Bir de bunu deneyelim diyoruz. Yani burada çünkü direkt olarak henüz tedavide tam olarak kabul edilmiş olmamakla beraber hastaların aldığımız iyi neticeler yüz güldürücü olduğu için kullanmaya devam ediyoruz. Bir de tabii yan etkisi yok, herhangi bir ilaç değil.
4: Evet.
5: Hastanın kendi kanı. Tabii kan almada, kan uygulama esnasında dikkat edilirse, özel cihazlar kullanılır, özel sterilizasyon sistemleri kullanırsa pek fazla bir yan etki de görmüyoruz. Dolayısıyla güvenli kullanıyoruz. Bunu yırtık olmayan omuz sıkışma sendromlarında da tedavide kullanıyoruz.
4: Hocam peki omuz ağrılarında ne zaman ameliyatı öngörüyorsunuz?
5: Şimdi değerlendirirken omuzu tabii muayenesini yapıyoruz.
4: Evet.
5: Muayeneden sonra bir düz röntgen, çoğu zaman da MR ile manyetik rezonans değerlendirmesi gerekiyor omuzda. Omuz çünkü delik kapsül dokuları, kas dokularıyla değerlendirmemiz gereken bir organ ve çoğu zaman MR çektiriyoruz. MR'da gerek omuzun içini, gerekse omuzun etrafını saran kasları değerlendiriyoruz. Burada birkaç şeyde klasik bahsettiğimiz sıkışma sendromunda, eğer orada bir kolda bir yırtık oluşmuşsa, yani kolu kaldıran kaslar kemikten ayrılarak, mesela şu vidayla diyelim tutturulmuş yerden bu şekilde ayrılıyor burası.
4: Evet hocam.
5: Bakıyoruz ki MR'da burası ayrılmış. Burası tekrar kemiğe kendi kendine yapışması pek mümkün değil. O zaman ne yapıyoruz? Ameliyatla bu kası bunun içerisine, kemiğin üzerine tekrar dikiyoruz. Bu tabii artık bunları artroskopik olarak yapıyoruz. Yani omuzun içerisini açmıyoruz. Omuza iki tane delik açıyoruz, bazen üç delik.
4: Evet.
5: O deliklerle buradaki yırtığı görüyoruz ekranda. Sonra özel bizim minik çapa gibi ucunda ip bağlı sistemlerimiz var. Onu kemiğin içerisine gömüp kalan ipi de özel aletler yardımıyla yine deliklerden yaptığımız işlemle o kemiğin üzerine dikiyoruz.
4: Evet.
5: Bu şekilde buradaki iyileşmeyi sağlamış oluruz. Yani bir rotator kaf yırtığı dediğimiz kas yırtığı, kemikten ayrılma yırtık söz konusu olmuşsa ve hasta 60 yaşın altındaysa, yani diktiğimiz zaman tutacak ise, o zaman ameliyat ediyoruz. Bu ameliyatların sonuçları iyi. Çünkü bu şekilde kemiği kaynamadığı için hastaların problemleri yıllar boyu artarak, azalarak devam ediyor. Dolayısıyla bu zaman ameliyat indikasyonu oluyor, kaf yırtığı görürsek. Daha genç hastalarda demin bahsettiğimiz omuz çıkığı oluyordu. Omuz çıkığında da tekrarlayan bir omuz çıkığı varsa, mesela 20-25 yaşında dediğim gibi omuzu çıkıyor, işte 6 ay sonra bir daha çıkıyor. Bazen kolunu basit bir oynatmayla, hafif bir şeyle omuz çıkabilir tekrar tekrar. O zaman da ameliyat şarttır. O zaman da bir içerideki o labrum dediğimiz omuzu içeride tutan, yuvasında tutan conta sisteminde bir yırtık vardır. Şimdi yine o yırtığı da omuzu hiç açmadan, o yırtık kısmını omuzun içerisine yine endoskopla girerek, artroskopla girerek, artroskopik olarak demin bahsettiğime benzer şekilde onarıyoruz. Orada hiçbir hareket kısıtlılığı olmadan, yani tekrar sporcu spora dönebiliyor, genç her türlü hareketi yapabilecek şekilde artroskopik olarak onarabiliyoruz. Dolayısıyla en çok omuz bölgesinde yaptığımız ameliyatlar bunlar. Yani artroskopik olarak artık çoğu ameliyatı yapıyoruz.
4: Tekrar etme olasılığı çok az o zaman, yani böyle.
5: Tabii
4: bir
5: omuz çıkığının tekrarlama ihtimali pek olmuyor. Yani %95'in üzerinde başarılı. Burada da aynı zamanda bunu tamir ettikten sonra biz artroskopik olarak şu demin bahsettiğim kapak şeklinde bir kemik vardı üzerinde. O kemiği de tıraşlıyoruz ve orayı da genişletiyoruz. Dolayısıyla yeni sürtünmeler
4: ödem oluşmaması için
5: Ödem oluşmaması için tekrar zedelenmesin kas, tekrar yırtılmasın diye Burayı da genişletiyoruz. Akromioplasti diyoruz bu işlemi.
4: Evet hocam.
5: Dolayısıyla burada da yani ileri yönelik olarak da omuzda koruma oluyor. Bazen yırtık olmasa bile bu akromion yani kapak kemiği çok çıkıntılır ve devamlı sıkıştırır. Ağrıyı da baş edemezsiniz bir türlü. Evet. O zaman sadece girip hiç kaslara dokunmadan akromion dediğimiz o çıkıntıyı tıraşlayıp oradaki yumuşak dokuları alıp omuzu rahatlattığımızda oluyor. Yani omuz artroskopisi omuz ağrılarında bugün çok rutin olarak kullandığımız iyi bir ameliyat yöntemi. Sonuçları da iyi.
4: Evet hocam, omuz ağrısından bahsettik ama omuz çıkığını birazcık daha bize açar mısınız?
5: Tabii. Şimdi omuz çıkığı demin bahsettiğim gibi omuz eklemi çok sığ bir eklem.
4: Evet.
5: Kolay çıkabiliyor. Çok mesela şu harekette çok çıkar. Yani çok kolunuzu tam böyle arkaya doğru attığınız zaman, çok yön attığınız zaman önden topuzun yuvanın içerisinden
4: çıkması
5: pat diye çıkması söz konusu olabilir. Bu bazen çok hani yaş 60 yaşında birinde de olabiliyor. Ters bir düşme. Düşme esnasındaki pozisyonuna bağlı olarak olabiliyor.
4: Evet.
5: Omuz çıkığında çok ağrılıdır. Hasta çok ağrı duyar. Omuzunu şu şekilde kolunun altında tutar. Ve omuzunda şöyle apolet araz dediğimiz şu omuz yuvarlaklığı kaybolmuştur baktığınızda. Evet. Burada omuz kemiğinin, topuz kemiğinin kaybolduğunu görürsünüz. O şekilde hasta bize gelir. Onu biz mümkünse narkoz vererek, çünkü çok ağrılı bir durum olduğu için mümkünse narkoz vererek basit bir hareketle yerine oturturuz. Bazen poliklinik şartlarında, acil şartlarında da narkoz imkanı yoksa veya hastanın bir takım şeyi varsa tekrar tekrar çıkanlarda zaten daha kolay da girer.
4: Evet.
5: Onun belli birkaç manipülasyonumuz var, bir hareket var. Omuz yerine konur ve rahatlar. Omuzla ilgili aynı zamanda çıkık esnasında etrafta bir kas yırtığı oldu mu olmadı mı onu değerlendirmek için daha sonrasında bir MR'la değerlendirmeyi öneriyoruz. Özellikle gençlerde tekrar değerlendiriyoruz. Hem tekrar çıkabilme riskine karşılık hem de işte etrafta diğer kaslarla ilgili.
4: Az önce bahsettiğiniz tedavi yöntemi de hocam bu çıkıklarda geçerlidir değil mi? Yani
5: tabii
4: bir daha
5: ki
4: tekrar etmez.
5: Şimdi bazen bazı ülkelerde omuz çıkığı ilk çıktıktan itibaren o hemen bakılıyor ve nasılsa çıkma ihtimali %50'dir.
4: Evet.
5: İkinci çıkık olma ihtimali genç birinde çıkarsa omuz. Dolayısıyla hemen MR bakılıyor. Orada yırtık görülürse direkt ameliyat da yapılması mümkün. Yani bir daha ikinci bir defa çıkmasın diye. Biz genellikle bir öncelikle bir kas kuvvetlendirme egzersizleriyle, kapsül egzersizleriyle büyük bir yırtık yoksa takip ediyoruz. İkinci çıkık oluştuktan sonra ama ameliyat gerekiyor kesinlikle. O zaman ameliyat ediyoruz.
4: Evet hocam.
5: Dediğim gibi ameliyat demin anlattığım gibi artroskopik olarak yapıyoruz. Eki delikten girerek oradaki yırtık olan bölümü onarıyoruz. Hasta birkaç hafta kol askısı kullanıyor. Sonra bir egzersiz programı var. Ondan sonrasında birkaç ay sonrasında normal hayata döndüğü gibi spora da tekrar dönebiliyor.
4: Peki hocam omuz ağrıları dirsek ağrılarına sebep oluyor mu?
5: Omuz ağrısı tabii yayılabilir. Yani her bir üst alt ekleme bir alt ekleme yayılabilir. Demin dediğim gibi boyun, dirsek. Hasta bazen anlatırken tam neresi olduğunu tarif etmekte zorlanır. Yani o kolum ağrıyor işte burası dirseğini omzunu gösterir. Hakikaten yansıyan ağrı şeklinde ağrılar olabiliyor. Neticede aynı benzer sinir kökleri olduğu için biz o yüzden bir eklem muayenesiyle gelirse hasta mesela dirseğim ağrıyor diyesi, derse dirseğin yanı sıra hem el bileğini en azından hem omuzu muayene ederiz. Hatta boyuna kadar bakarız. Yani oralardan yansıyan bir ağrı olmasın, sebep esas sebep oralarda olmasın diye onu değerlendiririz. Ama dirsek ağrıları tabii onlar da sık rastlanan ağrılardan.
4: Evet.
5: Dirsek eklemi de kendisinden kaynaklanan problemleri sık görüyoruz. Dirsekte yine ön bükülme ve açılma hareketleri var.
4: Evet.
5: Dirsek biraz kanca şeklinde bir hareket. Yani eklemdir. Yuva açılma hareketi olur. Bir de bir önemi de elimizdeki kasların parmağı kaldıran, bileği kaldıran kasların devamı dirsek bölgesindedir.
4: Dirsekte, evet.
5: Yani oradan destek alırız. Dolayısıyla elimizde çok kullandığımız için bazı yanlış kullanımlarda veya zorlu kullanımlardan sonra diyelim dirsek bölgesinde problemler oluşur. Bunlardan en sık gördüğümüz bizim tenisçi dirseği dediğimiz rahatsızlık.
4: Evet.
5: O özellikle tenisçilerde görüldüğü için o ismi almış. Yani tenis oynarken şu şekilde bilekten oynatırsanız omuzdan değil de yanlışlık olarak bilekten oynatılırsa bu tendonlar çok zorlamalara bağlı yapıştığı yerde şu diş yan kemik üzerinde ağrı oluşur ve orası hastalanır. Yani hani bir ipin duvara yapıştığı yer gibi düşünün. Bir tendonun kemiğe yapıştığı yer destek alınan noktadır. Orası hastalığın zorlamaya bağlı ve orada ödem oluşur. O tendonun kalitesi değişiyor, bozuluyor.
4: Evet.
5: Ve belli pozisyonlarda hareketlerde ağrı oluşuyor. Bunu da biz ev hanımlarında böyle
4: sürekli bekler, kol diyorum, hareketleri
5: süpürge yapma neticesinde arka yukarıya doğru veya orta yaş erkeklerde çok görülür. Onlar da biraz hani tamirat, tadilatı meraklı olunca evde zorlamalarla, teknik iş yapanlarla bir takım şey açma hareketleri esnasında zorlanabilir. Bazen tek bir harekette olur, bazen de tekrarlayan hareketlerden dolayı olur. Tenisi dirseği sık rastladığımız bir hastalık. Yani dirsekte aslında basit bir hastalık. Çözümü de çok zor değil. Ama bazen dirençli olabiliyor. Biz orada ne yapıyoruz? Yine öncelikle orayı ilaçla, merhemle iyileştirmeye çalışıyoruz. Bazı özel bantlar var.
4: Evet.
5: Yani oraya binen yükü azaltmak için kullandığımız dirsek bantları var. O bandaj gibi onlardan kullanıyoruz. Ardından eğer geçmezse fizik tedavi seçeneğimiz var.
4: Evet.
5: ESCV denen bir dalga veren oraya bir yine bir fizik tedavi yöntemi var. O olabiliyor. Şimdi yine bahsettiğim PRP yönteminde iyi neticeler alınabiliyor. Yine bir de kortizon da oradaki lokal kortizon enjeksiyonları da tedavide halen başarılı kullanılıyor.
4: Yine hocam aynı şekilde mi? Yani omuz çıkığında da yaptığınız tedavi yönteminde aynı dirsek tedavisinde kullanabiliyor musunuz?
5: PRP olarak tabii kullanıyoruz. PRP'yi kullanıyoruz. PRP aynı zaten mekanizma. Tek çeşit kan var tabii insanda.
4: Evet.
5: Her bölgede aynı kanı kullanıyorsunuz. Miktar olarak biraz değişebilir. Yani yaptığınız miktar birinde 1 santimetre küp, birinde 3 santimetre küp olabilir.
4: Evet.
5: Lokal olarak olayın lokalizasyonuna bağlı olarak. Dirsekte de yine aynı şekilde vücudun oradaki kendi kendini iyileştirme mekanizmalarını arttırmak için birkaç seans PRP yapıyoruz. Onun da faydası oluyor. Tenisi dirseğinin bir simetriyi de hani asimetrik tarafında olanı da avuç içindeki kasların yani avuç içindeki kasların da dirsek iç tarafına yapışır. Onlar da yine çeşitli zorlamalarla orada da bir takım ağrılar oluşabiliyor. Evet. Bu rahatsızda da golfçü dirseği, orada golf oynayanlar da daha çok görülmüş. Daha kolay iyileşiyor. Yani vücudun zaten iç tarafındaki bölümler daha iyi kanlanırlar. Yani vücudu şöyle tuttuğunuz zaman kolda da olsun, bacakta da olsun. Mesela yan iç bağlar, iç taraftaki lezyonlar daha iyi kanlandığı için çabuk iyileşir. Dış taraf biraz daha korumaya yönelik olduğu için kanlanma, damarlanma biraz daha zayıf olduğu için dış taraftaki problemler tabii her zaman değil ama daha biraz daha yavaş iyileşebilirler. Dirsekte de iç taraftaki olan ağrılar daha çabuk iyileşiyor. Dirsekte tabii başka problemler de olabilir. Yani bir çarpma olabilir. Bir travma sonrasında dirsek kırıkları sık olur. Çocuklarda bilhassa dirsek kırıkları çok olur.
4: Evet hocam.
5: Çocuklarda özellikle bu ilkokul öncesi işte 3-4 yaşından bir 10 yaşına kadar filan el üstüne böyle parkta evde düşmeler sonucu dirsek kırıkları sık oluşuyor. Ve bazen de ameliyat gerekiyor bunlarda.
4: Evet.
5: Yani ekleme yakın kırıklar onları tam olarak yerine oturtmazsanız kalıcı sıkıntılar oluşabiliyor. Yerinden kayıyor. O dirsek bölgesi kırıkları da çocukların ameliyat ettiğimiz ya önemli kırıklarından. Dirseğin öyle bir de önemi var. Bir de tabii dirsekten bir sinir geçiyor.
4: Yani evet.
5: Tabii bütün 3 tane sinir geçiyor da bir tanesi dirsek alt tarafından geçiyor. Şu dirseğin hemen kemikle cilt arasından geçen ulnar sinir dediğimiz kalınca bir sinir var. Bu sinir iki parmağın yani 5. ve 4. parmağın duyularının ve bir de parmakları birbirine açan açma hareketini yapan motor dalını içiyor. Yani boyundan gelip beyinden çıktıktan sonra boyundan gelip kol boyunca giden 3 tane sinir var. Bunlardan bir tanesi ulnar sinir dediğimiz sinir. O ulnar sinir bölümde geçiyor dirsek bölümünden. Orada özellikle bu şekilde yaslayarak dirseğimizi kullandığımız masa üstüne sert koyduğumuz durumlarda o kemikle şey arasında tam alttaki eşya arasında sinir adeta sıkışıyor bazen.
4: Evet.
5: Bir kablonun sıkışması gibi. Buna ulnar tuzak sendromu diyoruz. Hasta bize tabii dirsekten ziyade o zaman parmaktaki uyuşmalar, parmaktaki şu 4. ve 5. parmaktaki uyuşmalarla geliyor. O zaman hastadan EMG dediğimiz bir tetkik istiyoruz. Bu EMG'de denen tetkikte küçük böyle iğnelerle küçük elektrik akımları veriliyor ve o kablonun nereden sıkıştığı görülüyor. Ne kadar sıkıştığı görülüyor. EMG'de eğer gerçekten orada bir sinir sıkışması görürsek de bir müddet hafifse eğer bir müddet dinlendiriyoruz. Yani o hastanın o bölümü sıkıştırmamasını istiyoruz. Eğer onunla da bir netice alamayacağımızı düşünüyorsak veya iş uzamışsa basit bir ameliyatla o sinirin üzerindeki kılıfı gevşetiyoruz ve siniri rahatlatıyoruz. Bazen siniri dirsek arkasından bakıyoruz ki bazen çok sıkışıyor gerçekten. O zaman dirsek arkasından ön tarafa taşıyoruz ameliyatta.
4: Evet.
5: Yani tam o yere değdiği zaman onu kaldıramayacağımıza inanırsak, o basıncı sürtmeyi kaldıramayacak isek, o kablonun yani sinirin istikametini değiştiriyoruz bir nevi.
4: Ön tarafa.
5: Yani evet, yol alıp dolayısıyla hani hasta dirseğini koysa bile bir daha sinir sıkışma şansı kalmıyor. Bazen de o ameliyatları yapıyoruz. Dirsekle de ilgili en çok rastladığımız, hatırıma gelen durumlar bunlar.
4: Evet. Peki hocam, hasta nelere dikkat etmeli?
5: Şimdi tabii
4: çok ağır işlerde,
5: yani ağır işlerden ziyade işin tekniği önemli.
4: Evet.
5: Dediğim gibi şimdi tenis oynarken siz bilekten vurursanız o tenis şeyin ağırlığıyla direkt bütün yükü buraya bindirirsiniz. Onun bir usulü vardır. Bu tecrübeyle geliştirilmiştir. Her dalda işte onu omuzdan yaparsınız. O spor sağlığında, spor öğrenilirken doğrusunu öğretilir. Aynı şekilde iş yapanlar, mekanik iş yapanlarda da iş sağlığı olarak dikkat edilirse, onların bir takım, diyelim ki bir yapacağınız onun bir takım kılavuzları vardır veya onun bir eğitim ustası vardır. O işten anlayan bir iş güvenliği uzmanı gerekirse vardır, iş sağlığı uzmanı vardır. O mesela vida sıkılacak, bu nasıl sıkılacak onu bilerek sıkarsa, onun zaten çok böyle hani devamlı bu işi yapanlardan ziyade heves olarak evde bir hani musluğu tamir edeyim, efendim şunu bir sıkıştırayım diyenler de daha çok oluyor. Diğerleri zaten devamlı yaptığı için o koruyacak şekilde yapıyor zaten. Yani ağır işten ziyade işin hani düzgün yapılması, belli pozisyonlarda zorlanmaması önemli. O bu yol açıyor. Bazı kimselerde tabii yine şeker hastalarında falan biraz daha kolay oluşuyor tendonların hassasiyetinden dolayı.
4: Hocam şimdi seyircilerimizin merakla beklediği bir soru var. Evdeki sinir sıkışmalarını soruyorlar kendileri. Gerçekten de çok önemli bir konu. Yani evdeki sinir sıkışmasının sebepleri nelerdir? Yine omuzdan mı kaynaklanıyor? Dirseklerden mi kaynaklanıyor?
5: Yok, şimdi vücutta tabii sinirler, damarlar yaratılış itibariyle hep koruyucu yerlerden geçmiş. Mesela diyelim ki koldaki damar ve sinirler koltuk altından başlar. Dirsek iç yüzünden yine şeyden, avuç içinden parmakla doğru gider, bilek kısmından. Yani şöyle çarptığınız zaman, vurduğunuz zaman yukarıdan dışarıdan gelen bir künt darbede, keskin darbede kolay kolay bir şey olmayacak yerdedir. Aynı şekilde o demin bahsettiğim üç sinirden bir tanesi de median sinir dediğimiz bir sinir var. O da bilekten, yani ön koldan gelir ve bilek bölgesinde yine iç kısmında dar bir kanaldan geçer. Ben saat kordonu gibi benzetiyorum. Şu bilekle avucun başlangıç kısmının arasında onu böyle üstten saran, aynı zamanda sadece onu değil başka bir takım orada tendonlar falan da vardır. Oradan geçen tendonları da saran bir zar vardır, bir köprü vardır. O köprüler o tendonları, sinirleri yerinde tutarlar hem de korurlar. Yani onun belli bir esnekliği vardır, belli bir sağlamlığı vardır. Eğer bu koruyucu köprü dokusu sertleşir, kalınlaşırsa, yani yapısını kaybederse, efendime söyleyeyim, o elastikiyetini kaybederse, zamanla efendime söyleyeyim şey yapar, siniri yavaş yavaş sıkıştırmaya başlar ve bir kablonun nasıl sıkıştığını düşünün, yani ben hep öyle örnek veriyorum, kablonun sıkıştığını düşünün, o şekilde sıkışır ve zamanla oradaki elektrik akımı azalmaya başlar, aksamaya başlar. Dolayısıyla hasta avuç içerisinde özellikle şu üç, birinci, ikinci ve üçüncü parmakta yanmalar, ağrılar duymaya başlar. Gecelerin sabah böyle kaldırıp ellerini oynatmaya başlar. Mesela bu hamilelerde çok zaman olur. Hamilelerdeki geçicidir. Hamilelerin son aylarında vücuttaki ödemin şişmesine bağlı kanal içerisinde sinir biraz sıkışır. Sıkışınca vücut şişiyor ya, o ellerde şişer ve kanal sinir sıkışınca ellerinde uyuşma başlar, ağrı başlar. O zaman dinlendiriyoruz hamilelerde, çünkü hamilelik sonrasında vücuttan ödem gittiği zaman o kanal içerisindeki sinir rahatlayınca düzeliyor. Ama bazen çoğu zaman diyelim normal kimselerde zaman içerisinde o şeyler köprü kalınlaşır ve sertleşiyor ve o içerideki bilekteki siniri sıkıştırmaya başlıyor. Bilek kanalı sendromu diyoruz, işte karpal tünel sendromu diyoruz bu rahatsızlığı. Onda da değerlendirmek için hem muayene ediyoruz hem de EMG çektiriyoruz. Özellikle bizim için önemli olan motor güç dediğimiz, yani bu sinir iki çeşit elektrik yükü taşıyor. Bir tanesi duyu dediğimiz hisle alakalı, bir de motor güç var. Yani bazı hareketi yaptıran, mesela şu hareketi yaptıran, efendim söyleyeyim zor yakalama hareketini, pinci yaptıran sinirler de buradan uyarılıyor. Dolayısıyla buradaki aksama hastanın yakalama kuvvetinde, azalmalara sebebiyet veriyor. Daha sonra hasta mesela elinden bir şeyi pat diye düşürür.
4: Evet.
5: Şu şıklatma hareketini tam gücü olarak yapamamaya başlar. Aşama aşama ilk başta duyu siniri.
4: Şişmeler etkilenir. De yapıyor sanırım hocam.
5: Şişme şişer de tabii elinde zaten hep bir uyuşukluk, kuvvetsizlik hisseder.
4: Parmak uçlarındaki uyuşma da yine
5: azalır. Sinir. Mesela iki iğne testi vardır bizim. İki iğneyi yan yana koyarsınız. Yakın birimle birkaç milimetre olarak bastırırsınız. Hasta onu tek iğne olarak hisseder. Yani eğer bir sinir sıkışması varsa tam ayırt edemez o sıkışmadan dolayı. Hı-hı. Aslında tedavisi basit bu durum. Bazı hastalar endişe ediyorlar. Ama yani oradaki artık zararlı hale gelmiş bir koruyucu doku var. Onu biz çıkarmıyoruz da sadece ameliyatta basit bir ameliyat. Yani 10-15 dakika süren bir ameliyat. O köprüyü açıyoruz. Yani cildi açtıktan sonra o siniri sıkıştıran köprü, bağ dokusundan olan köprüyü açıyoruz. Siniri gevşetiyoruz.
4: Evet.
5: Siniri gevşeyince eğer çok ilerlememişse, yani sinirde kalıcı hasar olmamışsa düzeliyor. Kalıcı hasar tabii çok beklenirse, çok ilerlerse. Nasıl ben şey diyorum yani bir işte kablonun üstüne bir basit tuğla koyun. Biraz orada elektrik akımı azalır ama o senelerce durursa orada.
4: Evet.
5: O kabloyu bozabilir, daha da arttırabilir de canlı bir doku düşünün bunu. Öyle uzun süreli baskılar da sinirde ciddi manada hasar oluşuyor. O zaman bazen tam istediğimiz netice alamıyoruz. Yani siniri gevşettiğiniz halde hastanın işte ağrıları geçiyor, gece ağrıları geçiyor ama kuvveti tam eskisi gibi olamayabiliyor. Yani %100 bir düzelme olmayabiliyor. Dolayısıyla orada da hastanın şikayetleri başladığı zaman EMG yapılıp değerlendirilip sonrasında müdahale edilmesi lazım.
4: Hocam genelde bayanlarda görülen bir hastalık diye. Yani toplumumuzda şu anda bayanlarda daha fazla bir.
5: Kesinlikle öyle. Şimdi birkaç faktör var bunda. Bir tanesi bayanlar genel olarak erkeklerden daha çok çalışıyor. Yani evde iş yapmak ve özellikle bileği kullanmak. Mesela erkek kendi mesleğine göre kullanıyor eşini bileğini ama hanımlar evde devamlı özellikle belli yaşta artık böyle hamur işleri falan yapmaya başladığı zaman oluyor bu. Bileklerini, kol kaslarını çok kullanıyorlar. Hafif kilolu oluyorlar bir kısmı. Yani ve bir de şeker de sık rastlanıyor. Bunların hepsi böyle 50'li yaşlarda artık 60'lı yaşlarda birikmeye başlıyor ve bayanlarda daha sık görülüyor gerçekten. Bir de bayanların tabii kemikleri daha narin. O köprüler daha dar. Yani erkekte biraz daha geniş, köprü daha geniş. Dolayısıyla bayanlarda biraz daha sık görüyoruz gerçekten.
4: Ameliyattan sonra tekrar eder mi hocam peki bayanlarda?
5: Şimdi ameliyattan sonra iyi bir ameliyat yapılırsa tekrar etmemesi lazım.
4: Evet.
5: Ama tabii tıpta kesin bir şey yok. Yani tekrar edebilir. Burada ameliyatın teknik olarak iyi yapılması, köprünün bir daha hani açık bırakılıp kapanmayacak şekilde açık kalması hedeflenir. Yani tabii kesin olmamakla beraber %95'in üzerinde başarılı olur. Tekrarladığı nadirdir yani.
4: Peki evdeki sinir sıkışmaları için belirlemiş olduğunuz egzersizler var mı? Tedaviden önce bunları uyguluyor musunuz?
5: Şimdi egzersizden ziyade orada yaptığımız bizim dinlendirme var. Erken dönemde yani hafif bir biz onları işte hafif, orta ve ağır diye EMG sınıflıyor. Yani hasarı, sinir sıkışmaların hemen hemen hepsinde öyle bir değerlendirme yapıyorlar. Bu uliner tuzak için de söz konusu. Hafif bir sinir sıkışmasında yani dinlendirmeyle yani çok bir zorlamadan dolayı olmuşsa dinlendirmeyle düzeleceğine inanıyorsak el bileği atelleri veriyoruz. Yani bileklik tarzında alttan metal desteği olan önde işte velcrolarla kilitleniyor. Güzel bileklikler var. Hasta bir dönem onu kullandırıyoruz. Onlarla rahatlıyor. Bazen yine çok erken dönemde enjeksiyonlar yapıyoruz. Oradaki ödemi çözerek yani dokuları biraz yumuşatıp sinirin rahat geçmesini sağlayacak enjeksiyonlar da yapılabiliyor. Erken dönemde bunlar sadece İşte hafif sıkışmalarda yapılabilir ama orta ve ağır olduktan sonra ameliyat etmek lazım. Çünkü gecikince bu kez dediğim gibi hasar daha kalıcı oluyor ve ameliyatın faydası azalıyor ilerleyen zamanda.
4: Hocam ben şimdi omuzlarda kireçlenmeye geçmek istiyorum aslında. Genelde yaşlılarımızda görülen bir rahatsızlık bu. Hangi durumlarda size gelmeliler, kalıcı hasar bırakır mı yaşlılarımız için? Neden kaynaklanır?
5: Şimdi kireçlenme denen şey aslında genel olarak bakarsak eklemlerin aşınmasıdır. Normalde bütün eklemlerde olduğu gibi omuzda, dirsekte, parmaklarda ek kemiğin karşı karşıya gelen yüzeyi kıkırdakla kaplıdır. Yani ince bir kıkırdak yüzey vardır. Bu tabii eklemde değişir. Mesela el parmaklarındaki bu küçük eklemlerimizdeki bu kıkırdak 1 milim kadardır. Ama mesela dizde 4-5 milime kadar çıkar. Omuzda da bir 3-4 milim kadardır. Bunlar canlı dokudur kıkırdak. Yani bizim bugün için en azından ortopedik işte fizik tedavi açısından filan romatizma açısından en çok üzerinde durulan şey yapılan araştırmalardan birisi kıkırdakla ilgili problemler.
4: Evet.
5: Yani kıkırdağın enteresan bir yapısı var. İçinde damar yok. Ama ağrı geçirmiyor. Ama canlı. Anlatabildim yani. Kendini yenileyebiliyor.
4: Evet.
5: Eklem sıvılarından besleniyor filan. Dolayısıyla bu tabakanın hasarları da aslında ağrı oluşturuyor. Çünkü kıkırdak döküldüğü zaman, mesela dizlerde kıkırdak döküldüğü zaman, üstüne ağırlık bindiği zaman diyelim, ağrılar başlıyor. Hareket kısıtlanıyor. Yani
4: evet.
5: Oradaki yani çok hani kaliteli bir porselen gibi düşünün kıkırdağı. Omuzda da aynı şekilde hareketler esnasında yapılan işlere bağlı, zorlayıcı işlere bağlı olarak bir takım kireçlenmeler, yani artroz dediğimiz bizim kıkırdak problemleri oluşabiliyor. Omuzun iyi tarafı, dize göre falan tabii çok yük taşımıyor.
4: Hı
5: hı. Yük taşımadığı için daha az görüyoruz omuzda.
4: Evet.
5: Ama şimdi demin bahsettiğimiz bu omuz kas yırtıkları, impingement sıkışma sendromları eğer tedavi edilmezse ilerleyen zamanlarda omuzun hareketleri bozuluyor. Yani şimdi düşünün 5 tane kas var, bu omuz içerisinde bunlar rahat ediyor. Bunların birisi,
4: evet,
5: ikisi yırtılmış, bir şekilde kolu oynatıyorsunuz ama o orijinal simetrik yüklenme olmuyor. Dönme şeklinde hareketler oluyor ve bunlar omuz kıkırdaklarını da, ana kemikleri kıkırdaklarını da kireçlenmelere yol açabiliyor. Omuz kireçlenmesi çok ilerlediği zaman, yani ağrı hareketi azı, erken dönemlerde tabii
4: hocam
5: fizik
4: ağrı
5: tedavi
4: yapıyor mu peki? Yani
5: tabii,
4: kireçlenme.
5: Kireçlenme hem ağrı yapar hem hareket kısıtlılığı yapar.
4: Evet.
5: Bu ilerlediği zaman onda da mesela kalça ve dizlerde kullandığımız gibi omuz protezleri var.
4: Evet. Bunu yaşlılarda yani, da uygulayabiliyorsunuz.
5: Uyguluyoruz tabii. Zaten genelde yaşlıların problemi. Mesela eski çok geçirilmiş omuz çıkıkları, efendime söyleyeyim bazı romatizma hastalıkları, romatizmalar da bütün eklemlerde olduğu gibi omuzda da olabiliyor. Eklemin kalitesini bozuyor ve kireçlenmeler yapıyor. Bakıyorsunuz hasta gelmiş, kolunu kaldıramıyor.
4: Evet.
5: Kasları iyi ama eklemi çok bozulmuş. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman protez yapıyorsunuz. Aynı şekilde protezde ne yapıyoruz? Omuzun o kol kemiğinin yuvasını, kol kemiğinin içerisine topuzunu alıp kol kemiğinin yerine, üst kısmına bir protez çakıyoruz.
4: Evet.
5: Yine karşı uçta yuva bölümüne de bir proteze yuva takılıyor ve orada suni bir hareket oluşuyor. Aynı şekilde hani kalçada yapıldığımız veya diz protezlerini yaptığımız gibi omuz protezleri de artık rutin kullanılan protezler arasında. Ama sayı olarak tabii dediğim gibi diz gibi, kalça gibi yoğun olmuyor. Onun sebebi de yük taşımıyor. Yani biz dizimizi, kalçamızı hep yürürken kullanıyoruz. Dolayısıyla ağır bir şey kaldığımız, sırtınıza da alsanız ağırlığı, diz ve kalçalarınız zorlanıyor. Ama omuz ancak belli hareketlerde zorlanıyor. Dolayısıyla omuz kireçlenmeleri az, daha çok omuzda gördüğümüz olay bu demin bahsettiğimiz kas sıkışmaları, kaslarla ilgili zedelenmeler gibi problemler.
0: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
6: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Peki hocam, kireçlenmede fizik tedavisi uyguluyor musunuz? Yine aynı şekilde.
2: Tabii tedavileri. Yani şimdi bizim birçok hastalıkta fizik tedavinin yeri var gerçekten. Hı hı. Fizik tedavide ne yapılıyor? Fizik tedavide zedelenmiş kaslar, oradaki efendim söyleyeyim zedelenmiş dokulara hem hastaya egzersizler gösteriyor. Mesela omuz problemlerinde egzersizler çok önemlidir.
1: Evet.
2: Hasta biz de gösteririz.

0: birkaç haftalık kontrollere çağırırız. Eğer hasta kendi açamazsa hareketini, kazandıramazsa, o zaman fizik tedavi yönlendiririz.
1: Evet. Hocam, seyircilerimizden bir sorumuz geldi şimdi. Bursit kalçada ve dirsekte görülen iltihaplı bir hastalık sanırım. Birazcık bize bahsedebilir misiniz? Neden kaynaklanır?
0: Bursit omuzda da görünür. Demin de kısaca bahsettim. Bursa dediğimiz yapılar eklemlerde, eklemlerin kasların arasında yaratılmış yapılar, küçük.
1: Evet.
0: İçlerinde çok az sıvı var ve kayganlık sağlar. Mesela dirseğinizi yere koyduğunuz zaman tam kemik çıkıntısının üzerinde farklı bir kayganlık hissedersiniz. Veya tam diz kapağınızın üzerinde normal bacaktan biraz daha farklı bir şey hissedersiniz. O işte hissettiğiniz şey aslında bursadır. Yani cildin altında bir küçük, yani içinde çok az sıvı olan bir balonu düşünün, iki katlı. O balonun içeride bir kayganlık sağlıyor ve mesela yere direkt dirseğinizde o olmasa koyduğunuz zaman orası acır.
1: Acır, evet.
0: Veya bir sabitleme zorluğu yaşarsınız. Diziniz de aynı şekilde. Omuzda da vardır. Hem üstte hem de demin bahsettiğim o kemiklerin arasında da vardır. Bunlar normalde var olan dokulardır. Bunların bursaların işte hastalanması da biz bursit diyoruz. Niye hastalanıyor? İki sebepten olur. Bir tanesi mekanik bir irritasyon olur. Fazla bir irritasyon, zorlanma yani. İşte hasta gelir mesela dizinin üzerinde çok çalışır veya dirseğin üzerinde hasta çok yaslanır, masanın üstünde şey yapar.
1: Hocam genelde eklem hastalığı, rahatsızlığı gibi bir şey o zaman.
0: Tabii eklemlerde olduğu için bursa. Mesela eskilerin dirsek çürütme dediği bir şey vardı, biliyorsun böyle. Bazen gelir dirseğinde bir anda bir şişlik olur hastanın, balon gibi. Tamam mı? Bakarsınız böyle, ona bursittir. Onun içerisinde var olan sıvı, balonun içindeki sıvıyı balon kendisi yapar. Yani bursa kendisi o sıvıyı yapar ve emer. Hastalanınca veya zorlanınca içerisindeki sıvı artar.
1: Evet.
0: Ve balon gibi şişer. Bunu ememez. O zaman dıştan görünen, bazı içerideyse her ağrı yapan ama dışarıdaysa dıştan görünen bursitler oluşur. Mesela dirsektekini olur. Dizde de mesela hizmetçi dirseği, dizi denir ona.
1: Evet.
0: Dizin niye öyle denir? İşte hizmetçiler dizin üstünde yere çok eğilip, çalışınca onlar da öyle tarif edilmiş. Dirseğin üzerinde böyle bir anda şişlik olur dirseği, şey, dizi üzerinde. Bir anda şişer genellikle. Ona bakarız, o genellikle medikal tedavidir. Yani ameliyat etmeyi pek düşünmeyiz. Çünkü o bölgelerin ciltleri de biraz problemlidir. Yani dizin o bölgesini açarsanız, dirseğin orasını açarsanız iyileşmesi çok uzun sürer. O bursalar da cilde çok yapışıktır. Dolayısıyla ilaçla biz tedavi tercih ederiz.
1: Evet.
0: Dinlendirerek, işte yine yükten koruyarak, soğuk uygularak, bazen de enjektörle onu boşaltırız. Bursanın içindeki suyu boşaltırız. Orası hemen küçülür. İçeriye de ilaç veririz. Bazen kendi kendine iyileşmesini bekleriz.
1: Evet. Peki hocam, ayak bileklerinde olması da normal midir?
0: Bileklerde de olur. Bileklerde de olur. Ayak bileğin dış tarafında özellikle olur.
1: Evet.
0: Yere temas sonrasında yoğun böyle onlar da olur.
1: Çünkü geneldeki hani izleyicilerimizden şimdi tekrar bir soru geldi. Hani namaz kılarken genelde ayak bileğimin üstünde
0: olur. Dizde de olur, ayak bileğinde de olur. Onlar bir dediğim gibi ne yapıyoruz mesela namaz dizde olanlara bir yumuşak, hani namaz kıldığı yere seccadenin üstüne bir yumuşak yastık gibi ayağının kenarına o şekilde yük yeren yere bir öyle bir yumuşak destek olursa, bir süngerli bir doku veya bir daha yumuşak, yine o tarz yumuşak bir şey, o önlenebilir. İşte diz üstü çalışanlara o şekilde çok eğilmemelerini öneriyoruz. Masanın kenarına böyle uzun süreli çok yaslamak dirsek için şey. Bir de tabii bazı bünyelerde hiçbir şey olmadan da bursit olur. Onlarda romatizma araştırmak lazım. Yani iltihaplı romatizma biliyorsunuz. Farklı bir takım rahatsızlık grubu. İmmün sistemle vücudun kendi kendine yaptığı bir hastalık. Bu da bazen öyle yumuşak dokuları tutabiliyor. Bursitleri de sebebiyet verebilir. Eğer tekrar tekrar bursit oluyorsa o zaman romatizma yönünden de araştırmak lazım.
1: Evet, nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Yani kullanmış olduğu ilaçlardan da olabilir mi? Kronik bir hastalığından da
0: yok, yani işte kronik hastalık dediğim gibi romatizmalarda olur bursitler. Efendime söyleyeyim, onlarda bir hastalığın tedavi edilmesi lazım. Yani bursitle uğraşırsınız siz, ilaç yaparsınız, edersiniz, tekrar şişer. Bakarsınız ki aslında bir romatizma hastası.
1: Evet.
0: Romatizma için romatolog arkadaşlara yönlendiriyoruz öyle şüpheli durumlarda. Onlar değerlendiriyorlar. Romatizmanın çünkü ilaçları farklı, tedavileri farklı.
1: Evet.
0: O tedavi yapıldığı zaman hasta da zaten düzelmiş oluyor. Sizin ayrıca dirsek için bir şey yapmanıza veya ameliyat etmenize gerek olmuyor. Oradaki problem çünkü romatizma, yani esas ana problem o. Onunla baş ettiğiniz zaman şey yapıyorsunuz.
1: İlaç tedavisi de bir nevi mümkün olabiliyor aslında. Kendiliğinden de geçebiliyor. Evet.
0: İstersen biraz da yukarıdan başladık. Elden de bahsedebiliriz.
1: Tamam, tabii hocam.
0: Elde de malum

0: parmak eklemleriyle ilgili, parmaklarla ilgili problemler de sık olur. Mesela bizim yine sık rastladığımız problemlerden birisi tetik parmak dediğimiz problemdir. Özellikle çoğu zaman baş parmakta veya diğer parmaklarda olur. Hastanın parmağı takılır.
1: Evet.
0: Yani hasta parmağını açtığında tık diye bir atlama hisseder ve parmak kökünde bir ağrısı olur. Bize o şikayet gelir. Parmağım takılıyor, parmağımı açamıyorum, parmağımı düzeltemiyorum gibi. Bu durum bazen çocuklarda da olur. İlk bir yaşta çocuklarda da olur. Ama genelde orta yaş ve orta yaş üzerinde olur. Burada da tendonların, yani parmağı hareket ettiren, özellikle kapatan tendonların bir kurdele gibi düşünün. Kalınca bir kurdele gibi. Onun üzerinde küçük köprüler vardır. O köprüler sayesinde o tendonlar kayarlar. Yani aşağıya yukarıya hareket edenler o etmeleri engellenir, bir kanal üzerinde giderler. O köprülerden özellikle avucun iç tarafındaki köprü biraz sıkışır ve sertleşir. Aynı sinirin, o demin bahsettiğimiz sinir sıkışması gibi, ama bunda alttaki tendon sıkışmıştır. Tendon üzerindeki köprücük sıkışmıştır. Tendon da bir nevi düğümlenmiş gibidir.
1: Evet.
0: Şimdi sinir hareket etmiyordu ama tendon hareket etmek zorunda. Oradan geçerken kanaldan tak takılır.
1: Evet.
0: Ve geri, o yüzden de parmağında hasta direkt takılma hisseder.
1: Takılma hisseder.
0: Bu da sık rastladığımız bir şey, problem. Bunda da iki türlü tedavi var. Bir tanesi radikal olanı, ameliyat etmek. Yani oradaki aynı şekilde küçücük girip köprüyü açıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Sorun bitmiş oluyor. Bir de bazen erken durumlarda hastayı bir şans vermek adına bazen oraya da bir enjeksiyon yapıyoruz. Özellikle kortizon enjeksiyonu yapıyoruz. O tendon oradaki ödemi geçirerek bir iyileşme sağlayabiliyor. Bazen tekrarlayabiliyor bir yıl, iki yıl sonra, ama birçok hastada enjeksiyon da cevap alınabiliyor. Ama radikal tedavisi, yani bir daha olmasını istiyorsanız o zaman ameliyat
1: gerekiyor. Ameliyat. Ondan sonra ameliyat tekrarlamıyor zaten.
0: Tekrarlamıyor. Köprüyü açtığınız zaman bir daha yapışmıyor. Oradaki darlık geçiyor. Ha, başka parmakta olabilir mi? Olabilir. Bazen hasta bir elinde geçen sene bunda vardı diyor, şimdi bunda var diyor. Bu da biraz
1: fark ediyor.
0: Hem yaptığı işle alakalı. Yine avucunu çok kullananlar da, avuç içini sert yere temas ettirenlerde, çok ağır diyelim poşet taşıyanlarda, şeker hastalarında yine sık rastladığımız o bağlantı dokularının hassas olduğu kimselerde olabiliyor. Olabilen bir rahatsızlık. Yani tetik parmak diyoruz. Elde yine rastladığımız başka bir problem, el parmakları çok narin eklemler.
1: Evet.
0: Benim bahsettiğim gibi incecik kıkırdakları var ve elde çok kullandığımız bir eklem. Özellikle eliyle iş yapanlarda. Birçok hastada ilk başlayan aslında hani dizden, kalçadan da önce parmaklardaki kireçlenmedir. Parmak artrozudur. O zaman hasta yavaş yavaş parmaklarını oynatmakta zorlanır. Sabahları biraz daha tutulur elleri. Belli, özellikle çok kullanılan parmaklarda, mesela işaret parmağı, baş parmak, üçüncü parmak gibi yakalama, kavrama yapan parmaklarda, üç eklemlerde veya başlangıç eklemlerde kireçlenme görülür, artroz görülür. Bunlar o kıkırdağın bozulmasına bağlı parmakta şekil bozuklukları oluşur.
1: Evet.
0: Yani parmağın bakarsınız eğrilmiştir, şişmiştir, çıkıntılar oluşmuştur. Bu da ciddi bir problem tabii. Yani hep hastayı, birçok hasta ondan görüntü olarak rahatsız ediyor. Tedavisi de çok kolay değil. Yani geri döndürmek de çok kolay olmuyor. O zaman yine fizik tedaviler yapıyoruz. Parafin banyoları yapılıyor fizik tedavide. Onlardan kısmen netice alınıyor. Bazı parmak atelleri kullanıyoruz. Çok ileri dönemlerde de yine parmak eklemlerini de ameliyat ediyoruz. Yani bitip oradaki eğriliği düzeltip, ama bir hareket kaybımız oluyor.
1: Hocam, bu genelde yaptığımız bir hareket var. Çıtlatma hareketleri.
0: Evet.
1: Bizim hepimizde. Bu da yani kireçlenmeye sebep olabilir mi?
0: Şimdi çok önermiyoruz o hareketleri. Hani çok kireçlenme yaptığına dair bir şey yok, ama şimdi eklemlerin bir marjı var. Yani diyelim ki şu şekilde oynayan bir mekanizmayı siz bu sesi çıkartabilmek için çok terse doğru zorluyorsunuz.
1: Evet.
0: Fazla zorluyorsunuz ve bunun zaman içerisinde eklemlerde kireçlenme yapma olasılığı gerçekten var. Dolayısıyla biz o hissi yenmek için serbest hareketler öneriyoruz. Yani elinizi oynattığınız zaman, o his geldiği zaman, elinizi oynatıp açıp kapamalar yaptığınız zaman o his zaman içerisinde kaybolur.
1: Kaybolur.
0: Yani esas onu yenmek lazım. O çok doğru bir hareket değil, parmak çıtlatmak. Çünkü gerçekten eziyorsunuz yani oradaki kıkırdağı. Yani o ezme sıkıntıya sebebiyet verebiliyor.
1: Yani parmaklarda bir şekil bozukluğundan da olabiliyor mu hocam ileride?
0: Yani direkt çıtlatmadan diyemem ama yani o da bir sebep bir tanesi.
1: Evet.
0: Çok kullanmaktan, çok efendim söyleyeyim iş yapmaktan. Mesela eskiden çok ağır daktilolar yazanların işaret parmaklarında, işte parmağıyla bu şekilde iş yapanlar oluyor. Yakalama yapanların işaret parmaklarında. Bazen el işi yapıp zorlayıcı el işi yapan hanımların yine iş yaptığı parmaklarında bu türlü yani kireçlenme problemleri oluşabiliyor.
1: Hocam şimdi bayanlarımızın korktuğu bir konu var. Bu eldeki sinir sıkışmasındaki ameliyatlardan korkuyorlar birçoğu da. Bir sorumuz daha geldi. Neler önerirsiniz kendilerine korkmamalarının gerektiği hakkında?
0: Şimdi şöyle, yani demin dediğim gibi burada esas olan hastaların hayat kalitesi biraz bozuluyor.
1: Evet.
0: Bu sinir sıkışması devam ettiği müddetçe işte elinden bir bardak düşürmek bir süre sonra onların gücüne gidiyor.
1: Evet.
0: Onların gücüne gidiyor. Yaptıkları işin kalitesi azalıyor. Bir de hem ağrı duyuyorlar hem de kalıcı bir ilerleyici bir problem. Yani hani böyle kaldı bundan sonra kalacak diye bir şey yok. Bazen hasta geliyor ki bize artık elini doğru düz açıp kafa bakmakta bile zorlanıyor.
1: Evet.
0: Yıllardır bunu yapmış. Dolayısıyla eğer tanısı konmuşsa, yani orta bir ağrı derecedeyse efendim söyleyeyim, ameliyat olmaktan çekinmemek lazım. Çünkü ameliyat zor bir ameliyat değil. Lokal anestezide de yapılabilir ama lokal anestezide yani sadece orayı uyuşturarak yaptığınız zaman biraz başarı oranı düşebiliyor.
1: Evet.
0: Yani o bölgenin tam açılması gerekiyor çünkü. Biz narkozla yapıyoruz. Yani narkoz verip yapıyoruz. İki tarafı aynı anda yaptığımız çok oluyor. Hasta uyuduktan sonra iki tarafta da varsa problem. Çoğu zaman iki tarafta da olabiliyor. Aynı anda ikisi de yapılabiliyor. Ameliyat dediğim gibi çok kısa sürüyor. Ameliyat sonrasında bileklik veriyoruz elimize. Bir 15-20 gün kadar bileklikle dolaşıyor hasta. Yaklaşık yani aynı gün hastayı taburcu ediyoruz ama bir 15 gün kadar oradaki dikişleri tutuyoruz. Yani
1: evet.
0: O cildin iyileşmesi önemli. İstediğimiz gibi iyileşmesi önemli. Ondan sonrasında yani toplamda 20 günlük bir bileklik kullanıyor ama parmakları serbest zaten.
1: Evet.
0: Parmakları istediği işi yapabiliyor. Ama bileklik kullandırıyoruz. Ondan sonrasında aslında düzeliyor. Bir de tabii sinirlerin iyileşmesini hızlandıracak bazı vitaminler var. Bazı
1: ilaçlarla da
0: ilaçlar
1: takviye yapabiliyorsunuz.
0: Onları da ameliyat sonrasında biraz takviye ediyoruz. Yani çok neticesi aslında iyi bir ameliyat. Yani iyi yapılırsa hasta mesela 10 sene önce bir bileğini yapmışız. 10 sene sonra gelip bizi bulup ya öbür bileğimde de bu şey çıktı bunu da yapalım diyor. Çünkü oradaki rahatlamayı görmüş. Tekrar gelip ameliyat oluyor. Dolayısıyla çok böyle hani korkacak bir ameliyat
1: bir durum değil.
0: Bizim Türkiye Hastanesi'nde de narkoz doktoru arkadaşlarımız gayet başarılılar. Yani çok kısa sürede çok hiç can yakmadan bir narkoz yapılıyor. Sonrasında ağrıları olmuyor hastalarımızın. Yani böyle hasta biz ameliyat sonrasında yine Şaban Bey'in de isteğiyle ameliyat bölgesine lokal anestezikler yapıyoruz.
1: Evet.
0: Onlar da hem hastanın ameliyat sonrası ağrı duymasını engel oluyor hem de iyileşmeyi hızlandırıyor. Dolayısıyla yani hani güvenerek yapılacak bir ameliyat. Tabii o ameliyatı yapan ekibin tecrübesi işte hastane mesela hasta iyi bir anestezi ekibi olmuyor. Siz ne kadar iyi ameliyat yaparsanız yapın hasta sıkıntı duyuyor. Ameliyat sonrasında ağrılar oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani iyi bir hastanede yapılıp ki bizim dediğim gibi yoğun ameliyat ağırlıklı bir hastaneyiz Türkiye Hastanesi. Anestezi ekibi sonrasındaki postop ağrı takibi konusunda da başarılıyız. Dolayısıyla yani korkmalarını gerektirecek bir durum değil.
1: Hayır.
0: Çok hani basit bir ameliyat, çok yaptığımız bir ameliyat. Neticesinde iyi bir ameliyat. Yani.
1: Ameliyattan sonraki süreç 15 günlük bir süreç hocam.
0: 15 günlük bir süreç var. 15 gün için koruyoruz. Çünkü orada iyileşmenin düzgün olması lazım. İyileşme düzgün olmaz. Orada yapışıklıklar olursa o zaman yine sıkıntı nükseler. Yani hem iyi açmanız lazım hem de iyileşirken o sinirin orada rahat iyileşmesi lazım. Onun için beklememiz lazım.
1: Hocam programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak izleyicilerimize ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
0: Vallahi ben hep herkese kendim çok yapamasam da spor yapmayı tavsiye ediyorum. Hareket tavsiye ediyorum. Çünkü insan vücudu diyorum hep hareket edecek şekilde yaratılmış. Yani harekete kurgulanmış. Nasıl bir araba siz bırakırsanız durduğu yerde daha çok çürür, motoru bozdur. Onun gibi bütün sistemimiz de harekete göre yaratılmış. Kaslar, kemikler. Özellikle çocuklardan, çocukluk çağından itibaren. Yani çocuklarda çok daha önemli kemik kalitesi açısından, kas kalitesi açısından. Çocukluk, gençlik, ergenlik, sonraki 20'li yaşlar devamlı bir aktivasyon içinde olmak lazım. Kas ve kemik sağlığı açısından hem kasları hem kemikleri hem zihinleri sağlıklı olsun diyorum hepsini.
1: Peki. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ayağınıza sağlık
0: çok
1: geldiğiniz için.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı Türkiye.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mallarınızı zekat vererek koruyunuz. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Size gelecek belaları duayla önleyiniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Allah'ın sebeplerle yaratması. Sevgili dinleyicilerimiz, yaratmak iki türlüdür. 1. Hiç yoktan var etmek. Mesela yerleri, gökleri, göklerdeki gezegenleri, yıldızları, ayı, güneşi, suyu, havayı, dağları, denizleri, madenleri, atomları, elektronları, molekülleri ve hareketlerini, yani yoktan var edilen her şeyi Allahü Teala yaratmıştır. Mucize, keramet, sihir de yoktan yaratmaktır. Allahü Teala bir şeyi yaratmak istediği zaman ona ol der, hemen o var olur. 2. Yarattığı bir şeyden başka bir şey yaratmak. Öğeleri, oksitleri, asitleri, bazları, tuzları birbiriyle birleştirerek, parçalayarak, milyonlarla organik ve inorganik cisimler meydana getirmek suretiyle yaratmak. Bugün bilinen 105 basit cisim, element, eleman, öğe yoktu. Bunların hepsini sonradan var etti. Allahü Teala Hazreti Adem'i topraktan, insanları nutfeden, cinleri ateş alevinden, canlıları sudan yaratmıştır. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin hareketlerini, işlerini de yaratan Allahü Teala'dır. Mesela bir tohumdan ağaç, ağaçtan da meyve yaratması böyledir. Demek ki mevcut şeyleri fiziko-şimik, fizyolojik veya metafizik kanunlarla bir şekilden başka hassalı şekillere çevirmek de yaratmaktır. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki, her şeyi bir sebep, bir vasıtayla yaratmaktadır. Sebepleri yapan, var eden, bunlarda aktiflik, etki kuvveti yaratan da odur. Cisimlerin fizik ve kimya özellikleri, fizik, kimya, biyoloji olayları, reaksiyonları, onun yarattığı sebeplerdir. Elektrik, ısı, mekanik, ışık ve kimya enerjilerini ve tepkimeleri hasıl eden çeşitli kuvvet şekillerini sebep olarak yaratmıştır. Bu sebepleri cisimleri yaratmasına vasıta kıldığı gibi, insan aklını, insan gücünü de kendi yaratmasına vasıta kılmıştır. Mesela kömürün tutuşma sıcaklığına kadar ısınarak yanma olayının başlamasına bir kibrit alevi sebep olmaktaysa da, kömürün oksitlenmesini, yanmasını yaratan odur. Kibrit, yanma olayının yaratıcısı değildir. Demek ki insanın aklı ve gücü de tabiat kuvvetleri gibi Allahü Teala'nın önceden yarattığı maddeler, özellikler, kuvvetler, enerjiler arasındaki şartları, dengeleri değiştirerek yeni bir dengenin, bir sistemin yaratılmasına bir sebep, bir araçtan başka bir şey değildir. Arşimet bir kanun yaratmamış, daha önce var olan özellikler arasındaki bir bağlantıyı görebilmiştir. Evlenen de çocuk olmasına ortam hazırlıyor, yoksa çocuk yaratmıyor. Kirlenip başı bitlenen bit yaratmaz. Megafon ve elektrik ampulü gibi aletlere son şeklini veren Edison bunları yaratmamış, yapılmasına sebep olmuştur. Hepsini yaratan Allahü Teala'dır. Yoktan yarattıklarının dışında Allahü Teala bir şeyi yaratmasına başka şeyleri sebep yapmıştır. Bu sebepler arasında insan gücü de varsa yaratılan şeye yapay cisim denir. Mesela cam, televizyon, bilgisayar yapay cisimdir. Sebepler arasında insan gücü yoksa buna tabii cisim denir. Petrol, deri, ağaç gibi. Bunların kullanılır hale gelmesine insan gücü de sebep olmaktadır. Bu tabii maddeler için tabiat yarattı, yapay maddeler için de insan yarattı denilemez. Mesela balı arı, buğdayı toprak, bebeği ana baba yarattı demek gibi yanlış olur. Çünkü bunlar yaratmıyor, yaratılmaya sebep oluyor. Allahü Teala'nın her şeyi sebeplerle yaratması sosyal hayata düzen vermektedir. Sebepsiz yaratsaydı alemdeki bu düzen olmazdı. İnsan da ne yapacağını bilemez ve çalışamazdı. Mikroplar hastalığa, bulutlar yağmura,
katalizörler birçok kimya reaksiyonlarının hızlanmasına, hayvanlar bitkisel maddelerin et, süt, bal haline gelmelerine, yapraklar organik maddelerin sentezine sebep oldukları gibi insanlar da uçak, otomobil, ilaç gibi birçok şeyin yapılmasına sebep olmaktadır. Bütün bu sebeplere kuvvet veren Allahü Teala'dır. Sebeplere yaratıcı demek, yaratıcı yok, her şey kendiliğinden olur demektir ki, akla uygun olmayan cahilce bir sözdür. Çünkü yokken var olmak bir iştir. Fizik ve kimya kanunlarına göre her iş bu işi yapan bir kuvvet olduğunu gösterir. Demek ki daha önce bir kuvvet kaynağının bulunması fen bilgilerine göre de şarttır. Yaratılmış her şey, yaratılmamış bir yaratıcının var olduğunu gösterir. Çünkü yaratıcının da yaratıcısı olamaz. Yaratılan yaratık olur. Yaratıcısız da hiçbir şey var olmaz. Yaratılmamış bir varlık olmalı ki her yaratma ona dayanmalı. Dayanmazsa kendiliğinden de olmayacağına göre böyle bir şey yok demektir. Yani mevcut her şeyin varlığı bunların yaratılmış olduğunu gösterir. İlk insan olan Hazreti Adem'in varlığı da bu açıklamayla kolayca anlaşılır. Adem babamız olmasaydı ilk insan olmayacağı için şimdi hiç insan olmaması gerekirdi. İnsanlar olduğuna göre ilk insanın varlığı zaruri olur. İlk insan olmayınca mevcut insanların başlangıcı yok demektir. Başlangıcı olmayansa mevcut olmaz. Yapay cisimlerin nasıl bir yapıcısı varsa, tabii cisimlerin de bir yaratıcısı vardır. Yapay cisimler kendiliğinden oldu denemediğine göre, tabii cisimlerin kendiliğinden oldu denmesi yanlış olur. Tabiatçı bile tabiat yaptı diyerek her varlığın bir yapıcısı bulunduğunu farkında olmadan açıklamış oluyor. Kainattaki muazzam düzenin tesadüfen olamayacağını anlayan ateistler, bir yaratıcının olduğunu ister istemez kabul ediyor, sonra da yaratıcıyı kim yarattı diyorlar. Onu da bir yaratanın olması gerekir sanıyorlar. Bu düşüncenin de kısır bir döngüye girdiğini görebiliyor, işin içinden çıkamıyor, mantıksızlığının kurbanı oluyorlar. Yaratıcıyı yaratıklara benzeterek anlamaya çalıştığı için yanılıyorlar. Yaratıcının da yaratılmış olması zincirleme olarak sonsuza kadar gittiğini görünce bunun da imkansız olduğu anlaşılıyor. Yani yaratıcı yaratılmış olamaz. Yaratıcıyı da yaratan olunca bunun sonu gelmez. Yaratıcının yaratılmamış bir varlık olmasının lazım geldiği açıkça anlaşılmaktadır. Allah'tan başka her şey mümkinül vücuttur. Yani bunlardan herhangi birisi bulunsa da olur, bulunmasa da olur. Ama vacibül vücut olan Allahü Teala olmasa hiçbir şey olmaz ve mevcut düzen yok olur. Bu açıklamaların Allah vardır, birdir, hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır, yaratık değildir, hiçbir şey ona denk olamaz mealindeki ayetlere uygun olduğu görülür. Peygamberle fen adamı kıyas olmaz. Fen adamı Allahü Teala'nın yarattığı şeyleri birleştirerek yeni aletler meydana getirir. Peygamberse Allah'ın kudretiyle birçok harikaların meydana gelmesine sebep olur. Mesela Peygamber Efendimizin mübarek parmaklarından akan soğuk sular bir orduya yetmiştir. Bugün internetle çok uzaklara yazı ve resim gidiyor ama bizzat kendisi gidemiyor. Peygamber Efendimiz Miraç olayında bir anda bizzat kendisi milyarlarca yıl uzaklıkta olan yıldızlara, gezegenlere, cennete ve cehenneme gidip gelmiştir. O zamanın müşrik Mekke halkı buna inanmayıp nerelere gittin, nereden gittin diye sorular sormuşlardı. Kudüs'e de uğradım, orada namaz kıldım buyurdu. O zaman ona hiç gitmediği Kudüs camisinin özelliklerini, kaç penceresi ve kaç direği vardı diye sordular. Hepsine doğru cevaplar verince birçok kişi imana geldi. Ama müşrikler ve ateistler inanmadı. Bu olay internetle hiç mukayese kabul eder mi? Birinden yazı ve resim gidiyor, ötekinde bizzat kendisi gidiyor. Şimdi bu sadece hayal ediliyor, ışınlama deniyor, masallarda oluyor. Ama Miraç gerçektir. İslam alimleri buyuruyor ki,
ezeli olan şey değişmez. Sonradan olan değişir. Maddenin fizik ve kimya özellikleri değişmektedir. Demek ki maddeler ezeli değildir. Maddeler ezelde değişmemiş olsalardı, şimdi de hiç değişmezdi. Önceden değişmek yoktu, sonradan değişmeler oldu da denilemez. Çünkü değişmek için bir kuvvetin tesir etmesi gerekir. Değişmek sonradan başlayınca, kuvvetin de sonradan var olduğu, ezeli olmadığı anlaşılır.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh buyuruyorlar ki, mal cimrilerde, silah korkanlarda, idare de zayıflarda olursa işler bozulur.

Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Hoş safa geldin. Eğer ölü ağzından akmış ise tükrüğü, alt dudağı sarkmış ve kararmışsa hem yüzü, o kişi ihtimal ki şakavetle ölmüştür. Cehennemde yerini görmüş de üzülmüştür. Eğer ki ağzı açık, sanırsın ki gülüyor. Yüzü bal mumu rengi, güzel ve gülümsüyor. Büyük bir ihtimalle saadetli kişidir. Cennetteki yerini görüp de sevinmiştir. Melekler böyle ruhu cennet ipeklerine sararak iletirler âlâ-yı illiyyine. Bu meleklerin başı Hazreti Cebrail'dir. Birinci kat semaya o ruh ile yükselir. Kimsin diye sorulur. Der ki, ben Cebrail'im. Filan oğlu filandır yanımda getirdiğim. Onlar dahi derler ki, hoş geldi, safa geldi. İman ve itikadı doğru ve pek güzeldi. İkinci kat semaya çıkınca, kimdir denir. Cibril hem kendisini hem de onu bildirir. Onlar dahi derler ki, hoş geldi, safa geldi. Tadil-i erkan ile namaz eda ederdi. Üçüncü kat semaya daha sonra varılır. Aynı sual ve cevap orada da tekrarlanır. Onlar dahi derler ki, hoş safa geldi bu zat. Seve seve verirdi malından uşur zekat. Dördüncü kat semaya çıkılınca sonra da aynı sual ve cevap tekrarlanır orada. Derler ki, safa geldi, ne iyi Müslümandı. Oruçlarını tutup haramlardan kaçardı. Sonra beşinci kata varınca, kimdir denir. Yine aynı şekilde Cebrail cevap verir. Derler ki, safa geldi, biliriz kendisini. Allah için yapardı o hac farizesini. Altıncı kat semaya varıp kapı vurulur. Yine aynı şekilde sual cevabı bulunur. Derler ki, safa geldi, ederdi çok istiğfar. Yetim ve acizlere yapardı çok hayırlar. Oradan varırlar ki, Sidretül Münteha'ya, sual cevaptan sonra yükselirler oraya. Denir ki, safa geldi. Ne hoştur ki bu kişi Allah rızası için yapıyordu her işi. Oradan da yükselir nur ve zulmet, su ve kar, ateş deryalarından yukarılara çıkarlar. Bir nida olunur ki o sırada onlara, bu kimin ruhudur ki getirdiniz buraya? Cibril aleyhisselam bunu cevaplandırır ve der ki, evliyadan filan oğlu filandır. Denir ki, yaklaştırın daha da yakın olsun. Sonra nida olunur, sen ne iyi bir kulsun.

Hazreti Ali radıyallahu an buyuruyorlar ki, akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, nefis dediğimiz şey, kısaca tarif etmek gerekirse, kötülükler deposu, kötülüklerin kaynağı. Yani hep kötü şeyleri isteyen bir şey. Öyle biliyoruz. Ama şunu da sormak lazım belki, hani hiç mi böyle iyi bir şey istemez nefis? İyi şeyler de istediği zamanlar olabilir mi?
1: Cenab-ı Hak, Elbisenet Halimleri öyle anlatıyor kitaplarda. Cenab-ı Hak, yarattıkların içerisinde kendisine inanmayan, tavır koyan, res çeken bir varlık yaratmayı murat etti. Ve nefsi yarattı buyuruyor. Bunun için nefis kitaplarda anlatılırken kötülükler deposu. Öyle yaratmış. Yani ben merkezli bir varlık. Bugün insanlar işte bana göre ben dediği zaman hiç şey yapma. Bu nefsine tabi. Hiç böyle yorum buna yapma. Ya iftira değil ya, adam kendisi söylüyor.
0: Hatta nefis dediğimiz şey bu.
1: Ha, nefis dediğimiz şey bu işte.
0: Diyebilirsin adamı göstererek.
1: Bu tam İlmi Hasadevi'nin kitabını hazırlayan zat Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki eskiden nefsi tarif etmek biraz zordu. Şimdi kolay karşı buymuşlar talebelerine. Sokağa çıkın.
0: Çevirdiğiniz
1: her kimse. Aha nefis bu. Kadın erkek. Herkes çünkü ben merkezi gidiyor. Hele bir de bir direksiyonun başına geçtiyse vay uf nefis tavan yapmıştır. Cenab-ı Hak bunu böyle yaratmış. Çünkü Cenab-ı Hak'ın yarattığı bir mahluk. Hatta İslam alimleri buyuruyorlar ki yani kınamamak lazım. Allah Teala yarattığı bütün mahlukat için ben rezakım, herkesin rızkını ben veririm.
0: Nefsi mi kınamamak lazım?
1: Ha, nefsi kınamamak lazım diye anlatmışlar. Sebebi de buyururlar ki Allah Teala ben rezakım, rızkı ben veririm. Her yarattığı mahlukunda rızkını veririm buyuruyor. Nefsin de rızkını veriyor. Peki nefsin rızkını inkar, isyan, haramlar, günahlar buyuruyor.
0: Kötülükler.
1: Şimdi mesela Allah Teala içkiyi haram etmiş değil mi? İçkiyi değil de bal şerbetini haram etseydi, yasak etseydi, bal şerbetini içmek isterdi. Onun derdi alkol, bal şerbeti değil. Çünkü onun rızkı haramlarda. Ne yasak edildiyse ona aynı şekilde saldırır o. Helalle alakalı değil. Mesela bir erkek dünyanın her bakımdan mükemmel, güzel olan bir kadınıyla evlendirilmiş olsa, nikahlasa, alsa onu, on sana nikahında olmayan çirkin bir kadın gelse döner ona bakar buyuruluyor. Niye? Ya dünyanın en güzel kadını yanında. Ama o helali. Onun derdi o değil. Onun derdi haram. Onun derdi haram.
0: Biz de arkasından konuşuruz. Gül gibi karısı vardı, ne buldu bunda? Onun derdi haram. Haram onun buldu yani.
1: Yani haram onun rızkı.
0: Evet.
1: Haram onun rızkı. Şimdi Allah-u Teala da açıkça Kur'an-ı Kerim'de özür dilerim hadis-i kutsi'de nefsine düşmanlık et çünkü o benim düşmanımdır diye açıkça buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani nefsin öyle yarattım buyuruyor. Buna karşı ve bu içimizde. Şeytan dışarıda, bu içeride. Yani şeytandan daha tehlikeli. 24 saat bununla yatıp kalkıyoruz. Hani 7-24 diyorlar ya. Evet, 7-24 beraberiz bununla. Yani dışarıdaki düşman değil, esas içerideki tehlikeli. Peki bu şekilde yaratılan bir varlık terbiye kabul eder mi? Ediyor mu? Çünkü Allah-u Teala yaratan olduğu için Peygamber Efendimiz'e hitaben Kur'an-ı Kerim'de var. Müslümanlara nasihat et, onların nefsi nasihat dinler buyuruluyor. Ve Elbisenet talimleri, tasavvuf büyükleri ayeti kerimeleri, hadisi kutsileri, hadis-i şerifleri taramışlar. Bu nasıl dizginlenir? Bunun rızkı inkar, isyan, haramlar olduğuna göre bu terbiye edilebilir mi? Kontrol altında tutulabilir mi? Ve mesela nefsin iki yönü var buyuruluyor. Madalyonun bir yüzü de var, bu yüzü de var. Tamam, madalyonun bir yüzü bütün kötülüklerin deposu olması sebebiyle bütün kötülükler oradan çıkıyor. Ama bu dünyada yaşayabilmemiz için çalışmamız, yeme, içme neyse ona bağlı. Öyle olmasaydı, ona o istek, o şey verilmeseydi, nefsi olmasaydı İnsan niye şey yapsın ki? Mesela bazen mesela diyelim ki benim gömleğim hiç kirlenmese bir sene boyunca giyerim. Ama nefis işte güzel görünmek, şık olsun, bilmem ne olsun, temiz olsun, neyse seni dürter. Seni dürter. Seni çalışmaya zorlar. Ya bir ekmek tuz olsa yeter. Başka çalışmaya da gerek yok. Tarlayı sürmezsin, buğdayı ekmezsin. Yani diğerler ne yapmazsın? Diğerler ne yapmazsın? Nefis iki tane misal vermiş. İmam-ı Gazali Hazretleri de vermiş. Diğer din büyükleri de vermişler. Verdikleri misallerde nefsi ata benzetmişler, avcı köpeğine benzetmişler. Ata benzetenler buyuruyorlar ki arpayı fazla kaçırırsan seni üstünden atar. Çünkü hedefe varmak için at lazım. Sen de bunun arpasını yani kendi haline bırakacak olursan bu gidecek haramlarla beslenir. Onu sana sana eyvallah etmez. Tekmeleyi verir seni. Nereye gideceğini de bilemezsin. Avcı köpeğine benzetenler de buyuruyorlar ki av köpeklerine pişmiş et yedirirler. Ama köpeğin cibilli eti, yaratılışı çiğ et yemek. Sen ona aynı şekilde kendi haline bırakır da çiğ et yerse sana av getirmez.
0: Tabii.
1: Yakaladığını kendisi yer.
0: Senin vurduğunu o yer.
1: O yer. Sağ ol abi. Ben yer. Bunun dışında mesela Evliya-i Kiram da bunu terbiye edebilmek için riyazet. Yani önce insanlara haramları öğretiyorlar. Ve hani bir şeyde olmuştu imanı gideren haller konusunu bir sorun sormuştu da mesela orada da uzun uzun anlatılmış. Küfür yani inkar nefsin gıdası. Din büyükleri onun için mesela kitaplarına el fazla küfür imanı gideren haller başlığı atmış. Onlar aynı şekilde şunlar şöyle olursa böyle söylenirse imanı gider, tehlikeli sokar. Bunları öğretiyorlar ve öyle bir duruma geliyor ki bunu sevdiriyor. Israrla üzerinde dura dura dura. Hani Osmanlıca kitaplarda bir tabir geçen et tekraru ahsen velev kâne 180 diye. Yani et tekraru ahsen yani tekrar güzeldir 180 defa olsa bile tekrar ede ede ede taş bile erir. Bir gün gelir Allah Teala nefsin yani onun da gözünün önündeki perdeyi kaldırıverir. Hakikati görür. İman eder. Peki ne olur o zaman? Evliya olur işte.
0: Bizim evliya dediğimiz insanlardaki nefis iman mı etmiş?
1: Evet,
0: ben mesela insanın aklına geliyor öldü galiba bunun nefsi.
1: Yok.
0: Nefsi ölmüyor yani.
1: Hayır. İman etti. İman etti. Daha önce böyle dünya zevklerini haram yollardan elde etmek için seni koşturmaya çalışan nefis bu sefer iman edince tam tersini yapar. Hı. Ya der ölümlüsün der. Sana sınırlı bir aynı şekilde zaman dilim verdi. Kalk ahiret için yatırım yap. Orası sonsuz der. Bu sefer o gayreti gösterir. O gayreti gösterir. Aynı şey yani. Çünkü hani bir küfürde ileri olanlar bir hadis-i şerif naklediyor kitaplarda Ehl-i Sünnet alimlerde. Küfürde ileri olanlar İman edince Müslümanlıkta da ileri olurlar. Mesela Ebu Cehil iman etseydi Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden oldu. Niye? Kabiliyeti çünkü. Nefis de öyle. Nefis kuvvetli bir sürü şeyler var. 3000 çeşit iğnesi var buyuruyor. İman edince bu kabiliyetler nereye yükleyecek bu sefer? İslamiyet'e Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeyleri yapmaya yükleyecektir. Seni oraya yönlendirecektir. Dolayısıyla Mücahit bin Cebir Hazretleri buyuruyor ki nefsini aziz eden dinini yıkar. Nefsini zelil eden kimse dinini aziz eder buyuruyor. Dinini aziz eder. Yani tercih sana ait. İster nefsine tabi ol. Onun aynı şekilde istek ve arzuları hep haramlar, kötülükler, şunlar bunlar falan. Her gün görüyoruz gazetelerde. Adam dövüyor, öldürüyor, bıçaklıyor, sövüyor, çalıyor. Namusuna tecavüz ediyor, bilmem ne yapıyor falan filan.
0: Nefsini yani, aziz ediyor.
1: Yani nefsini aziz ediyor. Ama ahiretini berbat ediyor. Yani nefsinin kölesi olmuş artık adam. Nefsinin kölesi olmuş. İmam Rabbani Hazretleri Allah-u Teala İslamiyet'i bozuk adetleri, çirkin odaları kaldırmak, nefsi emmarenin benlik, izzeti nefs çılgınlıklarını yatıştırmak için gönderdi. Allah-u Teala dinleri bunun için gönderdi buyuruyor. Nefsi emmareden hasıl olan kötülükler insanın kendi hastalığıdır. Dışarıdan gelen kötü istekler şeytandan gelmiş olmakla beraber geçici hastalıklardır. Zaten şeytanın aldatması zayıftır diye geçiyor. Allah-u Teala'nın ismi şerifi zikredildiği zaman şeytan defolur gider. Ama nefis gitmez. Nefis gitmez. Onun için İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri, tasavvuf büyükleri önce bu kimsenin ilmihal bilgilerini, yani kendisine lazım olacak fıkıh bilgilerini öğrenmesi lazım. İman bilgilerini öğrenmesi lazım. Allah-u Teala neyi yasak etmiş onu bilmesi lazım. Ve mesela İslam ahlak kitabında 40 tane hastalık var. İhya-i Ulum'da anlatılmış, Berika'da anlatılmış. Orada işte bende kibir var mı, ucub var mı? Yani ben suizan ediyor muyum? Yani bende nefsi kötülükleri bunlar hep.
0: Evet.
1: Tezahür ediyor. Bunları okudukça bunlar bende varmış ya. Bunları ben telafi edeyim, bunları ben gidereyim. Uğraşırsa, didinirse peki iman etmezse ne olur? Şimdi bir kimseye gıda verilmeyince ne olur?
0: Zayıflar.
1: Nefis de öyledir buyuruyor.
0: Gıdasını vermeyeceksin o zaman.
1: Tabii.
0: Zayıflatmak
1: için. Onun için günah işleyen yerlere gitmeyeceksin. Günah işlemeyeceksin. Ama bileceksin ki yapmayacaksın bunu. Haramları öğreneceksin. Bunları vermedikçe nefis zayıflar. Şimdi güzel bir misal vermişler. Bu beden kalpte, kalbe kim hakimse o yönetir. Eğer ruh gelip oturmuşsa o kimsede iyi şeyler gözükür. Yok, kalbe nefis gelip oturmuşsa insanın bütün uzuvlarından kötü şeyler zuhur eder. Elinden, dilinden, gözünden, kulağından, her şeyinden kötü şeyler zuhur eder buyuruyor. Dolayısıyla nefis zayıflarsa kalbe hükmedemez. Yani orayı ele geçiremez. Ele geçiremeyince de insan hani onun şerrinden kurtulmuş. Yani Allah-u Teala korusun. Kötülüklerden de aynı şekilde tamamen kurtulmasa bile de kontrol altına almış olur. Bunun için de mesela din büyükleri habire insanın kendisine lazım olan din bilgilerini, ilmihal bilgilerini mutlaka öğrenmesi lazım. Çünkü bu farz-ı ayındır buyuruyor. Hatta Hanefi mezhebinde ...200 bin meseleyi kadın erkek herkes... Her Müslümanın bilmesi lazım. Şimdi ilk duyunca ya bu çok değil mi falan denir. Çok değil. Çünkü bir abdeste bile şu kadar sünneti var, şu kadar mendup var, şu kadar müfsidi var falan. Bir abdest konusunda, guslün hakeza, namazın farzı var, vacip var, sünneti var, mekruhlar var, müfsitleri var falan. Yani bunları zaman zaman aynı şey okumalı. Ben biliyorum falan. Biliyorsun da bildiğin yanılmana yetmiyor falan. Dolayısıyla efendim nefis her ne kadar kötülükler deposu ise de bu kontrol edilebilir. Hatta gayret edilir, dua edilirse Allah-u Teala nefsin iman etmesini ihsan eder. O zaman da insan evliya olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, biz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, eğer kul Allah'ın ne kadar affedici olduğunu bilseydi haram işlemekten çekinmezdi. Azabının da ne kadar şiddetli olduğunu bilseydi hep ibadet eder, hiç günah işlemezdi. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Cabir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda giderken bir kadın feryat ederek, "Ya Resulallah, benim bir kocam var. Bana devamlı eziyet ediyor. Hakkımı gözetmiyor. Beni ondan ayır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadının kocasını çağırdı. O kimse gelip, "Ya Resulallah, ben onu daima aziz tutarım, onu incitmem, iyi geçinirim," dedi. Kadın ağladı ve yalan söylüyor. "Yalan söylemekte hiç hayır yoktur. Ben yalancıyı kendime yar edinmem," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. kadının başörtüsünün bir ucundan, kocasının da başından tutarak, "Ya Rabbi, bunların arasında ülfet ve muhabbet nasip eyle," diye dua buyurdu. Cabir radıyallahu anh demiştir ki, o kadın bir ay sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. "Ben şahadet ederim ki sen Allahü Teala'nın Resulüsün. Yeryüzünde bana kocamdan daha sevgili kimse yoktur," dedi. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir sefere çıkmıştık. Yolculuk sırasında bir gün, "Ey Cabir, matara ile su getir," buyurdu. Bir matara su getirdim. Yolda giderken birbirine 4 arşın mesafede 2 ağaç gördük. "Şu ağaçlardan birine söyle, diğerinin yanına gitsin," buyurdu. Söyledim. Ağaçlar yan yana geldiler. Resulullah o ağaçların arkasında kazayı hacet eyledi. Sonra ağaçlar yerine gitti. Sonra develerimize binip yola devam ettik. Karşımıza kucağında çocuğu ile bir kadın çıktı. "Ya Resulallah, bu oğlancığı 3 defadır cinni tutar," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Çocuğu alıp devenin palanı üzerine koydu. 3 defa, "Ey Allah'ın düşmanı, çık," buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. Seferden dönüşümüzde aynı yere gelince, o kadın çocuğuyla birlikte yine karşımıza çıktı. 2 koyun getirmişti. "Ya Resulallah, bunlar benim hediyemdir. Kabul buyurun. Seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için sizinle ilk karşılaştığımız günden beri çocuğu cinni tutmadı," dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emri üzerine koyunun birini aldık, birini de kadına bıraktık. Sonra yola devam ettik. Birdenbire karşımıza bir deve çıktı. Gelip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda başını yere koyarak secde etti. Resulullah bize, "Halka sesleniniz, toplansınlar," buyurdu. Halkı çağırdık, toplandılar. Resulullah onlara, "Bu deve kimindir?" diye sordu. Ensardan bir cemaat, "Bizimdir ya Resulallah," dediler. "Bu deveye ne yaptınız?" diye sordu. "Bu deveyle 20 senedir su çekerdik. Şimdi onu boğazlamak istedik, kaçtı," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu bana satınız," buyurdu. "Sizin olsun ya Resulallah," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu deve benim oldu. Artık onu eceli gelinceye kadar hoş tutunuz, boğazlamayınız," buyurdu. Orada bulunan Müslümanlar, "Ya Resulallah, sana secde etmeye biz hayvanlardan daha layık değil miyiz? Biz niçin yapmayalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Kimsenin Allahü Teala'dan başkasına secde etmesi caiz değildir. Eğer caiz olsaydı, kadınların kocalarına secde etmeleri gerekirdi."

0: Hadis-i şerifte her namazdan sonra 3 kere Estağfirullahel azim ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh okuyanın bütün günahları affolur buyuruldu. İstiğfardan sonra Ayetel Kürsi ve 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber ve bir kelime-i tehlil yani La ilahe illallah vahdehu la şerike leh okumaları ve ellerini göğüs hizasına kaldırarak kendileri için ve bütün Müslümanlar için dua etmeleri de müstehaptır. Hadis-i şerifte 5 vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur buyuruldu. Fakat dua uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır. Duayı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeyleri ezberleyip şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Namazdan sonra dua bitince elleri yüze sürmek sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz içinde ve tavafta yemekten sonra ve yatarken de dua ederdi. Bu dualarında kollarını kaldırmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. Duanın ve her zikrin sessiz olması efdaldir.
1: Tehevvür. Gadabın, sertliğin aşırı ve zararlı olmasına tehevvür, atılganlık denir. Tehevvür sahibi hiddetli, sert olur. Bunun aksine kâzm, hilm, yumuşaklık denir. Halim kimse gadaba sebep olan şeyler karşısında kızmaz, heyecana gelmez. Korkak olan kendine zarar verir. Gadaplı kimse ise hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Tehevvür insanın aklını giderir, küfre kadar götürür. Gadabı yenmeye kâzm denir. Kâzm etmek çok sevaptır. Kâzm sahibine yani gadabını yenene cennet müjdelendi. Allah rızası için kâzm olan kimse karşısındakini affedip ona karşılık yapmazsa Allahü Teala onu çok sever. Cennetin bunlar için hazırlanmış olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şerifte bir Müslümanda 3 şey bulunursa Allahü Teala onu muhafaza ve himaye eder, onu sever, merhamet eder. Nimete şükretmek, zalimi affetmek, gadaba gelince gadabını yenmek buyuruldu. Hadis-i şerifte gadaba gelen bir kimse dilediğini yapmaya kadir olduğu halde yumuşak davranırsa Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Ve bir kimse gadabını örterse Allahü Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter buyuruldu. Kızan kimse sözleriyle, hareketleriyle yanındakileri incitir. Onlar da sinir hastalığına yakalanır. Evde rahat, huzur kalmaz. Yuvanın dağılmasına, cana kıyılmasına bile sebep olur. Bir evde gadab eden kimse yoksa, orada saadet, rahat ve huzur, neşe vardır. Kızan kimse varsa, orada rahat, huzur ve neşe bulunmaz. Erkekle zevcesi arasında ve ana ile evladı arasında geçimsizlik, hatta düşmanlık eksik olmaz. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uymanın, saadet ve rahatlık ve neşe getireceği buradan da anlaşılmaktadır. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uyan kâfirler de dünyada saadete kavuşurlar. Emr-i mahruf yapmanın 3 şartı vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın emrini ve yasağını bildirmeye niyet etmektir. İkincisi, söylediğinin vesikasını, kaynağını bilmektir. Üçüncüsü, hasıl olacak sıkıntılara sabretmektir. Yumuşak söylemek, sertlik yapmamak lazımdır. Sert söyleyen ve münakaşa eden fitne çıkmasına sebep olur. Hadis-i şerifte İslamiyete uyan ve yumuşak olan kimseyi cehennem ateşi yakmaz. Ve yumuşak olmak bereket getirir. İşinde taşkınlık ve gevşeklik yapmak gaflete sebep olur buyuruldu.

narenciyesini yetiştiren bir yerdeyiz. İşte o narenciye bahçelerinin ortasında bir cami. Tabii cami rivayete göre 1910'da yapılmış. Tahmini yazmışlar. Bu ciddi bir araştırmadan geçmemiş. Buna üzülüyoruz tabii. Yani koskoca bir cami var. Finike'nin, eski Finike'nin olduğu yerde ve en büyük cami, yani Ulu Cami. Ararken Finike'nin Ulu Cami'ni bulduk. Yani kalabalık namazların kılındığı cami, cuma ve bayram namazları gibi. İşte böyle bir yerdeki caminin yapılış tarihi hususunda bilgi yok. Peki şahsi tahminim derseniz, bu 1910'da değil 1890'larda Sultan II. Abdülhamit Han zamanında yenisi yapılmış bir cami. Daha önceden de burada cami vardı. Yani ulu camilerin olduğu dönemde de, Menteşeoğulları zamanında da 1300'lü yıllardan itibaren burada cami muhtemelen vardı efendim. Tabii aradan zaman geçince, vakfiyeleri böyle bulunamaz hale gelince, onları okuyacak insanlar kalmayınca da şimdi maalesef sanat tarihi yönünden de, tarihi eserler yönünden de, dini eserler yönünden de geriyle kopuk bir hale gelmişiz. Bu cami hakkında yaptıranı kimdir öğrenemedik bir türlü. İhtimal ki Sultan II. Abdülhamit Han zamanında böyle Anadolu'da birçok cami, medrese, saat kulesi yapıldığı bir dönem vardır. 1890'lardan 1905'lere kadar bu sürmüştür. Bir hamle dönemidir. Yani devletin artık bazı sosyal tesislerine, camilere, medreselere, saat kulelerine para harcayacak duruma gelecek şekilde ekonomisini düzeltmesiyle buralara da yardımlar yapılmış olması lazım. Hatta kuvvetli rivayette bu bölgede bir de medrese olduğu söyleniyor ki çok mantıklıdır, doğrusu da odur. Çünkü ecdadımız önce hamamı yapmıştır. Bir tarihi hamam bulamadık Osmanlı'ya ait. Sonra kütüphaneyi yapmıştır. Ondan sonra medreseyi yapmıştır. Ve sonra da camiyi yapmıştır. Sıra bu. Ama bunları bu bölgelerde bulamıyoruz. Peki buradaki insanlar bunsuz mu yaşasın demişler? Hayır. Her yere bu hizmet götürülmüştür. Şimdi caminin üstü kiremitli bir çatı. Fakat ortasında bir kubbe var. Bu kubbe ahşaptan yapılmış. Böyle kıtık veya saman tipi bir şey karıştırılarak toprak sıva olduğu söyleniyor. Bazı yerlerde de bu alçı olarak bulunduruluyor. Bu sahillerde mesela Marmaris'e de böyle bir camiye rastladık. Birkaç yerde daha rastladık, şimdi isimlerini söyleyemeyeceğim. Buralarda kubbe küçük, caminin bütün üstündeki aksamı, yani çatıyı tutan ahşap aksam hem ileri geri istikametinde hem yanlara doğru çeşitli mertekler yerleştirilmiş olarak çatıyı taşıyor. Onun ortasındaki boşluğa da fazla yük olmayacak şekilde bir kubbe oturtulmuş oluyor. Caminin zemini iki bölümdür, harimi deniyor. Halbuki harimin zemini iki kotludur. Yani şu bulunduğum yer düşük olan kotlu. Bundan 15 santim kadar yukarıda şu bölüm daha yukarı oluyor. Bu Osmanlı camilerinde de vardır. Yeni bir hadise değildir bir kere. Osmanlı camilerinde hem yanlardaki U düzeninde bir çukurluk var, hem yanlardaki hem öndeki kısımlar daha yüksektir. Yani bir adımın pedal yüksekliğinden de fazladır. Mesela Bursa Çekirge'deki Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri'nin yaptırdığı camide neredeyse iki basamakla çıkılıyor. Efendim niye böyle yapılmış? Yani İmam Efendi ile biz aynı kotta niye bulunmuyoruz? Elbette onun sebebi var. Şimdi İmam Efendi önde. Arkasında 20 saf cemaat var. Eğer boyca da birazcık kısa ise veya yaşlı, sesi biraz zayıf çıkıyor.

ise bu hoca efendinin sesi birinci safa, ikinci safa, üçüncü safa gelir. Bundan sonra ses safların arası da yutulur kalır. Sonra önündeki cemaate bakarak rüküye, secdeye gitmeye başlar cemaat. Ecdadımız bunu düşünmüş ve imam efendinin arkasındaki safı şöyle 3-4 saftan daha fazla tutmamış. O da imam efendi mihrapta tek kalması, arkasında cemaatin düşük kotta olması, yani imam efendi bir hücrede bir odada gibi, Hristiyanlarda bazı papazların böyle bir ayin idare ederken ayrı bir bölmeye geçmeleri olayına benzememesi için ve cemaatiyle imamının arasının hep kaynaşmış olması için ecdat bunu böyle düşünmüş. Böylece sesi zayıf olan imam efendinin de arkaya sesi şu bölümdeki, aşağı bölümdeki olan cemaat biraz daha kısa olacağı için arkalara doğru yayılıp gitmektedir. Burada ahşaptan yapılmış güzel bir minberi var efendim. Bir de burada alçıdan yapıldığını zannettiğimiz, çünkü üzerindeki kabartma, kandil resimleri falan sarkaçlar, onlar gösteriyor ki bir alçı kalıbından çıkmıştır. Cami diğer camilerden farklı olarak biraz daha duvarları kalın tutulmuş. Dağın dibinde bir yer. Belki dağda kar olur, cemaat burada soğukta üşümesin diye azıcık daha ısı kaybını önleme maksadıyla duvarlar kalın yapılmıştır. Bu caminin yapılışı esnasında derler ki, etraftan yaşlılar demişler, burada anlatılmış, efendim burada Rumlar vardı. Finike'de birçok yerlerimizde Rumlar vardı. 1924 mübadelesi sırasında bir tamirat gerekmiş bu camiye. Bazı yerlerinde bir hasar olunca tabii harcın içerisine yumurta akı katacaklar. Bir Rum'dan yumurta satın alınmış. O Rum'dan yumurta satın alıp kırılacağı zaman harcın içerisine aklarını, sarılarını ne yapacaklar? Onları atmayacaklar tabii. Civciv de çıkmayacağına göre inşaatta çalışan amelelere bol bol yumurta yedirmişler sonra. Bir hali vakti yerinde olan kişi, ihlası da fazla, azıcık da din gayreti fazlaymış. Demiş ki inşaatı idare edene, o Rum'dan aldığınız yumurtayı buraya kullanmayın. Yumurtanız benden. Ne kadar istiyorsa, kaç bin yumurta istiyorsan yumurtayı ben köyleri dolaşırım. Oralardan eskiden çerçiler vardı efendim. Dolaşan çerçilerden alır, sizlere bu yumurtayı ulaştırırım. Parası benden, camimize girmesin demiş. Dinen bir mahsuru var mı? Yok efendim. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinde Cenevizlerden bol bol barut aldı, zeytinyağı aldı, fıçılar aldı, boş fıçılar aldı köprü yapmak için Halic'in üzerine. Alışveriş edilir. Ama bir ibadethane olunca işte o adamcağız bir gayrete gelmiş, böyle söylemiş. Onu da burada huzurunuzda rahmette anıyoruz. Caminin minaresi, caminin sağ tarafında bir portakal bahçesi var. Onunla cami arasına yapılmış. Bayağı bir yüksekçe minare var. Bütün ovaya sesi duyuluyor. 95 basamaklı olduğu söyleniyor. Kesme taştan yapılmış ama yani bura taşından, böyle mermerle bazalt arası bir taştan yapılmış oluyor. 1917'lerde bir deprem olduğu söyleniyor. Vaziyetindeydi. Buna rağmen sapasağlam kalmış. Şimdi buradan Finike'deki bir tarihi camiye daha geçeceğiz efendim. Gidelim o tarafa. Şimdi de Finike Turunç Ova Bağyaka Camii'ndeyiz. Tabii bu Bağyaka niye böyle bir isim kondu bilmiyoruz ama herhalde bir semt ismi olarak kondu. Halbuki Osmanlı'da, Selçuklu'da adet ki camiyi yaptıran bani kimse, ona bani deniyor, o isimle anılır. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaptırdığı cami Süleymaniye Camii denir. Efendim 2. Beyazıt Han'ın yaptırdığı cami Beyazıt Camii denir. Burada da bunu yaptıran kimsenin Baharzadelerden Mehmet Bey olduğu söyleniyor. Şimdi Baharzadeler aslen Konyalı olup Finike bölgesinde ticaretle uğraşan bir aile. Bunların ticareti de bahar
ticareti. Yani işte karabiber falan filan gibi baharat ticareti. Şimdi burası baharat ülkesi değil. Baharat ticareti nasıl yapıyor? İşte denizden geçen gemilerin buraya baharat getirdiğinde karşılarında bu tüccarı buluyorlar. O da başka gemilerle, çünkü karadan ulaşım fazla yok. Elmalı yolu var ama Elmalı'nın çevresiyle irtibatı o zamanlar çok fazla değil. Yani Toros Dağları engel oluyor bu işe. Onun için Selçuklu'da, Osmanlı'da uzun süre Antalya'ya gerek doğudan gelsin, gerek batıdan gelsin, hep gemiyle irtibat kurmaya çalışmışlardır. Daha sonra Muğla, Menteşe de aynı şekildeydi. Daha sonraki yıllarda ise buralara karayolları, yavaş yavaş da olsa kervan yolları yapılmaya başlamıştır. İhtimal ki bu zatlarda böyleydi. Burada Finike'de bir mahallede de Rumlar oturuyorlardı. Tabii bu Rumların 1924 mübadelesinde efendim Yunanistan'a gönderilmesi, yani Lozan Anlaşması'nda alınan bir karar gereğince 1923'teki İstanbul dışındaki Anadolu'nun her yerindeki Rumların işte Batı Trakya'ya göçürülmesi veya Yunanistan'a göçürülmesi, oradaki Türklerin de efendim onların geldikleri yerlere veya İstanbul civarına yerleştirilmesi şeklinde buna benzer bir karar alındı. Buna mübadele, 24 mübadelesi denir. Yani değiş tokuş yapılmış. İnsan değiş tokuşu yapılmış. O sırada Rumlar giderlerken Yunanistan'a, artık burada kalamayacaklarını anlayınca, bunların mal mülkleriyle ilgili bu çevrenin en zengini olan kimse de paralarını vermek suretiyle onların hakkını bırakmadan burada epey bir mülk edinmiş. Bu mülkler dolayısıyla da hayır hasarat yapmış. Bizim bu cami için söyleyeceğimiz en mühim husus, Finike'nin tarihi özelliğini taşıyan, şu anda işleyen cemaati olan bence en büyük cami. Kalem işleri, nakış işleri gayet güzel. Çoğunda kök boya kullanılmış. Ahşap ağırlıklı yapılmış. Tavanı ahşap. Son cemaat yeri ahşap direklerle tutturulmuş vaziyette. Selçuklu işine çok benziyor. Selçuklu zamanı değil, Abdülhamit Han zamanı, 2. Abdülhamit Han zamanı. Yani Selçuklu onu yaptı, biz şimdi yapmayacağız değil ki. Hangi stili beğenirsek onunla yapılır. Hat yazıları tabii üzerinden geçmek suretiyle resörde kullanılmış. Bir de bunun yapıldığı dönemde camilerimizde uzun ömürlü olmanın alameti olarak yapılan serviler, bilhassa çeşmelerin alınlık mermerlerinde bunlar konuyordu. Serviler buradaki süslemelerde bol bol kullanılmış, zaten nebati süslemeler yapılmış. Ama camilerde böyle insan resmi, tekkelerde, türbelerde insan resmi bulundurulması hiçbir zaman uygun görülmemiş. Bu bölgede bazı türbelere böyle çeşitli resimler asıldığına rastlıyoruz. Bunların hiçbir zaman aslı esası yoktur. Ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ne Hulefai Raşidin'in, ne ondan sonra gelen Eshab-ı Kiram tabi'in ve Tebe-i tabi'nin hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde bir yapılmış resmi yoktur. Bu resim işi herhalde uygun olmuyor ama bakalım, ona da bir çare bulunabilir. Burada çok hoş bir özellik var. Hemen şu bulunduğum yerde duvar süslemelerinde, pencerenin hizasında olan da Şehinşah-ı Cihan Abdülhamid Han Sani diye başlayan bir şey var, yazı var. Bunun simetrisine de aynı şekilde aynı yazı bir de o tarafa yazılmış. Bu da Sultan II. Abdülhamid Han'ın 1894'te ki padişahlığının artık 15. senesi gibi veya 16. senesi gibi bir zamana denk geliyor. O zaman da buraya da bazı katkılarda bulunduğu hususu göz önüne alınmalı. Veya camiyi yaptıran o olur, Abdülhamid Han olur. Baharzadeler bu mübadele sırasında bu caminin de restorasyonunu yapmış olabilir. 1319 tarihi görülüyor. Bu da işte 1319-1894'ten daha sonraki bir zamana denk geliyor. Yani inşa tarihi hususunda ihtilaf olabilir ama şu yazı Abdülhamid Han zamanında bu caminin yapıldığı veya köklü restore edildiğinin
alametidir. Efendim güzel bir ahşap sade minberi var. Mihrabı da gayet güzel, süslü. Abdülhamit Han zamanında yapılmış camilerde görülen süslemeleri burada da görüyoruz. Efendim üst mahfil gayet güzel bir şekilde, şimdi ona kadınlar mahfili diyorlar efendim. Aslında kadınlar mahfili değil, o kadınlar için yapılmadı. Yani camilerdeki mahfiller ders yapmak için yapıldı. 3-5 tane hoca şu camide bile ders yapabilirdi, ayrı ayrı dersleri. Neyse, onu şimdilik pek herhalde yürürlükte tutamıyoruz, o ders vermeyi. İnşallah o günlerde gelecek. Süremizin sonuna gelmiş buluyoruz. Finike'deki çekimlerimizi bugün bu güzel camide noktaladık. Güzel yerler gördük. Sizlere o güzel yerleri göstermeye çalıştık. Belki bilgilerimiz biraz sathi kalmıştır. Çünkü kaynaklara ulaşamadık. Üzüntüyle söyleyeyim ki efendim başka Roma dönemine ait, ondan önceki döneme ait bilgilere çok detaylı şekilde krallarının, efendim imparatorlarının oğlunun oğlunun oğluna ait bilgilere rastlıyoruz. Ama yakın zamanımızın, son 200 senelik zamanın böyle bilgilerine fazla rastlayamıyoruz. İnşallah gençler bu açığı da kapatırlar ümidiyle sizlere Finike'den veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 149. bölüm. Osman Paşa'ya bir mükaleme memuru görevli göndererek bir nota verdi. Yani teslim teklifi yaptılar. Osman Paşa da buna yine bir mükaleme memuru vererek hayır cevabını onlara gönderdi. Bu kanın dökülmesinden ben mesul değilim. Zaten bizim toprağımıza siz ne arıyorsunuz? Bu kanın mesulleri sizlersiniz dedi. Sonra da hatırayı anlatan Von Herbert, Osman Paşa'nın karargahındaki görevlileri şöyle bir dökümünü yapmıştı bundan önceki bölümde. Osman Paşa'nın gönüllü Vodina'dan gelmiş gönüllü bir süvari bölüğü vardı. Bu süvari bölüğü yekünü 800 kişiydi. 800 süvari Osman Paşa ne yapıyor? Asker bu kadar insana ihtiyaç duyarken bunlar yiyip içip süvariler karargahta duruyorlar mıydı? Hayır. Bu Plevne'nin efendim içerisindeki ki muhasar edilen bölüm şöyle böyle 30 kilometre bir çember idi. Bunun içerisindeki kaç kilometrelik alan, şimdi hesabını yapmak lazım yarı çapından onun, alanda 40 bin kişi birlikler halinde teşkilatlandırılmış. Bunların en uç noktasına bile haber gönderilecek. İşte süvari bunun için lazım. 800 kişi ama o anda hepsi 800 kişi değiller. At çatlatırcasına gidip geliyorlar, gidip geliyorlar. Bu dronlarla gitmiyor ki bu şeyler. Emirler uzağa yakına her yere gönderiliyor. Bunu böyle anlaşılması daha iyi olur. Bunların, bu 800 kişinin bir kısmı Osman Paşa'nın bahçesinde çadırlarda beklerlerdi. Muharebenin sonuna doğru Çerkesler dağılıp kaçınca bu Vodinalılar emir neferi olarak da kullanıldı. Çerkeslerin bir böyle kendi başarılıkları var efendim. Belki çok kahramanlıklar da yapmışlardır, çok hizmetler yapmışlar ama kafasının dikine giden insan derler ya efendim. Kafasının dikine gidişleri vardır. Niye acaba o dikiş var? Dikine gidiş var. Kim bilir? Yani Çerkes de Müslüman kardeşimiz bizim. Osman Paşa Selanik süvari alayını pek sever ve kendisine yakın bulundururdu. Selanikler ile Vodinalılar kıskançlıktan aralarında kavga dövüş çıkarırdı arada bir. Vazife dışında Osman Paşa gayet münzevi bir hayat yaşardı. İnzivaya çekilmiş gibiydi. Pek az kimseyi ziyaret ve ziyaretçi olarak kabul ederdi. Pek az kimseye uğrar ziyaret eder veya gelenlerden de pek azıyla görüşürdü. Plevne'nin komutanı ve valisi olan Hüseyin Bey'i müşir arada davet ederdi Plevne valisini. Ara sıra Osman Paşa'nın yemeğe alakoydukları Vali Hüseyin Bey, Tiflik veya Tiftik Bey, Karagah Muhafızları Kaymak Komutanı, Kaymakam Mehmet Nazip Bey, Ser Tabip ve Osman Paşa'nın hususi tabibi Hasip Bey idi ki yaralanınca Hasip Bey de yanında idi. Paşa'yı eskiden tanıyan bir imam, yaveri Talat Bey, kendisine fazla hizmet gösterdiği Adil Paşa, Alman doktoru Köhle idi. Yani karargahta hep yakınında bulunduğu kimseler de buydu. Bu Alman doktor bütün harp zamanı müşirin itibar ettiği tek gayri Türk idi. Diğerlerine pek gayri Türklere bakmamış. Herhalde von Herbert'i falan da ne haber İngiliz, nasılsın bakayım, nasıl gidiyor diye hayatı da sormadı herhalde. Ondan dolayı da acık buruk yazmış gördüğüm kadarıyla. Anlamam ya ben bu işten. Osman Paşa bugünlerde fırsat buldukça kahve içmek üzere Bulgar şaraphanelerine gidiyor. Orada Bulgar çiftçi ve esnaflarıyla kendilerine dostlarım, şehin şahlarım, hatta sevgili arkadaşlarım diye hitap ederek konuşuyor. Bu hali berikilen üzerinde gayet iyi intiba bırakıyordu. Şimdi şaraphaneler demek, şarap imal edilen yer anlamına alıyoruz. Öyle değil. Öyle değil. Şaraphaneler malum Osmanlı Devleti'nde Müslümanların dini yasaklarından olan şarap içmek var. İçilmez, yasak. Hristiyanların dinlerinde şarap serbest. Bulgarlara şimdi arkadaş sen şarap içme der misin? Dinen ona bir yasak yok. Bunlar tabii Bulgar şaraphanesi denmesinin sebebi, yani Müslümanlar da ya ben de Bulgarım işte, kasketimi ona göre taktım veya kıyafetimi ona göre ayarladım, iki de tek atayım. O da senin işin arkadaş. Sen açıksa ben Müslüman değilim de diyebilirdin ya. Ha, mürtet kanunnamesi vardı. Ona da kimse müracaat ettirmemiş. Yani Osmanlı'da kimse dinini zaruri olarak İslam'da kalma mecburiyeti değildi. Değildin. Madem ki İslam'ı kabul ettin, İslam'ın emirlerini de yapacaksın. Bir Bulgar gibi kendini Hristiyan gibi tanıtıp da şaraphanelerde vakit geçirmek de yakışır mı? Hem Müslüman olacaksın, hem de Müslümanlığın yasak ettiği şeyleri paldır küldür boyuna çiğneyeceksin. Ha, imanı varsa imanla ölebilir bu. Ama çok çok uzak bir ihtimal görünüyor. Yani Müslümanım diyorsan arkadaş, Müslümanlığın kurallarına uyacaksın. Peki niye mürtet kararnamesiyle, efendim daha da mürtet kaidesi diyelim, kararname ayrı bir hadise, İngiliz'in oyunuydu o. Niye mürtetlikleri yasaklanmış? İnsanlara kötü örnek olmasın diye. Onun için Osmanlı'da kanuni zamanında falan görülen tek tük işler var. Onlar da haram işledikleri için falan değil. Borçlanmışlar, harçlanmışlar, vurdulu, kırdılı suçlar, adam öldürmeli suçlar işlemişler. Müslümanlığa göre cezalar almalı lazım. Müslüman mısın? He, ona göre ceza alacak. Hristiyansa aynı suç işleyen, o kendi dinine göre ceza alacak. Hudut boylarına giderler, orada Hristiyan olduklarını ilan etmek suretiyle ipten kurtarırlarmış kendilerini. İpten kurtardın, cehennemden de kurtardın mı? Yok. Yani aklı zaten eksik olan adam bu yollara sapar. Evet. Demek ki kimlerle görüştüğünde anlattıktan sonra gayri Türk'e pek itibar etmezdi. Bir doktor Köyle'ye çok itibar ederdi, yanında bulundururdu diyor. Osman Paşa bugünlerde şaraphanelere de giderdi diyor. Bulgarlarla temas ederdi. Onları şehin şahlarım diye severdi. O topraklarda biz kardeşiz sizlerle gibi lafları da ederdi. Ama Bulgarlar Osman Paşa'ya, o zaman iyi davranan Bulgarlar 9 Aralık günü Osman Paşa çıkış harekatına başladıktan sonra oluk gibi Müslüman kan akıttılar. Ellerine Osman Paşa da geçseydi Rus çarı gibi yarasını sardırmazlar, parça parça edip etlerini, her birini bir yerde köpeklere yedirmeye kalkarlardı. Ben öyle inanıyorum. O günün Bulgarlarını, o günün Plevne Bulgarlarını. Buna rağmen her türlü idare ellerinde olduğu halde Türkler isteselerdi o Bulgarları orada kıtır kıtır keserlerdi. Kimse bir şey diyemezdi. Onların hepsini ellerini bağlar, Tuna'ya atarlardı. Onların hepsini kelepçeleyip Plevne'nin dışına çıkarırlardı. Osman Paşa kimsenin yuvasını bozmak istemedi. Siz düşmana, Ruslara casusluk ediyorsunuz diye bunları çıkarsaydı hakkıydı. Keşke çıkarsaydı. Çıkarmadığı için haberler gitti. Huruç harekatına onlar haber verdiler. Dedik, burada bölümümüz, süremiz bitti. 150. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hep beraber Çınaraltı programına kulak veriyor ama programımızı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, daha önceki programlarımızda zaman zaman eski esnaf, esnaf hayatı, esnaf gelenekleri, esnaf ahlakından bahsediyoruz. İnsanlarla doğrudan teması bulunan bir saha bu. Bugün de eski İstanbul Müslüman Türk esnafının makbul tuttuğu ahlaktan bahsedeceğiz. Eski teşkilatı içinde esnafın dini tarikatlerle yakın münasebeti vardı değerli dinleyiciler. Ustalar, kalfalar bir şeyh tarafından inşaat edilirdi. Onlar da çıraklarını terbiye ederlerdi. Bu tesir altında eski İstanbul esnafında doğruluk ve kazanç hakkında kazanca kanaat etme iki büyük meziyet olarak yerleşmişti. Doğruluk ve kanaat. Zanaat ehli imalatı istenilen, aranılan evsafa uygun olarak yapardı. Ticaret ehli de tartıda, ölçüde hilesiz davranırdı ve ancak meşru karını alarak satardı. Asırlar boyunca esnaf arasında bu ahlak prensiplerine riayet etmeyenler çıkmıştır, mümkündür. O gibiler her esnaf zümresinde evvela kendi loncaları tarafından hükümete ihbar edilir, takip olunur ve cezalandırılırdı. Meşhur Fransız coğrafya bilgini Élisée Reclus, Géographie Universelle yani Cihan Coğrafyası isminde büyük ve çok meşhur bir eseri var. Orada Türklerin faziletleri o kadar büyüktür ki hatta kendi kendisine hıyanet eder. Namuslu, sözüne sadık olduğundan borcunu ödeyebilmek için son derece çalışır. Çoğu Hristiyan olan tefeciler de bundan istifade ederek onu ömrünün sonuna kadar esir olacağı ikrazlarda, borçlarda bulunurlar. Türkler hiçbir zaman aldatmazlar. O kadar namuslu ve doğrudurlar ki aynı işi yapan dükkan komşuları Rumlar, Süryaniler, İranlılar ve Ermeniler Türklerin bu iç saflığıyla alay ederler, onları acınacak bulurlar diyor. İtalyan edip Edmondo de Amicis de Türkiye İstanbul seyahatinde İstanbul esnafından bahsederken şunları söylüyor. Rum müşteriyi seslenip çağırır, eliyle koluyla işaretler yaparak davet eder. Ermeniler biraz daha temkinlidir. Yahudi malını kulağa fısıldayarak arz eder. Türkiye gelince sessiz, müşterisini sadece bakışlarıyla çağırır. Bir Türk'e söylediği fiyat için biraz aşağı olmaz mı diye pazarlığa girişmeyin. Bunu kendisine hakaret sayar. Ben hırsız mıyım? Sizden hakkım olmayan fahiş bir para isteyeyim de sonra pazarlık yapayım der. Yani en düşük meblağı ister. Darüşşafaka mezunlarından köprü mühendisi Ethem Bey ikmali tahsil için İngiltere'ye gitmişti. Onun naklettiğine göre Birmingham şehrinin ticaret odasında bir duvarda şu yazı asılıymış. Hakiki Türklerle herhangi surette olursa olsun istediğiniz ticareti yapabilirsiniz. Fakat Şark'ın Rumları ile Ermenilerinden sakınınız. Eski esnaf ahlakı üzerine bir misal verelim değerli dinleyiciler ki bunlar İstanbul Kadılığı sicil defterinden alınmıştır. Dokumacı esnafı Ketüdağ'sı ve Yiğitbaşı'sı ve ihtiyarları mahkemeye gelerek Perdahçılar Hanı'ndaki İpekçi Nikoli Veledi Mavridi'nin bozuk bez dokutup sattığından şikayette bulunmuşlar. Nikoli mahkemeye celp olunup suçunu itiraf etmiş. Bundan böyle evsafı bozuk bez dokutmayacağını taahhütle dükkanında öyle bez çıkarsa cezasına razı olduğunu söylemiştir. Dokumacı esnafı da şikayetlerini şimdilik geri almışlardır. Bu 1792 tarihli bir karar. Bir başka karar 1726 tarihli kılıççı esnafının Ketüdağ'sı ve Yiğitbaşı'sı ve sair ustaları mahkemeye gelerek kılıççı esnafından Hasanoğlu Hüseyin'in sakız ağacından yaptığı kılıç kabzalarını siyaha boyatarak abonoz kabzalı kılıç diye sattığını ve müşterileri aldattığını şikayet etmişler. Bu Hasanoğlu Hüseyin'in suçu sabit görülmüş ve kılıççı esnaflığından ihraç edilmiştir. İşte esnafın bu gibi dikkatin neticesidir ki değerli dinleyiciler, hükümet hak ve vazifeler arasında bulunan murakabeyi her esnaf zümresinin kendisine terk etmişti.

Bizim eski esnafımızda en büyük ahlaki zaaf, sanat sırrı üstündeki kıskançlık olmuştur değerli dinleyiciler. El ile işlenen zanaatlarda uzun tecrübelerle elde ettikleri ince büyük hünerleri namlı ustalardan çoğu bir sanat sırrı olarak saklamışlardır. En sadık kalfasına, hatta öz oğluna bile öğretmeden o sırrı kendisiyle beraber götüren ustalara rastlanır. Bu kötü huy en basit işlerde bile deprenmiştir. Ebu Züzel Tevfik Bey'in anlattığına göre Derviş Ali adında bir terlikçi ustası sokakta kimsesiz kalmış Rıza adında zeki ve çok güzel bir çocuğu evine almış. Bu Rıza Derviş Ali'nin uşağı olmuş. Hamisi terlikçilik sanatını öğretmeden işi onun çalışmasına bakarak öğrenmiş. Bir gün Derviş Ali bir iş için evden ayrıldığında o Rıza, o evlatlık çocuk, onun yarım bıraktığı bir çift terliği ustasının işinden farksız olarak dikip tamamlamış ve takdir görme ümidiyle Derviş Ali'yi heyecanla beklemiş. Terlikçi gelmiş, terlikleri görmüş, bugün buraya kim geldi diye sormuş. Kimse gelmedi demiş çocuk. Bunları kim dikti diye sormuş ustası. Ben diktim demiş. Bir kesilmiş terlik teki vermiş, al şu tığla iğneyi eline de gözümün önünde dik göreyim demiş. Oğlan süratle ve mükemmelen terliği dikmeye başlayınca peki inandım bırak demiş. Ve ertesi sabah ben bir şeyi istersem öğretirim, sen istemediğim halde bu sanatı bakarak öğrendin. Hatta usta olmuşsun, iki usta bir arada işlemez diyerek oğlancığı aldığı sokağa atmış. Bu Rıza da önce hamam külhanlarına düşmüş, bir külhan beyi olmuş, sonra da yaman bir kalpazan olmuş, tevkif edilip Rodos zindanına atılmıştır. İşte değerli dinleyiciler, eski ustalarda bu kıskançlık var. Sanat sahipleri kendi sanatına rakip tanımıyor. Bunun hikayeleri eski masallarda da çoktur. Bilhassa inşaat ustaları bir binayı yaparken çırağıyla veya kalfasıyla beraber başlayıp binayı çıkarıyorlar. Kalfanın yaptığı kısım daha güzel olunca usta dayanamayıp kendisini aşağıya atıyor. Buna mümasil hikayeler çoktur. Avrupa'da da vardır. Mesela Polonya'da Krakow'da bir usta var, bir de çırağı var. Bunlar beraber meşhur o Krakow hükümet binasının kapısını yapıyorlar. Kapının bir kısmını usta, bir kısmını kalfası yapıyor. Kalfanın yaptığı o kadar güzel oluyor ki usta dayanamıyor. Kalfasını bıçaklayıp öldürüyor. Sonra kendisini yukarıdan aşağıya atıyor. Ustanın kalfayı öldürdüğü bıçak bugün Krakow meydanında asılıdır. Turistlere teşhir edilmektedir. Eski esnafta görülen en büyük meziyetlerden biri de çırağın kalfasına, kalfanın ustasına, ustanın da lonca ihtiyarlarına sonsuz itaatıdır değerli dinleyiciler. Zaten eski terbiye usulümüzde bir çocuk mektepte hoca ve bir dükkanda imalathanede usta eline verilirken velisi tarafından eti senin, kemiği benim diye verilirdi. Çırak çocuğun içtimai mevkii ne kadar yüksek olursa olsun o mevki hocası ve ustası önünde hiçe inerdi. Evliya Çelebi'nin naklettiği şu fıkra hakikat olmasa da esnaf hayatımızda bir terbiye numunesi olarak güzel bir misaldir. Şöyle anlatıyor Evliya Çelebi. Kuyumcular esnafına şöhret veren Sultan 1. Selim ile Kanuni Sultan Süleyman'dır. Çünkü bu iki padişah Trabzon'da kuyumculuk tahsil etmişlerdi. Sanatları buydu. İstanbul'da un kapanının iç yüzünde Konstantin adında bir Rum kuyumcu vardı. Ki Sultan Süleyman'ın ustasıydı. Bir gün Konstantin çırağı olan şehzadeye kızmış, sana 1000 değnek vuracağım diye yemin etmiş. Şehzadenin annesi, Şehzade Süleyman'ın suçunu affettirmek için Konstantin'e 1000 altın göndermişse de usta bu altınları alıp ondan saç teli inceliğinde 500 tel çektirmiş ve Sultan Süleyman'ı falakaya yatırarak çıplak tabanlarına bu tellerle 2 defa vurmuş ve böylece yemininden kurtulmuş. Böyle anlatıyor Evliya Çelebi. İtaatsizliği veya herhangi bir kabahati görülen çıraklar ustası tarafından loncaya şikayette bulunulurdu. Ustası şikayet ederdi. Çırak oğlana loncada ceza verilirdi ve bu ekseri falaka dayağı olurdu. Suç ağırca olduğu zamanlar bu dayakta yaman olurdu. Eskiden ceza dayaktı. Esnafta bu itaat esnaf çıraklarının ve kalfalarının
Yeniçeri taslakçısı olmalarından sonra bozulmuştur.

Esnafın sekir verici, sarhoşluk verici içkiler kullanması da en büyük kusurlardan ve esnaflığa asla yakışmayan hallerden bilinirdi. İçki içen, beş vakit namazda ihmali görülen çırak ve kalfalar, tembih ile uslanmazlarsa lonca kararıyla işten derhal atılırlardı. Esnafın arasında ayyaşlığın yayılması da esnafın yeniçeri taslaklığıyla başlamıştır. Esnaftan bazıları yeniçeri ocağına girerek yeniçeri ocağı bozulduğu zamanlarda sağa sola dehşet salmışlar, mafya olmuşlardır tabiri caizse. Ondan sonra esnaf nizamı da bozulmuştur. Yani yeniçeri ocağındaki bozukluk esnaf loncalarına intikal etmiştir. Yine o zaman sonradır ki esnaf çırakları ve kalfaları arasında okur yazarların sayısı da hemen hiçe inmiştir. Esnaf çıraklarının okutulması Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından yani 1826'dan sonra Sultan II. Mahmut tarafından ele alınmıştır. Sultan II. Mahmut bir ferman yayınlayarak çocukların mektebe gönderilmeden, ilk mektebi bitirmeden işe verilmesini, ustaya verilmesini yasaklamıştır. Ve bundan sonra ustalarda entelektüel seviye tekrar yükselmiştir.

Esnaf nizamı asırlar boyunca İstanbul Kadılığı tarafından tespit edilmiştir değerli dinleyiciler ve esnaf ketüdaları vasıtasıyla esnafa tebliğ edilmiştir. Zaman zaman bu tembihler tazelenirdi ve esnafın tembihlere, bu nizama, fermanlara riayet edip etmediği İstanbul Kadısı tarafından ve daha ziyade İstanbul Kadısı'nın namına onun ayak naibi denilen vekili tarafından teftiş edilirdi. Esnaf nizamlarının, yani kanunnamelerinin, ki bunlar bugünkü standartlar ve belediye kanunlarına benzer, birer suretleri üç şehrin, yani İstanbul'un bir sur içi var, bir de Eyüp, Galata ve Üsküdar kadılıkları var. İstanbul dört kadılıktan müteşekkildir. Eyüp, Galata ve Üsküdar kadıları tarafından da kendi bölgelerindeki esnafa bildirilirdi. Bu esnaf nizamnameleri, zamanımızın tabiriyle belediye zabıtası talimnamesi, çok eski yıllardan beri, Fatih Sultan Mehmet devrinden beri çıkarılmaktadır. Mesela 1040 ve 1091 tarihli nizamnamelerde çeşitli esnaflar sayılıyor. Bu esnaf için verilen emirnameler var. Bunlardan sizlere bazı örnekler nakletmek istiyoruz. Yani 1630 ve 1680 tarihli belediye nizamnameleri, esnaf nizamnameleridir bunlar. Ekmekçiler ve çörekçiler için nizamname. Ekmekçinin ekmeği ve çörekçinin çöreği çiğ, kara, ekşi ve noksan olmaya. Olursa dirheminden bir akçe ceza alına, ki o devrin parasına göre çok ağır bir ceza. Çünkü bir dirhem yaklaşık 4 gramdır. Elekleri sık olup ekmek kepekli olmaya, olursa ekmekçiye muhkem siyaset oluna, yani ceza verile diyor. Kasaplar koyunu keçiden ve erkeği dişiden ayırt edip satacaklardır. Yani keçiyi koyun diye satmayacaklar, erkeği de dişi diye satmayacaklar. O zaman koyun eti keçi etinden makbuldür, koyunun erkeği de dişisinden makbuldür. Koyunun semizi saklanıp da arığı kesilmeyecektir. Dükkanlarında her zaman et bulundurmaya mecburdurlar. Buna riayet etmeyen kasabın hakkından gelin ediyor nizamname. Aşçılar yemekleri çiğ ve tuzlu olmaya, kaseleri temiz, kazanları kalaylı, çanakları yeni ve sırçalı ve aşçının yamağının, uşağının futaları yani önlükleri yeni ve temiz ola. Börekçilere geliyor. Börekçiler koyun eti kıyması kullanacaklar. O zaman koyun eti makbuldü, sığır eti değil. Böreğin soğanı çok, eti az ve ekseri yeri boş olmayacaktır ve iç yağ karıştırılmayacaktır. Lokmacılar işledikleri lokmanın hamuru çiğ olmaya ve balı akideli ola. Yani şerbeti biraz ağdalı olur. Bakkallar malın iyisini fenasını ayırt edip satacaklardır. Terazileri çok doğru olacaktır. Eksik tartıp eksik satan bakkalın hakkından gelin ediyor. Yoğurtçular sütleri gözlene, su katılmış sütten yoğurt yapılmaya ve yoğurda nişasta katılmaya. Kaymakçılar onlar da kaymağı nişasta katmayacaklar. Helvacılar helvanın her çeşidinde balın en iyisini kullanacaklar. O zaman şimdiki gibi şeker yok, tatlılarda, helvalarda bal kullanılıyor. Şerbetçiler şerbetlerin miski ve gül suyu ve lezzeti yerinde olacak, karlı ve buzlu satılacaktır. Çünkü şerbetçiler yazın satarlar. Turşucular turşularını iyi ve âlâ sirkeyle yapacaklardır. Turşuda kepek ekşisi kullanılmayacaktır. Terziler dikişlerini sık dikeceklerdir, seyrek dikmeyeceklerdir ve esbabı vaat ettikleri günde yetiştireceklerdir. Ziyade iş alıp da gününde yetiştiremeyen terziler tazir edilecek, yani onlara ceza verilecek. Ve bir kimsenin esbabını sakat ve seyrek diken terziye de dayak atılacaktır. Abacılar abanın sıkını ve iyisini satacaklar. Yani abanın sıkı makbul malum, gevşeği değil. Gömlekçiler dikişlerini sağlam dikecekler, seyrek dikmeyecekler ve adet üzere gömleklerin yenleri bol olacak. Dar yapmayacaklar. Dar yaptıkları zaman oradan kumaş artıyor çünkü. Esirciler cariyeyi ve köleyi üzerlerindeki esvap ile satarlar. Esirleri süslü esvapla gösterip satarken o esvapları soyup alamazlar. Cariyelere aklık ve kızıllık da sürmeyecekler. Çuhacılar, kemhacılar, atlasçılar, bürümcükçüler. Çuhayı, kemhayı, atlası, bürümcüyü tespit edilmiş en ve boyda işleyecekler. Ondan eksik dokunmayacaklardır. Kumaşın bir eni bir de boyu var. Buna göre gömlek ve elbise dikilir. Eni dar, boyu kısa olduğu zaman oradan esnaf gayrimeşru para kazanır. Papuççular sağlam papuç dikeceklerdir. Bir papucu kaç akçeye satarlar ise papucun miadı akçe başına 2 gündür. Bu test sökülür ise papuççuya
dayak atılır. Eskiciler, yamaları sahtiyandan koyacaklardır. Meşin yama koymayacaklardır ve dikişi sık dikeceklerdir. Mumcular, iyi yağdan mum yapacaklardır. Kokmuş ve bozuk yağdan mum yapılmayacaktır. Eskiden mum yağdan yapılıyordu. Hamamcılar, hamamlar çok temiz olacaktır. Suyu mutedil olacaktır. Hamamın içi sıcak olacaktır. Dellaklar, cüstü çalak, yani eline ayağına çabuk canlı hareketli olacak. Usturaları keskin olacak. Çünkü tıraş ediyorlar onlar, hamama gelenleri. Ziyade hizmet edip muhkem kese sürecekler. Ağanın usturası ayrı ola, o usturayı başa sürmeyeler. Yani vücudu tıraş ettikleri usturayla yüz ve başı tıraş etmeyeler. Tasları kalaylı, peştemalleri temiz ve sağlam ola. Natırlar, müşteriye pak futalar, yani temiz peştemaller ve silecek lifler vereceklerdir. Berberler, üstleri temiz, elleri temiz, ayakları temiz, usturaları keskin, peşkir ve makremeleri temiz olacaktır. Boyacılar sabit boya kullanacaklardır. Boyadıkları şeyleri yol üstüne asmayacaklardır. Debbalar, yani deri işleyenler, taşladan getirilmiş deriyi ve kurban derilerini işleyemezler. İstanbul salhanelerinde, yani mezbahalarında kesilen hayvanların derilerini işlerler. İşledikleri derileri iyi pişireler, pis kokulu olmaya. Kurban derileri de fakire verilecek tabii. Keçeciler keçeyi çiğ pişirmeyecekler. Hallaçlar pamuğu muhkem atacaklar. 50 dirhem pamuğu bir akçeye atacaklardır. Demirciler, kazancılar ve kalaycılar işlerini kalp işlemeyecekler. Yani kalayladıkları malzeme iyi malzeme olacak, işlerinde özür olmayacak. Yani yaptıkları kazan veya alet delik olmayacak mesela, pütürlü olmayacak. Kılıççılar ve bıçakçılar frenk demirinden kılıç ve bıçak yapıp şam demiri diye satmayalar, cinsi cinsine satalar. Dülgerler, mimarlar ve duvarcılar işlerinin başına gün doğarken gelecekler ve gün batmadan işi terk etmeyeceklerdir. Oduncular, odunun boyu deve yükü olursa 4, katır yükü olursa 6 karış olacak. Ve yük devenin ve katırın taşıyabileceği kararda olacak, eksik olmayacak. Çünkü deve yükü veya katır yükü diye satın alınır odun. Son olarak bütün esnaf narha, yani kar haddine mutlaka riayet edeceklerdir. Eskiden belli zaruri ihtiyaç maddelerinde devlet kar haddi koyardı. O haddin üzerinde mal satılamazdı. Buna narh denirdi. İşte bu narha mutlaka riayet edilecek. Etmeyenlerin hakkından geline tazir oluna tazir, ceza demektir. Esnafın taziri dayak, esnafın hakkından gelme hapis, zindan ve esnafa siyaset ise idam demektir. Bazen dayakta sopa başına bir akçe alınır, dayak cezası nakdi cezaya çevrilirdi. Bunlar tek tek esnaf nizamnamelerinde belirtilmiştir.

Değerli dinleyiciler, esnaf ahlakına, esnaf terbiyesine ne kadar dikkat edilse devir devir zaman zaman esnaf arasında nara riayet etmeyen, eksik mal satan, terazisi, kantarı, arşını, ölçeği, hileli bir takım adamlar çıkmıştır. Ve esnaf arasında rekabetler, kıskançlıklar, gönül alakaları ve daha türlü sebeplerle uygunsuzluklar, çirkin, kirli, kanlı vakalar olmuştur. İnsan olan yerde bunlar tabiidir. Tanzimattan önceki devirde esnafın ahvalinin teftişi İstanbul'un idare amirleri, sadrazam, yeniçeri ağası, ihtisab ağası, semt semt kolluk çorbacıları, esnafın kendi teşkilatı içinde esnaf ketüdaları yani kahyaları, şer'i ve adli vazifeleriyle beraber büyük şehrin belediye işlerine bakmakla vazifeli bulunan İstanbul Kadısı, Eyüp Kadısı, Galata Kadısı, İstanbul Kadısı ve bunların esnafı teftişe memur, geniş salahiyetli vekilleri olan ayak naipleri tarafından yapılmıştır. Demek ki geniş bir kadro İstanbul esnafını teftiş ederdi. Sadrazam, başvekil demektir. İhtisab ağası belediye başkanı demektir. Yeniçeri ağası emniyet müdürü demektir. Kolluk çorbacısı ise komiser demektir. Kadı aynı zamanda İstanbul'un bir nevi belediye başkanıdır ve hakimidir. Esnafın mutlak şekilde riayete mecbur oldukları nar defterleri İstanbul kadılığı tarafından tanzim edilirdi. Ve divan-ı humayun'a arz edilir. Orada padişah namına görüşülüp tasdik edildikten sonra tebliğ ve ilan olunurdu. Bu defterlerde sadece eşya ve mal fiyatlarının tespiti ile iktifa edilmezdi. Esnafın riayete mecbur olduğu nizam da bildirilir ve kaydedilirdi. Hilesi, hırsızlığı, yolsuzluğu ve sair uygunsuzluğu görülen ve tutulan esnafa verilen cezalar yazılı bir nizama değil, örf adete dayanırdı. Umumiyetle dayak ve hapis cezaları veya para cezasıydı. Bozuk, eksik, hileli tartı ve ölçü aletleri müsaade edilirdi. Bozuk ve hileli mallar da müsaade olunurdu. Demek müsaade cezası da var. El koyma yani. Hapis cezaları esnafın yerinin, dükkanının bulunduğu bölgenin şer'i mahkemesince verilirdi. Dayak cezaları da ekseriya hemen yerinde tatbik edilirdi. Esnafın servetine, yaşına bakılmazdı. Suçlu ve suç ortakları, usta, kalfa, çırak dükkanından çıkarılır, dükkanın kapısının önünde sokakta falakaya yatırılırdı. Çıplak ayak tabanına vurulan sopa ve değnek sayısı suçun ağırlığına göre teftiş amirinin yani kadı efendinin takdirine bağlıydı. Esnaf suçlarında kadıların takdir yetkisi vardır. Kadılar işlenen suç sabit olduktan sonra esnafa bir ceza verir. Bu esnafın kişiliğine, zamanın, zeminin şartlarına ve işlenen suçun ağırlığına göre artar veya eksilirdi değerli dinleyiciler. Mahkemede verilen hapis cezalarının infaz yerleri birkaç gün için kolluk bodrumlarıdır. Yani karakol bodrumlarıdır. Varsa mahkeme binasının bodrumlarıdır. Eğer hapis uzunca olursa mesela Eminönü'ndeki Baba Cafer zindanına veya İplikhane zindanına veya Tersane zindanına atılırdı. Bazı durumlarda esnafın İhtilattan meni gerekirdi. O takdirde zindana atılırdı. Yoksa Osmanlılar'da hapis cezası yoktur. Esas ceza dayak. Bedeni cezadır. Sonra para cezasıdır. Gerekirse sürgün, gerekirse kalebentlik, gerekirse küreğe verilme ve en son hapis. Hapis gerekiyorsa hapse atılır. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Yeniçerilerde esnaflık yapmaya başlamışlardı. O devirlerde bir Yeniçeri'yi kendi zabitlerinden başkası tedip edemeyeceği için hile, hırsızlık veya herhangi bir uygunsuzluk suçuyla yakalanınca Yeniçeri esnafı eğer sadece dayak yemesi gerekiyorsa ağ kapısına teslim edilirdi. Yeniçeri ağasının olduğu yere. Dayak orada atılırdı. Mahkemece hapse mahkum edilmişse yine önce ağ kapısına gönderilirdi. Yeniçeri ağası tarafından bir Yeniçeri hapishanesi olarak kullanılan Rumeli Sarı Zindanı vardı. Oraya attırılırdı. Esnaf loncası ve esnaf ketüdası eskiden beri devam ede gelen, usul ve nizama aykırı hareket eden, hilekarlığı, hırsızlığı huy edinen meslektaşlarına ve eğer birkaç defa zabıta da bunları yakalamışsa veya meslektaşları da bu şikayetlerde bulunuyorsa bunları veya dayak veya hapis cezası almışsa kahya bunu bir müddet için zenaatten veya ticaretten men ederdi. Yani usulsüzlüğü sabitse bir kimsenin önce disiplin cezası veriliyor. Esnaf kendi içinde ona ceza veriyor. Ceza verilen kimseye de ayrıca mütemmim ceza olarak bazen zenaatten ve ticaretten men olundu da vakidir.
Esnafa verilen hapis cezaları onu sadece bir müddet zindanda bırakmak değildi. Gündüzleri tersanede veya iplikhanede ağır işlerde amele yerine angarya da çalışırlardı.

Değerli dinleyiciler, esnaf nizamı bu kadar ağır ama esnaf aslında eğlenceli bir hayat yaşardı. Mesela esnafın mesire eğlenceleri vardı. Çok eski bir gelenektir bu. İstanbul esnafının hemen her bir zümresi yılda bir defa bütün çırakları, kalfaları, ustaları, amirleri, ihtiyarlarıyla toplu olarak mesireye çıkarlardı. Aralarında para toplarlardı sureti mahsusa da. Nereye giderlerdi? Haydarpaşa çayırına, Küçük Su çayırına, Beykoz çayırına, Büyükdere çayırına, Florya'ya, Kağıthane'ye giderlerdi. Orada çadırlar kurarlardı. Yanlarında götürürlerdi çadırları. Bir de lonca malı, vakıf, mutfak ve sofra takımları vardı. Götürürler, orada hatta bir iki gece kalırlar. Gençler türlü oyunlar oynarlar. Yaşlılar arifane sohbet ederler ve böyle eğlenirlerdi. Her esnaf zümresinin her yıl aynı mesireye gitmesi de gelenek icabıydı. Mesela terlikçi esnafı daima Beykoz çayırına 10 senede bazen 20'de bir, 20 senede bir mesirede 15-20 gün kaldıkları olurdu. Zamanımızın tabiriyle çadırlı kamp hayatı geçirirlerdi. Yeri gelmişken esnaf tariklerinde, loncalarında vakıf, bakır, mutfak takımları vardı. İstanbul'da asırlar boyunca esnafların kurduğu bu fütüvet, hirfet tariklerinin elinde bağış yoluyla veya vakıf yoluyla bir hayli demirbaş eşya toplanmıştı. Bu arada bilhassa sini, lenger, kazan, tencere, sahan, tava, güğüm, ibrik, efendim stil, leğen, ibrik, tas, maşrafa gibi birçok bakır, mutfak ve sofra takımları birikirdi. Sini büyük tepsilere denir, lenger pilavlar için yayvan tabaklara denir, kazan malum, tencere malum, sahan, yayvan, iki tarafı kulaklı, yemek pişirmeye, ısıtmaya mahsustur. Tava onun tek tutmalısı olandır. Güğüm büyük su kaplarıdır. İbrik abdest almaya mahsus küçük su kaplarıdır. Stiller daha küçük su kaplarıdır. Üstü açıktır. Bunların çorba kapları gibi. Tas daha küçük. Başrafa ise su içmeye mahsus tutma yeri olan bugünkü Nescafe bardaklarına benzeyen bardaklardır. Loncalar kurulduğunda bu bağışlar ve vakıflar devam etmiştir. Eski tariklerde bakır takımları da loncalar kurulunca loncalara devredilmiştir. Önceleri esnaf tarikleri vardı. Hirfet tarikleri vardı. Ondan sonra loncalar oldu. Evliya Çelebi kuyumculardan bahsederken gençliğinde kuyumculuk zanaatını öğrenmiş olan Kanuni Sultan Süleyman'ın kârhanesine, yani imalathanesine 10 bin sahan, 500 kazan ve tencere vesaire bakır kap, kacak vakfettiğini yazıyor. Evliya Çelebi'nin rakamları biraz mübalağalı olsa da esnaf zümrelerinden biri adına yapılmış vakıflara güzel bir numune.

Hırdavatçılarda bugün tek tük de böyle kaplar rastlanmaktadır. Mesela bir bakır maşrafada Berber İsmail bin Mehmet, Min Şakirdanı Berber Hasan Usta, sene 1008 şeysi yazıyor mesela. Yine bir stilde Vakfe Elhac Mustafa El Üsküdari, sene 1094 yazıyor. Yine nakışla ve 2 metre çapındaki büyük bir sofra sinisinin kenarında Saraçlar Ketüdası, Koca Fesli Dinmek'le maruf Ömer Usta'nın lonca vakfıdır. Sene 1224, yani 1809. Yine yüzü serapa çiçek nakışlı olan bu gayet kıymetli bakır sini ayrıca Mehmet Usta adında bir bakırcı ustası tarafından yapılmış. Onun kenarında da Mehmet Usta ismi yazılıyor. Önceleri tariklerin, sonra loncaların elinde toplanmış olan bu bakır takımlar esnafın toplu olarak yaptığı mesire gezilerinde bir de çırağa peştemal kuşatma veya çırak çıkarma, yani kalfanın usta olma merasimlerinde verilen ziyafetlerde kullanılırdı. Büyük saray düğünlerinde de yüzlerce meydan sofrası kurularak padişah adına halka, esnafa ve askere verilen ziyafetlerde de esnaftan bu kaplar emanet alınır ve kullanılırdı. Esnaf loncaları tarafından yine düğünlerde halktan ihtiyacı olanlara da birkaç günlüğüne bu kapkacak kira ile verilirdi. Çoğu zamanlarının ünlü bakırcı ustalarının imzalarını taşıyan bu bakır takımları meşrutiyetin ilanında loncalar kapatılıp da dağıtıldığında şunun bunun elinde kaldı. Yerleri müze olacak büyük siniler, kahve güğümleri, aşure kazanları, kebap ve pilav lengerleri gibi artık kullanılmayan bakır takımları da eritilerek madeni pahasına satılıp mahvoldu.

Yeri gelmişken eski esnafın kıyafetinden de bahsedelim. Değerli dinleyiciler, onlar da dikkati çeker. Herkesin giydiğinden hangi esnafa mensup olduğu bilinirdi. Tanzimat'tan önceki, yani 1839'dan önceki cemiyet hayatımızda imparatorluk halkı önce Müslüman ve gayrimüslimlerin birbirinden ayırt edilmesi için farklı kıyafetler giymekle başlamışlar. Bir kere gayrimüslimlerin kıyafeti tepeden tırnağa tespit edilmişti Müslümanlara benzememesi için. Ta ayakkabısından serpuşuna kadar. Hangi serpuşu giyecek, hangi ayakkabıyı giyecek, buradan tespit edilmişti. Çünkü İslam kültürüne göre Müslümanla gayrimüslimi ayıran en mühim hususiyet kıyafetinde ve bilhassa başına girdiği serpuştadır. İmparatorluğun Müslüman tebası da asker mi, mülkiyeye mi mensup, ilmiyeye mi mensup, esnaf mı, dört sınıfa ayrılmıştır. Her birinin içinde serpuşundan ayakkabısına varıncaya kadar ayrı bir kıyafet nizamı konmuştur. Ve bu nizama asırlar boyunca dikkat edilmiş. Riayet etmeyenlerin takbih edilmesi için, takip edilmesi için, cezalandırılması için, ikaz edilmesi için tembihnameler, fermanlar çıkarılmıştır. Mesela Hicri 1190 tarihli, ki 1776'ya tekabül eder Sultan 1. Abdülhamit devridir. Böyle bir nizamnamede şöyle diyor: Uşak, hademe takımı, esnaf ve zenaat erbabı, bir zamandan beri devlet ricaline mahsus çeşitli kürkler, çiçekli kaftan ve entariler giymeye başlamıştır. Esnaf ve zanaat erbabı kazandıkları para süslerine yetmediğinden işlerinde hile ve ihtikar yoluna sapmaktadırlar, kara borsacılık yapmaktadırlar. Uşak ve hademe makulesi de para için hizmetinde bulundukları kimseleri taciz eder olmuşlardır. Çoğu bu süs belasından borca girmiştir. Bundan böyle bu makulelerin, yani esnaf ve hademe takımının samur, kakum ve vaşak kürkler, Hint malı çiçekli kumaşlardan entariler giymesi, Hint şalı kuşak kuşanması yasak edilmiştir. Bu makuleler İstanbul şalisi, Ankara şalisi, Bursa kutnusu ve Şam alacası kumaşlardan esvap giyeceklerdir. Ve sardıkları kuşaklar da hama kuşağı olacaktır, diyor. Sultan 3. Selim devrinde Hicri 1217 ki 1803'e tekabül eder miladi, bu tarihli bir nizamnamede de şöyle diyor: Bir müddetten beri bir sefahat, bir israf düşkünlüğü başlamış. Herkes giyim kuşamda haddini tecavüz etmiştir, aşmıştır. Bundan böyle esnaftan ve avamdan olan kimseler kendileri için tespit edilmiş kumaşlardan gayrı kumaştan esvap yaptırmayacaktır. Kabzaları mücevherle hançer ve bıçak kullanmayacaklardır. Herkes sınıfının kadimden beri, eskiden beri kıyafeti neyse o kılık

kıyafette olacaktır. Öyle ki bir kimsenin esnaftan ve avamdan olduğu kıyafetinden derhal anlaşılacaktır. Bu kıyafet tahdidi değerli dinleyiciler, 25 Şaban 1255 yani 3 Kasım 1839 tarihli Gülhane Hattı Humayun ile kalkmış, imparatorluğun bütün tebasının eşitliği ilan edilirken herkes askeri ve mülki üniformalar müstesna dilediği kılık ve kıyafette dolaşmakta serbest olmuştur.

0: reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti uzun yıllar 3 kıtada at koşturmuş. Çok uzak mesafelere kadar gitmiş. Memleketler bugün üzerinde irili ufaklı devletlerin kurulduğu büyük arazi parçaları fethetmişti. Ta İstanbul'dan kalkıp orduyla buraları fethetmek kolay bir şey değil. Elbette ki Osmanlı Ordu Teşkilatı sadece İstanbul'dan giden ordudan ibaret de değildi. Eyalet askerleri denilen her eyalette bir ordu var idi. Ve o eyalete yakın bir harp olduğu zaman en yakın eyaletteki ordu toplanıp hemen koordine edilir ve oraya ulaştırılırdı. İstanbul'dan padişah veya Serdar-ı Ekrem mahiyetindeki birliklerle sefere çıkardı. Yani en uzak yürüyüşü bunlar yapardı ama onun dışında Osmanlı ordusu savaş neredeyse oraya yakın olan birliklerden teşekkül ederdi. Söz gelişi harp Rumeli'de ise Anadolu askerlerinden fazla oraya giden olmazdı. Rumeli'deki askerlerle iş görülmeye çalışılırdı. Eğer kifayet etmezse Anadolu'dan da askerler giderdi. Harp Kafkasya'da ise Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da ise İran sınırında ise Güneydoğu'daki ve Doğu'daki birlikler buraya kaydırılırdı. Bu sebeple ordunun masrafları mümkün mertebe düşük tutulur ve yorulmamış, dinlenmiş bir orduyla harp meydanına çıkılırdı. Ancak padişah ve serdarla beraber de Yeniçeri dediğimiz Kapıkulu askerleri sefere giderlerdi. Bunlar da yine büyük ve ağır piyade ve süvari birlikleri olduğu için hatırı sayılır bir ağırlıkla sefere çıkarlardı. Bunların yol boyunca iaşesinin nasıl sağlandığı, bunların ne yiyip ne içtikleri, ayrıca vardıkları yerde savaş meydanına çıkan birliklerin ne yedikleri, ne içtikleri, harp levazımlarını nasıl çıkarttıkları çok kimsenin merak konusudur. Yeniçeri Ocağı kaldırılıp da yeni bir ordu kurulduğu 1826 yılına kadar değerli dinleyiciler, bütün zanaat ehli ve esnaf, Osmanlı esnafı ordu sefere çıktığı zaman seferin devamı müddetince, ne kadar sefer devam ederse o kadar zaman müddetince ordunun ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef idi. Bu bakımdan değerli dinleyiciler, zanaat ehli ve esnaf Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun seferi kadrosunda müstakil ve mühim bir birlik teşkil ederdi. Bugün nasıl istihkam, levazım gibi bir takım birlikler varsa orduda, vaktiyle esnaftan da böyle ordu içinde müstakil birlikler teşkil eden kimseler vardı. Ordu esnafının büyük kısmı İstanbul esnafı arasından seçilirdi değerli dinleyiciler. Sefer yolunda ilk büyük konak yeri Edirne'de mesela bir noksanlık görülürse o da Edirne esnafından seçilen esnafla doldurulurdu. Ordu esnafını kim seçer? Her esnaf zümresinin kendi loncaları var. Bugünkü ticaret odalarına muadil onlar seçer. Bunlar bunları tayin eder, tespit eder ve seferli denir bunlara. Seferli olarak seçilen kimselerin ordu ile beraber sefere gitmesi uygun görülürdü. Bunların sefere gitmesi mecburi değildi, şunu da söyleyelim ki. İsteyen giderdi. Yani sefere gitmek esnaf için gönüllü bir işti. Bu işi kabul eden ordu ile beraber sefere giderdi. Sefere çıkan orduda zanaatını işlemek ve esnaflık etmek elbette çok tehlikeliydi. Fakat nimetleri de o derecede çok iyiydi. Şöyle böyle bir sermaye ile sefere gidenler zengin olarak dönerlerdi. Ordu esnaflığı avami tabirle bir bakıma tatlı iş idi. Zaferlerde büyük ganimetlere konarlardı ordu esnafı. Asker delinmiş çizmesini atar, bir çift yeni çizme alır. Bedeli olarak hissesine düşen esirlerden bir hasna ve müstesna cariye-i peyker yahut bir gulam-ı sim endam verirdi. Yani bir sahtiyen çizmeye esir, bir esir verirdi. Bu bakıma da çok tehlikeli, yine avami tabiriyle can pazarı idi. Bozgunlarda bütün malları, ağırlıkları, çadır dükkanları düşmandan evvel düşmana kalmasın diye bozulan asker tarafından yağma edilir veya ortadan kaldırılırdı. Ordu esnafı sefere pek tabidir ki pür silah giderlerdi değerli dinleyiciler. İcabında cenk saflarına girerlerdi. Bundan ötürüdür ki ordu esnafının, esnaf ve zanaat ehlinin sefer meşakkatlerine dayanacak yaşlı olanlarından ve güçlü kuvvetli olanlarından seçilmesi adetti. Bilhassa fütuhat devrinde ordunun peşi sıra terzesinden,
aşçısından, bakkalından, kasabından, hamamcısına, berbeğine varıncaya kadar koca bir çarşı yürürdü değerli dinleyiciler. Malları ve konaklarda dükkan olarak kuracakları çadırları develere, katırlara yüklenmiş koca bir çarşıydı bu. Mesela hamamcılar büyük hamam çadırlarını ve su kazanlarını ve hamam takımlarını develer üstünde götürürlerdi. Konak yerlerinde 2-3 hamam çadırı derhal kurulur, kazanlar kaynar ve asker seferli dellaklar tarafından yıkanırdı. O devir için hamam yalnız Türk ordusunda görülen bir şeydi. Fakat unutulmamalıdır ki Türk ordusunun bu seyyar hamamları sadece vücut temizliği için değil, aynı zamanda şer'i temizlik için de çok lüzumlu görülmüştü. O devirde gusül abdesti alamamış bir Müslüman günlük işine başlayamazdı. Ve bunun mürakibi, kontrolörü de kendi nefsiydi. Hele gazaya giden bir Müslüman asker için bu seyyar ordu hamamları çok lüzumlu bilinmişti.

Değerli dinleyiciler, şimdiki istihkam ve levazım ordunun kendi birliklerindendir. Ve askerin bütün masrafları ordunun kendisi karşılar. Fakat Osmanlılar zamanında bu hasa deniyor buna, bu özelleştirme o kadar her şeyi yere sirayet etmişti ki ordunun bu gibi ihtiyaçları da yine özelleştirme yoluyla hususi sektör tarafından karşılanıyordu. Yani değerli dinleyiciler, ordunun ayrıca bir hamamcı, aşçı, şu bu askerleri yoktu. Esnaf, uygun görülenler orduya alınarak seferlerde orduya hizmet ederlerdi. Bu da bugün emsaline az rastlanan bir profesyonellik. Böylece hem ekonomiye katkıda bulunuluyor hem de askerler, savaşçı askerler bu gibi işlerle meşgul edilmemiş oluyor. İstanbul Kadılığı'na hitaben yazılmış bir ferman var elimizde. 1108 tarihli, yani 1667'ye tarihlenir, 1697'ye tarihleniyor bu. İstanbul'dan istenen ordu esnafı çadır sayısının şöyle bir hesabı yapılmış. 2 çadır hallaç istenmiş. Hallaç, yün atan, pamuk atan kimsedir. 3 çadır kılıççı, 2 çadır yaycı, 2 çadır semerci, 2 çadır saraç, yani deri işi diyen kimse, 4 çadır bezzaz, yani manifaturacı, kumaşçı, 4 çadır eskici, yani eski deri mamullerini tamir eden, 6 çadır berber, 4 çadır nalbant, 2 çadır mumcu, 2 çadır aşçı, 2 çadır nalçacı, 4 çadır bakkal, 4 çadır mutaf, keçe işleyen kimse, 8 çadır kavaf, 2 çadır kazaz, ince kumaşçı yani, kavaf da dericidir. Fakat birisi ayakkabı içindir, birisi ise diğer deri mamulleri içindir. 3 çakşırcı, yani pantoloncu, 3 kaftancı, üste giyilen paltocu yani, 1 bakırcı, 1 kalaycı ve 4 çadırda ekmekçi. Bunlar 1697 yılında ordu esnafının listesidir. Bundan 100 sene kadar sonra 1213'e tarihlenen, ki 1799'dur, bir başka ferman var. Orada da seferli ordu esnafı var. Bunlar biraz daha fazla. 8 çadır kavaf, 7 nefer kavaf, 6 çadır, 6 nefer berber, 4 çadır, 4 nefer ekmekçi, 4 çadır, 4 nefer saraç, 4 çadır, 4 nefer bezzaz, 4 çadır, 4 nefer attar, güzel koku ve baharat satan kimse yani, 4 çadır, 4 nefer arpacı, 4 çadır, 4 nefer nalbant, 2 çadır, 4 nefer bakkal, 2 çadır, 3 nefer yaş yemişçi, meyveci yani manav, 4 çadır, 3 nefer mutaf, yani keçe işleyen, 2 çadır, 2 nefer demirci, 3 çadır, 3 nefer çamaşırcı, çamaşırlar yıkanacak, 3 çadır, 3 nefer terzi, 2 çadır, 2 nefer tüfek kundakçısı, 2 çadır, 2 nefer kılıççı, 2 çadır, 2 nefer tabancacı, artık tabanca ateşli silahlar var, 2 çadır, 2 nefer mumcu, 2 çadır, 2 nefer yaycı, 2 çadır, 2 nefer hallaç, 2 çadır, 2 nefer kasap, 1 çadır, 1 nefer kalaycı, 1 çadır, 1 nefer kazancı, 1 çadır, 1 nefer aşçı, 1 çadır, 1 nefer hamamcı, 4 çadır, 4 nefer eskici, 3 çadır, 3 nefer semerci, 2 çadır, 2 nefer çakşırcı, 2 çadır, 2 nefer çuhacı, 2 çadır, 2 nefer kazaz ve kolancı. Bu 1799 tarihli fermanda tespit edilmiş seferli esnafının sayısı 86 kişi değerli dinleyiciler. Aslında bu 86 kişi orduda çadır dükkan sahipleridir. Yanlarında götürdükleri çırak, kalfa vesaire müstahdemler kaydedilmemiştir. Mesela mutaflar 4 çadır 3 nefer. Yaş yemişçiler 2 çadır 3 nefer gösterilmiştir. Mutaflardan biri sefere 2 çadır dükkanla, yaş yemişçilerden ikisi de ortaklaşa 1 çadır dükkanla katılmış demektir. Sefere 1 çadırla 1 hamamcı çıkmıştır. Fakat o çadır hamamda askeri yıkayacak olan seferli hamam müstahdemleri, dellaklar fermanda kayıtlı değildir. Bu bakımdan seferli esnafın hakiki sayısı 86 kişinin çok üstüne, en azından 3 misline çıkar ki bu da 250 kişiye yaklaşır.

Değerli dinleyiciler, esnafın cebren sefere götürmediğini, gönüllü olarak sefere gittiklerini beyan için İstanbul Kadılığı'nda bir hüccet imzalanırdı. Seferli esnaf, orduculuğu kabul ve elimizden gelen hizmeti ifa etmeyi taahhüt eyledik diye bu hüccete mühürlerini basarlardı. Hüccet, değerli dinleyiciler, mahkemelerin iki tane verdiği karar vardı. Bunlardan bir tanesi ilam, diğeri hüccet idi. İlam, bugünkü mahkeme kararlarına muadildir. Bir dava olur, dava neticesinde mahkeme bir karar verir. Buna ilam denir. Ama eskiden kadılar aynı zamanda noterlik yaparlardı. Bugün nasıl noterler ve mesela vekaletname hazırlıyorlar? O zaman da evlenmeler, boşanmalar, köle azatları, efendim gayrimenkul alımları, satımları ve vekaletname hazırlama, vakıf kurmaları hep mahkemelerde olurdu. Kadılar noterlik hizmeti yaparak hüccet hazırlarlardı. Buna hüccet denirdi. İşte esnaf buna dair taahhütte bulunurlardı. Biz gönüllü olarak gidiyoruz ve gereken hizmeti de yapacağız diye yemin ederiz diye hüccete mühürlerini basarlardı. O zamanlar imza değil, herkesin mührü vardı değerli dinleyiciler. Ordu esnafı İstanbul'dan ayrılırdı. Şehirde kalan diğer bütün esnafın da iştirakiyle bir alan gösterilir ve oradan sefere ayrılırlardı. Devşirme kanunu kalktı. Malum eskiden Osmanlı ordusunun yeniçeri, yani kapıkulu süvarileri kısmı devşirmeye çocuklardan elde edilirdi. Bu da iki gruptu değerli dinleyiciler. Savaşta esir edilen genç delikanlıların 1/5'i devlet hizmetine alınırdı. Bunlardan zeki ve güçlü kuvvetli olanları. Bunlardan hem yeniçeri hem devlet adamı yetiştirilirdi. Bunlar kifayete, bunlara pençik oğlanı denirdi 1/5 olduğu için. Penç 5 demektir Farsça. Pençik 1/5. Bir kısmı da yetişmeyenleri de Müslüman ama ekseriyetle gayrimüslim vatandaşların çocuklarından en az 2 çocuğu olanın bir tanesi eğer uygunsa, şartlara uygunsa 8-10 yaşlarında bunlar devlet hizmetine alınırdı. Bunlara devşirme denirdi. Bunun bir kanunu vardı. Bu kanuna göre devşirilirdi. Bu kanun kalktıktan sonra ve Yeniçeri asker ocağı kadrosu da imparatorluk tebasının ayak takımına mensup gençlerle doldurulup beslenmeye başladıktan sonra bu orduculuk gelenek ve hatıralarına doyulmayacak olan İstanbul esnafının gençleri ve bu gençler arasında da şöyle saçı sakalı yeni bitmiş delikanlılar Yeniçeri taslakçısı oldular. Mesela bilhassa hamal, manav, dellak, fırın uşağı, debbal, saraç şahbazı, Yeniçeri çorbacılarının, odabaşılarının, çorbacı tabur kumandanı demektir, odabaşı takım inzibat zabiti demektir ve Yeniçeri ustalarının, yani takım aşçıbaşılarının, gel şahbazım seni Yeniçeri yazalım davetini kabul ederek Yeniçeri kışlalarına gittiler. Hangi ortanın, yani hangi taburun çorbacısı, odabaşısı, ustası tarafından götürülmüşlerse kollarına, bazularına, baldırlarına o ortanın nişanı denilen alameti farikayı dövme yaptılar. Ellerine de çorbacı, odabaşı, usta tarafından mühürlenmiş ve sözde Yeniçeri olduklarına dair sofa tezkiresi denilen bir vesika aldılar. İsimleri ağa kapısında bulunan ana kütük defterine kaydedilmediği için kendilerine Yeniçeri taslakçısı denildi bunlara. İşte ocak disiplininin bozulduğu ve Yeniçerilerin bir eşkıya olduğu Yeniçeriliğin son devrinde bu Yeniçeri taslakçıları eski esnaf teşkilatının disiplinini, ahlakını ve adabını bozdular. Kolları, bazuları, baldırları, sineleri dövmeli gençlere, efendim bunların esnaf loncalarının erkanı artık söz geçiremez oldu. Bunlar Yeniçeri ocağına girdiler ya, artık lonca büyüklerini dinlemediler. İtlik nümayişleri yaptılar, bu önlenemedi. Hatta bir ara Yeniçeri dövmeleriyle yalın ayak, yarı çıplak, pırpırlık etmek İstanbul'da bir genç delikanlı tuvaleti, bir yeni gençlik modası oldu. Daha önceki programlarda bunu anlatmıştık. Cezayir kesimi denir buna. Hatta ocak kütüğüne kayıtlı Yeniçeriler de zamanla esnaflık yapmaya başladılar değerli dinleyiciler. Kışlalarda yatıp kalkan Yeniçeri azaldı. Çoğu dükkan şirvanlarında, bekar odalarında, hanlarda, hamamlarda yatar kalkar oldular. İşte hem Osmanlı Esnaf Teşkilatı'nın hem de Yeniçeri Ocağı'nın bozulması aynı devre rastlar. Yeniçeri Ocağı'nın tefessühü Esnaf Teşkilatı'nın bozulmasına, o da Osmanlı ekonomisinin, mali hayatının ve şehir hayatının bozulmasına sebebiyet verdi. İşte Sultan II. Mahmud'un 1826 yılında Vakayı Hayriye denilen hadiseyle kaldırdığı Yeniçeri Ocağı böyle bir Yeniçeri Ocağı'ydı. Ve Sultan II. Mahmud'un kılıcıyla kırılan Yeniçerilerin çoğu işte bu Yeniçeri taslakçılarıydı ki bir nevi kabadayı, bir nevi mafya müsveddeleri idi.

Değerli dinleyiciler, bu Yeniçeri subaylarının bu esnaf çırağı gençlere verdikleri sofa tezkiresi şöyledir. Bir örneğini size nakledelim. Müminiz kalu beladan beri, Hakk'ın birliğini eyledik ikrar. Bu yola vermişiz seri, Nebimiz var Cenab-ı Ahmet-i Muhtar. Ezelden beri müstahaneleriz, nur-u ilahide pervaneleriz, bir bölük bu cihanda divaneleriz. Sayılmayız parmakla, tükenmeyiz kırılmakla. Eksilirse birimiz, hadis olur ortaya çıkar binimiz. Taşlamızdan sormakla, kimse bilmez halimiz. 12 imam 12 tarik, cümlesine eğdik beli, üçler, yediler, kırklar nur-u nebi, Kerem-i Ali, pirimiz sultanımız Hacı Bektaş Veli. Malum Yeniçerici Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Cennet mekan firdevs aşiyan, kanun sahibi El-Gazi Sultan Süleyman Han Hazretlerinin kurduğu nizam-ı müstahsene üzere 56 bölüğün çorbacısı Hüseyin Ağa'nın izniyle, aşçı usta ve odabaşı ağa ve cümle ihtiyarların marifetiyle büyük gümrük iskelesi gedikli hammallarından Bitlisli Mustafa bin Mustafa ortamıza giyinik bırakıp başı bozuk elbisesini çıkarıp asker elbisesi giymek, ocağımıza duhule talip olmakla yedine eline iş bu sofa tezkiresi verildi. Evet, vesikaya bakarsanız çok haşmetli değerli dinleyiciler, insanın gözlerinin yaşaracağı geliyor. Vesika güzel, çünkü eskiden beri Yeniçeri ocağına girenlere verilen Yeniçeri kimlik vesikasının arkasına yazan şeyler bunlar. Ama artık tabii ne o eski Yeniçeriler kalmış, ne o eski Yeniçeri ocağı. Zamanla esnaf Yeniçeri olmuş. Esnafın kayıkçı, mavnacı, salapuracı gibi biraz alt tabakasından, eclafından sayılan güruh da aynı yoldan tersane çavuşlarından aldıkları tezkerelerle kalyoncu ocağına taslakçı olmuştur. Bu da değerli dinleyiciler, Yeniçeri ocağına da esnaf ocağına da çok zarar vermiştir. Ama Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yaşanmış hatıralardan olduğu için sizlere naklettik.

Değerli dinleyiciler, dedik ya Yeniçeri asker ocağının kaldırıldığı 1826 tarihine kadar bütün zanaat ehli ve esnaf ordu sefere çıktığı zaman seferin devamı müddetince ordunun ihtiyaçlarını temin ederdi. Bununla mükellefti. Bu bakımdan esnafın bir kısmı asker sayılır ve ordu esnafı adını alırdı. Bugünkü ordu müteahhitlerinden farklı. Bunlar ordu esnafıdır. Yani sefer müddetince asker sayılır. Ordu esnafı Türk ordusunun seferi kadrosunun müstakil ve mühim bir birliğini teşkil ederdi. Orduyla sefere gidecek esnafın büyük kısmı da İstanbul'dan seçilirdi. Sefer yolunda, umumiyetle seferler Rumeli'ye olduğu için bu kısmı tercih ediyoruz. İlk büyük konak yeri Edirne. Burada bir noksan görülürse Edirne'den seçilen esnafla bu tamamlanıyor. Türk ordusunun ağır piyade ve süvarilerini teşkil eden ve başta Yeniçeriler bulunan Kapıkulu askerleri İstanbul'u terk edeceği gün bunlar padişahı korumakla mükelleftiler değerli dinleyiciler ve aynı zamanda da polis teşkilatıydılar. Esas harplerde harbe katılan ordunun bel kemiğini çoğunluğunu eyalet askerleri teşkil ederdi. Ama biz Kapıkulu askerlerinden bahsediyoruz. Ordu esnafı da onlarla beraber giderdi. Çünkü sefere giden onlardı. Uzağa gidenler onlardı. Diğer askerler yakın yerlerden gelirlerdi. Ama bunun benzer esnaf alayları onların içinde de olurdu. Çünkü İstanbul'dan gelen ordunun küçük bir modeli eyaletlerden gelen ordularda da aynen tatbik edilirdi. İşte Kapıkulu asker ocakları İstanbul'u terk edecekleri günü seferle esnaf büyük şehirde parlak bir alay gösterirdi. Buna esnaf ordu alayı denirdi değerli dinleyiciler. Fütühat devrinin son büyük seferi Viyana seferidir. 1683 yılında eşilmiştir bu sefer, ikinci Viyana seferi. İstanbul'da türlü vesilelerle yapılmış esnaf alaylarının en muhteşemleri olmuştur bu esnaf alayları. Alayın geçtiği yol Sirkeci civarında Demir Kapı'dan başlar değerli dinleyiciler. Saray avlusu duvarı boyunca Dayı Hatun Caddesi, Alemdar Caddesi, Divan Yolu Caddesi, bugünkü Yeniçeriler Caddesi, Bayezid Meydanı, Ordu Caddesi yani Bayezid'le Aksaray arasında Laleli, Aksaray Meydanı, Şehremini, Topkapı Caddesi ile Topkapısı'na ulaşır. Kale duvarının dışında Davutpaşa Sarayı, şimdiki Davutpaşa'nın olduğu yerde Davutpaşa Sarayı vardı. Oranın sahrasında bu alay sona ererdi. Padişah esnaf ordu alayını Soğuk Çeşme'de sarayın şehir içine bakan tek binası olan Alay Köşkü'nün bir penceresinden seyrederdi. İstanbul esnafının en coşkun nümayişleri de Alay Köşkü altından, yani padişahın manzuru olan yerden, padişahın huzurundan geçerken olurdu. Davutpaşa sahrası İstanbul'dan sefere çıkan ve ordunun ana çekirdeğini teşkil eden başta Yeniçeriler olmak üzere Kapıkulu asker ocaklarının ilk konak yeriydi değerli dinleyiciler. Burada en çok bir hafta çadırlı ordugahta kalınır. Herhangi bir ciddi sebeple geciken seferliler burada beklenirdi. Ve ordu ve serdar Davutpaşa'dan padişah ve İstanbul'da kalan devlet erkanı, ulema ve meşayih ve halk tarafından işte buradan Davutpaşa'dan uğurlanırdı. Eğer padişah sefere çıkıyorsa zaten gider. Yok, padişah İstanbul'da kalıyorsa orduyu Davutpaşa'dan yolcu ederdi. Değerli dinleyiciler, esnaf ordu alayının bu yukarıda tespit ettiğimiz yol boyunca geçişi 2-3 gün sürerdi. Ve şehir içinde ve o uzun yol boyunca bütün İstanbul halkı tarafından dualarla, alkışlarla ve gözyaşlarıyla seyredilirdi. Tarih kaynaklarımız arasında en muhteşem esnaf ordu alaylarından birisini Seyahatnamesinin İstanbul'a tahsis ettiği 1. cildinde Evliya Çelebi anlatıyor. Sultan 4. Murat zamanında Hicri 1048, miladi 1638 yılına tesadüf eden, Nisan ayının ilk günlerine tesadüf eden Bağdat seferi için yapıldığını tasvir ediyor. Alay fevkalade tantanasına rağmen Demirkapı ile Sultanahmet Meydanı arasında kısa bir yol boyunca gösterilmiş. Tahmin edilir ki seferli esnaf oradan Ahır Kapısı iskelesine inerek takım takım Üsküdar'a geçmişlerdir. Ve sefere bizzat iştirak eden Sultan 4. Murat da 8 Nisan Perşembe günü ananevi bir merasimle İstanbul'dan ayrılarak Üsküdar'a geçmiştir. Bu sefer sefer Anadolu'ya. Evliya Çelebi'nin bu esnaf ordu alayı münasebetiyle İstanbul esnafı hakkında verdiği malumat çok kıymetli. Ve zaman zaman bundan sizlere bahsetmiştik. Bu esnaf alayına kimlerin katıldığını Evliya Çelebi anlatıyor. Biz de onları isim isim sizlere aktarmak istiyoruz ki çok uzundur. Fakat o zamanki esnafın kimler olduğunu
bilmek bakımından belki faydalıdır. Fakat verip vermemek arasında da ben mütereddit oldum. Çünkü tam 248 kalem esnaf değerli dinleyiciler. Aklınıza hangi esnaf geliyorsa burada bu esnaftan var. Alay çavuşları, çöplük subaşısı, efendi kapılarında çalışan oğlanlar ve uşaklar, acemi olanları, arayıcılar, yani çöplerde kıymetli şeyleri bulanlar, mezarcılar, lağımcılar, salahorlar yani yol ameleleri, asesler yani polis memurları, subaşı ve adamları, cellatlar, Kasımpaşa muktimleri, yani harp gemileri için kafi miktarda kürekçi esir bulunmadığı zaman İstanbul'da işsiz güçsüz bekar uşakları tersaneye kürekçi olarak getirilir. Bunlara Kasımpaşa muktimleri denir. Araba seyisleri, mekkareciler, bekçiler, ordu kadısının adamları, sancaktarlar, ulaklar, mukrizler yani lağımcılar, sefere çıkan vezirlerin adamları, seferli hatipler, seferli mollalar, sefer şeyhleri, vaizleri, müfessirleri ve muhaddisleri, seferli müezzinler yani ordu müezzinleri ve hafızlar, seferli katipler, yazıcılar, seferli sahaflar yani kitapçılar, sefere kitapçı da götürülüyor. Şairler, meddahlar, hanendeler, müneccimler, esnaf nakipleri yani kontrolörleri, esnaf reisleri, esnaf şeyhleri, esnaf çavuşları, ölü yıkayıcılar, mektep hocaları, medrese talebeleri, seyitler, hekimbaşı ve hekimler, göz hekimleri, kehaller, sürmeciler, macuncular, cerrahlar, devalı meşrubat satıcıları, gül suyu satıcıları, ilaç ve yağ satıcıları, bimarhaneciler yani hastane hademeleri, çiftçiler, bahçıvanlar, meyve ağacı aşıcıları, sebzeciler, ekmekçiler, tuzcular, çörekçiler, börekçiler, gevrekçiler yani simitçiler, kahiciler, kurabiyeciler, kadayıfçılar, lokmacılar, gözlemeciler, yeniçeri sakaları, şehir sakaları, değirmenciler, uncular, un elekçileri, buğday çalkalayıcılar, kalburcular, elekçiler, nişantacılar, güllaççılar yani nişastacılar yani, güllaççılar, peksimetçiler, akkamlar yani deve kiracıları, deve kiralayanlar, meşaleciler, şatırlar yani hayvan seyisleri, Karadeniz gemicileri, kalafatçılar, gemi kalafatçıları, gemi marangozları, urgancılar, kendirciler yani ipçiler, yelkenciler, serenciler, pusulacılar, kum saatçileri, haritacılar, dalgıçlar, gemi navluncuları, Karadeniz bezirganları, Akdeniz gemicileri, pereme ve kayık marangozları, mavnacılar, peremeciler, Mısır ve Akdeniz tüccarları, pirinççiler, mercimekçiler, kınacılar, Mısır hasırcıları, ketenciler, şekerciler, kahveciler, kassaplar, salhaneciler yani mezbahacılar, sığır kassapları, Yahudi kassapları, Yahudiler için ayrı kasaplar var koşer kesen, mandıracılar, İstanbul çiftlik ırgatları, ağalcılar, eyrekçiler, çobanlar, sütçüler, peynirciler, kaymakçılar, yoğurtçular, telemeciler, mumcular, arslanhane hizmetkarları, ayıcılar, başçılar yani aşçılar, celepler, pastırmacılar, kiritçiler, tutkalcılar, esirciler, baruthaneciler, darphaneciler, gümüş arayıcılar, çuha ambarcıları, buğday ve arpacılar, tavuk emini ve adamları, mutfak emini ve adamları yani mutfağa mühimmat temin edenler, şehir emini ve adamları, çardak emini, çardak kolluğu mensupları yani gümrükçüler, kuyumcular, cevahirciler, saatçiler, mühürdarlar, sırmakeşler, sarı pirinç borucular, divitçiler, tenekeciler, bıçakçılar, dökmeciler, yaycılar, okçular ve sapancılar, kemankeşler, gürzcüler, yağlı güreş pehlivanları, avcılar, yelpazeciler, sorgutçular, kuşbazlar, tavukçular, terziler, dolama terzileri, hallaçlar, kadın takkecileri, kavukçular, kelle puşçular, gömlekçiler, tülbentçiler, yağlıkçılar, örücüler, dokumacılar, iplikçiler, kazzazlar yani ipekçiler, ibrişimciler, ipek düğmeciler, çadırcılar, kolancılar, kürkçüler, samurcular, kalpakçılar, debbağlar, sağrıcılar, tirşeciler, keçeciler, saraçlar, tekelticiler,
kaltakçılar, yularcılar, palancılar, kamçıcılar, sofracılar, sepet sandıkçıları, papuççular, paşmakçılar, çizmeciler, mesçiler, terlikçiler, eskiciler ve attarlar, amberciler, buhurcular, yağcı attarlar, kibritçiler ve kükürtçüler, şişeciler, çiniciler, benkçiler, yani uyuşturucu morfinciler, yani morfin taşıyanlar, ispençiyarlılar, yani şifalı, devalı, ot ve kök bulanlar, eczacılar yani, kahve satıcıları, berberler, ustura çakçıları, ustura kuyrukçuları, sarıkçılar, hamamcılar, natırlar, tellaklar, çamaşırcılar ve lekeciler, nakkaşlar, altın dövücüler, müzehhipler, mücellitler, sahaflar ve kağıtçılar, kubur divitçileri, mürekkepçiler, musavvir nakkaşlar, nakılcılar, yani taşıyıcılar, basmacılar, oymacılar, eski bedesten esnafı, yani para saklayanlar, yani bankerler, atlasçılar, dibacılar, kadifeciler, tarayıcılar, hilatçılar, kuşakçılar, alacacılar, peştemalciler, dimiciler, bezciler, boğasıcılar, halıcılar, abacılar, kebeciler, ihramcılar, sofonlar, sipahi pazarı esnafı, bit pazarı esnafı, avrat pazarı esnafı, yeni bedesten esnafı, aynacılar, boyacılar, Galata bedesten esnafı, güzel kokucular, doğramacılar, sedefkarlar, çıkıkçılar, hilalciler, kaşıkçılar, kutucular, varolcular, nalıncılar, zerdesticiler, zurnacıbaşılar, mehterbaşı ve adamları, cambaz pehlivanlar, mimarlar, dülgerler ve yamakları, hanendeler, oyuncu kolları, mukallitler, bozacılar, sübyeciler, balsucular, müsellesçiler, evet, 248 ve bazıları yan tarafıyla 300'e yakın esnaf. Bunların hepsi Evliya Çelebi'nin anlattığı ve Sultan 4. Murat'ın Bağdat Seferi'ne iştirak eden esnaf alayının, daha doğrusu esnaf alayına iştirak eden esnaflar. Çoğunu bugün bilmediğimiz, ismini bile bilmediğimiz, çoğu ise bugün ismini bildiğimiz halde bugün artık icra-i faaliyet etmeyen esnaflar, değerli dinleyiciler. Bu ne kadar canlı bir ekonomik hayatın bulunduğunu özellikle İstanbul'da bize göstermektedir. Evliya Çelebi biraz abartmakla beraber her şeyi, fakat bu hususta tek tek isim verdiği için pek burada bir abartma yaptığını zannetmiyoruz. Her birisinin de tabii adamları var. İşte bundan dolayı esnaf alayları, değerli dinleyiciler, günlerce sürüyor. İstanbul halkının da en hoşuna giden eğlencelerden birisini teşkil ediyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
2: Yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Değerli dinleyiciler, hep söylenir. İslam medeniyeti Avrupa medeniyetinin esasını teşkil eder. Avrupalılar İslam medeniyetiyle tanışmadan evvel iptidai bir hayat yaşıyorlardı. Peki İslam medeniyeti Avrupa'ya ne zaman ve hangi yollardan girdi? Bu suale cevap vermek için evvela Şark ile Garb arasındaki kültür alışverişine ilk sebep olanların Haçlılar olduğu yolundaki yaygın kanaati, hatta vehmi gidermek, izah etmek lazım. Akdeniz'in muhtelif kıyıları arasındaki münasebetler üzerinde Haçlıların ne derece tesiri olduğunu dikkatle tayin etmek için bir yandan fikri ve ahlaki kültürün, diğer bir yandan da sırf maddi medeniyetin arasını ayırt etmek icap eder. Haçlı seferleri ilim ve edebiyat sahasına müessir olmamıştır, tesiri olmamıştır. Onların tesiri insanlar arasındaki münasebetler ve akli hayat sahasında kötü bir talih eseri olmaktan ibarettir. Bu harpler Şark ile Garb arasında derin ve geniş bir uçurum meydana getirdi. Taassup ve nefret duygusunu beslediğinden ve İslamiyet'e karşı Hristiyanları devamlı bir şekilde harp için ayaklandırdığından ötürü iki alem arasındaki her türlü yardımlaşmaya da set çekti. Bundan başka Akitanya ile Müslüman İspanya arasındaki dostane münasebetler birdenbire kesildi. Keza Şark ile Garp medeniyetlerinden yeni bir medeniyet meydana getirmek için bir teşebbüs olan ve Fransa'nın güneyinde gelişen halk medeniyeti süratle dağıldı. İki kültür arasındaki bu birlik görülür görülmez maalesef aralarında hemen uzaklaşma alametleri de ortaya çıktı. İşte Haçlıların ruhi yükseliş yönünden kara sicilleri bundan ibarettir. Aksine Garp maddi medeniyetinin inkişafında, gelişmesinde Şark'a, doğuya çok şey borçludur.

Haçlılar memleketlerinde Müslümanlar aleyhine Hristiyanlık duygusu ile daimi kışkırtmalarda bulundular. Şark'ta Hristiyan memleketlerinin geliştiği iki asır içinde devamlı harpler olmamıştı. Araya Müslümanlar ile müstevli istilacı Hristiyanlar arasında temasların ikamesine yol açan zahiri sulh devreleri girdi. Barış devreleri girdi. Haçlılar kendilerini medeniyetlerinin üstünde bir medeniyetle karşı karşıya buldular. Kendileri için çok yeni olan şeyleri doğuda tanıdılar. Mesela batıda meçhul ola gelen teknoloji bunlardandır. Doğu mahsullerinin geniş bir çapta Avrupa çarşılarına sokulması, ziraat, zanaat ve el sanatlarındaki teknik usulleri sebebiyle Batı Avrupa'nın iktisadi hayatında çok esaslı değişiklikler oldu. Ticaret uzun ömürlü bir ilerleyiş kaydetti. Marsilya, Fransa'nın Akdeniz'deki en mühim limanlarından olan Marsilya bu zamanda Akdeniz havzasının ticaretini eline alan İtalya'nın mühim şehirleri seviyesine yükseldi.

Albert Schandro, Selahattin Eyyubi, İslam kahramanlarının muhteşemi başlıklı değerli eserinde şöyle diyor. Umumiyetle Garb'ın mahsulleri üzerinde esaslı değişiklikler meydana geldiği gibi Avrupa Şark medeniyetinden de ders almıştır. Eserinin başka bir yerinde de şöyle diyor. Ecdadımız Venedik tüccarlarının çok para kazandığı dokumacılık sanatını Şark'tan öğrendi. Bundan başka Fransız milletinin bir kısmını işte bu sanat zengin etti. Yine onlar atlas, kadife, altın veya gümüşle işlenmiş ipek sanatını öğrendiler. Tafta, şaş, müslin gibi şeffaf kumaşlar da bunlardandır. Çok eski zamanlardan beri Şark halı dokuma sanatı ile temayüz etmiştir. Avrupa sanatçıları bunu öğrenmek için çok büyük gayret sarf ettiler. Venedik, şişe ve ayna yapma sanatini süratle öğrendi ise bunu yakın Şark çarşılarında görülen teknik usullere borçludur. Avrupalılar kağıt yapma sanatının usullerini ve çeşitli içeceklerin mezc yollarını karıştırma yollarını da Suriyelilerden öğrenmişlerdir. Bu zahiri sulh devrelerinin yani Haçlı seferleri arasındaki geçici sulh zamanlarının Avrupa'da sanatın ilerlemesinde ve ticaretin inkişafında gelişmesinde büyük bir tesiri olmuştur. Kumaş ticareti gelişmiş ve Avrupa mensucat sanatını öğrenmişti. Batı'da lüks eşya imali ilerlemiş, mahsuller çoğalmış ve teknik usuller güzelleşmişti. Hakikat şudur ki sanayi ihtilali veya inkılabı bir milleti hatta bir kıtayı tamamıyla işgal etmiş bulunuyordu diyor Albert Schandro.

La Civilizasyon Arap kitabının eserinin yazarı Jacques Rizler işaret ediyor ki Suriye Haçlı seferleri boyunca Doğu ile Batı'yı birleştiren bir nokta olmasına rağmen garba tesirinin ölçüsü bakımından ancak İspanya ve Sicilya'dan sonra gelebilir. Bunda hayret edilecek bir şey yoktur. Çünkü Müslümanların sahip oldukları ilim ve edebiyatı Batı Haçlı seferlerinden çok evvel tanımıştı. Onun tesiri Hristiyanların askeri hamlelerinden ayrı, müstakil bir şekilde görülmektedir. İslam ve Hristiyan medeniyetleri arasındaki bu temas sağlam ve alışılmış yollardan oldu. Bu sahada başrolü ticaret oynadı. 11. asırdan çok daha evvel kara ve deniz nakliyatı gelişmişti. İspanya, Sicilya, Güney Fransa öteden beri İslam idaresi altında bulunuyordu. 9. asrın birinci yarısı sonunda İslam medeniyeti İspanya'nın her tarafını sarmıştı. İspanyollar ilim ve edebiyat alanında yalnız Arap lisanına itibar ettiler. Arapçanın ehemmiyeti kilisenin nüfuzunu sarsacak bir seviyeye yükseldiği için kilise dini kanunlar topluluğunu yeni İspanya dilinden önce İspanya'da kullanılmakta olan Roman diline tercüme etti. Çünkü Arapça ve Roman dili Müslüman İspanya'nın her tarafında beraber kullanılıyordu. Bu Hristiyan İspanya'nın Müslümanların üstünlüğünü itiraf ettiğine delalet eder. 830 senesinde Asturya hükümdarı Büyük Alfons'un, o zaman İspanya'da bir devlet yok, birkaç devlet var. Bunlardan bir tanesi Asturya. Asturya hükümdarı Büyük Alfons'un veliahtı olan oğlunun yetiştirilmesi için Müslüman alimleri getirmek maksadıyla İslam devletine elçi göndermesi bunun delilidir. Tuleytule'yi yani Toledo'yu istila eden ve Müslüman İşbiliye yani Sevilla Meliki'nin kızıyla evlenen 6. Alfons ile filozof Alfons'un Hristiyanlarla Müslümanlar arasında fikri yakınlığı meydana getirilmesinde çok büyük hizmeti oldu. Ve 6. Alfons böylece İslam dinine girmiş oldu. 6. Alfons'un ismi bize Bağdat'taki Beytül Hikme'nin benzeri olan meşhur tercüme mektebinin Tuleytule'de 1130 tarihinde tesisini hatırlatır. Avrupa alimlerinin astronomi, matematik, felsefe yani tefekkür, tıp, kimya, zooloji ve botanik sahasındaki Arap alimlerinin tercümelerinden faydalanmalarını sağlayanlar Tuleytule'deki yani Toledo'daki mütercimlerle onların Burgos, Sicilya ve Nables'teki yardımcıları olmuştur. Aksi takdirde doğrudan doğruya Yunanca eserlerden istifade etmek için 13. asrın sonunu beklemek lazım geliyordu.

Zamanla Arapların ilmi şöhreti ufukları kaplayacak kadar yayıldı değerli dinleyiciler. Garp'taki münevver zümrenin dikkatini Endülü, Tuleytule'de yani Toledo'da 3 sene Müslüman alimlerden matematik, astronomi, kimya ve diğer mevzularda ders alan Gerber Dorillac ki sonradan 2. Sylvester ismiyle papa olmuştur ve Fransa'nın ilk papasıdır, ilk Fransız papadır. 10. asrın meşhur adamlarındandır. İşte bu Papa Sylvester aslen Hristiyan olup Endülüs'te okuyan yüksek tahsil alanların en mühim misallerindendir. Nitekim Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya'nın meşhur ilim ve din adamlarından birçoğu Endülüs Üniversitesi'nde muhtelif devirlerde ders görmüşlerdi. Aristo'nun fizik kitaplarını Arapça kitaplardan tercüme eden Gerard de Cremon, Campanus de Navarre, Abelard de Bath, Albert Daniel de Morley, Michael Scott, Hermann de Le Dalmet ve bunlardan başka birçok o zamanki devrin Avrupa bilginleri hep Müslümanların, Endülüs Müslümanlarının bilgilerinden faydalandılar. Fransa'nın İspanya'ya yakınlığı ve güneyindeki İslam medeniyetinin bu memlekette yayılmasında çok kuvvetli bir amil olmuştur. Bundan daha emniyetli olanı da Müslümanların Akdeniz, Fransa'nın güneyindeki Seven Dağları silsilesi, Pireneler ve Ron Havzası'nın çevirdiği Septemanya mıntıkasında hakimiyet kurmalarıdır. Tarihçi Fourier şöyle yazıyor: bahçe ve tarla sulamak için kuyulardan su çıkarmaya yarayan ve aslen Araplara ait olan çok yaygın muayyen bazı alet ve sanatların tanınması ve kullanılması Arapların bu memlekete girmeleri sayesinde olmuştur diyor Fourier. Fourier aynı zamanda bir sanat tarihçisidir ve köy hayatının tarihçesi diye de bir eseri vardır.

Değerli dinleyiciler, L'Invention de Sarazen kitabının yazarı Reino, tarihçi Reino, Müslümanların İspanya'dan çıkarılmaları ile onların oradaki tesiri sona ermedi diyor. Müslümanlarla Fransa'nın alakası devam etti. Müslüman Arapların tesiri gayet açıktır. Çünkü aralarındaki münasebet geçmişte olduğu gibi değil, bu sefer sadakat ve ticarete dayanıyordu diyor Reino. İslam medeniyeti ile Hristiyan kültürü arasında bir vasat, bir ortam teşkil eden Akitanya'ya ve İspanya Yahudilerinin rol oynadığı mühim devre ehemmiyet vermek lazım. Çünkü İslam ilahiyat ilminin ortaçağ Hristiyan ilahiyatına tesiri derindir. İbranice'ye tercüme edilen ilimlerin başında da İslam ilahiyatı geliyordu. İslam medeniyetinin Yahudilere de çok büyük tesiri olduğu söylenebilir. Tarihçi Renan sözü şu noktaya kadar götürüyor. Orta çağdaki bütün Yahudi edebi kültürü İslami kültürün bir inikasından, bir yansımasından ibarettir. Gerçekten Yahudi edebi kültürü Hristiyan medeniyetinden ziyade Müslümanların dehalarına daha yakındır. Son olarak Profesör Massignon bize şunları hatırlatıyor. İbrani sarf ve nahvi hususunda, yani grameri hususundaki ilk kitap, Arapça sarf ve nahiv kitaplarından faydalanılarak Yahuda ben Kureş'in telif ettiği kitaptır. Hatta zamanımızda bile tedris edilen, öğretilen İbrani dilinin Arapçanın kaideleri üzerine bina edildiğini görürüz diyor. Orta Çağ, Yahudilerin kaleme aldığı Arapça yazılmış olgun bir edebiyatın zuhuruna şahit oldu. Bu hususta Yahudi din adamlarının önde gelenlerinden mesela Musa bin Meymun, yani Maymonides, Sa'diya le Fayyumi, Yahuda Halevi, Bahya ben Pakida, İbni Gabriel ve başka pek çok Yahudi din alimi hep Arapça eserler yazmış ve Arap kültürüyle yetişmiş.

Değerli dinleyiciler, 1821 yılının sıcak bir yaz sabahı Amerika'nın Güney Carolina eyaletinde Brownsville şehrindeyiz. Şehir okulu öğretmeni, talebelerinin çok sevdiği Pierre Stuart Ney, daha talebelerin hepsi gelmeden sınıfa girdi, yerine oturdu, gazetesini açtı. Şöyle gazeteye bir göz geçirdikten sonra eyvah mahvoldum diye haykırarak kürsüye abandı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Hem ağlıyor hem de sayıklar gibi söyleniyordu. Napolyon, imparator, zafer bizimdir, ileri marş. Talebeler onu bu halde görünce korktular. Baş öğretmene haber verdiler. Baş öğretmen geldi, öğretmenin omuzunu tuttu. Neniz var dedi, neden ağlıyorsunuz? Öğretmen, ben ağlamayayım da kimler ağlasın, Napolyon ölmüş dedi. Bundan size ne diye sordu baş öğretmen. Bana ne mi? Ben kimim siz biliyor musunuz dedi öğretmen. Biliyoruz dedi baş öğretmen. Siz öğretmen Pierre Stuart neysiniz? Hayır dedi öğretmen. Ben Napolyon ordularında kumanda etmiş olan Maraşal Michel neyim dedi. Baş öğretmen derhal doktora haber gönderdi. Fransız Maraşali Michel Ney 1815'te Waterloo Muharebesi'nden sonra Paris'te kurşuna dizilmişti. Bunu bilmeyen yoktu. Maraşal Michel Ney olduğunu iddia eden öğretmen muhakkak çıldırmıştı. Pierre Stuart'ın koluna girip odasına çıkardılar. Doktor hastayı odasında buldu. Yaralıydı. Odasında yalnız kalınca göğsüne bir bıçak saplamıştı. Bu bıçağın sapında da bir kartal resmi vardı. Altında da 1814 yazıyordu. Bu ne iştir Pierre Stuart? Sizin gibi bir adam kendini öldürmeye kalkar mı diye sordu doktor. Madem ki imparator öldü, ben ne diye yaşayayım dedi Pierre Stuart. İmparator Napolyon'u ben de çok severim ama doğrusu o öldü diye kendimi öldürmek aklımdan geçmez dedi doktor. Pierre Stuart sizin aklınızdan geçmeyebilir doktor bey ama ben 20 yıl onun yanı başında harbettim. Onun uğruna ölmek için Waterloo'da elimden geleni yaptım. Ben Fransız Maraşeli Michel Ney'im dedi. Öğretmenin sinir buhranını tamamıyla geçirmediği anlaşılıyordu. Doktor birkaç saat daha bu buhranın geçmesini bekledi.

kılıcını düşürdü. Adam davetlere döndü. Kılıç kullanmasını öğrenmek için bana ihtiyacınız yok. İşte hocanız burada dedi. Ve şimdi doktora ben Fransız Maraşeli neyim diyen öğretmen Pierre Stuart'ı gösterdi. Doktor akşam geldi. Öğretmen Pierre Stuart ne iddiasından vazgeçmemişti. Bugüne kadar hüviyetimi sakladım dedi. Fakat madem ki imparator öldü artık söyleyebilirim. Fransız Maraşeli Michel Ney benim. Peki ama dedi doktor, Maraşal Ney kurşuna dizilmedi mi? Dizildi dedi Pierre Stuart. Sembiya kontunun kumandasındaki bir müfreze asker tarafından kurşuna dizildi. Bunu herkes gibi ben de bilirim. Hatta ben herkesten daha iyi bilirim. Çünkü kurşuna dizilen bendim dedi. Doktor, siz birkaç gün istirahat ediniz dediyse de Pierre Stuart, saçmalıyorum. Asabi bir buhran geçiriyorum zannediyorsunuz. Hakkınız da var. Fakat ne yapayım ki doğruyu, hakikati söylüyorum. Şu saçlarıma bakınız. Orduda lakabım Kızıl Saçlı Kumandan idi. Saçlarımı görüyorsunuz. Ben Kızıl Saçlı Kumandan Maraşal Ney'im. Telaş etmeyin de size maceramı anlatayım dedi. Pierre Stuart bir müddet dalgın düşündükten ve bütün hafızasını topladıktan sonra anlatmaya başladı. Ben masonum dedi. O zamanlar Paris'e hakim olan İngiliz dükü Wellington'ın loca arkadaşıyım. İkimiz de eski kardeşlik locasına kayıtlı idik. Kardeşler müdahale ettiler. Bu pek kolay ve basit olmadı. Wellington ilk önce Fransa'nın iç işlerine karışmam diyerek reddetti. 18. Louis'e, yani Fransa kralı olan Napolyon düştükten sonra Fransa kralı olan 18. Louis'e başvuruldu. General Wellington, İngiliz generalidir değerli dinleyiciler. Waterloo'da Napolyon'u mağlup eden ordunun başkumandanıydı. Tabii Napolyon mağlup oldu. Fransa işgal edildi. Napolyon sürgüne gönderildi. Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Saint Helen Adası'na, bir İngiliz müstemlekesidir. Ve onun generalleri de idam edildi. Bir kısmı esir edildi. Maraşal Ney, işte kurtulması için masonlar Wellington'a müracaat ediyorlar. Wellington mason olduğu halde önce reddediyor. 18. Louis'e müracaat ediliyor. O da küplere biniyor. Ben diyor Pierre Stuart, hıyanet etmiştim. Beni affedemezdi. Çünkü Napolyon önce bir düştü değerli dinleyiciler. 1814'te Leipzig Muharebesi'nde yenildi. Tahttan indirildi. İtalya'daki Elbe Adası'na sürüldü. İşte o zaman Maraşal Ney, Napolyon'un generallerinden Maraşal Ney, yeni hükümete ve yeni krala sadakat yemini etti ve kralın hizmetine girdi. Sonra Napolyon Elbe Adası'ndan kaçtı. Yeniden Fransa'nın başına geçti. Maraşal Ney tekrar imparatora sadakat yemini etti. İşte bundan dolayı hıyanetle suçlandı ve ondan dolayı kurşuna dizilecekti. Tekrar General Wellington'a gidiyorlar. General Wellington razı oluyor Maraşal Ney'i kurtarmaya. Ve şöyle anlatıyor Pierre Stuart, beni kurşuna dizeceklere boş manevra fişeği verilecekti. Fakat bundan vazgeçildi. O devirde Paris'te kuru sıkıyı dolu fişekten fark etmeyecek pek az kimse vardı. Demek size dolu kurşun sıktılar diye sordu doktor. Evet dedi Pierre Stuart. Doktor buna rağmen ölmediniz ha diye şaşkınlığını beyan etti. Evet işte görüyorsunuz karşınızdayım. Erlere emir verildi, havaya ateş edeceklerdi. Bu erlerle aynı safta düşman kurşunlarına göğüs germiştik. Beni tanımayan yoktu. Önlerinden geçerken birkaçının gözyaşlarını sildiklerini gördüm. Bakıştıklarım sanki bana, merak etme Kızıl Saçlı Kumandan, havaya ateş edeceğiz diyordu. Ateş kumandasını bizzat ben verecektim. Kurşuna dizileceğim sabah elime içi beygir kanı dolu bir bumbar, bir bağırsak sıkıştırdılar. Yola çıktık. İdam yerine geldik. Bir duvar dibine durdum. Erler karşıma sıralandılar ve nişan aldılar. Ateş diye bağırdım. Sağ elimle beygir kanı dolu bumbarı kalbimin üstünde patlattım ve yüzü koyun yere serildim. Bir tek kurşun bile isabet etmemişti. Hemen beni bir sedyeye koydular. Maternite hastanesine kaldırdılar. Orada arkadaşlar benim yerime çok ustaca makyaj yapılmış başka bir ceset koydular ve beni kaçırdılar. O akşam Orléans kapısında General Lefebvre Denue ve Napolyon'un akrabalarından Lucien ile ata binerek yola çıktık. Doktor artık Pierre Stuart'ın anlattıklarını

inanmıştı. Kötü bir tesadüf olmadı ya diye sordu. Hayır dedi. Allah bize yardım ediyordu. Gündüzleri ıssız hanlara iniyor, geceleri yolumuza devam ediyorduk. 5 günde Bordo'ya geldik. Oradan 3 direkli Cité de Philadelphia gemisine bindik ve Amerika. Beni ölümden kurtarmış olanları ele vermemek için saklanmam lazımdı. Fakat adımdan da vazgeçemedim. Baş tarafına 2 isim daha ilave ederek neyin şöhretini gizledim. Pierre babamın adıdır. Nüfusumda Michel yazılıdır. Ama bu yanlıştır. Kütük kaydı Pierre'dir. Stuart da aslen İskoçyalı olan annemin adıdır. Böylece Pierre Stuart Neil. Fransa'da sonradan tahkikat yapıldı. Bütün bunlar doğruydu. Fakat Fransa kurşuna dizilen Mareşal Ney'in sağ olduğunu kabul edemiyordu. Bu esrarın üstünden birkaç sene daha geçti. 1837 yılında Napolyon ordularında süvarilik etmiş aslen Polonyalı binbaşı Lemanowski, Knightstown'daki evinin kapısı önünde oturmuş hava alıyordu. Bir aralık dimdik yürüyen ve Napolyon devrinin bir marşını söyleyen ihtiyar bir zat geçti. Lemanowski ihtiyarın arkasından koştu, kolundan tutup çevirdi. Bir müddet yüzüne baktı, sonra boynuna sarıldı. Kucaklaştılar. Binbaşı ihtiyarı evine aldı. Geç vakte kadar baş başa kaldılar. İhtiyar gittikten sonra Lemanowski kızına bu misafirin Mareşal Ney olduğunu söyledi.

Pierre Stuart Ney 1846 yılında öldü değerli dinleyiciler. Doktor ölüm döşeğinde kendisini gene sorguya çekti. Öğretmen tekrar etti. Öbür dünyanın eşiğinde yalan söylenmez doktor. Ben Mareşal Ney'im dedi. Bugün Amerika'da Güney Carolina'nın Brownsville şehrinin mezarlığında bir mezar vardır. Ve bu mezar taşında da şunlar yazılıdır. Burada Napolyon Bonaparte devrinde Fransız ihtilal orduları eri aslen Fransız Pierre Stuart Ney yatıyor. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve başka konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.

Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, karainekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Değerli izleyenler, MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Bu mesele siyaset üstü bir konudur dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
1: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Mesele siyaset üstüdür dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
3: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil, uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, kavgacı değil, barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
1: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
3: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin küresel etkilerine de değindi. Bunun enerjide bağımsızlığın önünü açacağına dikkat çekti. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elması, istikrar ve barışın anahtarıdır dedi.
3: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
4: Manisalılarla buluşuyor.
0: Değerli izleyenler, CHP'de Özgür Özel ve destekçileri gitti ama koltuk kavgası bitmedi. Bu kez ne Özgür Özel ne de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve üçüncü yolcular olarak anılan grupla genel merkez arasında mücadele başladı. İşte CHP'de perde arkasında yaşanan sıcak gelişmeler.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
6: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: Arınmayı başlattı. Arda arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel ekibi koptu, CHP bölündü. Ama asırlık partide iç mücadele bitmedi. Bu kez de üçüncü yolcularla genel merkez karşı karşıya geldi. Üçüncü yolcular hemen kurultay diyor. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kurultayda aday olmamasını istiyor.
7: Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım, sonuna kadar.
2: Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım 2023 kurultayı önce böyle seslenmişti, bir de tabanına söz vermişti.
7: Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
2: İşte bu konuşma sonrası 38. olağan kurultaya gidildi. O kurultayda seçimi kaybetti. Kurultay mahkemelik oldu. Şaibe iddiasını mahkeme tescilledi. Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğuna geri döndü. Ama bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi bölündü.
8: Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun.
2: Ancak sular durulmadı. Nitekim grup başkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun adayına rakip çıktı. Gürsel Erol, Faik Öztrak'a karşı aday oldu. Genel merkez devreye girdi. Faik Öztrak 3. turda kazandı. Kulislere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi muhalefet kurultayın bir an önce yapılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasını istiyor. Bu yönde bir de bildiri yayımlamaya hazırlanıyor.
5: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
2: Genel merkez yönetiminin ise olası bildirinin önünü kesmek için kurultay takvimi açıklamasını öne çekmeyi planladığı aktarılıyor. Belediye başkanı ve üye kayıplarını durdurmanın formülleri de aranıyor. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyoruz mesajı vermesinin süreci tersine çevirebileceği değerlendiriliyor.
5: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: Öte yandan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'li vekillere meclis çalışmalarına eksiksiz katılım sağlanması talimatını iletti. Taşıyamaz vatan.
0: Ve 250 milyon liralık rüşvet iddiası dosyaya girdi. 2,5 milyon lira dediği aylık gelirini izah edemedi. Behzat Ç. dizisi için belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti. Adrese teslim ihale suçlamalarını ise reddetti. Etimesgut Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli tutuklamaya sevk edildi.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Yapmayın. 250 milyon liralık rüşvet, adrese teslim, ihale iddiaları, nakit akışıyla doğrulanamayan 2,5 milyon liralık aylık gelir, mali müşaviri olan belediye başkan yardımcısından gelen 7 milyon liralık nakit. Hepsi Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na emniyette soruldu. Beşikçioğlu'nun cevapları ortaya çıktı.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
9: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltilen Başkan Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etti. Ancak banka hareketlerinde düzenli bir gelir akışı görülmedi.
10: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile İlçemize değer katacağız.
2: Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcılarıyla arasındaki milyonlarca liralık para trafiğini ticari gelir ve borç olarak izah etti. Beşikçioğlu'nun mal varlığı da ortaya çıktı. Mal varlığını birikimleri ve miras yoluyla elde ettiğini savundu.
11: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
9: Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
2: Büyük bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için 250 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldığı iddiası da dosyaya girdi. Tanık anlatımına göre belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve imar müdürü Serpil Zengin'le prensip anlaşması yapıldı. Erdal Beşikçioğlu'nun da sözlü onayı alındı. Beşikçioğlu bu suçlamayı kabul etmedi.
10: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
2: Bir belediye personeli iptal edilen çöp toplama ihalesinin adrese teslim hazırlandığını öne sürdü. Beşikçioğlu ve belediye yöneticilerinin talimatıyla belgelere sadece imza attığını itiraf etti. Beşikçioğlu ise ihalelerde görevim de yetkim de yok dedi.
10: Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun içinse olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl.
2: Beşikçioğlu başrolünde oynadığı Behzat Ç. dizisinin çekim ve tanıtımlarında belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti. Ancak yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını ifade etti.
12: Başkanım hoş geldiniz.
2: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Tutuklamaya sevk edilen isimler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da var.
4: Geçmiş olsun.
0: Devlet okuttu, şerefli üniformasını emanet etti. O hainse FETÖ'nün emrine girdi. Devletine silah çekti. Kırmızı bültenle aranan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe 10 yıl sonra fareler gibi saklandığı delikte yakayı ele verdi. Alkollü yakalanan FETÖ'cünün ininde uyuşturucu da ele geçirildi. İşte o operasyonun perde arkası.
13: Ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeydi. Devlete silah çekti. Darbe girişimi başarısız olunca firar etti. 10 yıl sahte kimlikle izini kaybettirdi. FETÖ'cü helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, MİT ve emniyet işbirliğiyle yakaya ele verdi. Hainin yakalandığı operasyonun arka planında ortaya çıktı.
13: Buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım.
2: Kırmızı listedeydi. Yani arananlar listesinin tepesindeydi. 15 Temmuz firarisi hain 10 yıldır sahte kimlikle saklandı. Kağıt topladı, inşaatlarda çalıştı. Kılıktan kılığa girdi. Ama devlet onu unutmadı. Bir an bile olsa peşini bırakmadı. Emniyette özel çalışma grubu kuruldu. Nihayet Afyonkarahisar'da izi bulundu. Bir otel toplantısında taktığı bere şüphe çekti. Sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. MİT'in yüz tanıma sistemi kimliğini deşifre etti.
14: Burkay Karatepe.
2: Şüphelinin başkasına ait telefon hatları kullandığı anlaşıldı. Aynı sokaktaki iki hücrevi takibe alındı. Üçüncü bir adrese geçince operasyon için düğmeye basıldı. Elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücrevinde gözaltına alındı. 7 ayrı suçlamayla adli soruşturma başlatıldı. FETÖ'cü hain yakalandığında alkollüydü. Dahası izbe hücre evinde uyuşturucu ele geçirildi. Üzerinden silah değil ama iki bıçağı ve adeta bir servet çıktı. Tam 7 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Öte yandan FETÖ'cü haine yardım ve yataklıktan gözaltına alınan ÖA'nın Karatepe'yi farklı bir isimle tanıdığı ve inşaatlarda birlikte çalıştıkları öğrenildi. ÖA, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı hainin yakalandığı anları ve saklandığı inin görüntülerini paylaştı. Takiye'yi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir açıklaması yaptı. İhaneti milletimiz de devletimiz de unutmaz mesajı verdi.
0: Türk arabesk müziğinin dev sesi Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Güllü'yü kızı Tuğya'nın öldürdüğü öne sürüldü. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Tuğya'nın korkunç cinayeti adım adım planladığı iddia edildi.
2: Türk arabesk müziğinin en güçlü seslerinden biriydi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında milyonları hüzne boğdu. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
12: Cinayet işlediniz mi? İşlediniz.
2: Hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Güllü'nün 18 metreden düştüğü, 3,53 promil alkollü olduğu yer aldı. Olay sırasında Tuğyan'la birlikte Güllü'nün evinde olan Sultan Nur Ulu ilk ifadesinde Güllü'nün alkollü olduğu için dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. İkinci ifadede ise Tuğyan'ın annesi Güllü'yü aşağıya attığını belirtti. 21 sayfalık iddianamede cinayetin Tuğyan tarafından adım adım planlandığı öne sürüldü. Malkata şarkısıyla Güllü'nün odaya çekildiği "Hadi görüşürüz" sözünden sonra Güllü'nün pencereden atıldığı değerlendirildi. Hatta şüpheli Tuğya'nın aylar öncesinde annesi için "bıktım bu kadından, ölsün" yazdığı tespit edildi. Üç ayrı tanıkta Tuğya'nın kendilerine "bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini iddia etti. Yurt dışına kaçış planı içinde olduğu da iddianamede yer alan Tuğya'nın incelenen cep telefonunda çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu ve suçluyu bulma gibi içerikleri araştırdığı belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Güllü'nün kızı Tuğya'nın ne zaman hakim karşısına çıkacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü çerçeve yasa için kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
15: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
2: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa, 18 yaş altı suçlara düzenleme. Meclis yaz döneminde de yoğun tempoyla çalışıyor.
15: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan bu emperyalist projeyi, yani terörü, artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
2: Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenlemenin 3 Ağustos Pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. 10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin 5 Ağustos Çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.
15: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
2: Yasa af veya Öcalan için tartışılan umut hakkı düzenlemesini içermiyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Düzenlemeyle dağılmış terör örgütü tanımı yapılacak. Ağır suçlara bulaşmamış üyeleriyle sempatizanlarına denetimli serbestlik hakları tanınacak. Süreci toplumsal bütünleşme, izleme ve koordinasyon kurulu yürütecek. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.
13: Bölgesel barışın hangi siyasi...
2: AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altı suçlara yönelik düzenlemenin de meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı artacak.
0: Çanakkale'deki orman yangını ile ilgili son gelişmeyi sizlerle paylaşmış olalım. O sıcak gelişmeyi akşam haberlerinde aktarmış olalım. Yangının enerjisi düşürüldü. Bayramiç'te orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük diyor Orman Genel Müdürlüğü. Yangın tamamen kontrol altına alınması için de mücadelenin devam ettiğine yönelik bilgiler var. Şu an itibariyle ekranda sizlerle buluşturuyoruz o görüntüleri ve yetkili kurum olan Orman Genel Müdürlüğü'nden o açıklamayı da ekranın sol tarafında sizlere veriyoruz. Yangının şu an itibariyle enerjisi düşürüldü. Bayramiç'teydi biliyorsunuz bu yangın. Orman dışı alanda başlayan bu yangının enerjisinin düştüğüyle ilgili bilgi var ve tamamen kontrol almak için de mücadelenin devam ettiğini ifade ediyor Orman Genel Müdürlüğü.
16: Aldı mı gider geldi.
0: Ateş savaşçıları ve gönüllüler Yeşil Vatan'ı cansiperane savundu. Aydır, İzmir ve Balıkesir'deki son yangınlarda birer birer söndürüldü. Sıra hesap sormaya geldi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tıpkı cinayetlerdeki gibi orman yangınlarında da faili meçhul kalmayacak mesajı verdi.
17: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
2: Sadece cinayetlerde değil, orman yangınlarında da faili meçhul kalmayacak. Varsa sorumlusu bulunacak, hesap sorulacak. Ciğerlerimizi yakan son yangınlar söndürüldü. 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten üst üste açıklamalar geldi.
18: Aydın Çin'e yangını ise kontrol altına alınmış durumda.
2: Sıcaklık rüzgarla birleşti. Alevler yurdun dört bir yanında yükseldi. 4 günlük zorlu mücadeleden iyi haberler geldi. Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre 192'si orman dışı, 314 yangına müdahale edildi. Aydın, Çin'e, Balıkesir, Susurluk ve İzmir Buca'daki yangınlarda kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili yargıda teyakkuza geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ormanları kasten yakan, tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına yol açanları uyardı. Yaptığınız yanınıza kalmaz dedi.
3: Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır.
2: Sadece cinayet işleyen değil, yeşil vatanı katledenler de yargı önünde hesap verecek.
3: Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyeti yeşil vatanımız içinde taşıyoruz. 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli ise tutuklanmıştır.
0: Orman yangınları Yunanistan'da başkent Atina'nın yanı başına kadar dayandı. Fransa'da yangınlar kontrol altına alınırken İspanya'da yürekleri ısıtan bir kavuşma anı yaşandı.
2: Avrupa yazı alev alev geçiriyor. Akdeniz havzasında alarm zilleri çalıyor. Yunanistan'da şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları başkent Atina'nın yanı başındaki Porto Germano tatil beldesini tehdit ediyor. Viotia bölgesinde başlayıp Attika'ya kadar sıçrayan alevler nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Şiddetli rüzgar ve türbülans nedeniyle söndürme uçakları zorunlu olarak yere indirildi. Plajda mahsur kalanlar sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye edilirken itfaiye ekipleri kapı kapı dolaşarak alevlerin Mont Kitaryon'a ilerlemesini engellemeye çalıştı. yangına müdahale sırasında iki helikopterin çarpıştığı anlarda bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından helikopterdeki personel için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Fransa'da da tablo farksız. Ülke genelinde yılbaşından bu yana 119 bin hektarlık alan küle döndü. Bordo yakınlarındaki Jaunt bölgesinde 1949'dan bu yana görülen en büyük yangında 42 bin hektar alan yandı, 200 bin kişi tahliye edildi. Yangında son durumla ilgili açıklama yapan Fransız yetkililer alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. İspanya'daysa alevlerin ardında yürekleri ısıtan bir kavuşma anı yaşandı. Kastilya ve Leon bölgesinde yangının aniden ağlı sarması üzerine eşeklerini serbest bırakıp kaçmak zorunda kalan İspanyol bir çiftçi kadın, alevler sönünce korkuyla bölgesine geri döndü. Sevimli eşeklerini hiçbir zarar görmemiş halde karşısında bulan kadın büyük bir sevinç yaşadı.
19: Lo mejor de la tarde, ver esto, que están vivos. Qué alegría. Chiquitines.
2: Afetse de çiftçinin sevinç dolu o anları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük bir saldırıyı son anda durdurduğunu açıkladı. Trump, Tahran ve bölge ülkelerinin anlaşmayı talep ettiğini söyledi.
2: ABD saldırısına ramak kalmıştı ancak beklenen füze misillemesi son anda rafa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan dev hava harekatının askıya alındığını duyurdu. Karara gerekçe olaraksa Tahran ve bölge ülkelerinden gelen anlaşma talepleri gösterildi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir güçle saldırmaya hazır olduğunu iddia etti. Ancak diplomatik müzakerelerde ilerleme sağlandığı için operasyonun durdurulduğunu belirtti.
20: Thank you very much everybody. It's a great honor to have the Crown Prince.
2: Trump'ın kararının arkasındaysa Orta Doğu'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Trump'la görüşerek bölgesel gerilimin tırmandırılmaması uyarısında bulunduğu öğrenildi. Tahran hattında da telefonlar susmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Pakistan ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü. Arakçı bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir macerasına misliyle karşılık verileceği uyarısını tekrarladı. Peki Washington yönetimi neden geri adım attı? Askeri uzmanlara göre cevap azalan mühimmat stokları ve ekonomik baskı. Buna göre 5 aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ABD'nin hava savunma stoklarını eritti. Savaş öncesi 2300'ün üzerinde olan Patriot füzesi stoğu 800 seviyesine, THAAD mühimmatı ise yarı yarıya düştü. Üstelik petrol fiyatlarındaki artış Amerika Birleşik Devletleri'nde pompa fiyatlarını 4 doların üzerine taşıyarak Washington üzerinde küresel bir ekonomik baskı oluşturdu. Analistler hem Washington hem de Tahran'ın askeri ve ekonomik olarak nefeslenmeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ancak kırılgan ateşkes havası masadan çıkacak karara bağlı. Şimdi gözler Orta Doğu'da tarihin en kritik pazarlıklarından birine kilitlenmiş durumda.
0: Rusya-Ukrayna savaşında İHA saldırıları ard arda geldi. Rusya Ukrayna'da okul kitaplarını basan bir merkezi vurdu. Misilleme yapan Ukrayna ise Karadeniz'de bir Rus gemisinin yanı sıra Rusya'daki rafineri ve depoları hedef aldı.
2: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar aralıksız sürüyor. Savaşın yıpratıcı etkisi sivillerin hayatını etkilemeye devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov şehrinde ülkedeki okul kitaplarının 3'te 1'ini basan ve dağıtan Ranok yayın evine ait lojistik merkezi Rus İHA'larının hedefi oldu. Arda arda gerçekleşen patlamaların ardından çıkan yangında binlerce ders kitabı küle döndü. Ukraynalı yetkililer saldırının bilinçli yapıldığını öne sürdü. Kiev yönetiminin cevabı ise gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Karadeniz'de Rusya'ya ait Yanina adlı 100 bin ton kapasiteli konteyner gemisinin vurularak batırıldığını duyurdu. Gemideki 17 mürettebatsa son anda kurtarıldı. Ukrayna'nın misillemesi denizle de sınırlı kalmadı. Ukrayna İHA'ları sınırın 1600 kilometre derinindeki Başkurdistan petrol rafinerilerine hedef aldı. Ukrayna'nın bir diğer kritik hedefi ise Rus ekonomisinin lojistik damarları oldu. Samara bölgesinde Rusya'nın dev online alışveriş platformu Wildberries'e ait dev depo İHA'larla vuruldu. Saldırının ardından depodan dumanlar yükseldiği görüldü. Rus makamlarından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
0: Üçüncü kez seçilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetin istifasını açıkladı. Yeniden başbakanlığa atanan Paşinyan'ın yeni hükümeti kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
2: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 3. dönemine başlıyor. Haziran'da yapılan seçimde oyların %50'sine yakınını alan Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümeti yeni parlamentonun ilk gününde istifa etti. İstifaya ilişkin kararname Ermenistan Cumhurbaşkanı Van Açaturyan tarafından imzalandı. Başbakan Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada hükümetin istifa edeceğini duyurmuştu. Paşinyan ve hükümetinin istifasının ardından ülkede yeni seçilen parlamento ilk oturumunu gerçekleştirdi. Ermenistan anayasası gereği Paşinyan daha sonra yeniden başbakan olarak atandı. Paşinyan'ın yeni hükümeti kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Paşinyan'ın iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi oyların %49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu elde etmişti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında gelen talepler duyanları şaşkına çevirdi. Bir vatandaş İstanbul'un kışlık, Ankara'nınsa yazlık başkent ilan edilmesini talep etti. Bir başkası toplum içinde telefonu hoparlörü alarak konuşmak yasaklansın dedi. İşte detaylar.
2: Kimi İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkenti ilan edilmesini istedi, kimi toplum içinde telefonu hoparlörü alarak konuşma yasaklansın önerisi getirdi. Meclise yine birbirinden ilginç dilekçeler geldi. Meclis Dilekçe Komisyonu'na ilginç dilekçeler gelmeye devam ediyor. Biri Ege isminin kaldırılıp tüm adların Efe olarak değiştirilmesini talep etti. Bir vatandaş seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesini önerdi. Sivri uçlu bıçak üretimi yasaklansın diye dilekçe de verildi. Komisyona Temmuz ayında 1610 başvuru yapıldı. Bir vatandaş annelere asgari ücret verilmesi ve her iki çocuk için bir asgari ücret tutarında ilave destek sağlanmasını istedi. AVM'lerin pazar günü kapalı olmasını, okul bahçelerinin yaz tatilinde mahalle çocuklarının kullanımına açılmasını isteyen de vardı. Kamuda haftada 4 gün mesai sistemine geçilmesini, resmi nikahta evlilik yemininin kaldırılmasını ve evlilik çağındaki bireylere yönelik devlet kurumu kurulması da gelen talepler arasında yer aldı.
1: İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta evet, evet diyerek başlıyoruz. Ancak bireyler bu evetin altında hangi sorumlulukları aldıklarına dair çok farkında olmayabiliyorlar. Sonra cicim ayları geçtiğinde problemler başlıyor.
21: Çiftler evleniyor, daha tebrike gidemeden ayrılıyorlar.
0: İstanbul'da ev bulmak zor ama taşınmak daha da zor. Kira, depozito, emlakçı, nakliye ve tadilat derken yeni bir eve geçmenin faturası 250 bin lirayı aşıyor.
2: Ev bulundu, sıra taşınmaya geldi. İşte o anda masraflar tek tek kapıyı çalıyor. İlk durak peşin kira, ardından depozito, sonra emlakçı komisyonu, nakliye.
6: Toplamda taşınma maliyetleriyle beraber, evin kirasıyla beraber 250 bin lirayı buluyor.
2: Boya, badana, temizlik derken liste uzadıkça uzuyor. Taşınma planı yapanların sadece bunlar için en az 23 bin lira ayırması gerekiyor. Tüm kalemler toplandığında İstanbul'da yeni bir eve taşınmanın maliyeti 250 bin lirayı geçiyor. Üstelik başka bir şehre taşınmak da sanıldığı kadar ucuz değil. Listenin en pahalı adresi 262 bin lirayla Muğla, onu 251 bin lirayla İstanbul takip ediyor. En düşük maliyetse Trabzon'da, ancak orada bile taşınmanın faturası 200 bin liraya dayanıyor. Hal böyle olunca birçok kiracı yüksek taşınma masrafını göze alamadığı için ev sahibinin istediği yüksek kira artışını kabul etmek zorunda kalıyor. Yani artık taşınmak sadece kolileri toplamak değil, ciddi bir bütçe hazırlamak anlamına geliyor.
0: İstanbul'da Eylül ayında hayata geçirilecek olan kiralık sosyal konut projesinde kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak. Dar gelirli vatandaşların kiralık daire ihtiyacına yönelik hazırlanan projede hak sahipleri kura ile belirlenecek.
2: Kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ marifetiyle Eylül ayında hayata geçirilecek olan projenin detaylarına TGRT Haber ulaştı.
7: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında duyurulan kiralık sosyal konut projesinde ilk kuralar Eylül ayında çekilecek. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak.
7: Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz.
2: Fahiş kiralarla mücadelede en önemli kozlardan birisi olacak projede kiracı 3 yılın ardından evi tahliye edecek. Konutların bakımı yapıldıktan sonra yeni kiracıların kullanımına sunulacak.
7: Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
0: Siirt'te Botan Çayı'nda yaşanan acı olay yürekleri dağladı. 11 yaşındaki bir çocuk çaya düşerek boğuldu. Babası da onu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı ve hayatını kaybetti.
22: Aboş'tan burada, Mevlüt. Hemen gitti Zedeç Bey. Burada.
2: Siirt'te Umut yerini acıya bıraktı. 11 yaşındaki Faruk Santur ve babası Ömer Santur Botan'da birlikte vakit geçiriyordu. Ancak işler kontrolden çıktı. Minik Faruk dengesini kaybederek suya düştü.
23: Evet.
2: Durumu fark eden baba Ömer Santur suya atladı. Ancak akıntı çok kuvvetliydi. Evladına ulaşamadan gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda 11 yaşındaki Faruk'un cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından minik Faruk'un cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan kayıp baba Ömer Santur için bölgede arama çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar dalgıç ekiplerin de katılımıyla sabah yeniden başladı. Kısa süre sonra babadan da kötü haber geldi. Ömer Santur'un cansız bedenine oğlu Faruk Santur'un bulunduğu noktaya yakın bir bölgede ulaşıldı.
22: Aboş'tan burada, Mevlüt. Hemen gitti Zedeç Bey.
0: İstanbul Fatih'teki asırlık hazire alanında bulunan Osmanlı mirası mezar taşları yerle bir edildi. Polis tarihi mezar taşlarını kıran magandaların peşinde.
24: Kartal'da.
2: Fatih Sultan Mehmet döneminin mirasıydı. Üzerlerinde asırlık hikayeler, isimler ve dualar vardı. Asırlık mezar taşları bir gecede yerle bir edildi. Parçaları da bir köşeye yığıldı.
5: Girip baktığımda da 7'ye yakın mezar taşı kırılmış.
2: Burası İstanbul'un kalbi, tarihi dokusuyla bilinen Fatih ilçesi. Adresse İskenderpaşa mahallesindeki tarihi Haydarhane Camisi Haziresi. Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından 2. Beyazıt döneminde yaptırılan bu köklü mekan, kimliği belirsiz bir şüphelinin hedefi oldu. İddiaya göre hazireye giren bir kişi bilinmeyen bir sebeple tarihi mezar taşlarını önce tekmeledi, ardından da taşlarla vurarak kırmaya başladı. Bununla da yetinmeyen saldırgan parçaladığı tarihi taşları hazirenin bir köşesinde biriktirdi.
5: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum.
2: Çevredekilerin sert tepkisi üzerine şüpheli hızla kaçarak uzaklaştı. Polis tarihi mirasa kıyan o kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
0: Antalya'da ekmek parası peşindeki bir kurye kıl payı ölümden döndü. Motokurye Semih Sungur sipariş almak için bir dönerciye gitti. Geciken siparişin durumunu sordu. Bu masum soru üzerine işletme sahibi döner bıçağıyla kuryeye saldırdı.
8: İşlemler bitsin ilgilencim.
2: Sadece sipariş hazır mı diye sordu. Karşılığındaysa döner bıçağıyla saldırıya uğradı. Olay Antalya Kepez'de yaşandı. Motokurye Semih Sungur sipariş almak için Özgürlük Mahallesi'ndeki bir dönerciye gitti. Siparişin geciktiğini fark edince durumu işletme sahibine sordu. Ancak bu soru dehşet dolanların başlangıcı oldu.
8: Elindeki döner bıçağıyla bana saldırdı. Sol elimin avuç içinden itibaren iki parmağımı ikiye böldü. Kırılan döner bıçağını da omuzuma ve bacağıma sapladı.
2: Can havliyle kendini sandalyeyle korumaya çalışan Sungur vahşi saldırıdan kaçamadı. Kopma derecesine gelen Semih Sungur'un parmakları mikro cerrahi operasyonuyla dikildi.
8: Biz kuryeler olarak yazın sıcak, kışın yağmur, çamur, soğuk demeden ekmek peşinde koşan insanlarız. Bu saldırı sadece benim şahsıma değil, bütün kurye kardeşlerime yapılmış bir saldırıdır. Hepimiz hemen her gün buna benzer olaylar yaşıyoruz. Gereğinin yapılacağına inancım tam.
2: Gözaltına alınan saldırgan işletme sahibi adliyeye sevk edildi.
0: Yaşadığı apartmanda köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. Ailesi hukuk savaşına başladı. Köpeğin sahibi ise aileyi çocuklarına sahip çıkmamakla suçladı.
9: Oğlumuzun kalça kısmına bu şekilde dört dişini geçirecek şekilde ısırdı.
2: Sahiplendiği köpeği ağızlıksız gezdirdi. O köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı. Aile şikayetçi olunca Belçika kurdunun sahibi çocuğunuza sahip çıksaydınız dedi.
11: Senin çocuğuna sahip çıksaydın benim başımı belaya soktun dedi o anda.
2: Bolu'da 7 yaşındaki bir çocuk apartmanda Belçika kurdunun saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yerde kalan çocuğu apartman sakinleri güçlükle kurtardı. Hayati tehlikesi olmayan çocuğun ailesi şimdi hukuk mücadelesi veriyor.
11: Bizim köpeğimize bir şey yapamazsın. Biz besleriz. Öyle bir yasa yok filan diye o şekilde konuştular.
9: Özellikle çocuklara hırsızla davranan bir köpek. Olay olduktan sonra bizden özür dilemek yerine hala köpeği evde tutuyorlar. İnat olur şekilde. Yani başka bir köpeği de çocuğu da mı ısırsın?
0: Türkiye Ağustos ayına kavurucu sıcaklarla giriyor. Güneydoğu'da termometreler 42 dereceyi gösterirken kuzeydoğu'da sağanak, Marmara'da ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatleri için kritik uyarıda bulunuyor.
2: Ağustos geldi, çattı. Türkiye'yi kavuran sıcaklar var.

0: Rüzgar zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de açık alanlarda dikkatli olunması isteniyor. Peki bu bunaltıcı hava ne zaman bitecek? Meteorolojiye göre Eyyam-ı Bahur etkisini Ağustos'un ilk haftasının ardından kademeli olarak kaybedecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak. Uzmanlardan bir uyarı daha var. O tarihe kadar bol su tüketilmesi, doğrudan güneş altında kalınmaması ve özellikle öğle saatlerinde tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.
1: İstanbul'da Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 336 üründen 199'unun fiyatı artarken 68'inin fiyatı azaldı. Fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, en fazla azalan ürünse kiraz oldu.
0: Temmuz ayının zam şampiyonları belli oldu. Sivri biber birincilikle hem ağzı hem de cebi yaktı. Geçtiğimiz ay İstanbul'da marketlerde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Temmuz'da 199 ürün zamlandı, 68 ürün de ucuzladı. Ayın zam şampiyonu ise %103,57 oranında artışla sivri biber oldu. Sivri biberi %98,71 ile Charleston biber, Charleston biberi ise %41,77 ile dolmalık biber takip etti. Bazı sebze meyvelerde de düşüş görüldü. Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında zirveyi %39,57 ile kiraz gördü. Kirazı %23,79 ile salatalık, %22,38 ile taze fasulye izledi.
1: Yıllar süren boşanma davasında emsal niteliğinde bir karar çıktı değerli izleyenler. Yargıtay şans oyunları oynayıp borçlarını ödemeyen erkeği az kusurlu, eşine hakaret eden, eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştirerek masraf yapan kadını ise ağır kusurlu buldu.
0: 43 yıllık evlilik mahkeme salonunda sona erdi. Sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu.
2: Emsal karar olmuş. İnşallah Türkiye genelinde de bu uygulanır.
0: Karşılıklı boşanma davası açan çiftin dosyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne geldi. Kadın kocasının şans oyunları oynadığını, evini ve ailesini ihmal ettiğini öne sürdü. Erkek eş ise hakarete uğradığını, evden kovulduğunu ve evlilik birliğini asıl eşinin davranışlarını yıprattığını savundu.
2: Kadının haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın evi isteyip istediği misafiri alıp almamakta özgür.
0: Yerel mahkeme iki tarafı da kusurlu buldu. Ancak kadının eşine hakaret etmesi, eve misafir kabul etmemesi, yatakları ayırması, sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf çıkarması daha ağır kusur olarak değerlendirildi.
2: Kumar aile kurumunu yıkan bir durum ve ekonomik olarak ailelere çok sıkıntıları yol açıyor.
0: Dosya, istinaf ve Yargıtay süreçlerinin ardından son sözü Hukuk Genel Kurulu söyledi. Kurulu şans oyunları oynayıp borçlarını ödemeyen erkeğin az kusurlu, eşine salak, geri zekalı gibi ifadeler kullanan, eve misafir kabul etmeyen ve evden kovan kadınınsa ağır kusurlu olduğuna hükmetti.
2: Benim başıma böyle bir şey gelseydi herhalde şok yaşardım yani böyle bir şeyi, çünkü hiç beklemedim bir şeydi.
0: Kararla birlikte kadının maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi. Erkek eş lehine ise maddi ve manevi tazminat hükmedildi.
1: Vergi incelemelerinde yeni bir dönem başlıyor. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması geliyor. Mükellefler inceleme öncesinde eksiklerini görerek düzeltme yapabilecek. Denetim süreçleri dijital ortamda yürütülecek.
3: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
0: Vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale gelecek. Mükellefler istenen belgeleri inceleme öncesi elektronik ortamdan görebilecek. Vergi incelemelerinde yeni dönem başlıyor.
3: Bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulamayla birlikte mükellefler artık inceleme öncesinde eksik belgelerini görerek düzeltme yapabilecek. Denetim süreçleri ise dijital ortamda yürütülecek.
4: Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye

0: gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak.
1: Böylece eksik belge nedeniyle yaşanan yazışmalar ve tekrar eden bilgi talepleri azalacak. İade incelemeleri de daha kısa sürede sonuçlanacak.
2: Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Ligin ikinci yarısından itibaren çipli toplar kullanılacak. Yeni sistemle VAR incelemesinde daha doğru ve hızlı karar verilecek.
1: Süper Lig'de teknoloji devrimi yaşanıyor. Çipli top uygulaması başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon öncesi yeni kurallar getirdi. Başkan vekili Mecnun Ot Yakmaz çipli top için ligin ikinci yarısını işaret etti.
3: Dünya Kupası'nda olan bütün yenilikleri Süper Lig'de gerçekleştireceğiz. Ligin ikinci yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz. Futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasında ilk etapta sarı kart uygulayacağız.
1: Çipli top teknolojisi için her stadyuma 4 ilave kamera kurulacak. Federasyon yüksek maliyetli sistem için FIFA'dan destek talep edecek. İçindeki hareket sensörüyle çipli top temas anını saniyede 500 kez ölçüyor. Offside'da topun ayaktan çıkış anı net olarak belirleniyor. VAR incelemelerinin daha hızlı ve doğru olması sağlanıyor.
2: FIFA Dünya Kupası şirketi projesinde geri adım attı UEFA, teklifin iptal edilmesiyle sorumluların hesap vermesini istiyor.
1: FIFA'nın Dünya Kupası şirketi iptal oldu. UEFA kazandığı zafer sonrası Infantino'dan hesap soruyor. Dünya Kupası'nın satılması projesi tepkiler üzerine başlamadan sona erdi. FIFA Başkanı Infantino'nun koltuğu sallanmaya başladı. UEFA, 55 ülkeyle Dünya Kupası'nı boykot kararıyla şirket teklifini ortadan kaldırdı. Avrupa'da futbolun patronu olan Ceferin'in Infantino'yu zor duruma düşürmüşken durmaya niyeti yok.
3: Gizli planlarla kimliği belirsiz kişiler tarafından uydurulan ve oyuna ne fayda sağladığı şüpheli uygulamalarla bu şekilde devam edemeyiz. Sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeleri sağlanmalı.
1: UEFA projenin iptalinin futbol için bir zafer olduğunu vurguladı. FIFA'ya güveni yeniden inşa etme görevinin başladığı belirtildi.
2: Ankara'dan Giresun'a 28 bin liralık taksi yolculuğunun ardından adrenalin tutkusu çıktı. Artvin'deki bungee jumping etkinliğini kaçırmak istemeyen iş insanı Zafer Günaydın 700 kilometrelik yol için 28 bin lira ödedi. Baraja gidip sadece 8 saniye süren atlayışını yaptı.
4: 3, 2, 1 koş. Yeah. Bravo. Harikasın.
5: Arkadaşlarla bir atlama işimiz vardı, bungee jumping. Onu 2-3 ay öncesinden hazırladık, yaptık, organizasyonu ayarlamıştık.
6: Toplam 28.591 lira tuttu. Paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu. Allah'a emanet ettim kendimi.
1: 8 saniyelik atlayış için taksiyle 700 kilometre yol gitti. 28 bin lira taksi ücreti ödedi. O yolculuğun ardından adrenalin tutkusu çıktı.
4: 3, 2, 1, koş. Yeah. Bravo. Harikasın.
5: Hastam vardı. İşimizi bitirdik. Acil Giresun'a gelmem gerekiyor. Uçak aktarmalı, direkt uçuş bulamadık. Adem diye arkadaş taksiye denk geldik. Tesadüfen hastane önünde etlikte.
6: Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım.
1: Giresun'da mobilyacı olan Zafer Günaydın yakınının ameliyatı için Ankara'ya geldi. İşler uzadı, operasyon ertelendi. Günaydın'ın aklındaki tek şey ise Artvin'deki Deriner Barajı'nda yapacağı atlayıştı.
5: Yılda bir kere olan bir organizasyon.
1: Acilen taksiye bindi. Giresun'a gitmek istediğini söyledi.
6: Giresun'a gideceğini öğrendim. Şok oldum.
1: 700 kilometre yolculuk başladı.
6: Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar.
5: Ya, lokantaya gittik işte. Adamın bir girosunda gelmiş taksiyle, kim bu falan filan. Benim millet inanamıyor. İşte arkadaşlar yanıma geliyor. Sen misin benim? Yani bana göre normal bir şeydi. Acil bir işim olduğundan dolayı gelmek zorunda kaldım.
1: Mobilyacı Günaydın Giresun'dan hemen Artvin'e geçti. Uğruna taksiciye 28 bin lira verdiği atlayışını gerçekleştirdi. Metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bıraktı.
4: 3, 2, 1, koş. Yeah. Bravo. Harikasın.
2: Kastamonu'da 100 yaşına giren Atiye Nene'ye köy muhtarı davul ve zurnalı doğum günü sürprizi yaptı. Bir asrı geride bırakan Atiye Nene 85 yıllık eşi ve çocuklarıyla kutladığı doğum gününde büyük mutluluk yaşadı.
1: Bir asrı devirdi. Atiye ninenin 100. yaşı davul zurnayla kutlandı. Kastamonu merkeze bağlı Üyücek köyünde Atiye Kurtoğlu 100 yaşına girdi. Muhtar köyün en yaşlı kadını için doğum günü sürprizi yaptı.
7: Nasılsınız, iyisiniz?
8: Bayansız mıhtar mısın? Evet.
7: 100 yaşına giriyorsun sen. Doğum günü pastası keseceğiz sana. Bir de hediye aldım ben sana. Köyümüzün en yaşlısı sensin. Allah daha uzun ömürler versin. Maşallah iyisin.
1: Üç haneli yeni yaşı için doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Atiye nine bol bol dualar etti.
8: Allah uzun ömürler versin. Rabbim kaderden belerden korusun Allah'ım.
1: Atiye nine 15 yaşındayken evlendi. Eşi Hüseyin Kurtoğlu'yla 85 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar.
7: Bir asırlık hikaye diye üstüne yazdık.
8: Hediye yazdık.
7: Evet, hediye.
9: Beni kendisi çok sever. Ben de onu severim. Devamlı geldiğim zaman hayır dualarını alırım. Halının hattını soralım.
1: Çocukları, torunları ve torunlarının çocukları 100. yaşında etrafında toplandı.
10: Bir asır yani bu herkese nasip olmayacak bir şey.
8: Eşitmemek de bekliyorum.
10: Herkese nasip olmayacak bir yaş. İnşallah hayırlı ömür versin diyelim. Ne derim ama sağlıkları iyi Allah'a şükür. Kendi ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Bu bir tane.
1: Atiye ninenin sağlıklı bir ömür için sırrı ise...
8: Allah ne verdiyse yedik, içtik. Allah verdiğini yiyoruz.
1: Atiye nine kalabalık ailesiyle kutladığı asırlık doğum gününde büyük mutluluk yaşadı.
2: Sıcak havalarda çocukların vazgeçilmezi olan dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler. Aman dikkat, uzmanlardan yaz aylarında... Aileleri yakından ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Hijyen kurallarına uyulmadan üretilen ürünler hastaneye yatışa kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.
1: Yaz sıcaklarında çocukların ilk tercihi dondurma, meyveli buz, soğuk içecekler. Ancak uzmanlara göre bu masum görünen lezzetler yanlış saklandığında ciddi bir sağlık tehdidine dönüşebiliyor.
11: Bunları tüketmek tabii ki zararlı değil ama her şeyin kararında olması lazım.
1: Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, aileleri özellikle yaz aylarında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle hijyenik olmayan koşullarda üretilen ya da eriyip yeniden dondurulan ürünler bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor.
11: Bunların ne kadar hijyenik koşullarda hazırlandığı ve saklandığı, içine katılan buzların ne kadar sağlıklı olduğu, ne kadar temiz bir ortamda saklandığı, hijyene ne kadar dikkat edildiği çok çok önemli.
1: Sonuçsa ishal, bağırsak enfeksiyonu ve bazı çocuklarda hastane tedavisi.
11: Eriyen dondurulmuş gıdalar daha sonra tekrar doldurulduğunda içindeki bakteri yükü, mikrobik yük artmakta. Öncelikle de hijyen açısından çocuklara zarar vermekte. Zaten bu nedenle biz özellikle yaz aylarında çok sık ishal yakınması görüyoruz ve bu nedenle yatırmamız, hatta müşahede altına almamız gereken çocuklarımız, hastalarımız oluyor.
1: Uzmanlara göre en büyük risk merdiven altı üretimler, kaynağı belli olmayan ürünler ve uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeyen gıdalar. Bu ürünler sadece mide ve bağırsakları değil, karaciğeri de olumsuz etkileyebiliyor.
11: Mutlaka çocuklarımızı korumamız lazım ki hastaneye yatırmak zorunda. Onlara en azından bir damar yolu açarken bile içimiz ne kadar acıyor.
1: Uzmanların ortak uyarısı net.
11: Özellikle merdiven altı üretimlere çok dikkat etmek lazım. Bunların içinde ki koruyucu maddeler, katkı maddeleri tüm organlara zarar verme ihtimali var.
1: Yazın serinlemek isterken çocukların sağlığını riske atmayın.
2: Kısa bir ara, saat başında yeniden görüşeceğiz.
12: TGRT FM Haber.
13: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
14: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor.
15: İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
16: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
15: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
17: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
18: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölçmüş.
15: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
13: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
19: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
20: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
21: TGRT FM Haber.

0: Değerli izleyenler, MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Bu mesele siyaset üstü bir konudur dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
1: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Mesele siyaset üstüdür dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
3: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil, uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, kavgacı değil, barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
1: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
3: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin küresel etkilerine de değindi. Bunun enerjide bağımsızlığın önünü açacağına dikkat çekti. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elması, istikrar ve barışın anahtarıdır dedi.
3: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
4: Manisalılarla buluşuyor.
0: Değerli izleyenler, CHP'de Özgür Özel ve destekçileri gitti ama koltuk kavgası bitmedi. Bu kez ne Özgür Özel ne de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve 3. yolcular olarak anılan grupla genel merkez arasında mücadele başladı. İşte CHP'de perde arkasında yaşanan sıcak gelişmeler.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
6: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: Arınmayı başlattı. Arda arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel ekibi koptu, CHP bölündü. Ama asırlık partide iç mücadele bitmedi. Bu kez de 3. yolcularla genel merkez karşı karşıya geldi. 3. yolcular hemen kurultay diyor. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kurultayda aday olmamasını istiyor.
7: Hiçbir zaman, hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım, sonuna kadar.
2: Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım 2023 kurultayı önce böyle seslenmişti, bir de tabanına söz vermişti.
7: Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
2: İşte bu konuşma sonrası 38. olağan kurultaya gidildi. O kurultayda seçimi kaybetti. Kurultay mahkemelik oldu. Şaibe iddiasını mahkeme tescilledi. Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğuna geri döndü. Ama bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi bölündü.
8: Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun.
2: Ancak sular durulmadı. Nitekim grup başkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun adayına rakip çıktı. Gürsel Erol, Faik Öztrak'a karşı aday oldu. Genel merkez devreye girdi. Faik Öztrak 3. turda kazandı. Kulislere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi muhalefet kurultayın bir an önce yapılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasını istiyor. Bu yönde bir de bildiri yayımlamaya hazırlanıyor.
5: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
2: Genel merkez yönetiminin ise olası bildirinin önünü kesmek için kurultay takvimi açıklamasını öne çekmeyi planladığı aktarılıyor. Belediye başkanı ve üye kayıplarını durdurmanın formülleri de aranıyor. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyoruz mesajı vermesinin süreci tersine çevirebileceği değerlendiriliyor.
5: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: Öte yandan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'li vekillere meclis çalışmalarına eksiksiz katılım sağlanması talimatını iletti.
0: Ve 250 milyon liralık rüşvet iddiası dosyaya girdi. 2,5 milyon lira dediği aylık gelirini izah edemedi. Behzat Ç. dizisi için belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti. Adrese teslim ihale suçlamalarını ise reddetti. Etimesgut Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli tutuklamaya sevk edildi.
4: Geçmiş olsun, şey söyleyecek misiniz?
2: Yapmayın. 250 milyon liralık rüşvet, adrese teslim, ihale iddiaları, nakit akışıyla doğrulanamayan 2,5 milyon liralık aylık gelir, mali müşaviri olan belediye başkan yardımcısından gelen 7 milyon liralık nakit. Hepsi Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na emniyette soruldu. Beşikçioğlu'nun cevapları ortaya çıktı.
4: Geçmiş olsun, şey söyleyecek misiniz?
9: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltilen Başkan Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etti. Ancak banka hareketlerinde düzenli bir gelir akışı görülmedi.
10: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile İlçemize değer katacağız.
2: Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcılarıyla arasındaki milyonlarca liralık para trafiğini ticari gelir ve borç olarak izah etti. Beşikçioğlu'nun mal varlığı da ortaya çıktı. Mal varlığını birikimleri ve miras yoluyla elde ettiğini savundu.
11: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
9: Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
2: Büyük bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için 250 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldığı iddiası da dosyaya girdi. Tanık anlatımına göre belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve imar müdürü Serpil Zengin'le prensip anlaşması yapıldı. Erdal Beşikçioğlu'nun da sözlü onayı alındı. Beşikçioğlu bu suçlamayı kabul etmedi.
10: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
2: Bir belediye personeli iptal edilen çöp toplama ihalesinin adrese teslim hazırlandığını öne sürdü. Beşikçioğlu ve belediye yöneticilerinin talimatıyla belgelere sadece imza attığını itiraf etti. Beşikçioğlu ise ihalelerde görevim de yetkim de yok dedi.
10: Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun içinse olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl.
2: Beşikçioğlu başrolünde oynadığı Behzat Ç. dizisinin çekim ve tanıtımlarında belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti. Ancak yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını ifade etti.
12: Başkanım hoş geldiniz.
13: Akıllı ol lan.
2: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Tutuklamaya sevk edilen isimler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da var.
4: Geçmiş olsun.
0: Devlet okuttu, şerefli üniformasını emanet etti. O hainse FETÖ'nün emrine girdi. Devletine silah çekti. Kırmızı bültende aranan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe 10 yıl sonra fareler gibi saklandığı delikte yakayı ele verdi. Alkollü yakalanan FETÖ'cünün ininde uyuşturucu da ele geçirildi. İşte o operasyonun perde arkası.
14: Ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeydi. Devlete silah çekti. Darbe girişimi başarısız olunca firar etti. 10 yıl sahte kimlikle izini kaybettirdi. FETÖ'cü helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, MİT ve emniyet işbirliğiyle yakaya ele verdi. Hainin yakalandığı operasyonun arka planında ortaya çıktı.
14: Buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiydim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım.
2: Kırmızı listedeydi. Yani arananlar listesinin tepesindeydi. 15 Temmuz firarisi hain 10 yıldır sahte kimlikte saklandı. Kağıt topladı, inşaatlarda çalıştı. Kılıktan kılığa girdi. Ama devlet onu unutmadı. Bir an bile olsa peşini bırakmadı. Emniyette özel çalışma grubu kuruldu. Nihayet Afyonkarahisar'da izi bulundu. Bir otel toplantısında taktığı bere şüphe çekti. Sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. MİT'in yüz tanıma sistemi kimliğini deşifre etti.
15: Burkay Karatepe.
2: Şüphelinin başkasına ait telefon hatları kullandığı anlaşıldı. Aynı sokaktaki iki hücrevi takibe alındı. Üçüncü bir adrese geçince operasyon için düğmeye basıldı. Elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücrevinde gözaltına alındı. 7 ayrı suçlamayla adli soruşturma başlatıldı. FETÖ'cü hain yakalandığında alkollüydü. Dahası izbe hücre evinde uyuşturucu ele geçirildi. Üzerinden silah değil ama iki bıçağı ve adeta bir servet çıktı. Tam 7 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Öte yandan FETÖ'cü haine yardım ve yataklıktan gözaltına alınan ÖA'nın Karatepe'yi farklı bir isimle tanıdığı ve inşaatlarda birlikte çalıştıkları öğrenildi. ÖA emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı hainin yakalandığı anları ve saklandığı inin görüntülerini paylaştı. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir açıklaması yaptı. İhaneti milletimiz de devletimiz de unutmaz mesajı verdi.
0: Türk arabesk müziğinin dev sesi Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Güllü'yü kızı Tuğya'nın öldürdüğü öne sürüldü. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Tuğya'nın korkunç cinayeti adım adım planladığı iddia edildi.
2: Türk arabesk müziğinin en güçlü seslerinden biriydi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında milyonları hüzne boğdu. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
16: Cinayet işlediniz mi işlediniz?
2: Hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Güllü'nün 18 metreden düştüğü, 3,53 promil alkollü olduğu yer aldı. Olay sırasında Tuğyan'la birlikte Güllü'nün evinde olan Sultan Nur Ulu ilk ifadesinde Güllü'nün alkollü olduğu için dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. İkinci ifadede ise Tuğyan'ın annesi Güllü'yü aşağıya attığını belirtti. 21 sayfalık iddianamede cinayetin Tuğyan tarafından adım adım planlandığı öne sürüldü. Malkata şarkısıyla Güllü'nün odaya çekildiği "Hadi görüşürüz" sözünden sonra Güllü'nün pencereden atıldığı değerlendirildi. Hatta ve hatta şüpheli Tuğya'nın aylar öncesinde annesi için "bıktım bu kadından, ölsün" yazdığı tespit edildi. Üç ayrı tanıkta Tuğya'nın kendilerine "bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini iddia etti. Yurt dışına kaçış planı içinde olduğu da iddianamede yer alan Tuğya'nın incelenen cep telefonunda çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu ve suçluyu bulma gibi içerikleri araştırdığı belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Güllü'nün kızı Tuğya'nın ne zaman hakim karşısına çıkacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü çerçeve yasa için kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
17: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
2: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa, 18 yaş altı suçlara düzenleme. Meclis yaz döneminde de yoğun tempoyla çalışıyor.
17: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
2: Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenlemenin 3 Ağustos Pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. 10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin 5 Ağustos Çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.
17: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
2: Yasa af veya Öcalan için tartışılan umut hakkı düzenlemesini içermiyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Düzenlemeyle dağılmış terör örgütü tanımı yapılacak. Ağır suçlara bulaşmamış üyeleriyle sempatizanlarına denetimli serbestlik hakları tanınacak. Süreci toplumsal bütünleşme, izleme ve koordinasyon kurulu yürütecek. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.
14: Bölgesel barışın hangi siyasi...
2: AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altı suçlara yönelik düzenlemenin de meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı artacak.
0: Çanakkale'deki orman yangını ile ilgili son gelişmeyi sizlerle paylaşmış olalım. O sıcak gelişmeyi akşam haberlerinde aktarmış olalım. Yangının enerjisi düşürüldü. Bayramiç'te orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük diyor Orman Genel Müdürlüğü. Yangın tamamen kontrol altına alınması için de mücadelenin devam ettiğine yönelik bilgiler var. Şu an itibariyle ekranda sizlerle buluşturuyoruz o görüntüleri ve yetkili kurum olan Orman Genel Müdürlüğü'nden o açıklamayı da ekranın sol tarafında sizlere veriyoruz. Yangının şu an itibariyle enerjisi düşürüldü. Bayramiç'teydi biliyorsunuz bu yangın. Orman dışı alanda başlayan bu yangının enerjisinin düştüğüyle ilgili bilgi var. Ve tamamen kontrol almak için de mücadelenin devam ettiğini ifade ediyor Orman Genel Müdürlüğü.
18: Aldı mı gider galiba.
0: Ateş savaşçıları ve gönüllüler yeşil vatanı cansiperane savundu. Aydır, İzmir ve Balıkesir'deki son yangınlarda birer birer söndürüldü. Sıra hesap sormaya geldi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tıpkı cinayetlerdeki gibi orman yangınlarında da faili meçhul kalmayacak mesajı verdi.
19: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaşın gerçekten çok önemli.
2: Sadece cinayetlerde değil, orman yangınlarında da faili meçhul kalmayacak. Varsa sorumlusu bulunacak, hesap sorulacak. Ciğerlerimizi yakan son yangınlar söndürüldü. 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten üst üste açıklamalar geldi.
20: Aydın Çin'e yangını ise kontrol altına alınmış durumda.
2: Sıcaklık rüzgarla birleşti. Alevler yurdun dört bir yanında yükseldi. 4 günlük zorlu mücadeleden iyi haberler geldi. Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre 192'si orman dışı 314 yangına müdahale edildi. Aydın, Çin'e, Balıkesir, Susurluk ve İzmir Buca'daki yangınlarda kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili yargıda teyakkuza geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ormanları kasten yakan, tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına yol açanları uyardı. Yaptığınız yanınıza kalmaz dedi.
3: Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır.
2: Sadece cinayet işleyen değil, yeşil vatanı katledenler de yargı önünde hesap verecek.
3: Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyeti yeşil vatanımız içinde taşıyoruz. 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli ise tutuklanmıştır.
0: Orman yangınları Yunanistan'da başkent Atina'nın yanı başına kadar dayandı. Fransa'da yangınlar kontrol altına alınırken İspanya'da yürekleri ısıtan bir kavuşma anı yaşandı.
2: Avrupa yazı alev alev geçiriyor. Akdeniz havzasında alarm zilleri çalıyor. Yunanistan'da şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları başkent Atina'nın yanı başındaki Porto Germano tatil beldesini tehdit ediyor. Viotia bölgesinde başlayıp Attika'ya kadar sıçrayan alevler nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Şiddetli rüzgar ve türbülans nedeniyle söndürme uçakları zorunlu olarak yere indirildi. Plajda mahsur kalanlar sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye edilirken itfaiye ekipleri kapı kapı dolaşarak alevlerin Mont Kitaryon'a ilerlemesini engellemeye çalıştı. Yangına müdahale sırasında iki helikopterin çarpıştığı anlarda bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından helikopterdeki personel için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Fransa'da da tablo farksız. Ülke genelinde yılbaşından bu yana 119 bin hektarlık alan küle döndü. Bordo yakınlarındaki Jaunt bölgesinde 1949'dan bu yana görülen en büyük yangında 42 bin hektar alan yandı, 200 bin kişi tahliye edildi. Yangında son durumla ilgili açıklama yapan Fransız yetkililer alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. İspanya'da ise alevlerin ardında yürekleri ısıtan bir kavuşma anı yaşandı. Kastilya ve Leon bölgesinde yangının aniden ağlı sarması üzerine eşeklerini serbest bırakıp kaçmak zorunda kalan İspanyol bir çiftçi kadın, alevler sönünce korkuyla bölgesine geri döndü. Sevimli eşeklerini hiçbir zarar görmemiş halde karşısında bulan kadın büyük bir sevinç yaşadı.
1: Lo mejor de la tarde, ver esto, que están vivos. Qué alegría. Chiquitines.
2: Afetse de çiftçinin sevinç dolu o anları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük bir saldırıyı son anda durdurduğunu açıkladı. Trump, Tahran ve bölge ülkelerinin anlaşmayı talep ettiğini söyledi.
2: ABD saldırısına ramak kalmıştı ancak beklenen füze misillemesi son anda rafa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan dev hava harekatının askıya alındığını duyurdu. Karara gerekçe olaraksa Tahran ve bölge ülkelerinden gelen anlaşma talepleri gösterildi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir güçle saldırmaya hazır olduğunu iddia etti. Ancak diplomatik müzakerelerde ilerleme sağlandığı için operasyonun durdurulduğunu belirtti.
21: Thank you very much everybody. It's a great honor to have the Crown Prince.
2: Trump'ın kararının arkasındaysa Orta Doğu'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Trump'la görüşerek bölgesel gerilimin tırmandırılmaması uyarısında bulunduğu öğrenildi. Tahran hattında da telefonlar susmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Pakistan ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü. Arakçı bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir macerasına misliyle karşılık verileceği uyarısını tekrarladı. Peki Washington yönetimi neden geri adım attı? Askeri uzmanlara göre cevap azalan mühimmat stokları ve ekonomik baskı. Buna göre 5 aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ABD'nin hava savunma stoklarını eritti. Savaş öncesi 2300'ün üzerinde olan Patriot füzesi stoğu 800 seviyesine, THAAD mühimmatı ise yarı yarıya düştü. Üstelik petrol fiyatlarındaki artış Amerika Birleşik Devletleri'nde pompa fiyatlarını 4 doların üzerine taşıyarak Washington üzerinde küresel bir ekonomik baskı oluşturdu. Analistler hem Washington hem de Tahran'ın askeri ve ekonomik olarak nefeslenmeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ancak kırılgan ateşkes havası masadan çıkacak karara bağlı. Şimdi gözler Orta Doğu'da tarihin en kritik pazarlıklarından birine kilitlenmiş durumda.
0: Rusya-Ukrayna savaşında İHA saldırıları ard arda geldi. Rusya Ukrayna'da okul kitaplarını basan bir merkezi vurdu. Misilleme yapan Ukrayna ise Karadeniz'de bir Rus gemisinin yanı sıra Rusya'daki rafineri ve depoları hedef aldı.
2: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar aralıksız sürüyor. Savaşın yıpratıcı etkisi sivillerin hayatını etkilemeye devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov şehrinde ülkedeki okul kitaplarının üçte birini basan ve dağıtan Ranok Yayın Evi'ne ait lojistik merkezi Rus İHA'larının hedefi oldu. Arda arda gerçekleşen patlamaların ardından çıkan yangında binlerce ders kitabı küle döndü. Ukraynalı yetkililer saldırının bilinçli yapıldığını öne sürdü. Kiev yönetiminin cevabı ise gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Karadeniz'de Rusya'ya ait Yanina adlı 100 bin ton kapasiteli konteyner gemisinin vurularak batırıldığını duyurdu. Gemideki 17 mürettebatsa son anda kurtarıldı. Ukrayna'nın misillemesi denizle de sınırlı kalmadı. Ukrayna İHA'ları sınırın 1600 kilometre derinindeki Başkurdistan petrol rafinerilerine hedef aldı. Ukrayna'nın bir diğer kritik hedefi ise Rus ekonomisinin lojistik damarları oldu. Samara bölgesinde Rusya'nın dev online alışveriş platformu Wild Berry'e ait dev depo İHA'larla vuruldu. Saldırının ardından depodan dumanlar yükseldiği görüldü. Rus makamlarından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
0: Üçüncü kez seçilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetin istifasını açıkladı. Yeniden başbakanlığa atanan Paşinyan'ın yeni hükümeti kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
2: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 3. dönemine başlıyor. Haziran'da yapılan seçimde oyların %50'sine yakınını alan Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümeti yeni parlamentonun ilk gününde istifa etti. İstifaya ilişkin kararname Ermenistan Cumhurbaşkanı Van Açaturyan tarafından imzalandı. Başbakan Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada hükümetin istifa edeceğini duyurmuştu. Paşinyan ve hükümetinin istifasının ardından ülkede yeni seçilen parlamento ilk oturumunu gerçekleştirdi. Ermenistan anayasası gereği Paşinyan daha sonra yeniden başbakan olarak atandı. Paşinyan'ın yeni hükümeti kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Paşinyan'ın iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi oyların %49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu elde etmişti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında gelen talepler duyanları şaşkına çevirdi. Bir vatandaş İstanbul'un kışlık, Ankara'nınsa yazlık başkenti ilan edilmesini talep etti. Bir başkası toplum içinde telefonu hoparlörü alarak konuşmak yasaklansın dedi. İşte detaylar.
2: Kimi İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkenti ilan edilmesini istedi, kimi toplum içinde telefonu hoparlörü alarak konuşma yasaklansın önerisi getirdi. Meclise yine birbirinden ilginç dilekçeler geldi. Meclis Dilekçe Komisyonu'na ilginç dilekçeler gelmeye devam ediyor. Biri Ege isminin kaldırılıp tüm adların Efe olarak değiştirilmesini talep etti. Bir vatandaş seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesini önerdi. Sivri uçlu bıçak üretimi yasaklansın diye dilekçe de verildi. Komisyona Temmuz ayında 1610 başvuru yapıldı. Bir vatandaş annelere asgari ücret verilmesi ve her iki çocuk için bir asgari ücret tutarında ilave destek sağlanmasını istedi. AVM'lerin pazar günü kapalı olmasını, okul bahçelerinin yaz tatilinde mahalle çocuklarının kullanımına açılmasını isteyen de vardı. Kamuda haftada 4 gün mesai sistemine geçilmesini, resmi nikahta evlilik yemininin kaldırılmasını ve evlilik çağındaki bireylere yönelik devlet kurumu kurulması da gelen talepler arasında yer aldı.
6: İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta evet, evet diyerek başlıyoruz. Ancak bireyler bu evetin altında hangi sorumlulukları aldıklarına dair çok farkında olmayabiliyorlar. Sonra cicim ayları geçtiğinde problemler başlıyor.
7: Çiftler evleniyor, daha tebrike gidemeden ayrılıyorlar.
0: İstanbul'da ev bulmak zor ama taşınmak daha da zor. Kira, depozito, emlakçı, nakliye ve tadilat derken yeni bir eve geçmenin faturası 250 bin lirayı aşıyor.
2: Ev bulundu, sıra taşınmaya geldi. İşte o anda masraflar tek tek kapıyı çalıyor. İlk durak peşin kira, ardından depozito, sonra emlakçı komisyonu, nakliye.
5: Toplamda taşınma maliyetleriyle beraber, evin kirasıyla beraber 250 bin lirayı buluyor.
2: Boya, badana, temizlik derken liste uzadıkça uzuyor. Taşınma planı yapanların sadece bunlar için en az 23 bin lira ayırması gerekiyor. Tüm kalemler toplandığında İstanbul'da yeni bir eve taşınmanın maliyeti 250 bin lirayı geçiyor. Üstelik başka bir şehre taşınmak da sanıldığı kadar ucuz değil. Listenin en pahalı adresi 262 bin lirayla Muğla, onu 251 bin lirayla İstanbul takip ediyor. En düşük maliyetse Trabzon'da, ancak orada bile taşınmanın faturası 200 bin liraya dayanıyor. Hal böyle olunca birçok kiracı yüksek taşınma masrafını göze alamadığı için ev sahibinin istediği yüksek kira artışını kabul etmek zorunda kalıyor. Yani artık taşınmak sadece kolileri toplamak değil, ciddi bir bütçe hazırlamak anlamına geliyor.
0: İstanbul'da Eylül ayında hayata geçirilecek olan kiralık sosyal konut projesinde kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak. Dar gelirli vatandaşların kiralık daire ihtiyacına yönelik hazırlanan projede hak sahipleri kura ile belirlenecek.
2: Kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ marifetiyle Eylül ayında hayata geçirilecek olan projenin detaylarına TGRT Haber ulaştı.
8: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında duyurulan kiralık sosyal konut projesinde ilk kuralar Eylül ayında çekilecek. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak.
8: Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz.
2: Fahiş kiralarla mücadelede en önemli kozlardan birisi olacak projede kiracı 3 yılın ardından evi tahliye edecek. Konutların bakımı yapıldıktan sonra yeni kiracıların kullanımına sunulacak.
8: Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
0: Siirt'te Botan Çayı'nda yaşanan acı olay yürekleri dağladı. 11 yaşındaki bir çocuk çaya düşerek boğuldu. Babası da onu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı ve hayatını kaybetti.
22: Aboş'tan burada, Mevlüt. Hemen gitti Zedeç Bey. Burada.
2: Siirt'te Umut yerini acıya bıraktı. 11 yaşındaki Faruk Santur ve babası Ömer Santur Botan'da birlikte vakit geçiriyordu. Ancak işler kontrolden çıktı. Minik Faruk dengesini kaybederek suya düştü.
23: Evet.
2: Durumu fark eden baba Ömer Santur suya atladı. Ancak akıntı çok kuvvetliydi. Evladına ulaşamadan gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda 11 yaşındaki Faruk'un cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından minik Faruk'un cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan kayıp baba Ömer Santur için bölgede arama çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar dalgıç ekiplerin de katılımıyla sabah yeniden başladı. Kısa süre sonra babadan da kötü haber geldi. Ömer Santur'un cansız bedenine oğlu Faruk Santur'un bulunduğu noktaya yakın bir bölgede ulaşıldı.
22: Aboş'tan burada, Mevlüt. Hemen gitti Zedeç Bey.
0: İstanbul Fatih'teki asırlık hazire alanında bulunan Osmanlı mirası mezar taşları yerle bir edildi. Polis tarihi mezar taşlarını kıran magandaların peşinde.
24: Kartal'da çıkartan merkez.
2: Fatih Sultan Mehmet döneminin mirasıydı. Üzerlerinde asırlık hikayeler, isimler ve dualar vardı. Asırlık mezar taşları bir gecede yerle bir edildi. Parçaları da bir köşeye yığıldı.
9: Girip baktığımda da 7'ye yakın mezar taşı kırılmış.
2: Burası İstanbul'un kalbi, tarihi dokusuyla bilinen Fatih ilçesi. Adresse İskenderpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Haydarhane Camisi haziresi. Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından 2. Beyazıt döneminde yaptırılan bu köklü mekan, kimliği belirsiz bir şüphelinin hedefi oldu. İddiaya göre hazireye giren bir kişi bilinmeyen bir sebeple tarihi mezar taşlarını önce tekmeledi, ardından da taşlarla vurarak kırmaya başladı. Bununla da yetinmeyen saldırgan parçaladığı tarihi taşları hazirenin bir köşesinde biriktirdi.
9: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum.
2: Çevredekilerin sert tepkisi üzerine şüpheli hızla kaçarak uzaklaştı. Polis tarihi mirasa kıyan o kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
0: Antalya'da ekmek parası peşindeki bir kurye kıl payı ölümden döndü. Motokurye Semih Sungur sipariş almak için bir dönerciye gitti. Geciken siparişin durumunu sordu. Bu masum soru üzerine işletme sahibi döner bıçağıyla kuryeye saldırdı.
10: Abi işlemler bitsin yeğencim.
2: Sadece sipariş hazır mı diye sordu. Karşılığındaysa döner bıçağıyla saldırıya uğradı. Olay Antalya Kepez'de yaşandı. Motokurye Semih Sungur sipariş almak için Özgürlük Mahallesi'ndeki bir dönerciye gitti. Siparişin geciktiğini fark edince durumu işletme sahibine sordu. Ancak bu soru dehşet dolanların başlangıcı oldu.
10: Elindeki döner bıçağıyla bana saldırdı. Sol elimin avuç içinden itibaren iki parmağımı ikiye böldü. Kırılan döner bıçağını da omuzuma ve bacağıma sapladı.
2: Can havliyle kendini sandalye ile korumaya çalışan Sungur vahşi saldırıdan kaçamadı. Kopma derecesine gelen Semih Sungur'un parmakları mikro cerrahi operasyonuyla dikildi.
10: Biz kuryeler olarak yazın sıcak, kışın yağmur, çamur, soğuk demeden ekmek peşinde koşan insanlarız. Bu saldırı sadece benim şahsıma değil, bütün kurye kardeşlerime yapılmış bir saldırıdır. Hepimiz hemen her gün buna benzer olaylar yaşıyoruz. Gereğinin yapılacağına inancım tam.
2: Gözaltına alınan saldırgan işletme sahibi adliyeye sevk edildi.
0: Yaşadığı apartmanda köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. Ailesi hukuk savaşına başladı. Köpeğin sahibi ise aileyi çocuklarına sahip çıkmamakla suçladı.
11: Oğlumuzun kalça kısmına bu şekilde dört dişini geçireceği şekilde ısırdı.
2: Sahiplendiği köpeği ağızlıksız gezdirdi. O köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı. Aile şikayetçi olunca Belçika kurdunun sahibi çocuğunuza sahip çıksaydınız dedi.
23: Senin çocuğuna sahip çıksaydın benim başım belaya soktun dedi o anda.
2: Bolu'da 7 yaşındaki bir çocuk apartmanda Belçika kurdunun saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yerde kalan çocuğu apartman sakinleri güçlükle kurtardı. Hayati tehlikesi olmayan çocuğun ailesi şimdi hukuk mücadelesi veriyor.
23: Bizim köpeğimize bir şey yapamazsın. Biz besleriz. Öyle bir yasa yok filan diye o şekilde konuştular.
11: Özellikle çocuklara hırsızla davranan bir köpek. Olay olduktan sonra bizden özür dilemek yerine hala köpeği evde tutuyorlar. İnat olur şekilde. Yani başka bir köpeği de çocuğu da mı ısırsın?
0: Türkiye Ağustos ayına kavurucu sıcaklarla giriyor. Güneydoğu'da termometreler 42 dereceyi gösterirken kuzeydoğu'da sağanak, Marmara'da ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatleri için kritik uyarıda bulunuyor.
2: Ağustos geldi, çattı. Türkiye'yi kavuran sıcaklar başladı. Eyyam-ı Bahur yeniden etkisini artırdı. Yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi bulacak. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak haftanın en sıcak şehirleri olacak. Akdeniz'de de sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. Aman dikkat, uzmanlardan da uyarı gecikmedi. Özellikle 12 ile 15 saatleri arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Madalyonun diğer yüzünde ise yağış var. Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'da ise kuvvetli rüzgar zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de açık alanlarda dikkatli olunması isteniyor. Peki.

0: Cilikle hem ağzı hem de cebi yaktı. Geçtiğimiz ay İstanbul'da marketlerde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Temmuz'da 199 ürün zamlandı, 68 ürün de ucuzladı. Ayın zam şampiyonu ise %103,57 oranında artışla sivri biber oldu. Sivri biberi %98,71 ile Charleston biber, Charleston biberi ise %41,77 ile dolmalık biber takip etti. Bazı sebze meyvelerde de düşüş görüldü. Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında zirveyi %39,57 ile kiraz gördü. Kirazı %23,79 ile salatalık, %22,38 ile taze fasulye izledi.
1: Yıllar süren boşanma davasında emsal niteliğinde bir karar çıktı değerli izleyenler. Yargıtay şans oyunları oynayıp borçlarını ödemeyen erkeği az kusurlu, eşine hakaret eden, eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştirerek masraf yapan kadını ise ağır kusurlu buldu.
0: 43 yıllık evlilik mahkeme salonunda sona erdi. Sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu.
2: Emsal karar olmuş. İnşallah Türkiye genelinde de bu uygulanır.
0: Karşılıklı boşanma davası açan çiftin dosyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne geldi. Kadın kocasının şans oyunları oynadığını, evini ve ailesini ihmal ettiğini öne sürdü. Erkek eş ise hakarete uğradığını, evden kovulduğunu ve evlilik birliğini asıl eşinin davranışlarını yıprattığını savundu.
2: Kadının haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın evi isteyip istediği misafiri alıp almamakta özgür.
0: Yerel mahkeme iki tarafı da kusurlu buldu. Ancak kadının eşine hakaret etmesi, eve misafir kabul etmemesi, yatakları ayırması, sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf çıkarması daha ağır kusur olarak değerlendirildi.
2: Kumar aile kurumunu yıkan bir durum ve ekonomik olarak ailelere çok sıkıntıları yol açıyor.
0: Dosya istinaf ve Yargıtay süreçlerinin ardından son sözü Hukuk Genel Kurulu söyledi. Kurulu şans oyunları oynayıp borçlarını ödemeyen erkeğin az kusurlu, eşine salak, geri zekalı gibi ifadeler kullanan, eve misafir kabul etmeyen ve evden kovan kadınınsa ağır kusurlu olduğuna hükmetti.
2: Benim başıma böyle bir şey gelseydi herhalde şok yaşardım yani böyle bir şeyi, çünkü hiç beklemedim bir şeydi.
0: Kararla birlikte kadının maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi. Erkek eş lehine ise maddi ve manevi tazminat ata hükmedildi.
1: Vergi incelemelerinde yeni bir dönem başlıyor. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması geliyor. Mükellefler inceleme öncesinde eksiklerini görerek düzeltme yapabilecek. Denetim süreçleri dijital ortamda yürütülecek.
3: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
0: Vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale gelecek. Mükellefler istenen belgeleri inceleme öncesi elektronik ortamdan görebilecek. Vergi incelemelerinde yeni dönem başlıyor.
3: Bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulama ile birlikte mükellefler artık inceleme öncesinde eksik belgelerini görerek düzeltme yapabilecek. Denetim süreçleri ise dijital ortamda yürütülecek.
4: Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve içini kolaylaştırmak.
0: Böylece eksik belge nedeniyle yaşanan yazışmalar ve tekrar eden bilgi talepleri azalacak. İade incelemeleri de daha kısa sürede sonuçlanacak.
1: Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Ligin ikinci yarısından itibaren çipli toplar kullanılacak. Yeni sistemle VAR incelemesinde daha doğru ve hızlı karar verilecek.
0: Süper Lig'de teknoloji devrimi yaşanıyor. Çipli top uygulaması başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon öncesi yeni kurallar getirdi. Başkan vekili Mecnun Ot Yakmaz çipli top için ligin ikinci yarısını işaret etti.
5: Dünya Kupası'nda olan bütün yenilikleri Süper Lig'de gerçekleştireceğiz. Ligin ikinci yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz. Futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasında ilk etapta sarı kart uygulayacağız.
0: Çipli top teknolojisi için

0: her stadyuma 4 ilave kamera kurulacak. Federasyon yüksek maliyetli sistem için FIFA'dan destek talep edecek. İçindeki hareket sensörüyle çipli top temas anını saniyede 500 kez ölçüyor. Offside'da topun ayaktan çıkış anı net olarak belirleniyor. VAR incelemelerinin daha hızlı ve doğru olması sağlanıyor.
1: FIFA Dünya Kupası şirketi projesinde geri adım attı UEFA, teklifin iptal edilmesiyle sorumluların hesap vermesini istiyor.
0: FIFA'nın Dünya Kupası şirketi iptal oldu. UEFA kazandığı zafer sonrası Infantino'dan hesap soruyor. Dünya Kupası'nın satılması projesi tepkiler üzerine başlamadan sona erdi. FIFA Başkanı Infantino'nun koltuğu sallanmaya başladı. UEFA, 55 ülkeyle Dünya Kupası'nı boykot kararıyla şirket teklifini ortadan kaldırdı. Avrupa'da futbolun patronu olan Ceferi'nin Infantino'yu zor duruma düşürmüşken durmaya niyeti yok.
2: Gizli planlarla kimliği belirsiz kişiler tarafından uydurulan ve oyuna ne fayda sağladığı şüpheli uygulamalarla bu şekilde devam edemeyiz. Sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeleri sağlanmalı.
0: UEFA projenin iptalinin futbol için bir zafer olduğunu vurguladı. FIFA'ya güveni yeniden inşa etme görevinin başladığı belirtildi.
1: Ankara'dan Giresun'a 28 bin liralık taksi yolculuğunun ardından adrenalin tutkusu çıktı. Artvin'deki bungee jumping etkinliğini kaçırmak istemeyen iş insanı Zafer Günaydın 700 kilometrelik yol için 28 bin lira ödedi. Baraja gidip sadece 8 saniye süren atlayışını yaptı.
3: 3, 2, 1 koş. Yeah. Bravo. Harikasın.
4: Arkadaşlarla bir atlama işimiz vardı, bungee jumping. Onu 2-3 ay öncesinden hazırladık, yaptık, organizasyonu ayarlamıştık.
5: Toplam 28.591 lira tuttu. Paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu. Allah'a emanet ettim kendimi.
0: 8 saniyelik atlayış için taksiyle 700 kilometre yol gitti. 28 bin lira taksi ücreti ödedi. O yolculuğun ardından adrenalin tutkusu çıktı.
3: 3, 2, 1, koş. Yeah. Bravo. Harikasın.
4: Hastam vardı. İşimizi bitirdik. Acil Giresun'a gelmem gerekiyor. Uçak aktarmalı, direkt uçuş bulamadık. Adem diye arkadaş taksiye denk geldik. Tesadüfen hastane önünde etlikte.
5: Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım.
0: Giresun'da mobilyacı olan Zafer Günaydın yakınının ameliyatı için Ankara'ya geldi. İşler uzadı. Operasyon ertelendi. Günaydın'ın aklındaki tek şey ise Artvin'deki Deriner Barajı'nda yapacağı atlayıştı.
4: Yılda bir kere olan bir organizasyon.
0: Acilen taksi evinde Giresun'a gitmek istediğini söyledi.
5: Giresun'a gideceğini öğrendim. Şok oldum.
0: 700 kilometre yolculuk başladı.
5: Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar.
4: Lokantaya gittik işte. Adamın biri Giresun'da gelmiş taksiyle. Kim bu falan filan. Benim millete inanamıyor. İşte arkadaşlar yanıma geliyor. İnsan mısın benim? Yani bana göre normal bir şeydi. Acil bir işim olduğundan dolayı gelmek zorunda kaldım.
0: Mobilyacı Günaydın Giresun'dan hemen Artvin'e geçti. Uğruna taksiciye 28 bin lira verdiği atlayışını gerçekleştirdi. Metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bıraktı.
3: 3, 2, 1, koş! Yeah! Bravo! Harikasın!
1: Kastamonu'da 100 yaşına giren Atiye Nene'ye köy muhtarı davul ve zurnalı doğum günü sürprizi yaptı. Bir asrı geride bırakan Atiye Nene, 85 yıllık eşi ve çocuklarıyla kutladığı doğum gününde büyük mutluluk yaşadı.
0: Bir asrı devirdi. Atiye Nine'nin 100. yaşı davul zurnayla kutlandı. Kastamonu merkeze bağlı Üyücek köyünde Atiye Kurtoğlu 100 yaşına girdi. Muhtar köyün en yaşlı kadını için doğum günü sürprizi yaptı.
6: Nasılsınız? İyisiniz?
7: Evet.
6: 100 yaşına giriyorsun sen, doğum günü pastası keseceğiz sana. Bir de hediye aldım ben sana. Köyümüzün en yaşlısı sensin. Allah daha uzun ömürler versin. Maşallah iyisin.
0: 3 haneli yeni yaşı için doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Atiye'nin bol bol dualar etti.
7: Allah uzun ömürler versin. Rabbim kaderden belerden korusun Allah'ım.
0: Atiye nine 15 yaşındayken evlendi. Eşi Hüseyin Kurtoğlu'yla 85 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar.
6: Bir asıllık hikaye dedi, üstüne yazdık.
7: Hediye yazdık.
6: Evet, hediye.
8: Beni kendisi çok sever. Ben de onu severim. Devamlı geldiğim zaman hayır dualarını alırım. Halının hattını soralım.
0: Çocukları, torunları ve torunlarının çocukları 100. yaşında etrafında toplandı.
9: Bir asır yani bu. Herkese nasip olmayacak bir şey.
7: Eşit memek de bekliyor.
9: Herkese nasip olmayacak bir yaş. İnşallah hayırlı ömür versin diyelim. Ne diyelim? Ama sağlıkları iyi Allah'a şükür. Kendi ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Bu bir tane.
0: Atiye ninenin sağlıklı bir ömür için sırrı ise...
7: Allah ne verdiyse yedik, içtik. Allah verdiğini yiyoruz.
0: Atiye nine kalabalık ailesiyle kutladığı asırlık doğum gününde büyük mutluluk yaşadı.
1: Sıcak havalarda çocukların vazgeçilmezi olan dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler. Aman dikkat, uzmanlardan yaz aylarında... Aileleri yakından ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Hijyen kurallarına uyulmadan üretilen ürünler hastaneye yatışa kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.
0: Yaz sıcaklarında çocukların ilk tercihi dondurma, meyveli buz, soğuk içecekler. Ancak uzmanlara göre bu masum görünen lezzetler yanlış saklandığında ciddi bir sağlık tehdidine dönüşebiliyor.
10: Bunları tüketmek tabii ki zararlı değil ama... Her şeyin kararında olması lazım.
0: Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, aileleri özellikle yaz aylarında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle hijyenik olmayan koşullarda üretilen ya da eriyip yeniden dondurulan ürünler bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor.
10: Bunların ne kadar hijyenik koşullarda hazırlandığı ve saklandığı, içine katılan buzların ne kadar sağlıklı olduğu, ne kadar temiz bir ortamda saklandığı, hijyene ne kadar dikkat edildiği çok önemli.
0: Sonuçsa ishal, bağırsak enfeksiyonu ve bazı çocuklarda hastane tedavisi.
10: Eriyen, dondurulmuş gıdalar daha sonra tekrar doldurulduğunda içindeki bakteri yükü, mikrobik yük artmakta. Öncelikle de hijyen açısından çocuklara zarar vermekte. Zaten bu nedenle biz özellikle yaz aylarında çok sık ishal yakınması görüyoruz ve bu nedenle yatırmamız, hatta müşahede altına almamız gereken çocuklarımız, hastalarımız oluyor.
0: Uzmanlara göre en büyük risk merdiven altı üretimler, kaynağı belli olmayan ürünler ve uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeyen gıdalar. Bu ürünler sadece mide ve bağırsakları değil, karaciğeri de olumsuz etkileyebiliyor.
10: Mutlaka çocuklarımızı korumamız lazım ki hastaneye yatırmak zorunda. Onlara en azından bir damar yolu açarken bile içimiz ne kadar acıyor.
0: Uzmanların ortak uyarısı net.
10: Özellikle merdiven altı üretimlere çok dikkat etmek lazım. Bunların içinde ki koruyucu maddeler, katkı maddeleri tüm organlara zarar verme ihtimali var.
0: Yazın serinlemek isterken çocukların sağlığını riske atmayın.
1: Kısa bir ara, saat başında yeniden görüşeceğiz.
11: TGRT FM Haber. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi. Türkiye'nin frekans listesi. İzmir 92, İzmir Ödemiş 96.4, Aydın 97.3, Muğla 90.5, Bodrum 95.1, Fethiye 106.3, Kütahya 93.1, Uşak 102.9, Denizli 94.2, Kale 94.2, Afyon 105.5, Dinar 106.5, Başmakçı 91.4, Manisa 99.8, Turgutlu 90.8, Salihli 99.8, Soma 88, Gördes 89.3. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Gölge Sultanlar. Hüdayi Yolu.
1: Hüdayi Hazretleri hocasının vefatı üzerine Hoca Saadettin'in tavsiyelerine uyar İstanbul'a yerleşir. Küçük Ayasofya Tekkesi'nde talebe okutur. Sonra Fatih medreselerinde fıkıh, hadis, tefsir dersleri verir. Ama onun gönlünde sevenleriyle baş başa olacağı bir tekke yatar. Üsküdar'da bir arazi alır ve gönlüne göre bir dergah kurar. İstanbullular akın akın sohbetine koşar, himmetine kavuşurlar. Gel zaman, git zaman namı ötelere yayılır. Tam dört sultan eşiğine gelir, diz çökerler yanı başına. Mübarek o güçlü ferasetiyle onlara gölge olur. Kah tedbir gösterir, kah hedef çizer. Ferhat Paşa ile birlikte İran seferine katılır. Askeri zafere inandırır. Gün gelir Hüdayi dergahı hak aşıklarına yetmez olur. Mübarek derslerini Sultanahmet Camii'ne taşır. Ancak koca cami dar gelir. Birinci Ahmet Han bir gece çok sıkıntılıdır. Rüyasında Avusturya kralıyla güreşir, lakin sırt üstü yere düşer. Görünüşte kabus gibi bir şeydir. Büyük bir telaşla rüyasını yazar ve Hüdayi dergahına yollar. Ancak Aziz Mahmud Hazretleri ulağı kapıda karşılar, pusulayı okumadan cevabi mektubu sıkıştırır eline. Onun tabirine göre toprak kuvvet demektir. Sırtının yere değmesi arkalarındaki himmete işarettir. Hulasa, zafer bizimdir. Nitekim zaman büyük veliyi haklı çıkarır. Osmanlı muzaffer olur. Aziz Mahmud Hazretlerine hanım olmak kolay değildir. Zira mübarek elindekini avucundakini dağıtır ve fukara gibi yaşar. Kadıncağız hamiledir ama karnını bile doyuramaz. Ev rutubetli ve soğuktur. Dahası ne yemek yağı vardır ne kandilin yağı. Bir gün kadının gırtlağına gelir. Yetti gayri der. Sen tut Bursa kadılığı gibi bir makamı bırak, malını mülkünü ona buna dağıt, sonra köleler gibi sürün. Bebeğimizi saracak çaputumuz bile yok. Yaptığın iş mi yani? Aziz Mahmud Hüdayi sesini çıkarmaz, sadece manalı manalı güler. İşte tam o sıra kapı çalınır. Saray ağaları altın dolu torbaları eşiğe bırakırlar. Sultanımız, efendimiz ellerinizden öpüyorlar derler. Hadiseler aynen tabirinizdeki gibi gelişti. Lütfen bunları kabul edin, sevindirin bizi. Hanımı mahcup ve pişmandır. O altınlar da geldiği gibi gider tabii. Anında bulur yerini. Üsküdar garibi bol semttir, fukara bol bol sebeplenir. Sultanahmet Camii'nin açılacağı gün cuma hutbesini okuma şerefi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine verilir. Ancak o gün deniz kabına sığmaz, rüzgar kamçı kamçı dolanır. Dalgalar kubbe kubbe gelir, sahili döverler. Sular zeminde patlar gülle gibi. Ama Hüdayi Hazretleri fırtınaya aldırmaz, saray burnuna doğru açılırlar. Teknenin geçtiği yerde derya süt liman olur. Talebeleri ardı sıra ilerler, adeta tünelden geçerler. İşte bu ehline aşikar yol zaman zaman sandalcılar tarafından kullanılır. Hoş, Üsküdarlı kayıkçıların tamamı ona intisaplıdır. Netameli havalarda "Ya Rabbi, şeyhimin hatırına" der, sığınırlar Hüdayi yoluna. Söz konusu geçit daima sakin, daima emindir. Hüdayi Hazretleri bir gün saraydadır. Feyizli bir sohbetin ardından namaz vakti girer. Mübarek taze bir abdest almaya niyetlenirler. Sultan Ahmet koşar ibrik getirir. Şehzadeler seccadeleri sererler. Valide Sultan kafes arkasında peşkir hazırlar. Kadıncağız kalbinden ah der. Ah, mübareğin bir kerametini göreydim. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine malum olur. Hayret buyururlar. Bazıları hala keramet görmek istiyor. Koca Halife-i Ruh-i Zemin bizim gibi bir garibe ibrik tutsunlar, muhterem anneleri peşkir hazırlasınlar, bundan hala keramet mi olur? Bir gün padişah Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden dua ister. Mübarek ellerini açar. Ya Rabbi, bizi sevenler denizde boğulmasınlar. Yaşlılıklarında muhtaç olmasınlar. İmanlarını kurtararak ölsünler ve öleceklerini bilsinler diye dua eder. Ahmet Han ömrünün son günlerinde meçhul kimselere selam vermeye başlar. Neler oluyor diye soranlara hayret der. Görmüyor musunuz? Sahabenin büyükleri ve Hülefai Raşidin yanımızdalar. Bana hazırlan diyorlar. Yarın Efendimiz'e gidecekmişiz. Mübarek nice hazırlanır onu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz o ki ertesi gün kavuşur özlediklerine.

0: Amerikan Chicago Üniversitesi profesörlerinden tanınmış psikoanaliz uzmanı Jules Masserman, 1974 yılının 15 Temmuz'unda yayınlanan Time mecmuasının özel nüshasında Büyük Liderler Nerede başlığı altında tarihte şimdiye kadar gelip geçmiş olan önderleri incelemekte, bunların psikoanalizini yapmakta ve bu liderlerin en büyüğünün Muhammed Aleyhisselam olduğunu bildirmektedir.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

محمد جون وبستر، انگلیس. Ben Londra'da tam bir protestan terbiyesi alarak yetiştim. 1930 senesinde daha genç bir talebeyken her genç gibi bazı hadiselerle karşılaşıyor, bunları anlamaya çalışıyordum. Bu hadiselerden birisi dinle dünya arasında bir münasebet aramak, yani rahat ve huzur içinde yaşamak için dinden nasıl faydalanabileceğimi düşünmek oldu. O zaman ilk defa olarak farkına vardım ki mensup olduğum Hristiyan dini bu hususta çok zayıf ve çok acizdi. Zira Hristiyanlık dünya yalnız fenalıklarla dolu bir işkence yeri, insanları günahkar doğan mahluklar olarak kabul ediyordu. Onlara hayatta rahat bir yol göstermek şöyle dursun, her yaptıkları işin günah olduğunu, bu günahtan kurtulmak için hiçbir çare bulunmadığını, insanlar için ancak rahiplerin Allah-u Teala'ya dua edebileceğini söylüyordu. Hristiyanlık insanları tamamen başıboş bırakmış ve yalnız pazar günleri insanı hiçbir surette tatmin etmeyen bir kilise havası içinde ibadete teşvik etmiştir. O senelerde İngiltere'de büyük bir ekonomik buhran ve fakirlik vardı. İnsanlar hayatlarından ve hükümetten hiç memnun değildi. Hristiyanlık onlara bu ızdırap dolu günlerde hiç yardım etmiyor, insanlar ondan bir tahammül kudreti, destek bulamıyorlardı. Bu keyfiyet benim üzerimde çok fena bir tesir yapmıştı. Aklımdan çok hislerime kapılarak dinin manasız bir şey olduğuna karar verdim. Hristiyanlığı reddederek kendimi birçok genç gibi dinsizliğe ve komünizme verdim. Komünistlik uzaktan işitilince gençlere bir haz veriyordu. Çünkü ekonomik sıkıntılar içinde bunalan ve yaşama kudreti bulamayan genç nesil, servet ve rütbe farkını ortadan kaldırdığını iddia eden komünizmi bir kurtarıcı olarak görüyordu. Fakat kısa bir zaman sonra farkına vardım ki komünizmin iddiaları yalnız bir propagandadan ve boş laftan ibarettir. Onlarda da hem rütbe hem servet farkı aynen vardı. Her şey her memlekette aynıydı. Bunun üzerine komünistlikten vazgeçerek kendimi felsefeye verdim. Böylece bir panteist olarak vahdeti vücut itikadında yetişmeye başladım. Batıda İslamiyet ile temas kurmak çok müşküldür. Çünkü orada İslamiyet'e karşı ta Haçlı seferlerinden kalma bir düşmanlık vardır. Avrupalılar hiç tanımadıkları İslamiyet'i nefretle reddederler. Çocuklarını Müslüman düşmanı olarak yetiştirirler. Müslümanlıktan bahsetmek çok ayıp sayılır. Birisi bu bahsi açtı mı herkesin suratı asılır ve herkes susar. Bu aralarda bir vazifeyle Avustralya'ya gönderilmiştim. Bana verilen Müslümanlıktan nefret terbiyesine rağmen bir gün nasılsa merak ederek bir Kur'an tercümesini elime aldım. Fakat daha kitabı tercüme edenin ön sözünü okuyunca kitabı hemen kapattım. Çünkü kitabı tercüme eden daha ön sözde Kur'an-ı Kerim aleyhinde o kadar ağır sözler söylüyor, Kur'an-ı Kerim'i o kadar tahkir ediyordu ki böyle bir kitap okumak manasız olurdu. Sonra düşündüm, madem ki Hristiyanlar Müslümanlardan nefret ediyorlardı, o halde tercümeyi yapan Hristiyanın bu tesir altında kalarak bozuk bir tercüme yapması, bazı yerleri yanlış anlaması imkanı vardı. Bir kere meraklanmıştım. Artık işi ciddiyetle ele aldım ve birkaç hafta sonra Avustralya'nın batı tarafında Perth şehrine gittiğim zaman bu şehrin büyük kütüphanesine uğrayarak Müslümanlar tarafından tefsir edilmiş bir Kur'an-ı Kerim bulunup bulunmadığını araştırdım. Bana böyle bir tercüme bulup verdiler. Bunu açıp içindeki ilk sureyi, Fatiha-i Şerife'yi okuyunca ne kadar mütehassıs olduğumu size anlatamam. Fatiha, alemlerin Rabbine hamd ile başlıyordu. Bize doğru yolu göster diye yalvarıyordu. Ne güzeldi. Fatiha-i Şerif'i birçok defalar okudum. Burada zikredilen büyük Halik, Rahman ve Rahim, yani çok merhametliydi. Hristiyanların dediği gibi insanları günahkar olarak yaratmamıştı. Kur'an-ı Kerim okumaya başladım ve okudukça kendimden geçtim. Bütün arzularımın, tasavvurlarımın aynını bu kutsi kitapta buluyordum. Saatler geçmiş ve ben nerede olduğumu, zamanı, her şeyi unutmuştum. Bana Kur'an-ı Kerim'le beraber Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatına dair bazı kitaplar da bulup getirmişlerdi. Kendimden geçerek bunları okuyordum. Nihayet kütüphane memuru yanıma gelerek, vakit geldi artık kütüphaneyi kapatıyoruz deyince kendime geldim. Kütüphaneden evime dönerken işte şimdi maksadıma kavuştum. Ben artık Müslüman oldum diye tekrar edip duruyordum. Artık Allah-u Teala'nın inayetiyle hidayete kavuşmuştum. Eve dönerken sıcak bir kahve içmek için münasip bir yer aradım.
Caddeden aşağı doğru inerken aklımda yalnız Kur'an-ı Kerim, Müslümanlık ve Allah-u Teala vardı. Nereye gittiğimin farkında değildim. Birdenbire ayaklarım kendiliğinden durdu. Başımı kaldırınca kırmızı tuğladan yapılmış bir binanın önünde olduğumu gördüm. Bacaklarım kendiliğinden beni buraya kadar getirmişti. Binanın üzerindeki levhaya baktım. Burası Avustralya'daki bir camiydi. Kendi kendime Allah-u Teala sana doğru yolu ihsan etti ve sana ne yapmanı icap ettiğini bildirdi. Sen Müslümanlığı tanıdın. Allah-u Teala seni caminin kapısı önüne kadar getirdi. Hemen içeri gir ve bu dini kabul et dedim. İçeri girdim ve Müslüman oldum. O zamana kadar bir tek Müslüman tanımamıştım. İslamiyet'i kendi kendime buldum ve kabul ettim. Kimse bana bu hususta rehberlik etmedi. Benim rehberim yalnız aklı selimim oldu.

Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Seyyid Ahmedi Bedevi Hazretleri 1. Bölüm. İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden, künyesi Ebu'l-Fityan ve Ebu'l-Abbas'tır. Lakabı Şihabeddin'dir. Seyyid-i Bedevi diye tanınır. Fas'ta 596, miladi 1200 senesinde doğdu. 675, miladi 1276 senesinde Mısır'da Tanta şehrinde vefat etti. Ahmed-i Bedevi hem şerif hem de seyyittir. Yani Peygamberimizin mübarek torunları Hasan ve Hüseyin'in soyundandır. Ecdadı 73, miladi 692'de Arabistan'da çıkan kargaşalıklar sebebiyle Fas şehrine hicret etti. Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra kıraat-ı seb'a, Kur'an-ı Kerim'in 7 şekilde okunması üzerine ilim tahsil etti. Silsile yoluyla Ebu'l-Hasan-ı Şazili, Seyyid Ahmet Rıfai, Hasan-ı Basri ve Resulullah Efendimiz'e ulaşan alimlerden ilim öğrendi. Çeşitli yollardan Resulullah Efendimiz'e varan hocalarının silsilesi, Hacı Muhammed Zihni Efendi'nin Tuhfetür Ragıp isimli eserinde uzun yazılmıştır. İlim öğrenmek için çeşitli beldeleri dolaştı. Oralarda bulunan büyük alimlerin sohbetinde bulundu. Fıkıh ve diğer ilimlerde derin alim oldu. Binlerce veli yetiştirdi. Son devir Osmanlı ulemasından Hacı Muhammed Zihni Efendi Tuhfetür Ragıp isimli kıymetli eserinde şöyle anlatır. Büyük hadis ve fıkıh alimi İbni Hacer-i Askalani Hazretlerine Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri hakkında ne buyurursunuz diye sual edildi. İbni Hacer Hazretleri şöyle cevap verdi. O Ebu'l-Fityan Ahmet bin Ali'dir. Çok heybetli bir zattı. Bu heybetinden kimse yüzüne bakmaya cesaret edemezdi. Bunun için yüzüne iki kat peçe, nikab örter, öyle gezerdi. Bu sebeple Bedevi denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilir, çok Kur'an-ı Kerim okurdu. Kur'an-ı Kerim okurken çok değişir, bambaşka bir hal alırdı. Şafii mezhebinde olup fıkıh ilminde alimdi. Önceleri çok cesur, atılgan, şecaatli bir mizaca sahipti. Kendisine eza eden olursa onlara karşılık verirdi. Bunun için attab diye tanınmıştır. Sonraki hallerinde ise gayet sükun ve sükût üzere bulundu. Bu hali o derece olmuştu ki bir şey söylemez, bir şey söylemesi icap edince bunu işaretle anlatırdı. İnsanlardan ayrı kendi halinde yaşardı. Devamlı oruç tutardı. Sadece birer zeytin ile iftar ve sahur ettiği ve buna 40 gün devam ettiği rivayet edilir. Uzun boylu, buğday benizli, kolları uzun, bacakları etli, pazuları iri olup gayet heybetliydi. Sağ yanağında bir ve sol yanağında iki beni vardı. Burnunun orta yeri bir parça yüksek olup iki yanında birer tane ben vardı. Yüzü büyükçe ve gözleri sürmeliydi. Vefatından sonra talebelerinin en büyüğü Hace Salih Abdülal hocasının yerine geçip Halife-i Şeyh Ahmet, Ahmed-i Bedevi'nin vekili unvanını aldı. Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin kabri üzerine mükemmel bir türbe yapılıp kendisini sevenler yakın ve uzak beldelerden ziyaretine gelmeye başladılar. Bu türbede her sene Mevlid-i Şerif okunması adet oldu. Bugün o mevlidin şöhreti aynen devam etmekte, herkes tarafından bilinmektedir. Seyyid Ahmed-i Bedevi zamanında bulunan evliyanın en büyüklerindendi. Hak aşıkları her taraftan yanına koşarak huzuru ve sohbetiyle şereflenmek için can atarlardı. Seyyid Ahmed Bedevi Hazretlerinin kalplere tesir eden sohbetlerinde buyurdular ki, talebesi Abdülal'ın Tövbe-i Nasuh'un ne olduğunu sorması üzerine şöyle buyurdu. Tövbenin hakikati, geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbe ile kalbi temizlemekten ibarettir. Sadık kimsenin kim olduğu sorulduğunda, sadık o kimsedir ki Allahü Teala'nın hükmünden razı olduktan sonra Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine uyan, başkasından bir şey istemeyip verilirse şükreden, verilmezse sabreden kimsedir, buyurdu. Seyyid-i Bedevi Hazretlerinin talebelerinin büyüklerinden olan Abdülal diyor ki, hocam Ahmed-i Bedevi Hazretlerine 40 sene hizmet ettim. Bir an Allahü Teala'ya ibadetten uzak kaldığını görmedim. Bir gün kendisine dinimizde fakirliğin ne olduğunu sordum. Bana cevaben Hazreti Ali'nin bir kıssasını anlattı. Rivayet olunduğuna göre Hazreti Ali radıyallahu anh Basra çarşısında kibirli bir şekilde yürüyen bir fakiri görüp "Sen kimsin?" diye sordu. O da "Bir fakir" diye cevap verdi. "Fakrin, fakirliğin alameti nedir?" diye sorunca "Ey Ebu'l-Hasan, Ali bin Ebu Talib, senin ilmin bu kadar ziyadeyken, bunun cevabını biz nasıl verebiliriz?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, fakirliğin alametlerini şöyle saydı. Allahü Teala'yı tanımak, onun emirlerini gözetmek, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine yapışmak, daima abdestli olmak, her halde Allahü Teala'dan razı olmak, ondan gelen her şeye rıza göstermek, inanmak, insanların ellerinde olan şeylerde gözü olmamak, Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta yarış etmek, gevşeklik göstermemek, insanlara karşı şefkatli ve merhametli olmak, insanlara karşı mütevazı olmak, şeytanı düşman bilmek, eziyetlere sabretmek. Bundan sonra buyurdu ki, ey Abdülal, dünya sevgisinden sakın. Zira sirke, saf balı bozduğu gibi, dünya sevgisi de salih ve iyi amellerini bozar. Yetimlere şefkat, çıplaklara elbise giydirmekle merhamet, açları doyurmakla himaye, garipleri, zayıfları ikram ile korumak adetin olsun. Bu işlerin Allahü Teala katında kaybolmaz. Ey Abdülal, zikre, Allahü Teala'yı anıp hatırlamaya devam et. Bir an bile Allahü Teala'dan gafil olma, onu unutma. Gece kıldığın bir rekat namaz, gündüz kıldığın 1000 rekattan daha üstündür. Allahü Teala'yı zikretmek kalb ile olur, sadece dil ile olmaz. Allahü Teala'yı hazır bir kalb ile zikret. Allahü Teala'dan gafil olmaktan sakın, çünkü bu gaflet kalbi katılaştırır. Sabır Allahü Teala'nın hükmüne rıza göstermektir. Onun hükmüne rıza göstermek ve emrine teslim olmak demek, nimete kavuştuğunda sevinip ferahlık duyduğu gibi, musibet ve sıkıntı geldiğinde de aynı sevinç ve ferahlığı duyabilmek demektir. Nitekim Allahü Teala Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesinde mealen Peygamber Efendimize hitaben, "Ey Habibim, musibet ve ezaya sabredenlere lütuf ve ihsanlarımı müjdele," buyuruyor. Zühd sahibi olmak, dünyaya düşkün olmamak demek. Dünyevi arzu ve istekleri terk etmek suretiyle nefse muhalefet etmek demektir. Harama düşmek korkusundan dolayı 70 tane helali terk etmektir. Tefekkür etmenin hakikati, Allahü Teala'nın yarattıkları hakkında düşünmek, fakat Allahü Teala'nın zatı hakkında düşünmemektir. Ey Abdülal, Allahü Teala'nın kullarından birine bir musibet gelse, bunun için sakın sevinme, gıybet ve dedikodu yapma, insanlar arasında söz taşıma, sana eziyet vereni, zulmedeni affet, kötülük yapana iyilik et, sana vermeyene ver. Hocam sonra, "Ey Abdülal, doğru olan fakir kimdir biliyor musun?" diye sordu. Ben de, "Siz bilirsiniz efendim," dedim. Bunun üzerine sadık olan fakiri şöyle tarif etti. Sadık olan fakir, hiç kimseden bir şey istemez. Eğer kendisine bir şey verilirse teşekkür eder, verilmezse sabreder. Sünnet-i seniyye üzere yürür. Bunlar bizim yolumuz üzere yürüyenlerin alametleridir. Yalan konuşmamak, kötü iş ve sözde bulunmamak, haramlara bakmamak, madden ve manen temiz olmak, Allahü Teala'dan korkmak, zikre ve tefekküre devam etmek yolumuzun esaslarındandır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, sadık olan fakirlerle birlikte bulunmakla bazı meseleler öğrendim ki bunlar hikmet cevherlerindendir. İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiçbir kıymeti yoktur. Hilmi, yumuşaklığı olmayan kimseye ilmi fayda vermez. Allahü Teala'nın kullarına şefkat etmeyen kimseye Allahü Teala katında şefaat yoktur. Sabırlı olmayan kimseye işlerinde selamet yoktur. Takvası, Allahü Teala'dan korkması, haramlardan sakınması olmayan kimsenin Allahü Teala indinde hiçbir kıymeti yoktur. Bu 6 hasletten nasibi olmayan kimsenin cennette yeri yoktur. Ben hocam Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin bu nasihatlerini can kulağıyla dinleyip bunlara uygun amel etmeye çok gayret ettim ve bunlara uymakla çok şeylere kavuştum. Seyyid Ahmed Bedevi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Ahmed-i Bedevi Hazretlerini sevenlerden Şeyh Rekin isminde bir zat vardı. Seyyid-i Bedevi bir gün bu zatı yanına çağırıp kendisine, "Ey Rekin, bana ileride büyük bir kıtlık olacağı ilham olundu. Bunun için sen bol miktarda buğday alıp muhafaza et. Kıtlık zamanında insanlar senin biriktirdiğin bu buğdaydan pek çok istifade ederler. Buğday temin edebilmek için uzak memleketlere gitmek zahmetinden kurtulmuş olurlar. O zaman sen, elinde bulunan buğdayı insanlardan ihtiyacı olanlara, Resulullah'ın hürmeti için ikram ve ihsan olmak üzere çok ucuz fiyata sat, buyurdu. O da, peki efendim diyerek hocasının elini öptü ve oradan ayrıldı. O sıralarda buğday gayet ucuz ve her tarafta bol miktarda mevcuttu. Elinde bulunan bütün parasıyla buğday satın aldı. Bununla da kalmayıp, kendi ailesinden ve akrabasından izin alarak, kendilerinde bulunan ziynet eşyalarını da alıp, onlar ile de buğday satın aldı. Biriktirdiği bol miktardaki buğdayı mahzenlerde muhafaza etti. Bir zaman sonra buğday fiyatları son derece pahalandı ve yakın yerlerde bulunamaz oldu. İnsanlar ihtiyaçları olan buğdayı bulabilmek için uzak memleketlere gitmek ve çok yüksek fiyat ödemek mecburiyetinde kaldılar. Rekin, Ahmed-i Bedevi Hazretlerine gelerek bu durumu arz etti. O da, elindeki buğdayı insanlara sat, fakat onlara karşı müsamahalı davran, ucuza sat. Allahü Teala katında bunun sevabı pek fazladır, buyurdu. Rekin, mahzenlerini açtı. Çok ucuz fiyattan buğday satmaya başladı. Fiyatı çok düşük tutmasına rağmen çok fazla kâr etti. Yakınlarından aldığı ziynet eşyalarını fazlasıyla kendilerine iade etti. Ailesine gerdanlık, çeşitli ve güzel elbiseler ve ziynet eşyaları aldı. Fakirlere, muhtaçlara pek çok ikramlarda bulundu. Herkes kendisine yaptıkları sebebiyle çok dua etti. Seyyid Ahmed Bedevi Hazretlerinin kalplere tesir eden nasihatlerinde buyurdular ki, Allahü Teala'ya kendisiyle yakin olabileceğimiz en üstün şey nedir diye sordular. Kibir, riya, haset, gıybet, kin, kızma, dünyaya düşkünlük, uzun emel sahibi olmak gibi insanın içine dair günahları terk etmektir buyurdu. Bunun üzerine insanın batınına, içine ait günahlarının zahirine, dışına ait günahlardan üstün olması nasıl olur diye sorduklarında, çünkü batına ait günahlar terk edilince zahiri dış günahlar kendiliğinden kaybolur, buyurdu. En şiddetli günah nedir, diye soruldu. Bir masiyetin, günahın, masiyet, günah olduğunu bilmemektir. Bundan daha kötüsü nedir, diye soruldu. Masiyet olan bir şeyi, taat, ibadet olarak bilmektir. Onun için dini bilgileri, lazım olduğu kadar mutlaka öğrenmek lazımdır, buyurdu. Günah işlendiğinde yapılacak en faydalı iş nedir denildiğinde, bir kimse bir günahı yapıp, sonra onu gözünün önüne getirip, ölünceye kadar, ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günahı işledim diye pişman olup, bir daha öyle bir günaha dönmemesidir buyurdu. İşte bu tövbe-i nasuh, yani bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tövbedir. Allahü Teala'nın beğendiği işlerle meşgul olan kimsenin sakınması gereken nedir dendi. Yaptığı salih amelleri gözünde büyüterek bir hayli ibadet yaptığını, ibadet ve taat hususunda durumunun iyi olduğunu düşünerek günahlarını unutmaktan sakınması gerekir. Çünkü bunda amellerinin onu şımartması ve işlediği günahların azabından emin olması vardır. Böyle bir durum ise tehlikelidir, buyurdu. Taat ehli üzerlerinden bir gün bir gece geçtiği zaman taat üzere geçip geçmediği hususunda kendilerini kontrol ederler. Eğer Allahü Teala'nın rızasına uygun geçmiş ise sevinirler. azalarını salih ameller yapmaları için zorlarlar. Dünya düşüncesini kalplerinden boşaltırlar. Uzun emel sahibi olmazlar. Ecellerini yakın görürler. Dünya hırsını kalplerinden uzaklaştırırlar. Ahiret düşüncesi onların gönüllerini kaplamıştır. Ahirete basiretli bir gözle bakarlar. Sanki ahireti görmüş gibi hazırlanırlar. Temiz, halis ve salih amellerle Allahü Teala'ya yaklaşmaya çalışırlar. Yaşayışlarında Allahü Teala ve Resulünün emrettiği istikamet üzere olurlar. Takvaları arttıkça dünyada yaptıkları ibadet ve taatlerin tadını daha fazla duyarlar. Allahü Teala'dan korkusundan gözyaşları dökerler. İbadetlerini kırık ve mahzun bir kalb ile yaparlar. Onlar ahiret gamıyla gamlanmışlardır. Fazla ve boş söz konuşmazlar. Allahü Teala'yı anmaktan lezzet duyarlar. Bedenleri dünyada fakat kalpleri Allahü Teala iledir. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. İmam-ı Şarani Hazretlerinin Tabakat adlı kitabında şu menkıbe nakledilmektedir. Mısır'da Ebu'l-Gays bin Ketile isminde alim bir kimse vardı. Bir gün yolu Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin metfun bulunduğu beldeye düştü. Oradaki insanların Seyyid Hazretlerine çok büyük ihtimam, hürmet gösterdiklerini görünce, "Siz de fazla yapıyorsunuz, ona lüzumundan fazla ihtimam gösteriyorsunuz," dedi. Orada bulunanlardan biri, "Sen ne diyorsun, o çok büyük bir velidir," dedi. Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin büyüklüğünü anlayamamış olan bu zavallı adam, bu söze daha da içerledi. Fakat bir cevap vermedi. Bu kimse misafir olduğu için kendisine yemek getirdiler. Yemekte kızartılmış bir balık vardı. Ebu'l-Gays yemek yerken boğazına bir kılçık takıldı. Saatlerce uğraştılar ise de çıkartamadılar. Nice tanınmış doktorlar çağırdılar, onlar da çıkaramadılar. Artık yemekten içmekten kesilmişti. Yataklara düştü. Her geçen gün ızdırabı şiddetleniyor, hiçbir şey de yapamıyordu. Ölecek duruma gelmişti. Nihayet aradan bir sene geçtikten sonra, son çare olarak Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin kabrini ziyaret edip, ruhaniyetinden yardım istemeyi düşündü. Yakınları bunu Seyyid Hazretlerinin kabrine götürdüler. Kabrin yanında oturup, kendisine dil uzattığı için pişman olmuş bir

Teala'ya tövbe ediyorum, dedi. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerinin kalplere tesir eden nasihatlerinde buyurdular ki, afiyet büyük bir nimettir. Emeli, arzu ve istekleri arttırmamak lazımdır. Makam, mevki kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. İnsanın heva ve arzularına uyması kendisine büyük bir zulümdür. Farzları yapmak gibi taat yoktur. Günahı küçük görmek gibi musibet yoktur. İnsanın kendisini alakadar etmeyen şeyleri terk edip, kendisini ilgilendiren işlerle meşgul olması gerekir. İnsanın en kötü işlerinden birisi, gıybet etmesidir. Bu yüzden dünyada ve ahirette zarara uğrar. Hatta o yüzden ona buğz edilir. Melekler ondan uzaklaşır, şeytanlar sevinir. Gıybet amelleri boşa çıkarır. Herkes yanında sevgisini kaybeder, değeri kalmaz. Gıybet ile nemime, söz taşımak birbirine yakındır. İkisi de aynı şeyden doğar. İkisi de taşkınlık ve azgınlıktır. Azgın olmayan kimse bunlarla uğraşmaz. Söz taşıyan katil gibidir. Gıybet eden ise leş yiyen gibidir. Azgın kimse kibirlidir. İnsan nefsini bu hastalıklara kaptırınca, iftira günahına da girer. Böylece gıybet, kişinin nefsini temize çıkarmak istemesinden ve kendisini beğenmesinden doğar. Gıybetten en büyük beladan kaçar gibi kaçmak lazımdır. Çünkü o, Kur'an-ı Kerim'de haram kılınmıştır. Kalbin manevi hastalıklardan muhafazası için şunlara dikkat etmek lazımdır. 1. Ahlakı güzel olanlarla oturmak. 2. Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek. 3. Fazla yemek yememek. 4. Gece namazlarına devam etmek. 5. Seher vaktinde Allahü Teala'ya yalvarmak, istiğfar etmek. 3 şey vardır ki bunlar bir veli kulda arttıkça güzel halleri artar. 1. Makamı yükseldikçe tevazusu artar. 2. Malı çoğaldıkça cömertliği artar. 3. Ömrü uzadıkça hizmeti artar. Ahmed-i Bedevi Hazretleri sohbetlerde talebelerine buyurdular ki, Allahü Teala'yı sevmenin alameti ona itaati sevmektir. İlim tahsil etmek sırf Allahü Teala'ya itaati ve adabı öğrenmek içindir. Dünyayı tanıyan ondan soğur, ahireti tanıyan ona ısınır. Hak Teala'yı tanıyan onun rızasını tercih eder. Çok günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğutarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz. Sünnet-i seniyyeye uymadan amel edenin ameli batıl olur. Dünyaya sevgi ve arzuyla bakanın kalbinden Allahü Teala zühd ve yakin nurunu söküp atar. Hak Teala bir insanı gaflet içinde bulunmak ve taş kalpli olmaktan daha beter bir şeyle imtihan etmemiştir. Kalbinde bir katılaşma gördüğünde salihlerle sohbet et, onlarla bulun. Yemeği azalt. Nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır. Akıllı kişi Allahü Teala'yı daha çok tanır. Daha çok tanıyan hedefine daha çabuk ulaşır. Ümit Allah'tan korkanların azığıdır. Ağlamanın en güzeli ve iyisi İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için kulun ağlamasıdır. Allahü Teala'dan korkanların gıdası Allahü Teala'dan ümidini kesmemektir. Ağzıma lüzumsuz bir lokma koyduğum zaman oradan lüzumsuz bir söz çıkar. Bir konuda tereddütte

0: kalıp doğrusunu kestiremediğiniz vakit, nefsin arzusuna aykırı olan hangisi ise onu tercih edin. Çünkü işin doğrusu nefsani arzulara karşı çıkmaktır. Kim Allahü Teala'nın ibadetiyle bir saat meşgul olursa Allahü Teala ona rahmetiyle nazar eder. Allahü Teala'yı sevmenin alameti zikri, her işte onun emrine uymayı sevmektir. Şükredenlerin hali sorulduğunda rivayet ettiği şu hadisi şerifle cevap verdi. Her hallerinde Allahü Teala'ya şükredenler ilk önce cennete girecek ve en evvel haşrolacak kafiledirler. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Her hallerinde Allahü Teala'ya şükredenler ilk defa cennete girecek ve en önce haşrolacak kafiledirler. Her kim bildiğiyle amel ederse Hak Teala ona bilmediği ilimleri verir. Her kim hastayken ve seferdeyken ibadetini yaparsa Allahü Teala ona sanki sağlam veya mukim iken yapmış olduğu ibadet gibi sevap verir." Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Birisi Resulullah Efendimize gelerek, "Ya Resulallah, bana bir amel göster de onu yapınca cennete gireyim," dedi. Resulullah Efendimiz Allahü Teala'ya ibadet eder. Ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Farz olan namazını dosdoğru kılarsın. Farz olan zekatı verirsin. Ramazan orucunu da tutarsın," buyurdu. Bunun üzerine köylü, "Nefsim yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki asla bundan fazlasını yapmam. Bunlardan bir şeyi de eksik bırakmam." Eshab-ı kiramdan birisi gelerek, "Ya Resulallah, insanların en faziletlisi kimdir?" diye sordu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Allah yolunda canı ile, malı ile cihad eden mü'mindir. Sizden biri Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyarak güzel ahlak sahibi olunca, yaptığı ibadet ve taatlerini de ihlas ile yapınca, her haseneden, her iyi amelden dolayı kendisi için ondan 700 misline kadar sevap yazılır. Yapacağı her seyyiyeden, kötü amelden dolayı da kendisine yalnız bir misli günah yazılır. Allahü Teala affederse hiç yazılmaz. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, şayet bir Müslüman o saate rastlar da Allah'tan bir hayır dilerse, Allahü Teala onu kendisine mutlaka verir. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin metfun bulunduğu Tanta şehri yakınında bulunan Garbiye şehrinin valisi Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin büyüklüğüne inanmazdı. Bu sebeple her sene Seyyid Hazretlerinin türbesinde düzenlenmekte olan mevlid toplantılarına Garbiye ahalisinden katılmak isteyenlere mani olur, gitmelerine müsaade etmezdi. Bu hali haber alan Muhammed Şenavi Hazretleri o şehre gidip vali ile görüştü. Böyle yapmasının çok mahsurlu olduğunu, Seyyid Hazretlerinin çok büyük evliya olduğunu anlatıp kendisine çok nasihat etti. Vali nasihatleri kabul etmedi. Eski haline de devam etti. Bu hale çok üzülen Muhammed Şenavi, durumu manevi olarak Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretlerine arz etti. O anda, "Sabret, o yakında cezasını bulur," diye bir ses duyuldu. Az zaman sonra valinin yüzünde bir yara çıktı. Dudaklarını ve dilini dahi kaplayan bu yara sebebiyle zelil ve hakir hale düştü. Böylece evliyaya düşman olmanın cezasını dünyadayken çekmeye başladı. Bir müddet sonra öldü. Allahü Teala'nın dostlarına, evliyasına dil uzatanların, düşman olanların ahirette çekeceği çok acı azaplar yanında dünyada çektiği böyle sıkıntılar pek az ve hiç kalır. Bunda çok dikkatli olmak icap ettiğini İslam alimleri bildirmişlerdir. Ahmed-i Bedevi Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde sevenlerine buyurdular ki: Marifetin hakikati Allahü Teala'yı kalb ile sevmek, dil ile anmak ve Allahü Teala'dan başka her şeyden ümidini kesmektir. Gaflet uykusundan daha ağır uyku yoktur. Şehvetten kuvvetli esaret yoktur. Gaflet ağırlığı olmasaydı, şehvet galip gelmezdi. Yoksullara hizmet eden şu üç şeyle mükafatlandırılır: tevazu, edep güzelliği, cömertlik. İnsanların Allahü Teala'ya en yakın olanı, güzel huylara en çok sahip olanıdır. Fakirliğindeki izzeti ve dervişliğindeki şerefi gizli tut. Yani halka ben fakirim diyerek sırrını açığa vurma. Çünkü fakirlik Allahü Teala'nın iyi bir ihsanı ve ikramıdır. Sabır fakru zarurette kalanların azığı, rıza ise ariflerin mertebesidir. Kalp bir takım kaplardan ibarettir. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolduğu zaman nurun fazlası diğer uzuvlara yansır. Batılla dolduğu zaman da ondaki karanlık diğer organlara geçer. Amellerin en iyisi hangisidir sorusuna Allahü Teala'dan başkasına iltifat etmekten kendini korumaktır diye cevap vermişti. Kendisine marifet ve muhabbetten sordular. Marifet Allahü Teala'yı tanımak, onu düşünüp tövbe, pişman olmakla, muhabbet ise Allahü Teala'ya aşırı sevgi duymak ve sevgilinin iradesine kusursuz teslim olmak ve emirlerine uymakla ele geçer buyurdu. Batıl olan şeye çok bakmak kalpten Hakk'ın marifetini giderir. Dünyadan uzaklaşmak takva sahiplerine, haramlardan uzaklaşanlara kolay gelir. Müminin kalbi Allahü Teala'nın zikriyle kuvvetlenir. Bir gün sohbette kıyamette en şiddetli azap görecek olanları anlatırken şu hadisi şerifleri okudu: Kıyamette azabı en şiddetli olanlar peygamberlere söyenlerdir. Sonra eshab-ı kirama söyenler ve sonra Müslümanlara söyenlerdir. İnsanları Hak Teâlâ'dan alıkoyanlar istedikleri ibadeti yapsınlar. Allahü Teala onları bağışlamayacaktır. İnsanların Allahü Teala'ya kavuşmasına vesile olanları da Allahü Teala bağışlayacaktır. İnsanları Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği nimetlerden başkalarını da istifade ettirmeye teşvik eder, Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini okurdu: Allahü Teala bazı kullarına bazı nimetleri ihsan etmiştir. Şayet bu kullar verilen nimetlerle başkalarını da faydalandırırsa bu nimetler onlarda kalır. Eğer çevresindekileri bu nimetten mahrum ederlerse verilen nimetler onlardan alınıp başkalarına verilir. Seyyid Ahmed Bedevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Tabakatü's-Sugra kitabında bildirildiğine göre Beyrutlu bir cemaat şöyle anlatırlar: Biz 12 kişiydik. Fransızlar bizi esir edip memleketlerine götürdüler. En ağır işlerde çalıştırmaya başladılar. Bir müddet sonra dayanamayacak hale geldik. Allahü Teala Seyyid-i Bedevi Hazretlerinden yardım istememizi hatırımıza getirdi. Biz de, ey Seyyid Ahmed-i Bedevi, insanlar senin esirleri Allahü Teala'nın izniyle memleketlerine gönderebileceğini söylüyorlar. Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine bizim memleketlerimize dönmemize vesile ol, diyerek kendisinden yardım istedik. Bir anda kendimizi daha önce hiç bilmediğimiz ve üzerinde bizlerden başka hiç kimsenin bulunmadığı bir binek üzerinde bulduk. O binekle oradan ayrıldık. Başımızda bulunan nöbetçilerin hiçbiri bizi fark edemedi. Anladıkları zaman da bize yetişemediler. Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin bereketiyle memleketlerimize varıp kurtulduk. Ahmed Bedevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine buyurdular ki, tasavvuf insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsini terk etmektir. Allahü Teala'yı hakkıyla tanıyan ondan başkasında sükun bulamaz. Allahü Teala'ya yaklaşmak, Allahü Teala'nın veli kulları hariç bütün mahluklardan uzaklaşmaktır. Allahü Teala'nın veli kullarına yakınlık insanı Allahü Teala'ya yaklaştırır. Ahmak olanların sana çok iltifatkar davranması ve düşünmeden cevap vermesi seni aldatmasın. Akıl ile beraber ruh insanı ahirete, nefsin heva ve hevesine muhalefet etmeye davet eder. Allahü Teala hepimizi yaptığımız iyi amellerle gururlanmaktan muhafaza etsin. Akıl ile heva, boş arzu, istek birbirinin zıddıdır. Aklın yardımcısı tevfik, Allahü Teala'nın yardımı, hevanın dostu ise yardımsız bırakılmaktır. Nefs bu ikisinin, akıl ve hevanın arasındadır. Hangisi galip gelirse ona tabi olur. Zenginliği aradım, ilimde buldum. Övülmeyi aradım, fakirlikte buldum. Afiyeti aradım, zühtte buldum. Kolay hesabı aradım, susmakta buldum. Rahat aradım, vermekte, cömertlikte buldum. Kim kalbini anlayışlı kılarsa, o kalp dünyadan ve dünyada olan şeylerden yüz çevirir. Kim kalbini cehalette bırakırsa, o kalp aldatıcı ve geçici zevklere tabi olur. Mürüvvet, arkadaşının hata ve kusurlarını bilmezlikten gelmektir. Tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister büyük, ister küçük günah olsun. Sakın Allahü Teala'nın zatından bir şey düşünmeyin. Günaha ve küfre düşersiniz. Tasavvuf, kulun her vakitte, o vakit için en iyi olan şeyle meşgul olmasıdır. Fütüvvet, güzel ahlaktır. Sabır, Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, üç şey insanı helak eder. Cimrilik, tamamen nefsinin arzularına uymak ve kişinin kendini beğenmesi. Helalden kazandığı malını infak edene, Allah yolunda harcayana müjdeler olsun. Din kardeşinin arzu ettiği yemeği kendisine yediren kimsenin günahları bağışlanır. Din kardeşini sevindiren Allahü Teala'yı sevindirmiş olur. Kişinin yediğinin en helali el emeği ve meşru olan alışverişten temin ettiği kazancıdır. İki Müslüman karşılaştıklarında birbirlerine selam verip müsafaha ederlerse aralarına 100 rahmet iner. Bunlardan 90'ı önce selam verip müsafaha edene, kalanı da diğer şahsadır. Allah için tevazu edeni Allahü Teala yükseltir. Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. İnsanlardan biri Allahü Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi onun hakkındaki muamelesine razı olurdu. Hüzün padişahtır. Bir yere yerleşince oraya başka bir şeyin yerleşmesine razı olmaz. Bir zaman gelecek ki ünsiyet sahibi kardeş, helal bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak. Kim Allahü Teala'ya yaklaşırsa insanlardan uzak kalır. Nefsim için en güvendiğim amelim Peygamber Efendimizin eshabına sevgi ve hürmetimdir. Böbürlenmen kendi ibadetini çok, başkasınınkini az görmendir. Adem oğlunu dünyada takip eden musibetlerin başında sevdiklerinden ayrılması gelir. Makamların en yükseği ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir. İki haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak, çok yemek. Bir kul Kur'an-ı Kerim'i hatmederse melekler onun iki gözü arasını öperler. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Konuşmak hoşuna giderse sus. Susmak hoşuna gidince konuş. Kim Allahü Teala'dan dünyayı isterse Allahü Teala da onun dünyada uzun zaman kalmasını ister. Müminin izzeti insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır. Ana ve babanın evlatlarına duaları bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Vera, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhasebe etmektir. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara, suizana, kötü düşünmeye sebep olur. Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır. Şayet insanlar Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünselerdi, ona isyan etmezlerdi. Akıllı kimse hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Ölümü hatırladığın zaman dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider. Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini de gizle. Dünyayı seven kişi ölümü sevmez. Melekler kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü Teala'nın huzuruna götürür. Vaktin kıymetiyle ilgili olarak buyurdu ki: dün öldü, bugün can çekişiyor. Yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl. Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin menkıbeleri pek çoktur. Birkaç tanesini nakledelim. Rivayet edilir ki annesi Abdülalı yeni doğduğu bir sırada kundağa sarılı olarak boğaların yemliğine bırakmıştı. O sırada içeri giren bir boğa, alışkın olduğu yemlikte yiyebileceği bir şeyler ararken, boynuzu Abdülal'ın kundak bağına takıldı. Boğanın boynuzuna asılı olarak sallanan çocuğun düşmesi ve ölmesi an meselesiydi. İnsanlar heyecanla boğanın etrafında toplandıkça, boğa daha da hırçınlaşıyor, yanına kimseyi yanaştırmıyordu. Tam o anda, gâipten biri el uzanıp çocuğu aldı. İnsanlar rahatladılar. Fakat çocuğu kurtaran eli tanıyamadılar. Aradan seneler geçip, Ahmed-i Bedevi Hazretleri Mısır'a gelince ve Abdülal kendisine talebe olup yanından ayrılmayınca, Abdülal'ın annesi Seyyid Hazretlerine sitem eder oldu. Ahmed-i Bedevi Hazretleri ona haber gönderip, küçük iken boğanın boynuzundan almakla dünya hayatının devamına vesile olduğumuz için sevinmişti. Şimdi de ahirette kurtulması için gayret ediyoruz. Niye üzülüyor ki? Sevinse daha iyi ederdi, dedi. Kadın bu haberi alınca, çocuğunu kurtaran elin o olduğunu anladı. Bundan sonra kendisi de Seyyid Hazretlerine çok muhabbet etti.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: İslamiyet hakkında Napolyon şöyle demiştir. Tarihi askeri dahi, aynı zamanda bir devlet adamı olarak geçen Fransız İmparatoru 1. Napolyon, Mısır'a girdiği 1798 senesinde İslamiyet'in büyüklüğüne, doğruluğuna hayran kalmış, hatta bir aralık Müslüman olmayı bile düşünmüştü. Scherfils'in Bonaparte et İslam ismindeki eserinde aynen şöyle diyor. Napolyon şöyle diyordu. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini, Musa aleyhisselam kendi milletine, İsa aleyhisselam kendi ümmetine, fakat Muhammed aleyhisselam bütün dünyaya bildirdi. Arabistan tamamıyla putperest olmuştu. İsa aleyhisselamdan 6 asır sonra Muhammed aleyhisselam kendisinden evvel gelmiş olan İbrahim, İsmail, Musa ve İsa aleyhisselamın bildirdikleri Allah-u Teala'yı Araplara tanıttı. Arapların yanına sokulan Aryenler, yani Aryus'e tabi olan Hristiyanlar ve hakiki İsa dinini bozarak onlara üç tanrı, yani Allah, Allah'ın oğlu, Ruhul Kudüs gibi kimsenin anlayamayacağı akideleri yaymaya çalışanlar şarkın sulh ve huzurunu tamamen bozuyorlardı. Muhammed aleyhisselam onlara doğru yolu gösterdi. Araplara Allah-u Teala'nın bir olduğunu, onun ne babası ne de oğlu bulunmadığını, böyle birkaç Allah'a tapmanın puta tapmaktan kalan saçma bir adet olduğunu anlattı.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

Captain Cousteau, Fransız. Fransa'da Müslümanlık her sanatta, her cihette şöhret kazanmış kimseler arasında hızla yayılıyor. Hristiyanlığı bırakarak İslam dinini tercih edenlerin adedi 100 bine ulaştı. Katolikliğin Fransa'da en yüksek makamı olan Paris Arşöveklik'i bu rakamı onayladı. İslam dinini seçenlerin sadece işsizler, memurlar değil, her cihette şöhret kazanmış kimseler olması nazarı dikkati çekmektedir. Müslümanlığı tercih edenlerin arasında denizaltı araştırmalarıyla bütün dünyanın yakından tanıdığı Kaptan Cousteau yer alıyor. Fransa'da dünyaca meşhur kimselerin Müslümanlığı kabul etmelerinin tesirleri devam ederken, dünyanın en meşhur denizaltı kaşiflerinden Kaptan Cousteau, İslam dinini tercih etmekle hayatının en doğru kararını verdiğini söyledi. Televizyonda yayınlanan Yaşayan Deniz programıyla okyanusların sırlarını bir bir gözler önüne getiren Kaptan Cousteau, İslam dinini tercih etmesine asıl sebep olan vakanın Atlas Okyanusu ile Akdeniz sularının birbirine karışmadığını tespit ettikten sonra, bunun 1400 sene önce dünyaya indirilen Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulduğunu görmesi oldu.

Kaptan Kusto, İslam dinini tercih etmesine sebep olan hadiseyi şöyle anlattı. 1962 senesinde Alman ilim adamları Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda Kızıldeniz'in suyu ile Hint Okyanusu'nun suyunun birbirine karışmadığını bildirmişlerdi. Biz de Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in sularının birbirine karışıp karışmadığını tetkik etmeye başladık. Evvela Akdeniz'in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve kesafeti ile ihtiva ettiği canlıları tespit ettik. Aynı araştırmaları Atlas Okyanusu'nda tekrarladık. İki su kütlesi binlerce seneden beri Cebel-i Tarık Boğazı'nda birleşiyordu. Bu vaziyette iki su kütlesinin karışmasıyla tuzluluk, kesafet yani yoğunluk gibi unsurların birbirlerine eşit, hiç olmazsa yakın olması icap ediyordu. Halbuki her iki denizin en yakın kısımlarında bile deniz suyu kendi hassasını koruyordu. Yani iki denizin birleşme noktasında bir su perdesi iki deniz suyunun birbirine karışmasına mani oluyordu. Bu hali anlattığım Profesör Maurice Bucaille, bunda şaşıracak bir şey olmadığını, İslam'ın kutsi kitabı Kur'an-ı Kerim'in bunu açık bir şekilde yazdığını söyledi. Hakikaten bu hal Kur'an-ı Kerim'de dosdoğru açıklanıyordu. Bunu öğrenince Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın kelamı olduğuna inandım, hak din olan İslamiyet'i seçtim, İslam dini manevi gücüyle bana kaybettiğim oğlumun acısına dayanma sabrını da verdi.

0: Çekereçe FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle Mutluyum da sizinle birlikteyiz. Güzel bir hafta diliyoruz bütün annelere ve anne adaylarına. Ana kumanda masamızda Recep bizimle, ben Hülya. Bugün hem misafirleri ağırlayacağız hem de içinde bulunduğumuz hafta Dünya Emzirme Haftası sebebiyle anne sütünden ve emzirmeden konuşacağız. Aynı zamanda bu hafta sonu Dünya Nefes Günü kutlanıyor. Anne adayları için de nefes çok önemli. Doğru nefes teknikleriyle hem hamileliği rahat geçirebilir hem de doğum anında çektiğiniz ağrıyı azaltabilirsiniz.

anne sütünden konuşacağız sevgili dinleyiciler. Anne sütü nedir, neden değerlidir, çocuklarımıza ne kadar anne sütü vermeliyiz, anne sütü nasıl artar, bütün bunları programda bulabileceksiniz. Özellikle bebek bekleyenlere, bebek emzirenlere, anne olmayı düşünenlere bu bilgilerimiz. Çünkü anne sütü bir bebeğin alabileceği en sağlıklı gıda ve üstüne üstlük sadece alabileceği değil, alması gereken, hakkı olan bir gıda. Anne sütü nedir? Anne sütü her bebeğin kendi annesinin ürettiği ve o bebeğe özel bir gıda. Anne sütü dediğimizde bir başka annenin kendi bebeği için ürettiği sütün herhangi bir bebeğe iyi gelmeyeceğini, onun ihtiyaçlarını karşılamayacağını mutlaka söyleyelim. Her bebek neye ihtiyaç duyuyorsa annesi öyle bir süt salgılıyor. Bebek zayıf doğduysa anne sütü daha yağlı, tombul doğduysa protein açısından biraz daha zengin. Hele hele bebek dünyaya geldikten sonra verilen o ilk birkaç gün ki süt bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, hatta genetik hastalıkların tedavisine bile yardımcı olabilecek canlı DNA parçaları içermesi sebebiyle son derece değerli. Anne sütü nasıl üretilir, nasıl ortaya çıkar, anne sütü neden bu kadar değerlidir, hepsini paylaşmaya çalışacağız. Anne sütünün en önemli özelliği çocuğun yaşı ve durumuna göre değişim göstermesi diyor Profesör Doktor Metin Kılıç hocamız, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve sağlıklı bir bebeğin hayatının ilk 6 ayında anne sütüyle beslenme hakkının olduğunu söylüyor. Bu bir hak ve biz çocuğumuzu 6 ay boyunca anne sütüyle eğer beslemiyorsak ve sonrasında da sütümüz var olduğu halde farklı gerekçelerle vermiyorsak çocuğumuzun elinden sağlıklı büyüme hakkını çalıyoruz demek. Anne sütünün bebeğin değişimine, gelişimine, yaşına, boyuna, kilosuna, hastalığına göre farklılıklar gösterdiğini söylüyoruz. İlk günlerde anne sütü daha kıvamlı, yağ yönünden daha fakir mineraller ve bebeğin enfeksiyondan korunmasını sağlayan hücre ve antikorlar yönünden daha zengin. İlerleyen günlerde anne sütü bebeğin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir değişim içine giriyor. Anne sütünün içeriği çocuğu enfeksiyonlardan korur mutlaka. Bu çok önemli. Yine anne sütüyle beslenen bebeklerde alerji ve kronik hastalıklar daha az görülür. Anne sütüyle beslenen bebeklerde obezite diğer bebeklere göre daha seyrektir. Profesör Doktor Kılıç anne sütüyle beslenen bebeklerde gastrointestinal enfeksiyonlar, pnömoni yani zatürre, menenjit gibi hastalıkların görülme sıklığının daha az olduğunu söylüyor. Yine inek sütüyle beslenen bebeklerde anne sütüyle beslenenlere oranla diş çürüğü 2 kat daha fazla. Anne sütünün retinanın gelişiminde de yine önemli rol oynadığını söylememiz gerekiyor. Anne sütü özellikle düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yaşama şansını arttırıyor. Bebeğin en iyi şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlıyor. Bebeğini emziren annelerin de daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Bebeğin anne sütüyle beslenmesi aynı zamanda ekonomik olarak da ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

bebek ne kadar anne sütü alacak? Anne sütü ile beslenmede daha sık sorulan sorular neler? Kaç aya kadar verilmeli ve yettiği nasıl anlaşılır? Anne mümkün olduğu kadar ya da istediği kadar uzun süre bebeğini emzirebilir. Ama anne sütü 6. ayda doğum ağırlığı 2 katına ulaşmış. Yani 3 kilo doğmuşsa 6 kilo olmuş bir bebeğe artık yetmeyecektir. 6. ay son derece önemli. Genellikle bazı anneler istisnalar dışında ancak 6. aya kadar bebeğin normal büyüme ve gelişmesini sağlayacak kadar süt üretiyor. Ayrıca çok uzun süre yalnız anne sütüyle beslenen bebeklerde bir bağımlılık oluşuyor anne sütüne karşı. Kaşıkla yemek yemek istemeyebiliyor. Değişik besinlerin tadına kıvamına alışamıyor. Anne sütü tek başına büyüyen bir bebeğe yetmiyor. Bebek eğer kendi diğer ek besinlerini de almak istemiyorsa, sadece anne sütü alıyorsa gelişimi yavaşlayabilir, hatta durabilir. Bazı hastalıklara davetiye çıkartılabilir. Ama şunu söyleyelim, 6 aya kadar anne sütü tek besin. 6 aydan itibaren yavaş yavaş normal gıdalara, ek besinlere alışmaya başlarken bebek yine ona ara ara anne sütü vermeliyiz. Gün içinde sabah kalktığında ilk öğünü olabilir. Akşam yatmadan önce huzurlu bir uyku için, anne sıcaklığını da hissederek rahat bir uykuya dalabilmesi için yine anne sütü verilebilir. Yeni doğan bir bebek için anne sütünün yerini tutabilecek başka hiçbir şey yok. İlk tercihimiz, sonuna kadar zorlayacağımız tercih anne sütü. Doğumdan sonra kendinize gelir gelmez, sezaryenle dünyaya getirdiyseniz bebeğinize, hemen sonrasında normal doğumla eğer dünyaya getirdiyseniz doğumdan hemen sonra mutlaka bebeğinizi emzirmeniz lazım. İlk günlerde anneden gelen o ağız sütünün bebeğe mutlaka verilmesi lazım. Bebeğin yine her ağladığında emzirilmesi lazım. Bebek iyi emiyor, büyüme gelişmesi düzgünse 4-6 aya kadar hiçbir şey vermiyoruz. Anne sütüyle beslenme arasında, annenin sağlık durumu arasında da bir bağlantı var. Anne hasta olsa bile bazı hastalıklarda bebeğini emzirmeye devam edebilir. Mesela nezle oldunuz, ishal oldunuz, bebeğinizi emzirebilirsiniz. Bu sırada anne sütüyle bebeğe geçecek olan antikorlar bebeğin işte nezleden, ishalden korunmasına yardımcı oluyor. Anne sütü vermeyi engelleyen hastalıklar gerçekten çok az. Bu hastalıklar anneden bebeğe bir geçiş söz konusu olacağı için değil, annenin sütü vermesi kendi sağlığı yönünden sakıncalı olabileceği için verilmiyor. Mesela kalp yetmezliği varsa, böbrek yetmezliği varsa, çok ağır bir depresyon geçiriyorsa, annenin olumsuz davranışlarının bebeğe zarar verebileceği düşünülüyorsa, bu durumda bebeğe süt verilmemesi söz konusu olabilir. Yine annenin idrar yolu enfeksiyonu anne sütünü vermeye engel değil. Annede tüberküloz enfeksiyonu varsa eğer, bu bebek için tehlikeli olabilir, ama yine de sütle bir bulaşma söz konusu değil. Tehlike bebekle annenin temasından kaynaklanabilir. Bu durumda annenin hemen tabii ki tedaviye başlaması lazım. Bebeğe en kısa sürede verem aşısının yapılması ve emzirmeye mutlaka devam etmesi gerekiyor. Ama bu arada koruma anlamında anne bebeğe süt verirken bir maske takabilir. Ağzını yüzünü bir maskeyle mutlaka kapatması gerekir.

Annenin memesinde bazen iltihap oluşabilir. Bu kızarıklık yapan, şişlik, ağrı yapan, ateşle kendini ifade eden ve sıkıntılı bir durum. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yine de eğer emzirebiliyorsak, dayanabiliyorsak bebeğe süt vermeye devam etmemiz lazım. Çünkü sütün o göğüste kalmaması lazım. İşte burası iltihaplı, bebeğe süt verirsek bu iltihap da ona geçer demememiz gerekiyor. Çünkü iltihabın oluştuğu doku memenin kendi iç dokusu. Ama meme içinde süt, süt kanallarında oluşuyor ve bu noktada da sütün herhangi bir şekilde zarar görmesi söz konusu değil. Annelere hatırlatalım, eğer böyle bir durum söz konusuysa soğuk kompres yapmak ve mutlaka göğüste biriken sütü, bebek ememediği için ağrıdan, sancıdan vesaire, bebek ememediği için biriken sütü sağmak gerekiyor elle veya bir makineyle. Yani sütü orada tutmamak, boşaltmak lazım. Meme kanseri olduysa anne, meme kanseri ise süt verebilir mi? Bu da çok sık sorulan bir şey. Emzirmede herhangi bir sakınca yok ama bu dönem içinde bir ilaç kullanıyorsa anne, bunu mutlaka doktorla paylaşmalı. Süt veren annelerde ilacın her biri çok dikkatli kullanılmalı. İlaç kullanan ve bebeğini emzirmek isteyen annelerin durumunu mutlaka doktorunun değerlendirmesi gerekiyor.

Doğum kontrol ilaçlarından bahsedelim. Süt verirken bunları kullanmak sakıncalı mıdır? Genelde süt veren annelere doğum kontrol ilacı kullanmamaları, farklı bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları tavsiye edilir. Bu noktada da yine doktorunuz size yardımcı olacaktır. Yine eğer anne bebeğini emzirirken diğer bir çocuğuna hamile kaldıysa beslenmesine dikkat ederek bebeğine süt vermeye devam edebilir. Genelde işte hamile kaldığında o sütün bebeği zehirleyeceği ifade edilir. Bu yanlış bir inanış. Burada tek önemli olan şey annenin hem kendisi hem işte bebeği, süt verdiği bebeği, hem de karnındaki bebeğini düşünerek sağlıklı beslenmesi. Bu çok yemek anlamına gelmiyor. Sadece işte proteinden, kalsiyumdan, minerallerden, vitaminlerden zengin beslenmek anlamına geliyor. Annenin en kötü alışkanlığı, ya da varsa diyelim, her annede yok Allah şükür, sigara içmesi. Emziren annenin kesinlikle sigara içmemesi gerekiyor. Çünkü sigara içen annenin sütünde bebek için zararlı toksik maddeler yüksek oranda bulunmuş yapılan araştırmalarda. Yine emziren annenin mutlaka ve mutlaka tüm kötü alışkanlıklarından uzak durması gerektiği gibi alkolden de uzak durması lazım. Çay ve kahve, biz onlara kötü alışkanlık demek için bayağı bir yüksek sınırdan bahsediyoruz ama yine de düşük oranda da olsa ölçülü olmak gerektiğini, çay ve kahvedeki bazı yemeklerdeki nikotin oranı yüksek olan yemekler var, daha ölçülü tüketilmesi, çayın kahvenin daha az alınması, açık çay içilmesi, bunun yerine bitki çaylarının tercih edilmesi, limonataların, kompostoların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Bazı hastalıklar var. Bebekte görülen doğuştan metabolik olarak ortaya çıkan hastalıklar, fenilketonuri bunlardan bir tanesi. Mesela bebeğin topuğundan bir kan alınıyor, bir damla, ve onunla ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda bebeğin tüm beslenmesi ayrıca düzenleniyor. O gruptaki çocuklar maalesef normal çocuklar gibi beslenemiyorlar ve anne sütü de alamayabiliyorlar ya da çok az veriliyor. Bu noktada doktor yine sizi yönlendirecektir. Anne sütü sarılığı diye bir sarılık var. Biraz da ondan bahsedelim. Sarılık görülen bebeklerde sarılığın teşhisi için mutlaka hekime başvurmak lazım. Nadiren anne sütüne bağlı sarılık görülebilse de bu tip sarılığın bebeğe zararı yok. O yüzden anne sütüyle beslemeye devam etmek lazım. Anne sütüyle beslenen bebeklerde dışkılar genellikle yumuşak kıvamlıdır. Dışkılama sıktır. 8-10 kez dışkı yapan bebekler olabilir. Bunu normal kabul etmek lazım. Rengi sarı ve dışkının miktarının bol kıvamlı olması normal olduğunu gösteriyor her şeyin. Anne sütü alan bazı bebeklerde kabızlığa eğilim ya da 2-3 günde bir dışkılama da olabilir. Bu durumda normaldir. Bunun dışındaki durumları ise anormal kabul etmek gerekiyor. Anne sütünün ne kadar sağlıklı, ne kadar değerli olduğunu hep konuşuyoruz. Hep değerinden bahsediyoruz. Ama bu arada şunu da söyleyelim ki 6 aydan sonra ek gıdalara geçmeye yavaş yavaş başlıyoruz. 1 yaşından sonra ise çocuğun evde yapılan yemeklerle hafif hafif tanışması sağlanıyor. Ama bu yemeklerin de yine çok yağlı, çok baharatlı, çok tuzlu olmaması lazım. Tüm bu alışkanlıklar anne sütünden bebeği uzaklaştıracaktır. Ama biz anne sütü veren annelerde şöyle bir temastan da sıklıkla bahsediyoruz. Yani sadece süt alması değil, anneyle yakın olması, ona dokunması, kalp atışını hissetmesi, onun tenine dokunarak kendi korkularından arınması mümkün. Dolayısıyla biz anne sütünü hakikaten çok önemsiyoruz ve mutlaka her çocuğun anne sütüyle en azından ilk 6 ay su bile almadan beslenmesinin hakkı olduğunun altını tekrar çiziyoruz.

de süt vermekle mutlu olduğunu, huzurlu olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Müthiş bir duygu. Yavrunuz yanınızda, kucağınızda, onu doyuruyorsunuz, emiyorsunuz, kucağınızda nasıl rahatladığını görüyorsunuz. Siz süt verirken o sütün göğsünüzün içinde aktığını hissediyorsunuz. Bunlar hakikaten çok hoş duygular. Ve bu iyi istekle süt vermek, iyi niyetle süt vermek sütün artmasını sağlıyor. Çünkü pek çok annede aynı düşünce var. Acaba benim sütüm bebeğime yetiyor mu? Ya da bu süt çocuğum için yeterince besleyici mi? Emzirmek her annenin bebeğine verebileceği en büyük hediye. Çocuğun, bebeğin buna hakkı olduğunu söyledik. Annenin de bu hakkın farkında olması son derece önemli. Yok ben süt veremem diye başlıyorsanız, benim sütüm olmaz zaten diyorsanız, olan sütünüz de yavaş yavaş azalacaktır. Süt vermek istiyorum, vereceğim ben süt. Çocuğum bu sütle büyüyecek diye yola çıkıyorsanız, biraz da yediğinize içtiğinize dikkat ediyorsanız, bol da su tüketiyorsanız pek problem olmuyor. Bebek için en iyi beslenme, hayata sağlıklı bir başlangıç yapma yolu anne sütünden geçiyor. Emzirmenin başlatılıp sürdürülebilmesi için özellikle aile içinde annenin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Annenin biraz dinlenmesine fırsat vermek gerekiyor. Yine annenin eşiyle arasındaki uyumun çok iyi olması gerekiyor. Çünkü huzursuzluk, kavga, gürültü, depresyon, sinir bozukluğu, ev içinde istenmeyen olayların olması bebeğin hakkı olan bu sütün azalmasına yol açacaktır. Gebelik takibini yapan doktor, çocuk doktoru, aile hep birlikte olumlu, destekleyici bir tutum içinde olurlarsa anne sütü istenilen miktarda olacaktır. Anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Doktor Nilüfer Toprakçı bakın neler yazmış. Yeni doğan bebeğiniz en az 2 saatte bir emzirin. Uyuyorsa uyandırın. Geceleri 4-5 saatten uzun uyumasına fırsat vermeyin. Yine uyandırıp emzirin. Kaldı ki bu saat aralığında zaten kendileri uyanıp emiyorlar. Bebeğin sık sık emmesi anne sütünü arttıracak en önemli etken. Bu durum ilk günlerde yeni bir anne için biraz yorucu da olsa, emzirme başarıyla devam edince, bebek kilo alınca bu sıkıntılar zaten unutulacaktır. Emzirmek için göğsünüzün dolmasını beklememeniz gerekiyormuş. Göğsünüzde her zaman bebeğe yetecek süt var. Emzirme sırasında da hormonal bir uyarı yaşanıyor ve vücut yeniden süt üretiyor. Göğüslerin çok dolu olması bebeğin daha çok doyduğu anlamına gelmiyor. Yine aynı şekilde bazen pompayla sütü sağan anneler gelen miktar karşısında hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Pompa ile çektiğiniz miktar bebeğin memede emerken alabileceğinin ölçüsü değil. Bebek hem daha kuvvetli çekiyor hem de o andaki hormonal uyarıyla süt yeniden üretilmeye devam ediyor. Bebeğin yeterince beslendiğini, sütün ona yaradığını, yettiğini kilo almasından anlayabiliyoruz. Bebeğin belli bir süre değil, bir göğüs tamamen bitinceye kadar emmesini sağlamak lazım. Sonra diğer göğüse geçmek gerekiyor. Böylece hem önce gelen ki süt şöyle üretildiğinde önce sulu bir süt geliyor. Bu bebeğin su ihtiyacını karşılıyor. Siz eğer emmeyi burada keserseniz asıl besleyici süt, arkadan gelen yağlı kıvamlı süt maalesef göğüste kalıyor. Bunu bebeğe vermeye devam etmeniz onun sağlıklı beslenmesi açısından çok önemli. Bu yüzden bir göğüs tamamen bitince diğer göğüse geçmek ve yine orada da önce sulu sütün ardından da o yağlı kıvamlı sütün bebek tarafından emilmesini sağlamak lazım.

Emzirme sırasında bebeğinizin emme hızının onun yorulacağını da düşünürseniz öyle bir 5 dakikayla 10 dakikayla bitmeyeceğini düşünmeniz gerekir. Bir emmenin, sağlıklı bir emmenin en az yarım saat sürmesi gerektiğini, hatta bu sürenin daha da uzayacağını hesaba katabilirsiniz. Anneler genelde bu süreyi bebeklerinden esirgerler ama bu süre aynı zamanda bebeğin dinlenmesi için de ideal bir süredir. Bu arada siz de bebeğinize süt verirken en azından dinlenmiş olursunuz. İşinizin, evinizin koşuşturmasından, telaşından, gelenden, gidenden, mutfakta kaynayan yemekten, banyoda bekleyen çamaşırdan, birazdan gelecek olan misafirden tamamen arınıp o yarım saati, 45 dakikayı bebeğinizle iç içe geçirmeniz, aşağı yukarı yarım saatte, 2 saat, 2,5 saatte bir sizin de dinlenmeniz anlamına gelir ki yeni doğum yapmış bir anne için bu dinlenme süreleri hakikaten gereklidir.

Ben emerken kolay yorulup bırakan, uyuyakalan bebekler var. Onları sadece bezleri kalacak şekilde soymak, annenin kucağına yatırmak, cilt teması sağlamak ama üşümesinler diye de üzerine bir örtüyle örtmek çok faydalı olacaktır. Emerken bebeğe özellikle Doktor Nilüfer Toprakçı eldiven giydirmeyin diyor. Biz nedense hemen bir eldiven takıveriyoruz yüzünü tırmalamasın diye. Ama en azından emerken o eldiveni çıkartabiliriz ki anneye dokunsun, bir temas sağlasın ve bu temasla hem sütün gelmesi artsın hem de bebek sadece fiziksel bir doygunluk değil, duygusal bir doygunlukta yaşasın.

doğan bir bebeğiniz varsa, gelininiz gideniniz, biraz önce söyledim, pişen yemeğiniz, evinizin derlenmesi toplanması, banyoda bekleyen çamaşır, gidilecek yerler, her şey önceliğini kaybeder. Oradaki tek bir öncelik, tek bir özellik bebeğinize süt vermektir. Yeni doğan bebeğinin emmesi bir anne için en önemli olaydır. Dinlenmeye, dengeli beslenmeye zaman ayırmanız, babadan emzirme

Bir ay bebeğe biberon ve emzik vermeyin diyor uzmanımız. Bunun sebebi bebeğin emme faaliyetini sadece memede gidermesi. Böylece süt uyarımını, süt artımını, üretimini uyarmış olması. Bu arada tabii bir önemli nokta daha var. Bebek zaten çok çabuk yoruluyor emme faaliyetiyle. Siz ona meme verdiğinizde, ağzına yalancı meme, emzik verdiğinizde çok çabuk yorulacak ve memede süt emmesi gerektiği anda yorgun olacak. Böylece yeterince süt ememeyecek. Dolayısıyla biz ağız diş gelişimi açısından, sağlığı açısından da biberonu, emziği çok tavsiye etmiyoruz. Ancak 4. aydan sonra ya da eğer çalışmak zorundaysanız ve anne sütünü sağıp bırakacaksanız bakıcıya ya da anneanneye, babaanneye, kimse bakan, ancak o durumlarda biberonla verilmesini tavsiye ediyoruz. Öncelik yine kaşıkla beslenmede olmalı ama eğer bebek kaşıkla yutamıyorsa bir biberonla verilecek. Bu biberonun da yeni doğana uygun bir biberon olması gerekiyor. Ayrıca ucundaki o sütün geleceği delik kısmının da mümkün olduğunca küçük olması gerekiyor ki anne daha sonra işten geldiğinde bebeğini emzirirken biberondan gelen o çok sütün yerini hiçbir zaman annenin memesinden gelen süt alamayacak. Dolayısıyla anne memesini itip biberonu tercih etmesin diye biberonun deliğini mümkün olduğunca küçük yapmamız gerekiyor. Tabii bu arada emme sırasında meme başının tamamen anne tarafından bebeğin ağzına yerleştirilmesi, o kahverengi kısmın bebeğin ağzına tamamen girmesi son derece önemli. Eğer böyle bir emme sağlanırsa bebek emme sırasında hava yutmayacak, böylece sonrasında daha az gaz sancısı çekecektir.

0: Peki biz anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Bir yöntemi var mı? Bir kere tabii isteyerek emzirmek son derece önemli. Eğer bebeğinizi istekli emziriyorsanız, bebeğinizin yeterince doyduğundan eminseniz, bununla ilgili beslenme düzeninize de küçük dikkatlerle sütü arttırabilirsiniz. Ama aile içinde huzurun olması, annenin bebeği emmeye istekli olması gibi psikolojik sebeplerin de son derece önemli olduğunu ifade edelim. Bebeğin doğru pozisyonda emmesi de yine sütümüzü arttıracaktır. Anne sütü konusunda iki önemli etken varmış sevgili dinleyiciler. Bunların biri yeterince sıvı almak. Ama bunu sadece süt olarak düşünmeyin. Su ya da meyve suyu da olabilir. Emzirme dönemi boyunca mutlaka bolca sıvı tüketmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bebeğinize süt verirken, yani onu emzirdiniz, arkasından mutlaka bir bardak su içmeyi adet haline getirin. Bol sıvı tüketmek size hem süt yapımını arttıracak hem de vücudunuzun kaybettiği sıvıyı geri kazandıracaktır. Yine emzirirken fazladan 500 kalori harcıyoruz. Yani doğum sonrasında bebeğini emziren annelerin daha hızlı bir şekilde forma kavuşmalarının sebebi bu aslında. Süt üretimi ve emzirme için anne 500 kalori harcıyor. Ama bu arada bu 500 kalorinin de yerine konması gerekiyor. İşte beslenmenizde, süt verdiğiniz dönemde ilave alabileceğiniz kalori miktarı en fazla 500 kalori. Kilo vermek için rejime girmek yerine anneler süt verseler aslında daha sağlıklı bir iş yapacaklar. Ama kilo vereceğim ben, tekrar fit bir hale kavuşacağım diye çok sıkı diyet yapanların bebeğini yeterince besleyemediğini biliyoruz. O yüzden süt verme döneminde rejim yapmayı bir kenara bırakmak lazım. Dolayısıyla tüm kötü alışkanlıklarından uzaklaşması, bol taze sebze meyve yemesi, süt içmesi bir anne için süt üretimini arttıran en önemli etkenler. Bir de tabii dediğim gibi huzurlu olmanız. Bununla birlikte işte sen emziriyorsun tatlı ye, sen emziriyorsun gel sana bir işte komposto yapalım demenin çok anlamı yok. Evet, bunlar gün içinde tüketilebilir, ancak aşırı tüketilmesinin çok da faydası olmadığının altını çizmek lazım.
1: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.

Nefes almak hayatın kendisi demek. Bebek anne karnından çıktığı andan itibaren dünyayla ilk temasını nefes alarak yapıyor. İlk çığlık, ilk nefes, akciğerlerin sudan temizlenmesi, açılması.

0: ve sonrasında artık bir ömür boyu devam edecek nefes alıp verme. Nefes alıp verme aynı zamanda bazı duyguların belleğimize alınması konusunda da etkili. Nefesim kesildi, adeta dondum. Bu cümleler aslında şok olduğumuz, daha önce alışık olmadığımız durumlarda söylediğimiz cümleler, terimler, deyimler. Peki nefes anne adayı için ne anlam ifade eder? Bir kere anne hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren yavaş yavaş karnının büyüyeceğini ve nefes alma problemleri yaşayacağını bilir. Akciğerlere yapılan baskı daha sık, kısa nefesler almaya yol açar. İşte bu durumda nefes teknikleri öğrenmek, kendini, bedenini, kaslarını rahatlatmak, bebeğin de rahatlamasına ve kendini iyi hissetmesine yol açabilir. Anne adayları evde kendi kendine kısa kolay tekniklerle nefes problemlerini çözebilirler. Rahat ve sırtınızı dayayabileceğiniz bir yerde oturabilir ya da bir koltukta en rahat olduğunuz pozisyonu alabilirsiniz. Elinizi göğsünüze koyun ve alabildiğiniz kadar derin bir nefes alarak beklemeden bütün nefesi, herhangi bir zorlama olmadan, adeta nefes kendiliğinden dışarı çıkar gibi havayı boşaltın ciğerlerinizden. Nefesinizi bırakın. Her nefes verişte gevşemeye izin verin ve bunu birkaç dakika boyunca tekrar edin. Vücuda girecek olan fazla oksijen bebeğin gelişimini de doğru etkileyecektir, iyi etkileyecektir. Aynı zamanda sizin gevşemeniz, rahatlamanız, kendinizi mutlu hissetmeniz bazı hormonların salınımını arttıracak ve bu da yine bebeğin kendini iyi hissetmesine yol açacaktır. Yine bazı nefes egzersizleri doğumu kolaylaştıracaktır ki biliyorsunuz doğum anında nefes alıp vermeyle ilgili doktorun talimatları olur. Nefesini tut, kesme, yavaş yavaş ver, tut nefesini, nefesini verme gibi bir takım dışarıdan telkinlerle sizin doğuma destek olmanız beklenir. İşte bu destek, doğru nefes teknikleriyle yapılan destek hem doğumu hızlandırır hem de daha az ağrılı geçmesini sağlar. Biz bugün anne sütünden konuşuyoruz. Bildiğiniz, tanıdığınız doktorlardan biri programımızda zaman zaman bizimle birlikte oluyor. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Ali Fuat Serpen'le anne sütü konuştuk. Şimdi gelin bu haftanın gündem konusuna, dosya konusuna bir de Ali Fuat Hoca'nın gözüyle bakalım. Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Fuat Serpen'le birlikteyiz. Bugün içinde bulunduğumuz ay dolayısıyla biraz meme kanserinden ama ondan önce de anne sütünden bahsedeceğiz. Çünkü anne sütünün, daha doğrusu emzirmenin anne sağlığına, özellikle meme sağlığına ciddi katkıları olduğunu biliyoruz. Kolaylıklar diliyorum öncelikle.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
0: Hoş bulduk, sağ olun. Siz bir kere de bir çocuk doktoru olarak, çocuk sadece hastalıklarını değil sağlığını da korumakla görevli olan biri olarak anne sütünün çocuk için değerinden bahseder misiniz?
1: Şimdi şöyle söylemek lazım. Anne sütü bir kere çocuğun ilk aşısı. Yani aşı olarak değerlendirmek lazım. Annenin o kolostrum dediğimiz ilk gelen, damlacıklar halinde gelen, çok az miktarda gelen o değerli süt, kolostrum aslında çocuk için bir ilk aşı aslında. Ve sonrasında çocuğun bağışıklığını güçlendirmek için, bağışıklığını daha iyi seviyelere getirip çocuğun hastalık süresini, hastalık kapma riskini azaltmak için aslında en büyük faktör. Bizim için anne sütü aslında en değerli şey. Olmazsa olmaz. Bebek için gerçekten hem bağışıklığı için, hem fiziksel gelişim için, hem beyin gelişimi için olmazsa olmaz bir şey.
0: Aynı zamanda dünya ile iletişim kurması için de çok gerekli diye düşünüyorum. O anne bebek arasındaki samimiyetin, o bakışmanın başka hiçbir yerde yakalanabileceğini düşünmüyorum doğrusu.
1: Yani burada şunu söylemek lazım. Zaten her zaman anne ile bebek arasında biz, çocuk doğar doğmaz hemen annenin kucağına veririz ki ilk ten tene temas olsun. Ten tene temas olsun ki oksitosin salgılansın ve oksitosin beyinden, sonuçta memelerden süt salgısını arttırsın ve çocuğun hemen doğduktan sonra anne sütüne kavuşabilsin. Bu kadar bizim için anne sütü aslında değerli.
0: Aslında emdikçe de artıyor değil mi? Ben şimdi Bebeğimle Mutluyum sayfasında da sürekli şunu görüyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sütüm az. Ne yemeliyim? Ne yapmalıyım? Bebeğime yetiyor mu? Acaba yeterince kilo alıyor mu? Doğru besleniyor mu? Bu konulara nasıl açıklık getirebiliriz? Nasıl anlar bir anne sütünün yettiğini?
1: Şimdi burada bir kere sütü yetmeyen anne aslında yoktur. Ve sütü genelde anneler der ki işte hocam sütüm acaba yetiyor mu? Acaba sütüm ona yarıyor mu? Yani sütü yaramayan anne yoktur aslında. Burada en önemli nokta, sütü arttıracak aslında tek şey çocuğun emmesi. Çocuk emecek ki süt artsın. O yüzden her zaman ben söylerim ki önce bol bol emzirin. Emzirmeden sonra Baktınız çocuk hala aç, huzursuz, aranıyor. Arkasından sütünüzü sağın, geleni verin. Ona rağmen hala aç, huzursuzsa arkasından mama takviye tabii ki yapabilirsiniz. Ama bizim amacımız olabildiğince öncelikli olarak anne sütü vermek. Artı sütünüz yetmiyor diye düşünüyorsunuz. Burada en önemli nokta, çocuk eğer günde 20 gram alıyorsa, ayda en az 600 gram alıyorsa ilk 4 ay içerisinde, o zaman aslında annenin sütü yetiyordur. Diğer bir faktör de aslında idrar yapma. Eğer çocuk günde 3-4 defa çişli bez alıyorsanız aslında sütünüz yetiyor demektir. Zaten çocuk emdikten sonra eğer aranıyorsa, huzursuzsa, o açıda zaten çocuk yetmiyor alarmları aslında birazcık çocuk şey yapabilir. Yani emdikten sonra aslında o alarm belirtilerini veriyor. Yani ne yapıyor çocuk, işte aranmaya başlıyor. Onun dışında huzursuzlanmaya başlıyor. Diyorsunuz ki bu çocuk demek ki benim sütüm yetmiyor, doymuyor. Ha, arkasından o zaman diyorum ki hemen mamayı yeltenmeyin. Sütünüzü sağın, geleni verin. Ama biberonla değil tabii ki, kaşıkla veya şırıngayla. Çünkü biberon meme reddinin, annenin sütünün azalmasının en büyük faktörlerinden biri. Biberon kullandığı zaman çocuk oradan da kılak emiyor. Anne sütünü istemiyor. Çünkü zor emiyor, anne sütünü eforla alıyor. Ne oluyor? Çocuk memeyi itiyor, reddediyor. Anne de emziremediği için aç kalmasın duygusuyla mamaya yelteniyor. Emmediği için de süt azalıyor ve bu kısır döngüde mamaya mahkum kalıyor.
0: Maalesef işte bu durumda aslında belki annenin endişelenmesi lazım. Peki ideal olarak ne kadar aralıklarla emmesi lazım? Ve gece bebeğin emmek için uyanması doğru mu? Ne kadar zamana kadar bunu tolere edebiliriz?
1: Şimdi burada şunu göz ardı etmemek lazım. İlk 3 ay, bir kere gece beslenmesinden bahsedeyim. İlk 3 ay çocuk uyanmıyorsa da aslında 4 saatte bir, çok da böyle 2 saatte bir, 3 saatte bir düşmeye gerek yok. 4 saatte bir uyandırıp emzirebiliriz. Ama 3 aydan sonra gece beslenmesine gerek yok. Lütfen çocuk uyanmıyorsa uyandırmayın. Gerekirse 8 saat uyusun, hiç sıkıntı değil. Kan şekerinde düşme ve başka bir problem olmaz zaten. Ama eğer ki çocuk ilk aylarda gündüz beslenmesine geçtiğimiz zaman da, gündüz beslenmesinde çocuk 2 saatte bir, 3 saatte bir emzirmek yeterli aslında. Çok da böyle yarım saatte bir, 1 saatte bir düşmeye de çok gerek yok. Çünkü ne oluyor bu sefer? Çocuk her huzursuzlandığında aslında anne bunu birazcık
2: susturucu gibi
1: kullanıyor ve çocuk da aslında her zaman aç olduğu için ağlamaz. Gaz sancısı özellikle 20. günden sonra, bir aydan sonra kolik sancıları, gaz sancıları başlıyor. Kolik sancıları başladığı zaman da bu sefer ne oluyor? İster istemez çocuk huzursuzlanıyor. Bunu biz anne sürekli aç o yüzden huzursuz diye memeyi tutturduğu zaman da sürekli ne oluyor? Çocuk o can havliyle çekmeye çalışıyor ve çok hava yutuyor. Hava yuttuğu için gaz sancıları daha da artıyor ve kolik sancıları da artıyor.
0: Bu da başka bir kısır döngü.
1: Aynen, bu bir başka bir kısır döngüye dönüşüyor. O yüzden çok da her ağladığında sürekli bu çocuk meme istiyor diye düşünmemek lazım. Yani 2 saat en idealdir. 2-3 saat arasında bir gündüz beslemek yeterli. Gece beslenmesi de dediğim gibi çocuk ilk 3 ayda 4 saatte bir kaldırmak yeterli. 3 aydan sonra da uyandığı zaman, uyanmıyorsa hiç vermeye bile gerek yok.
0: Ne kadar süre emzireceğiz? Şimdi bu da bir tartışma konusu. Çalışan anneler var, bebeğini bakıcıya bırakanlar var, sütü azalanlar var. İşte belki kozmetik sebeplerle artık daha fazla emzirmek istemiyorum diyenler var. Burada ideal bir süre var mı?
1: Şimdi şöyle, kesinlikle ilk 6 ay sadece anne sütü istiyoruz. Ek gıda kesinlikle istemiyoruz. Su dahi istemiyoruz. Anne sütü yoksa yerine geçecek şey devam maması istiyoruz. 6 aydan sonra da ek gıdaya başlanmasını istiyoruz. Ama 2 yaşına kadar anne sütünün kesinlikle devam edilmesi şart. Ek gıdayla beraber.
0: Peki ek gıda bizim yediğimiz yemek midir bebek için? Ek gıda nedir mesela? İşte her şeyden azar azar tadına baktır artık. Büyüdü canım, senle sofraya otursun, başlasın artık masada onun da bir tabağı olsun demek doğru mu?
1: Yok. Şimdi bir kere ek gıdaya başladığımız zaman 6 ile 7 arası dönem bizim tadımlık ayımızdır. Kesinlikle aceleci olsun istemiyoruz anneler. Burada yapacakları şey tattırarak 3 gün kuralıyla tadımlıklarla gidecekler. Doyum ayımız 7. aydan sonra başlıyor ama 7. aydan sonra doyum ayımızdaki miktarımız aslında bir çay bardağı. Günde 3 defa bir çay bardağını geçsin istemiyoruz. Yani toplamda 3 çay bardağı ek gıda istiyoruz. 1 yaşına kadar böyle. 1 yaşından sonra da kesinlikle inek sütüne veya başka bir şeye yönelmesini istemiyoruz. Ne istiyoruz? 1 yaşından sonra çocuk anne sütü alsın ama artık ana öğünleri ek gıda olsun, ara öğünleri anne sütü olsun. Bu şekilde de 2 yaşına kadar devam etsin.
0: Peki şimdi bebek için sağlığın, anne sütünün ne kadar sağlıklı olduğunu konuştuk. Kanserden obeziteye kadar boğuştuğumuz ne kadar hastalık varsa aslında bunlarla mücadelenin temelini anne sütüyle atıyor. Peki sonraki adımda aslında anne içinde, biraz önce o duygusal bağlanmadan, iletişimden bahsettik ama bebek içinde, anne içinde emzirmenin sağlıklı tarafları var. Şimdi meme kanseri farkındalık ayındayız. Diyorlar ki emziren annelerin meme kanserine yakalanma riski daha düşüktür. Doğru mu bu?
1: Bu kesinlikle doğru. Hatta geçen bir PubMed'de yayınlanan bir makalede bakmıştım orada. İngiltere'de yapılan bir çalışma vardı. İngiltere'de yapılan bir çalışmada %4 oranında düşürdüğü göstermiş. Aslında %4 oran belki göze çok az geliyor olabilir ama büyük bir rakam yani.
2: Çok sıkı rasyonel bir
1: manzara. Tabii ki. Şimdi anneye ne gibi faydalar var? İlk başta bir kere anne ile bebek arasındaki temas sağlıyor. Bir kere annenin psikolojisini rahatlatır her şeyden önce. İkincisi, zaten yapılmış çalışmalarla da kanıtlanmış dediğim gibi az önce, meme kanseri riskini azaltıyor. Onun dışında yumurtalık kanseri riskini azaltıyor. Oksitosin salgılanmasını sağlayarak rahimin eski boyutlarına hızlı bir şekilde kavuşmasını sağlıyor. Artı metabolizmayı hızlandırıyor. Annenin kendi gebelik döneminde aldığı kiloları vermesini sağlıyor.
0: Yani ben ne yapsam da bu kilolardan kurtulsam diyenler emzirmeye devam etsinler.
1: Tabii ki. Yani anne için gerçekten psikojenik faktörler zaten hiç saymıyorum bile. Psikojenik olarak o kadar faydalı ki. Zaten annenin lohusalık depresyonu oluyor. Anne emziremediği zaman, inanın yapılmış çalışmalar var, lohusalık depresyonu çok çok ileri boyutlara, artık tedavi edici, antipsikotik kullanıcı, antidepresan kullanıcı hale gelebiliyor. Bu da farklı bir boyut tabii ki. Madalyonun diğer yüzü.
0: Yani bu emzirememek özellikle çalışan kadınlar için bu ayrıca konuşulması gereken ve psikolojisine inilmesi gereken bir durum. Gerçekten çok yıpratıcı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Onu yap, sütün artar. Bunu ye, artar. İşte şu saatte yat, şu saatte kalk. Ben kendi tecrübelerimden de aynısını görüyorum. Bebekle beraber emzirmek için dinlenmeye başladığınız andan itibaren rahatlıyorsunuz. Hani diyoruz ya, hiç kendime vakit ayıramıyorum. Halbuki emzirmeler annenin kendisine de ayıracağı bir dinlenme vaktine dönüşüyor.
1: Tabii ki. Aslında orada annen dinleniyor. Hem psikolojik olarak kendini rahatlatıyor, hem de çocuk da zaten orada anne sütü aldığı için anne de orada bir mutluluk yaşıyor. O da sonuçta psikolojisini etkiliyor çocuğun da, annenin de aslında. Burada bu gerçekten çok önemli bir konu yani.
0: Çok ciddi anlamda her iki taraf için de doyurucu bir süreç yaşanıyor.
1: Tabii ki. Zaten şimdi burada aslında her zaman diyoruz ya, annenin sütünü arttıracak en önemli şey çocuğun emmesi. Ama tabii ki annenin sonuçta dengeli beslenmesi. İlla şunu ye bunu ye demiyorum. Dengeli beslensin, dengeli bir şekilde uyusun. O da aslında annenin sütünü arttırmasına yarayacaktır.
0: Peki bir sihirli dokunuş var mı? Yani şunu yiyip de sütü gelmeyen kimseyi görmedim diyeceğiniz bir meyve, sebze, baharat?
1: Yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Onu bir kere söyleyeyim. Yani şunu yiyin, bu sütünüzü kesinlikle arttıracak diye bir şey yoktur. Burada dediğim gibi sütü arttıracak en önemli şey çocuğun emmesidir.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
0: Bebeğimlemutluyum.com'u takip etmenizi hatırlatmak istiyorum. Burada pek çok farklı konuyu bulabilirsiniz. Aynı zamanda Bebeğimle Mutluyum'u sosyal medyada takip edebilirsiniz. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ve YouTube'da farklı yayınlar, konular, başlıklar, soru cevap etkinlikleriyle yine sizinle birlikteyiz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Bebeğimle Mutluyum.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji.